0: İğrenç. Olmadı Kam. Aa, yine mi? Birazdan gideceğiz.
1: Hey, buraya bak. Hey,
2: hayır, bırakın beni. Hey, ben bir şey yapmadım.
1: Hey, hey. Gel buraya.
0: Ne yapayım? Hey. Ah, hak ettin.
3: Durun. Onu rahat bırakın.
0: Bu seni ilgilendirmez bebek.

0: Nereye gidersen git, bela peşinden gelir. Benim adım Gen. Korkma, Chun-Li.
1: Kim olduğumu nereden biliyorsun?
0: Bir süredir seni izliyordum. Babanı kaçıranları tanıyorum.
1: O yaşıyor mu? Nerede?
0: Hazır olduğunda söyleyeceğim.
1: Niye hazır olunca?
0: Öfkeni yenmeye hazır olduğunda. Babanı kurtarabilecek tek kişisin. Ben de sana yardımcı olabilirim. Ama benim yöntemlerimle yapmalısın.
1: Sadece nerede olduğunu söyle.
0: Neyle karşılaşacağını hiç bilmiyorsun. Sana göstereyim. Buralar gecekondu mahalledir. Halk sefalet içinde. Sokaklar bir suç örgütü tarafından ele geçirilmiş. Adı da Shadado. Ben de onlardanım. Canavarların tarafında savaşırsan er ya da geç sen de canavarlaşırsın. Bu nedenle değiştim. Doğru yolu buldum. Örümcek Ağa tarikatı. Bu tarikatı haksızlığa karşı gelip kendini savunmayacak olan insanları korumak için kurdum.
1: Bunların babanla ne ilgisi var?
0: İlgisi var. Baban önemli bağlantıları olan bir iş adamıydı. Onun bağlantılarıyla istediğin ülkedeki istediğin kapıyı açabilirsin. Birçok insan bunu kullanmak istiyordu. Mesela Bison. Shadalo'nun lideri.
1: Babam öyle birine asla yardım etmez.
0: Öyle mi? Tek kızını korumak için bile mi?
1: Benden ne istiyorsun?
0: Sana tarikatımıza katılıp senden daha güçlülerle dövüşmek için bir şans veriyorum.
1: Ben zaten dövüşmeyi biliyorum.

0: Göster kendini. Öfke sana yol göstermez. Bana güven, biliyorum. Şu an neden kızgınsın?
1: Çünkü canımı yakıyorsun.
0: Hayır, kendine zarar veriyorsun. Tutkuyla dövüşüyor. Ama öfken karar vermeni engelliyor. Bison insanın içini görür.

0: Kişiliğine inan. Öfkenin ardındaki saflığı ara. Öğrenmen gereken şeyler var.
1: Bison, babamı kaçıran adam burada. Bangkok'taydı. Hiç bu kadar yakın ve bu kadar da uzak olmamıştım. Bu örgütü araştırmalıydım. Shadaloo ile ilgili her şeyi öğrenmeliydim. Esperanto şirketinin deniz kenarındaki arsaları satın alacağı konuşuluyor. Esperanto Finans Müdürü belediye meclisiyle arsa satışını görüşecek.
2: Belediye Meclisi, Bangkok.
3: Hepinizi tebrik etmeliyim beyler. Olağanüstü bir performans sergilediniz. Yerel yönetimlerin çoğu sizler gibi kendi vatandaşının su çöleri karşısında cesurca ayakta duramazdı. Siz emekli olduktan sonra bile insanlar sizi konuşacak. İşin en güzel kısmıysa borçlarınız sıfırlandı.
4: Ailelerimiz ne olacak?
3: Çocuklarınız geri döndü. Bizi desteklediğiniz için Bay Bison teşekkürlerini iletiyor.
5: Yerel yetkililer bu karar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor. Yine de aldığımız duyumlara göre Bangkok'un deniz kenarındaki gecekondu mahalleleri saatler sonra Esperanto şirketine devredilecek. Evraklar imzalandı. Gecekondular elinize geçti.
6: Aferin Kantane. Ticaret Bakanı'yla ben ilgilenirim.
7: Birileri Ticaret Bakanlığı'nı ele geçirmek üzere.
8: Nash, limanlar idaresinde bir adamım var. Belediyenin az önce gecekonduların büyük bir kısmını Esperanto Güvenlik Şirketi'ne sattığını söyledi.
7: Tabii ki. Shadaloo'ya paravanlık yapıyor. Bison mahallenin değerini düşürmek için suç oranını artırıp duruyordu. Ardından da bütün mahalleyi satın aldı. Hemen harekete geçelim.
9: Pekala, gidiyoruz. Hadi.
10: Dikkat dikkat. Mahalle sakinlerinin tamamı gece yarısına kadar evlerini tahliye edecektir.
1: Tahliye emri.
6: Burası eski mahallen.
11: Eski ve yeni. Evim evim güzel evim. Bu basit yere yatırım yaparak ne kadar duygusal ve vefalı olduğumu gösterdiğimi sanıyorum.
6: Onlar pek memnun olmuş görünmüyor. Bence geri almaya çalışacaklar.
11: Çok geç kaldılar. Yarın buldozerler gelecek ve kısa süre sonra gücü yetenlere çok güzel daireler satacağız. Bangkok'u daha da güzelleştiriyorum. Benim heykelimi dikmeliler. Hayat seçimlere dayanır Balro. Ben seçimimi yaptığımda onun yaşlarındaydım ve asla arkama bakmadım.
7: Maya, en az o adam kadar polis gözetimlerini severim ama burada ne yapıyoruz?
8: Adamımıza göre Bison'ın elemanı birkaç saniye sonra toplantıya gitmek için binadan ayrılacak.
7: Doğru yerde olduğumuzdan emin misin?
8: Hayır, buranın manzarasını seviyorum. Bak, çıkıyor.
7: Buraya gel.

0: Onları kandırdık.
1: Evet öyle.
0: Benz gidiyor.
1: Sen izini kaybetme yeter Romeo.
0: Aman tamam izliyorum.
2: Neden burada buluşuyoruz? Gece konduları devret. Daha ne istiyorsunuz?
3: Gemiyle Murmansk'tan gelen bir paket var. Gümrüğe uğramadan doğruca bize gelmeli. Ticaret bakanısın. Bu işi hallet.
2: Ayrıntıları bilmem gerek.
3: Argo bildiriminde kayıtlı. Paketin adı ise Beyaz Gül.
4: Sadece karanlıkta bütün renkler aynı olur. Karanlıkla baş edemezsin. Korkusuzca ona sarılmalısın. Tek yol bu. Duygularını kullanmadan hissetmelisin. Etrafındaki enerjiyi kullan.

0: Çok güzel. Yemek yiyelim.
1: Hey Maya, işin bitmedi mi?
2: Bekle. Erken geldiysen benim suçum ne? Bu gece kulübe mi gidiyoruz?
1: Bison'un ateşesi gece hayatını seviyor. Neyin peşinde olduğunu öğrenmek istiyorum.
2: Sen bir işkoliksin. Biliyor musun Nash? Bison hakkında söylediklerin doğruysa... onu yok etmenin doğru yolu oturup sevgilisini izlemek olmayacaktır. Daha saldırgan davranmalıyız.
1: Olayı çözmüş gibi görünüyorsun.
2: Senin aksine ben adamımı gözden kaçırmam. Ayrıca... denemeyeceğim bir şey yoktur.
1: Öyle mi?
2: Hiç paran var mı? Susadım.
1: Ciddi misin sen?
2: Bende hiç yok.
1: O altın kelepçeleri reyine verebilirsin tabii.

Gidip dans edelim.

Sana birkaç sorum olacak.

0: Bana beyaz gülden bahset.
1: Babasının küçük kızına bak.
2: Kilitli bayanlar. Antana.
0: Patronunun kim olduğunu biliyorum. Anlat.
1: Bir sevkiyat. Ay sonuna doğru gelecek. Önümüzdeki cuma.
0: Nereye?
1: Merkez dershane. 21. alan.
0: Bayson'a bir mesaj iletmeni istiyorum. Kız öğrenci büyümüş de. Bu kadar.
3: Neş, Neş. Baksana bir terslik var.

Çakmol, kıpırdamayın. Orada kalın.

0: Sana kıpırdama dedim.
1: Sen mi söylersin yoksa tahmin mi edeyim?
2: Durma, tahmin et.

0: Teşekkür ederim efendim. Bilmiyorum, belki de sinirli bir striptizciydi.
1: Tabii ya, bahşişlerinden memnun kalmayan güzel striptizci kulüpte kavga çıkarttı. Parlak fikirler üret. Evet, başarılısın, devam et. Bu fikirlere bayılıyorum tatlım.
0: Pekala Neş, sen ne düşünüyorsun?
1: Bu kız Bangkok'un en tehlikeli adamlarını yere serdi ve sonra sanki bir uçağa yetişecekmiş gibi de gitti. Bu bir şeylerin peşinde. Hadi baylar, kim bu kız, neyin peşinde? Biri için mi çalışıyor? Hakkında soruşturma var mı? Adı ne?
0: Arşivleri taradık. Neş, kız hakkında kayıt yok.
2: Kapalı devre güvenlik sisteminden inceleyebiliriz. Ön kapının açısı çok iyi.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kızı gördünüz mü?
3: Hayır.
0: Bu kızı gördünüz mü?
3: Hayır, görmedim.
4: Teşekkürler.
0: Bu kızı gördünüz mü?
5: Hayır.
1: Saldırgan davranışın nasıl gidiyor?
0: Kapa çeneni. Kimse konuşmuyor.
1: Tabii konuşmazlar. Onu koruyorlar.
0: Haklısın.
6: Ev yapımı.
7: Bana Bison'dan bahset.
6: Birlikte büyüdük. Benim gibi o da geleceği olmayan bir suçluydu. Ailesi İrlandalı misyonerlermiş. O henüz çok küçükken Highland'da ölmüşler. Sonra çocuk çok hastalanmış. Ama kimse hastalığını umursamamış. Onu ölüme terk etmişler. Ama çocuk hayatta kalmış. Yıllar geçtikçe çok ama çok korkulan meşhur bir hırsıza dönüşmüş.
8: Bunu alıyorum.
9: Hayır.
6: Dur. Ne zaman ne isterse almış.
8: Otur.
9: Oraya otur.
6: Tamam, ama bu bile ona yetmemiş.
10: Ben yardım et.
6: Daha da fazlasını istemiş. Yeni evlendiği karısıyla birlikte Peng Nega körfezindeki karanlık mağaralara gitmiş. Çok eski rivayetlerden insanı vicdanından kurtarabilecek karanlık güçlerin var olduğunu duymuş.

0: Sonunda dönüşüm tamamlanmış. Nihayet kendini vicdanından kurtarmış. Şimdi evine döndü. Bangkok'a. Her şeyin başladığı yere. Daha önce hiç görmediğim biçimde büyük işler çeviriyor.
1: Onu yok edip babamı kurtarmak için mükemmel bir zaman.
0: Bileğin ne durumda?
1: Daha iyi.
0: İyi ilerliyorsun.

0: Johnny, sana önemli bir görev vereceğim. Belki senden istediğim en zor şey olacak. Kahvaltılık bir şeyler almanı istiyorum.
1: Tüm zor işlerden uzak mı duruyorsun?
0: Bu da hocanın ayrıcalığı olsun.

0: tüzüğü ateşte.
1: Ama adamlarımız içeride.
0: Ver şunu bana. Ben de kendim yaparım. İlgisiler de güzel. Hadi gidelim.

0: Seni çağırdım çünkü benim için çok iyi işler yaptın. Benim için çok önemli bir şey Bangkok'a ulaşmak üzere. Bunu kimsenin engellemesini istemiyorum. İcabına bakılması gereken bir kız öğrenci var.
1: Nasıl bir öğrenciden bahsediyoruz?
0: Ona sorunlu çocuk diyelim.
1: Vay canına. Bir daha asla sorun çıkarmayacak.
2: Önemli iş adamı ve politikacının kaçırıldığı açıklandı. Demek kaçırıldın. Şuna bir bakalım. Ünlü piyanistin annesinin ölümünden sonra kaybolduğu açıklandı. Şun değil.

0: Saklardım.
1: Seni pislik. Buraya kadar mı sandın?
0: Hayır, daha yeni başlıyorum.

0: Burası yasak bölgedir, giremezsin.
1: Bir istisna yaparsın diye düşündüm. Sana bir sorum olacak. 21. alana 2 gün içinde bir kargo gelecekti.
0: Bakın bayan, gitseniz çok iyi olacak.
2: Ona Bay May, yani Beyazgül diyorlar.
1: Ne zaman gelecek?
2: Gece yarısı.
1: Görgü kurallarını öğrenmelisin. Ellerini asla bir bayana sürme.
3: Ne oldu, kirayı mı ödememişler? Herkes nerede?
4: Emirler büyük yerden. Davadan alındık.
3: Ne emri?
4: Emirler Neş. Haklıymışsın. Shadowlon'un çevresi çok genişmiş. Biz yokuz.
3: Bir dakika Maya. Buraya kadar mı yani?
4: Üzgünüm Charlie.

0: Sen artık bir kız öğrenci değilsin. İçeri al.
1: Demek ki Vega'yı benzeten kız sensin, öyle mi? Şimdiden sevdim seni. Wang!
2: Baba?
1: Birlikte biraz zaman geçirin. Gidelim.
3: Chun-Li. Neden?
2: Baba, yapmak zorundaydım.
3: Yıllar boyunca seni korumak için uğraştım. Güvende olmanı istedim. Her zaman iyi bir hayatın olmasını istedim.
2: Senin olmayı tercih ederim.
3: Bison'ın yoluna çıkmak, savaşı kaybetmek demektir. Niye kendine bunları yapıyorsun?
2: Bazen şartlar çok zor olsa da ayakta kalmayı başarmalısın. Bunu senden öğrendim.
3: Seni çok seviyorum.
2: Ben de seni.
0: Ailelerin bir araya gelmesine...

0: Bayılırım.
1: Ona dokunma. Ona bir daha elini sürersen sana yardım etmem. Anladın mı beni?
0: Evet, anladım. Gördüğün gibi baban işlerimi çok kolaylaştırdı. Ama her şeyin bir son kullanma tarihi vardır.
2: Hayır, yapma.
0: Ben sözümde dururum.
2: Lütfen yapma.
0: Sana vedalaşman için bir şans vereceğim. Beni hiçbir zaman durduramayacaksın. Cesedi götürün. Balrog.
3: Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Pekala. Elinizi çabuk tutun.
4: Seni kestikten sonra mı yoksa önce mi öldürelim?
2: Ben olsam ikisini de yapmazdım.
4: Pazarlık edecek durumda değilsin.
2: Şimdilik.

0: kaçıyor.
1: Hadi gidelim.
2: Çekil önümden.

Sizin derdiniz de. Hadi gidelim buradan. Hadi gidelim buradan. Hadi.

Nereye gidersen git, bela peşinden gelir. Şunu iyileştirelim.

0: Yakında bana ihtiyacın kalmayacak. Şimdi gidip beyaz gülü bulalım.
1: Kolun nasıl oldu?
2: Özür dilerim. Zorla yaptırdılar.
1: Sorumu hatırlıyor musun yoksa tekrar mı sorayım?
2: Yarın gece Murmansk'tan kalkan bir gemi limandaki ön alana yanaşacak.
1: Beni ikinci kez kandırmaya kalkmazsın değil mi?
2: Lütfen. Bak. Burada yazılı. Gördün mü?
1: Teşekkür ederim. Interpol Hücreli, Bangkok.

0: Rahatsız ettiğim için özür dilerim.
1: Önemli değil. Merhaba. Senin için ne yapabilirim?
0: Bison'ın kargosu yarın gece merkez limana gelecek.
1: Ve?
0: Desteğe ihtiyacım olacak.
2: Üçüncü birim beklemede. Anlaşıldı, kontrol edin. Hazır mı?
1: Bison, hangi cehennemdesin? Misafirlerimiz var baylar.
2: Biz hazırız.
3: Alfa takımı benimle gelin. Çavuş çevreyi korumaya alın.
4: Çevre korumasını alın, dikkatli olun. Acele edin.
1: Hani davadan alınmıştınız?
3: Hepimiz buranın çocuklarıyız. Yok olmasını izleyemezdik.
1: Galiba bizi bekliyorlar.

0: Eskisine göre çok yavaşlamışsın. Ya!
1: Sen de eskisi gibi çirkinsin. Beyaz gül nerede?
0: Beyazgül'ün ne olduğunu bilmiyorsun. Siz olayı anlayıncaya kadar kız çoktan uzaklaşmış olacak.
1: Kız mı? Aa!

0: Beyaz Gül bir silah değil, kızmış.
1: Kız mı? Onu az önce gördüm.
0: Bison'ın kızı ruhunun iletim yoluydu. İçindeki iyiliği kızına vererek kendi iyiliklerinden arındı. Onun tek zayıf noktası kızı.
1: Demek bunca zamandır onu aramasının nedeni
0: evet.
1: Bu.
0: Evet.
1: Hadi gidelim.
2: Oraya ulaştığımız zaman desteğe ihtiyacımız olacak. Çok bekletmeyin. Radara yakalandı. Hemen gitmeliyiz. Hadi.
1: Bison'ın yanında bir kız var.
2: Ne kızı?
1: İsmi Rose. Kendi kızı.
2: Onu bulalım.
1: Tamam.
2: Hadi.
3: Benim tatlı kızım. Biliyor musun? Sen de tıpkı annen gibi çok güzelsin. Onu çok severdim. Hala seviyorum. Hala yüzüğünü takıyorum. Ah. Sonunda işte tekrar birlikteyiz.
4: Teşekkür ederim.
3: Bu imparatorluğu senin için kurdum. Baban seni koruyacak.
5: Efendim, Balrog'tan hala haber yok.
4: Teşekkür ederim.
3: Saçının teline zarar gelirse önce...

0: Merhaba eski dostum. Ekipten hiç ayrılmamalıydım. Öyle olsa bu durumda olmazdı. Tabii yalnızca birimiz ayakta duruyor. İyi denemeydi.
1: Yedi, altı, yedi, beş.
2: Yedi, altı, yedi, beş.

0: Merhaba eski dostum.
1: Kızım nerede?
2: Vedalaşma zamanı geldi eski dostum.

babaların kızlarına karşı daima zaafı olmuştur. Babanı da bu sayede yenmiştim. Bu şekilde biteceğini hiç düşünmedin değil mi?

Johnny! Ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: Babaların kızlarına karşı daima zaafları olmuştur.
1: Junli. İyi iş. Buradan gitsek iyi olacak. Helikopter adanın diğer tarafında. Seni hiç görmedim.
0: O kıza yardım etmelisin.
1: Hiç merak etme.
0: Teşekkür ederim Naş.
2: Ellerini kaldır ve teslim ol.
1: Interpol'den Charlie Naş. Silahlarınızı indirin.
3: Merhaba.
1: Merhaba. Demek işbaşı yaptın ha?
3: Evet.
1: Yeraltı cinayetlerine dönmek istediğinden emin misin peki?
3: Benim işim bu.
1: İlk kez mi oldu?
3: Hayır. Daha önce de olmuştu.
1: Anlıyorum.
3: Geceleri yalnızlık çekersen sakın beni arama.
1: Bu işe bayılıyorum.
0: Babamın benim için planladığı hayatın bu olduğunu hiç sanmıyorum. Ama belki de böyleydi. Hayatta olsa benimle gurur duyardı. Çok zor şartlarda da olsa hep ayakta kalmıştım. Ve inanacak bir şey bulmuştum. Uğruna savaşılacak bir şey. Örümcek Ağ Tarikatı.
4: Yine piyano başında mısın?
0: Gel.
4: Yapılacak çok iş var. Baksana, sanki eski bir dosttan geliyor gibi.
0: Tokat dövüşü turnuvası tüm dövüşçüler davetlidir. Bison öldü.
4: İyi dövüşçüler gerekli. Japonya'daki bir dövüşçüden bahsediyorlardı. Ryu gibi bir şeydi. Çok güçlü olduğunu duydum. Gelmek ister misin?
0: Belki daha sonra.
4: Yani artık dövüşmeyecek misin?

Şimdi tane tane söyleyeceğim. Benimle evlenir misin?

0: güzelmiş.
1: Taksana o zaman. Çok yeni tanıştık. Belki çok erken diyebilirsin ama bir önemi yok. Çünkü ben seni buldum İnci. Benim için tamamdır. Ya baksana kalbime nasıl atıyor. Yani ağzımda atıyor sanki şu an. Bu heyecan hem zor hem de insan böyle yaşayınca bırakmak istemiyor. Ben arada böyle kendime bakıyorum şimdi. Kim ya bu diyorum. Çok acayip yani. Kaç gündür sokakta kediye köpeğe falan gülümsüyorum. Sabah birine günaydın diye bağırdım, korktu. Gerçekten ama ne yapayım? İçim böyle umut dolu. Sağım solum her yanım umut dolu çünkü senin yüzünden. Sen geldin başıma. O yüzden erken değil İnci. Bak bendeki takvime göre sen bana çok ama çok geç geldin İnci. Seni bilmiyorum ama benim seninle evlenmem lazım. Yok yani başka çarem kalmadı.

Her kelimen, her bakışın, bana hissettirdiğin her şey çok çok güzel. Ben senin gibi birini hiç tanımadım. O kadar korkusuzsun ki, o kadar güven veriyorsun.

0: Diyorsun ki iyi ki çıkmış karşıma diyorum. İyi ki beni sevilecek biri olduğuma inandırmış. Bakan, ben de ilk defa böyle hissediyorum ama yapamam. Özür dilerim. Biz buradan gidiyoruz.
1: Ne demek gidiyoruz?
0: Dedem Balıkesir'e gitmemizi istiyor.
1: Neden?
0: Uygar eve gelmiş dedeme her şeyi anlattım. Bir önemi yok. Verdiğim sözü tutmak zorundayım.
1: İnci, ben gerçekten anlamıyorum. Ne olur anlat bana. Bir insan böyle bir şeyi yaşarken neden gitmek ister? Ne uğruna? Belki benim kafam basmıyordur. Ne olur anlat İnci.
0: Çok üzgünüm.
2: Peki nasıl istersen öyle olsun. Tutamam.

0: Bu iş için biraz erken değil mi?
1: Bugün istifa işini hallet. Ben de gidip oğlanın yeni okulu için belgeleri ayarlayayım. Başka da bir şey kalmadı zaten. Sen de git koli bul. Bunlar yetmeyecek.

kuru. Aferin Gülben. Aferin sana. Kuru.

0: saati.
1: Geldim.
2: Şehirden de gidiyorlar. Belki de olması gereken budur.
3: Kızgınsın da o yüzden böyle konuşuyorsun sen. Pes etmeyeceksin değil mi?
2: Denedim işte Esat. Olmuyor. Zorla değil ya.
3: İstiyor.
2: Yeterince istemiyor.
3: Han. Bak o kızın gözlerinde gördüm geçen gün ben. O sana resmen aşık ya. Vallahi billahi aşık ya.
2: Esat. Çıkar mısın dışarı?
3: Han. Pes etme böyle bak. Teslim Esat, olma. Çık.

0: bu kadar olmaz artık. Yani ben gidip konuşacağım Memnun amcayla. Nasıl götürüyor seni? Nereye götürüyor? Sen çocuk musun? Belki insafa gelir, vazgeçer.
1: Vazgeçmeyecek.
0: Olmaz. Benim en yakın arkadaşım benden alamaz yani.
1: Üzüldün. Biliyorum. Ama benim bunu kabullenmem lazım. Zaten çok zorlanıyorum. Artık bana umut verme, olur mu? İyi gelmiyor.
0: Tamam.
1: Ben gideyim şu istifayı halledeyim. Müsait misiniz?
2: Özür dileyeceksen söyleyeyim. Dün yaptığın hareketi hiç yakıştıramadım sana. Yani hiç hoş olmadı. Ya burası senin iş yerin İnci. Öyle kafana estiği gibi takılamazsın. Bir daha tekrarlanmasın lütfen.
1: Tekrarlanmayacak zaten. İşten ayrılıyorum. Balıkesir'e taşınıyoruz.
2: Nereden çıktı şimdi? Uygar'dan mı kaçıyorsun?
1: Benim değil. Dedemin kararı.
2: Uygar'ın haberi var mı?
1: Ben Uygar'a günlük rapor vermiyorum. Sizden ricam, lütfen radyoyu kapatmaya kalkmayın. Bakın inanın elimde olsa kalırdım ama elimde değil.
2: İnci, yani iki günde bir ayrılacağım diyorsun.
1: Bu son.
2: Bunun dönüşü olmaz ama.
1: Emin olabilirsiniz.
2: Peki, ne diyeyim? Yolun açık olsun. Belki böylesi herkes için daha iyi olur.
1: Anlamadım.
2: Hani gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler ya. Bizim çocuk da sana olan takıntısından kurtulur belki.
1: Hoşçakalın.
2: İnci, bir şey rica edeceğim. Sen gitmeden Uygar'ın bundan haberi olmasın.
3: Alo. Selam Esra, Esat ben. Nasılsın?
0: Kim?
3: Esat. Han'ın arkadaşı. Hani o gün restoranda senin yüzünü güldüren.
0: Ha, sen olsun. Takma bıyık.
4: Ne oldu?
3: Buluşmamız gerek Esra.
0: Sebep?
3: Bizimkiler büyük bir hata yapmak üzere. Bizim bir şey yapmamız lazım. Yoksa iki sene de yazık olacak.

Bir itirazın yoksa bugünün konusu elinizde olsa kötü anılarınızı sildirmek ister miydiniz, olur mu? Uygun mudur? Herkese selam. Kılı kırk yaranlarda bugün çok tartışmalı bir konuyla yine beraberiz. Reklamlardan hemen sonra ayrılmayın.

0: Gülben? Nereye, hayırdır?
1: Ben şirkete gidiyorum.
0: Hala mı aynı saçmalık? Hiçbir yere gitmiyorsun. Çabuk çıkar üstünü, gel bana yardım et hadi.
1: Ama abla, Han şoförü yolladı, aşağıda beni bekliyor.
0: Akılsız kardeşim benim. Ben senin için söylüyorum. Dalga geçecekler seninle bak. Eşek şakası sanacaklar.
1: Benim soyadım Derenoğlu. Kimse benimle dalga geçemez.
0: Gitmene izin vermiyorum. Hadi.
1: Abla, ne olur. Bak, bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Ne olur izin ver gideyim.
0: İyi git. Git de gör gününü. Belki yüzüne gülmeyecekler ama arkandan konuşup fısıldaşacaklar. Ucube diyecekler sana.
1: Desinler. Ben şansımı denemek istiyorum.
0: Bir de bu halde mi gideceksin? Hiç yakışmamış sana. Bu ne hal böyle?
1: Şey, Han'ın hediyesiydi bu bana.
0: Çok kötü olmuş. Çıkar şunu. Çıkar şey gibi.
1: Ne gibi?
0: Ne o şey, hevesli kız gibi.
1: Hayır canım, elimde bu var. Bunu giyerim. Merak etme sen beni. Zaten Han'la beraber döneceğiz.
0: Baba ne olacak?
1: Ben ilacını verdim. Yemeğini de yedi. Artık Neriman gelince de gezdirecek.
0: Görürsün sen. Aynı şeyi ben de sana yapacağım. En ihtiyacın olan anda yanında olmayacağım. Senin yardım etmeyeceğim. Kız Gülben, eğer bunun altından başka bir şey çıkarsa...
1: Ay aşk olsun abla. Beni hiç tanımıyor musun? Hadi dikkatli ol.

0: Görüyoruz ki birçok dinleyicimiz elinde olsa kötü anılarını sildirirmiş. Peki, İnci'ye soralım. Sen ne yapardın İnci?
1: Ben hiçbir anımı sildirmezdim. En pişman olduklarımı bile. Çünkü insan onlardan çok güzel dersler alıyor. Bir daha aynı tuzağa düşmüyor.

0: Bu kadar büyük konuşmamak gerek bence.
1: Şimdi düşündüm de şu son 2 senemi sildirmeyi isteyebilirdim.
0: Bak şimdi, dinleyicilerimizi üzdün ama bu program da o 2 yılın içinde, unutma.
1: Evet, zaten onlar sayesinde katlandım çoğu şeye. Eğer izin verirsen onlarla bir şey paylaşmak istiyorum.
0: Hay hay.
1: Ben bu radyoya ilk geldiğimde kendine güveni olmayan, içine kapanık, yalnız biriydim. Sayenizde önemsendiğimi, sevildiğimi, hatta işe yaradığımı hissettim. Burada, bu küçük odada hiç tanışmadığım bir sürü dostum, dert ortağım oldu. O yüzden size teşekkür ederim. Beni değiştirdiğiniz için. Ama bugün size veda etmek durumundayım ne yazık ki.
0: Ne yapıyorsun?
1: Bakarsınız bir gün yine bir yerde denk geliriz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kötü anılarınızı sevin. Onların başına okşayın. Ve unutmayın. Acı olmasaydı aşk şarkıları olmazdı. Eğer bunu dinliyorsan bu şarkı benden sana gelsin. Kurşun asker.
2: Gidiyorum yine bu şehirden. Ayaklarım geri geri, tekerlekler almış başını, dönüyor, dönüyor. Gidiyorum yine bu şehirden, ayaklarım geri geri, tekerlekler almış başını, dönüyor, dönüyor. Sanki bütün büyük aşkların ortak kaderi.

0: Geç değil. Yani seni seviyor biliyorsun. Sadece birazcık cesarete ihtiyacı var, o kadar.
1: Denedim.
0: Tamam, bir daha dene. Bir daha dene. Gördüğün kız sana ağıtlar yaktı resmen ya. Al beni diyor. Ne oldu yani, 4 günde yoruldun mu hemen kurşun asker? Hı? Hadi ya, ne duruyorsun?
2: Abi hadi ya, hadi.

0: Kaan Bey'le görüşecektim. Ben kardeşi Gülben Derenoğlu.
1: Hoş geldiniz Gülben Hanım. Han Bey'in odası ileride yukarıda. Arkadaşlar size yardımcı olur.

0: konuşmasın lütfen. Sen mi seçtin doğruyu söyle?
1: Kim seçebilir ki ya? Şu detaylara bak. Şu zarafet, şu ayrıntılar. Bunlar hep beni yansıtıyor.
0: Aha, eminim. Ama helal olsun sana yani. İşin peşini bırakmadın, aradın beni falan.
1: Ben kolay pes etmem.
0: Ay hadi artık ne olursun düğün olsun ya.
1: Kesinlikle ya, katılıyorum sana. Şöyle anlı şanlı bir düğün olsun. 40 gün 40 gece sürsün ya.
0: Abartmasınız.
1: Niye? O kadar ter döktük, hak etmiyor muyuz?
0: Ne kadar ter döktük? Yani daha dün bir, bugün iki.
1: Olsun. Sonuçta ortada bir emek var yani.

0: Geçen gün gittiğimiz radyoya gideceğiz.
1: Gülben Hanım'ı da bekleyecek miyiz efendim?
2: Gülben burada mı? Demin girdi içeri. Gece konuşmuştuk sizle.
0: Doğru. Benim hatamı unutmuşum. Tamam, o zaman siz çıkınca onu eve bırakın. Ben bir taksi bulayım.
1: Tamam efendim.

0: Alo Gülben.
1: Canım benim acil bir işim çıktı. Orhan Bey sen çıkınca eve bırakacak.
0: Ama telafi edeceğim, söz veriyorum. Tamam mı?
1: Alo. Gülben duyuyor musun beni?
2: Tamam.
1: Tamamdır. Hadi görüşürüz.

0: gideceğini biliyordun ve bana söylemedin. Öyle mi?
1: Uygar, bir sakin olur musun?
0: Olamam! Nasıl gider ya? Nereye gider? Benim yüzümden. Dedesine ben söyledim. Dedesi şimdi onu cezalandırıyor. Ben ne yapacağım ya? Buna izin veremem. İzin veremem. Bir şey yapmam lazım. Benim bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım.
1: Uygar, yeter artık. Bir dur artık, bir dur.
0: Benim yüzümden.
1: Sakin olur musun? Onu bir durur musun artık?
0: Ya, onu kaybedeceğim ya. Merhaba.
2: Merhaba.
0: İnci burada mı acaba?
2: Yok, çıktı.
0: Senin ne işin var burada?
3: Senin yüzünden oldu.
0: Ya defol git. Canım burnunda zaten.
3: İnci senin yüzünden gidecek. Sırf onu zor durumda bırakmak için gidip dedesiyle konuştum.
1: Ne oluyor?
0: Sen aramıza girmeseydin biz çoktan evlenmiştik. Hiçbir sorun kalmamıştı.
3: Uzak duracaksın ondan. Rahatsız etmeyeceksin. Bak seni son kez uyarıyorum.
0: Sen kimsin ya? Kimsin sen? Ne yapacaksan yap hadi. Korkmuyorum senden.
1: Ne oluyor? Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak dedim, öldüreceksin. Bırak.
3: Biri güvenliği arasın.
1: Bırak. Bırak. Bırak dedim, bırak.
3: Bir dahaki sefer bununla kalmam.
1: Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kim bu adam? Ne istiyor senden?
0: İnci'yi.

0: Doğum günün dündü biliyorum ama artık idare et.
1: Sen nereden bildin?
0: Gördüm seni. Çok üzülmüştün.
1: Bunu benden alamayacaksın.

Baba, kızım dünyaya geldi. Annemin adını verdim ona. Çok istedim ama görmeye gelmedin. Öfken geçer, kalbin yumuşar diye korktun, biliyorum. Canın sağ olsun. Bu sana son mektubum baba. Artık beni affetmeni istemeyeceğim. Onu sevdiğim için özür dilemeyeceğim. İleride ne olursa olsun sen haklı.

0: Çıksan bile asla pişman olmayacağım. Çünkü hata yapmaktan korkmuyorum. Sevmekten korkmuyorum. Kızıma da bunu öğreteceğim. Ve o hata yaptığında onu asla yalnız bırakmayacağım. Kalbinin sesini dinlediğinde aferin diyeceğim, yargılamayacağım. İnci hiçbir zaman sevgisinden utanmak zorunda kalmayacak benim gibi. Yasaklarla, kavgalarla büyümeyecek ve ne olursa olsun, hata da yapsa, başı dik yaşayacak benim kızım.
1: İnci? Ne yaptın sen? Eşyalarımı mı karıştırdın? Çık dışarı.
2: Anneme yaptığının aynısını bana yapıyorsun. Senin sevgin neden böyle dedi? Ha? Anlasana, bizi korumuyorsun. Sadece korkutuyorsun. Ben böyle yaşamak istemiyorum.
1: Nasıl yaşamak istiyorsun? Annen gibi mi? Hani nerede? Doya doya yaşayacaktı hayatına. Hani nerede? Ben mi aldım elinden o hakkı? Uğruna babasını sildiği adam aldı canını.
2: Şu haline bak. İçindeki kavga bir türlü dinmiyor. Yaşarken onu sevmekle suçlamışsın. Şimdi ölmekle suçluyorsun. Ama yeter. Bana da aynı şeyi yapamayacaksın.
1: Nereye? Dur. Nereye? Nereye gidiyorsun?

0: İnci. Ben senden vazgeçmiyorum. Ha. Gitmene izin vermiyorum İnci. Onun yüzünden ayrıldın benden. Onun yüzünden gidiyorsun biliyorum ama artık yeter. Ne olacaksa olsun. Ben senden vazgeçmiyorum.
1: Ama bir dakika.
0: Sen de dedenden vazgeçmiyorsun biliyorum. Ama haksız olan o. Biz önemliyiz. Bizim hissettiklerimiz önemli. Gel boyun eğmeyelim. Onun öfkesine mahkum etme bizi. Harcama bizi İnci.
1: Ama bir dinler misin?
0: İsterse seni dünyanın öbür ucuna götürsün. Ben senden vazgeçmiyorum.
1: Tamam.
0: Ne tamam?
1: Teklifin. Hala geçerli mi?
0: Evet.
1: O zaman benim de cevabım evet.
0: Nasıl yani? Emin misin?
1: Eminim.

0: Sen peki inanamıyorum. Ne oldu da bu?
1: Neyse fark etmez, önemli değil.
0: Evet dedin. İyi, sen bana evet dedin sonunda ya.
1: Ne yapacağız peki şimdi?
2: Hemen evleneceğiz. Kimse görmeden, kıyamet kopmadan.
1: Gizli gizli. Ama sonra çıkar karşılarına, aslanlar gibi biz evlendik deriz değil mi?
2: Evet. Ama elimizi çabuk tutmamız lazım, yoksa biliyorsun dedem. Ne yapıyorsun?
1: Elimizi çabuk tutuyorum.
2: Ay yok. Yok, ben vazgeçtim, sağ ol. Unut evliliği.
1: Vazgeçmiyoruz İnci.
3: Koymuş kafasını. Götürecek bizi buradan. Ablam da ikna oldu. Kimsenin beni dinlediği de yok. Bu son görüşmemiz olabilir sana.
4: Merak etme, öyle bir şey olmayacak. Bizi ayırmasına bir kez izin verdim. Ama bu defa olmayacak. Sen merak etme oğlum. Hiçbir yere gitmiyorsun.
3: İyi de nasıl olacak baba?
4: Benim yanıma taşın. Hı? İnci'yi de ikna et.
3: Dedem bırakmaz. İnci'yi zaten unut. Sildi seni, onu biliyorsun.
4: Ben onun babasıyım.
3: Yıllardır görüşmediği babası.
4: Vakti gelince anlayacak.
3: Neyi?
4: Yıllardır neden görüşmediğimizi.

0: İyi günler Gülben Hanım. İyi misiniz?
1: Yaklaşma.
2: Parka doğru mu gidelim?
3: Olur. Gülben değil mi o?
2: Abla ne oldu? Neden erken döndün?
3: Söyledim ben sana orada canın sıkılır diye.
2: Keşke tek başına çıkmasaydın. İyi görünmüyorsun. Ağır geldi tabii bunca zaman sonra. Ben seninle geleyim mi?
4: Yaparsın. Niye yapamayayım? Kendim de sayarım ben. İki değil, üç oldu. Üç. Niye çıkmıyor bu? Niye çıkmıyor bu? Bunun burası niye çıkmıyor bunun? Çık hadi işte çık.
1: Ay! Allah kahretmesin! Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? Tamam, yapacağım. Alırım ben onu. Alacağım ben bunu. Tamam, alırım ben bunu. Allah kahretmesin. Ne yapacağım şimdi? Bütün odayı temizleyeceğim mi? Of! Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Oldu. Ya kahretsin. Gelin. Bir. Bir. İki. İki. Kim geldi? Neriman sen mi geldin? İki. Baba. Kim geldi? Üç. Üç oldu. Kim var? Allah Allah. Uf.

0: Kız, ne o öyle gelmişsin hırsız gibi?
1: Ah, gözüm.
0: Allah kahretmesin. Dikkat et, dikkat, iyice yıka. Su, su tut iyice, su. Ha? Allah kahretmesin, beni delirtmek mi istiyorsunuz be? Sabahlığını da giymemişsin zaten. Kim bilir nerelere dokundun orada. Masaydı, sandalyeydi, bilgisayardı. Asansöre bindin mi, doğru söyle.
1: Binmedim.
0: Ha. Hadi geç giy şu. Sabahlığı giy, hadi.

0: Şu haline bak, perişan olmuşsun. Bir daha dışarı çıkmak istersen unutma bu halini, bugününü, tamam mı? Dur bakayım sen. Sen ağladın mı? Niye erken geldin bakayım? Han nerede?
1: İşi çıkmış. Ben kendim geldim.
0: Ha, ekti seni bayağı. Ona mı üzüldün? Boşu boşuna umutlandırdı tabii seni, değil mi? Ama ben sana dedim, demedim mi? Ne işin var senin? İş güç senin neyine, dedim ben sana. Tamam hadi üzülme. Konuşurum ben onunla. Bir daha umutlandırmasın seni. Hadi git bir duşunu al, banyo temiz. Onları bir

0: Bugün yetişir mi?
1: Yalnız bizim acelemiz var. Acil evleniyoruz da biraz hızlı olursak.
0: Böyle deyince de yanlış anlaşılıyor. Gülmesene be.
2: Abla toplantıdayım, arayayım mı sen sonra?
3: Neredesin sen?
2: Şirketteyim.
4: Bu sizin incan. Buyurun.
5: Teşekkürler.
4: Mutluluklar dilerim.
0: Çok teşekkürler.
2: Tamam, kapıyorum. Konuşuruz sonra.
1: İyi günler.
0: İyi günler.

0: Sağlık raporu tamam. Nüfus cüzdanı fotokopisi, evlenme beyanamesi, vesikalık fotoğraf, ikametgah. Of ya, her yer altına kapanıyor. Nasıl yetiştireceğiz?
1: Yetiştireceğiz, merak etme.
0: Keşke fotoğrafları evden alsaydık.
1: Hadi.
0: Tamam, dur.

0: İyi akşamlar kızlar. Nasılsınız?
1: Yiğiz abi, keyfin yerinde.
2: Yerinde vallahi. Gülben nerede?
1: Odasında, keyfi yok hiç.
3: Ekildiği içindir.
2: Bugün ilgilenemedim onunla. Çok yoğundum. Ama telafi edeceğim.
3: Yoğunsundur tabii. Bu aşağı kattaki evi emlakçıya vermek lazım ha? Gideceklermiş ya.
2: Acelesi yok. Hallederiz.

0: Gülben, gelebilir miyim? Sana karşı çok mahcubum. Bugün için kusura bakma. Ama telafi edeceğim. Emin ol. Yarın değil öbür gün istersen şirkete beraber gideriz. Sana etrafı gezdiririm. Sonra güzel bir yemek yeriz. Olur mu?
1: Olur.
0: İyi misin sen?
1: İyiyim. Dışarı çıkmak yordu biraz.
0: Olsun, ben seninle gurur duyuyorum. Bak, sen zor olanı başardın. Alışacaksın da, biz daha nerelere gideceğiz seninle? Hadi sen dinlen biraz.

0: Tebrik ederim.
1: Efendim?
0: Yakında düğün varmış.
1: Sen nereden biliyorsun?
0: Duydum. Kadınla konuşuyordu.
1: Kim? Kim?

0: Ben zamanı geldiğinde zaten...
1: Yakışmamışlar.
0: Ne?
1: O kadın... bence Esat'tan çok yaşlı duruyor. Neyse. Tebriklerimi iletirsin. Bir yastıkta kocasınlar.
0: Gülben, sen niye buna bu kadar? Senin şirkete gelme nedenin tamamen işle alakalı değil mi?
1: Evet. Başka ne olabilir ki? Anlamadım.
0: Belki benden çekiniyorsundur. Ama birine ilgi duyman kadar normal bir şey olamaz. Bu kişi sadece benim hani arkadaşım...
1: Hayır. Hayır, hayır. Sen çok yanlış anlamışsın beni. Öyle bir şey yok. Zaten olamaz da. İzninle uyuyacağım ben.

0: İşe mi?
1: Evet. Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Hayırlı işler.
1: Sağ ol.

0: Abla, neye bakıyorsun öyle?
1: O edepsiz kız da gelmiş aşağıda. Ahlaksızın arkadaşı. Esat da burada. Bunlar bir işler çeviriyorlar ama dur bakalım.
2: Memnun amca yakalanmadan gelse şunlar ya. Hadi gidelim.
3: Tamam germe beni.
2: Tamam.
4: Üf be kardeşim, şu yakışıklılığa bak. Ayan ışık mısın ya? Hanımefendi, siz ne giymeyi düşünüyorsunuz?
2: Beyaz bir elbise işte, yanıma aldım.
4: Kardeşim, ayan ışığın reenkarnesi misin sen ya?
1: O hanım peşini bırakmayacak. Gülben değme perdeye. Han'dan da vazgeçmiyor. İkisini birden idare ediyor.
0: Kim idare ediyor?
1: Bu kızın bir sevgilisi daha varmış. Neriman'ı açtırdım zorla internetten. Orada gördüm. İkisiyle de görüşüp konuşuyor. Bizimkini ayakta uyutuyor, ayakta. Bu Han'ın peşini bırakmaz, ben biliyorum. Bunlar gitmeyecek de. Ben yapacağımı bilirim ama ona. Çekil oradan.
5: Fikrini ne değiştirdi? Hı? Çok kararlıydın.
2: Kararlıydım.
5: Ne yaptı peki bizim romantik prens?
2: O yapmadı. Annemin sözünü dinledim.
5: Anneni.
6: Gözünü seveyim bir daha son dakika evlenmeye kalkma ya. Yemin ederim canımız çıktı ayarlayacağız diye.
7: Bir daha olmayacak Esat. Merak etme.
6: İnşallah, inşallah.
5: Aa, annem arıyor. Alo, efendim anneciğim. Ne? Anneciğim, anlayamıyorum. Bir tane tane anlatır mısın? Ne, nasıl ya? Tamam, tamam anne, sakin ol, geliyorum ben. Sen neredesin? Tamam anneciğim, hemen geliyorum, hemen geliyorum.
2: Ne oldu ya? Ne olmuş?
5: Annemle teyzem bizim evin balkonunda kahvaltı yapıyorlarmış. Sonra bir anda teyzem dengesini mi kaybetmiş? Bir şey olmuş böyle demirlere yaslanırken. Düşmüş. Üçüncü kattan aşağıya düşmüş. İnce düşünebiliyor musun?
2: Ne diyorsun ya? Çok korkuyorum.
5: Durumu nasılmış? Şey işte şuuru kapalı. Şuuru kapalı gitmiş kadın gibi bir şey yani. Neyse benim ne yapacağım ben çok korkuyorum.
2: Hastaneye söyledim mi? Konumu gir hemen gidelim.
5: Hayır olmaz öyle şey. Senin bugün nikahın var. Oraya yetişmen lazım. Sen beni şurada bir yerde indir. Hadi.
2: Ay saçmalama lütfen girer misin konumu?
5: Olmaz İnce. Hem Han çok üzülür. Lütfen.
2: Ya sen delirdin mi? Seni yalnız mı bırakacağım? Hadi gir konumu.
5: Tamam. Bir dakika. Şu. Sağ ol İnce.
2: Atlatacak. Tamam. Merak etme.
5: Ay, oğlunun da haberi yok. Kadın nasıl söylesin? Söyleyememiş annem tabii. Benim söylemem lazım. Benim gidip ona iş yerinden almam lazım. Benim haber vermem lazım.
2: E biz onu uğrayalım, onu alalım öyle hastaneye gidelim.
5: Öyle mi diyorsun?
2: Tabii tabii. Sen tarif et.
5: Tamam.
2: Sakin ol.
5: Sultanahmet'te zaten.
2: Tamam. Hay Allah ya.
5: Burada çalışıyor. Ne yapsam acaba? Telefon mu etsem?
2: Yok sesinden daha çok panik olur. Yüz yüze söyle.
5: Öyle mi diyorsun?
2: Evet. Ben de Han'ı arayayım. Artık iptal mi oluyor? Erteliyor muyuz?
5: Şey ben nasıl söyleyeceğim şimdi ya İnce?
2: Seninle geleyim ister misin?
5: Olur.
2: Hadi.

0: güzel oldun.
1: Teşekkür ederim. İnanamıyorum. Sen ne ara...
0: Bir şey daha var.
1: Ne var?

0: Aslında seninle evlenmemem gerek.
1: Niye?
0: Bu balkondan düşme oyunu. Senin fikrimiz. Psikopat çıkmadan korkuyorum.
1: Bu riski göze alabilecek misin?
0: O kadar hazırlık yapmışsın.

0: Senin bu güzelliğini, muhteşemliğini göremeyecekler. Ama burada dördümüz olsak bile bugünün hakkını verelim istedim.
1: Verelim o zaman.
2: İnce Özdemir, Handeren oğlunu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Handeren oğlu, İnce Özdemir'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?
3: Evet.
2: Sizler şahitlik ediyor musunuz?
4: Evet. Evet.
2: Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum.

0: Esra. At. At. Bir, iki, üç.
1: Darısı başına.
0: Ay yok, ben almayayım, sağ ol.
2: Fotoğraf çekeyim.
1: Aman hep öyle derler.
0: Ay, sana hep öyle mi dediler?
1: Bence bunu sen al. Saksıya koy.
3: Bir ömür boyu mu şimdi?
4: Ne oldu? Korkuyor musun?
3: Evet, biraz. Sen?
4: Ben de. Ne yapacağız?
3: Bir deneyelim bakalım.
4: Ya olmazsa?
3: Bir daha deneriz.
4: Gene olmazsa?
3: Son bir kez bir daha deneriz.
4: Gene olmazsa?
3: Habire denediğimize göre belli ki ayrılamıyoruz. Yapacak bir şey yok.

0: Ne var, ne istiyorsunuz?
1: Ben sizi uyardım. O torununuza sahip çıkın, benim kardeşimden uzak dursun dedim. Anlamadınız. O kadın dedim ahlaksız, onu savundunuz. Ben yine haklı çıktım.
0: Sen ne diyorsun?
1: Torununuzun ne hatlar yediğini öğrendim. Herkese yutturabilir ama bana asla.
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: O kadın hem benim kardeşimle hem de başka bir adamla görüşüyormuş. Böyle bir ahlaksızın burada oturmasına asla müsaade etmem ben. Siz iyi bir insansınız. Bize iyiliğiniz dokundu evet ama o ahlaksız buradan pıldın pırdın toplasın defolsun gitsin. Vallahi yoksa polis zoruyla çıkarttırırım ben onu.
2: Keşke gelinliğini çıkartmasaydın da kucaklayarak soksaydım seni apartmandan içeri.
3: Aha, oldu. Sonra dedemin kalbine insin. Ay Allah korusun. Alıştıra alıştıra konuşacağız. Sen önce uzun uzun anlatacaksın. Öyle seviyorum, böyle aşığım falan.
2: Sonra?
3: Sonra bana güvenebilirsiniz. Ona çok iyi bakacağım. Onu çok mutlu edeceğim. Derken dedem yelkenleri suya indirecek.
2: İndirecek mi gerçekten?
3: Bakarsın bir mucize olur. Sonra da sizinkilerle konuşacağız.
2: Allah yardım.

0: Yardımcımız olsun.
1: Amin.
2: Bana bak kadın. Bir daha torunumun adını ağzına almayacaksın. Onun hakkında tek kötü söz söylemeyeceksin.
1: Hala savunabiliyorsun ha? Yazıklar olsun, bu ne genişliktir arkadaş ya.
3: Ay ne oluyor, ne gürültü bu böyle?
1: Tüh! Ben de seni şerefli, onurlu, düzgün, saygın bir adam sanırdım yahu. Yazık be.
3: Safiye Hanım,
1: ayıp. Yaklaşmayın. Siz burada ne ahlaksızlıklar döndüğünü bir bilseniz öyle demezdiniz. Neler oluyor, neler?
2: Bana bak, lafını bil.
1: Ha, senin için hiç bir mahsuru yok yani. Benim torunum hem onunla görüşsün, hem onunla görüşsün. Oh, artık bu ne genişlik, ayıp be, midem kalktı.

0: Hala mı? Birazdan herkes öğrenecek karı koca olduğumuzu. Hazır mısın?
1: Çelik yelek falan mı giysedik?
0: Farkı yok.

0: komşular duyun.
1: Eyvah, rezillik çıkacak.
0: Ahlaksız bunlar.
2: Artık sabrım tükenmek üzere.
0: Ne yaparsın? Korkmuyorum senden.
2: Bak, fena olacak diyorum.
0: Gelme.
3: Ay şimdi bir şeyler olacak.
0: Sen de ahlaksız torununu benim kardeşimin yakasından çek artık.
2: Yeter be, yeter. Sus artık, sus.
0: Gelme.
2: Yeter. Düş artık yakamızdan. Rahat bırak bizi.
0: Defol.
2: Sus artık.
0: Gelme.
2: Sus. Sus.
0: Gelme üstüme.
2: Defol.

İlk buluşmada asla yapılmaması gerekenler nelerdir? İlk buluşmada hangi davranışlar karşı tarafta olumlu etki bırakıyor? İlk buluşma bazıları için kabus, bazıları içinse mutlu bir evliliğin başlangıcı olabiliyor. Peki nedir ilk buluşmanın sırrı? İnsanlara ilk buluşmada sizi pozitif etkileyecek 3 şey nedir diye sorulduğunda %50'si gülümseme, bakımlı olma ve konuşma tarzı cevabını veriyor. %10'u yine telefonuyla ilgilenmemesi, samimiyet ve sohbet yeteneği derken %20'si bakışların ahlaklı ve kendinden emin duruşunun önemli olduğunu vurguluyor. %20'si ise bakışların yanı sıra giyim tarzı ve iyi kokması dedi. Peki ilk buluşmada asla giyilmemesi gereken şeyler nelerdir? Daha doğrusu yapılan araştırmalarda karşı tarafta olumsuz izlenim bırakan şeyler neler? Kırışık olan her şey, açık ayakkabı ve çorap ikilisi, aşırı bol giysiler, ekstra çok kısa şort ya da uzun pantolon, beli veya ağ düşük pantolonlar, ekstra dar giysiler. Kahvaltı günün en önemli öğünü mü? Kahvaltıya dair tüm ezberler bozuluyor mu?

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kahvaltı etmemenin obeziteyi tetikleyip metabolizmayı bozduğu yönündeydi. Oysa ABD ve İngiltere kaynaklı son araştırmalar kahvaltı hakkındaki yaygın kanıyı değiştirecek nitelikte. Buna göre kahvaltıyı atlamak obeziteyi tetiklemiyor, metabolizmayı etkilemiyor ve ciddi fiziksel bir soruna yol açmıyor. Alabama Üniversitesi'nde bilim insanları kilo vermek isteyen 300 gönüllüyü iki gruba ayırdı. İlk gruptakiler düzenli kahvaltı yaptı. Diğer gruptakilerse kahvaltıyı atladı. 4 ay sonra gönüllülerden hiçbirinin kilo vermediği belirlendi. Başka bir araştırmada da 6 hafta boyunca kahvaltı yapan ve ilk öğünü atlayan iki gruptaki katılımcıların kilosu, kolesterol ve kan şekeri düzeyi incelendi. Bilim insanları kahvaltı yapanların sabah daha enerjik olması dışında iki grup arasında farka rastlamadı. Sanılanın aksine kahvaltıya atlayan katılımcıların öğle ve akşam aşırı derecede yemediği de vurgulandı. Dünyanın en zeki insanı olarak bilinen adamın ilginç hikayesi. IQ'su 250'nin üzerinde olan dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı William James Sidis, 9 ayda ilkokulu bitirip 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girmiştir. Aslen Rus olan William James Sidis, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak biliniyor. Ancak Sidis'in çok farklı bir hikayesi var. 1 Nisan 1909 tarihinde doğan William James Sidis, 6 aylıkken alfabeyi öğrenir. 18 aylıkken New York Times gazetesini okumaya başlar ve 9 ayda ilkokulu bitirir. 2 yaşındayken Latince ve 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındaykense anatomi üzerine çeşitli denemeler yazmaya başlar. 8 dil bilen, babası Harvard Üniversitesi'nde akademisyen, annesi ise doktor olan Sidis, 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almanca ile birlikte toplamda 8 dil öğrenir. Sidis ayrıca Wintergut adını verdiği bir dil de geliştirir. 11 yaşında Harvard tecrübesi ilkokulu bitirdikten sonra Harvard Üniversitesi'nin bir öğrencisi olmak için başvuruda bulunup yazılı sınavları başarıyla geçmiştir. Duygusal olarak yeterli olmadığından Harvard'a kabul edilmeyen Sidis yılmayı 11 yaşında kendini Harvard Üniversitesi'ne kabul ettirmeyi başarmıştır. 16 yaşında Hukuk Fakültesi Harvard Üniversitesi'ne girdiği yıl okuldaki profesörlere ders verdiği söylenen Deha, 16 yaşında Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlar. Tüm bunları yaşadıktan sonra bıkkınlık psikolojisine düşen Sidis, her şeyden uzaklaşmış ve sıradan bir insan gibi hayatını sürdürmüştür. 1944 yılında 35 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Picasso'nun en ünlü tablosu Guernica'nın öyküsü. Bu tabloyu Picasso için bile özel kılan neydi? Pablo Picasso, Fransa'da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, şair ve oyun yazarı. Kısacası 20. yüzyılda sanata dair ne varsa iz bırakmış en iyi bilinen isimlerdendir. Yaptığı birçok olağanüstü resmin yanında Guernica tablosunun ise ayrı bir hikayesi vardır. İspanya İç Savaşı'nın anlatıldığı bu tablo, politikanın ve savaşın resimle aktarılmasının en şahane örneğidir. Savaşın kaosunu, dehşetini, hüznünü tüm çıplaklığıyla yansıtırken her bakışta farklı bir şekilde insanı derinden vurmayı başarır. Ve ilk bakışta şiddeti çağrıştıran figürler olsa da Guernica tablosunun özelliği tüm dünyada barışın simgesi olmasıdır. Bu tabloyla alakalı birçok anekdot anlatılır. Örneğin bir gün bir Alman askeri Picasso'ya sorar. "Bunu siz mi yaptınız?" sorusuna Picasso'nun cevabı "Hayır, siz yaptınız" olmuştur. "Şu tabloya siz de dikkatlice bir bakın. Kabaca garip yaratıklar görüyorsunuz değil mi? Bu resimden ya da sanattan anlamadığınızı göstermez." Picasso da şöyle der zaten: "Beni yalnızca resimlerimdeki şeylerin ne oldukları ilgilendiriyor. Ne anlama geldikleri değil. Eğer benim tablolarımdaki belirli şeylerden belirli bir anlam çıkarılırsa bu tamamıyla rastlantıdır. Yoksa benim bu anlamı iletmek gibi bir çabam olmadı. Ne anladıysanız odur yani. Siz ne anlam çıkartıyorsanız."

0: ekip Bronzeville yolundaki okula doğru gidiyor. Okulun batı hattında oturuyor. Sorun yok. Temiz çıktı.
1: Affedersiniz. Affedersiniz.

0: Şef, başkanı bağlıyorum.
1: Çabuk bağla. Ben Alston.
2: Alston, ben Başkan Wembley. O çocukların çoğunu kurtardın ama herkesin dışarı çıkması gerekiyor. Yoksa
1: işin biter, anladın mı?
2: Daha fazla kayıp olmamalı. Artık bitir.
1: Henüz bitmedi.
3: Ne kadar oldu?
4: Lanet olası 16 saat.
3: Shannon, sanırım hükümet benden faydalanıyor. Çıkış stratejimizi planlıyor.
4: Kapayın çenenizi!
5: Herkes dinlesin. Hepiniz spor salonunun ortasında dizlerinizin üzerinde sıraya girin. Hemen!

0: Yorum mu yapacaksın?
1: Resmi mi olsun?
0: Başkan ne diyor?
1: Başkana göre ekibim bekleyecek. Konuşmayı deniyorlar.
0: O kadar vaktimiz yok.
1: Evet, bence de öyle. O çocukların tek koz olduğunu anladıklarında işler bozulacak.
0: Benim yerimde olsan sen ne yapardın?
1: Senin yerinde olsam onaylardım. Bırak ekibim temizlesin. Halledebiliriz. Her zaman yaptığımız gibi.

0: Mason hatta, tamam. Miller'a git.
1: Miller, planları inceledim. Çatı dayanıklı çelik panellerden oluşuyor. Yani açabiliriz. Reynelerin üzerine düşmez.
2: Patlama doğu duvarında olacak.
1: Göremeyecekler. Biz yandan çıkarken...
2: Onlar önden girmeye çalışacaklar.
0: Mason'dan Rogers'a.
3: Yerinizi alın çocuklar. Ortalık aydınlanacak. Turnayı gözünden vuracağız.
0: Mason'dan Connery'e.
4: Yoldayız. Sayımız azaldı.
0: İnince onaylayın.
2: Anlaşıldı.
5: Bu doğru değil. Bir şey yapmalısın.
4: Hey, emir aldık. Burada olmak istedin, senin için savaştım. İşimiz bu.

0: ekip çıkarma bölgesine ilerliyor.
1: Gözünüz polis helikopterinde olsun.
2: Data yerini aldı.
3: Beklemede kalın. Bu görev tehlikeye girerse mahvoluruz.
1: Emirlere hazır olun.
2: Ateşe hazırım.
1: Helikopter patlama alanında. Komutumu bekleyin.
0: Yüzbaşım, açığa çıktık. Bunu göze alamayız. Beklemedeyiz.
1: Dur.
3: Şu an uygun değil.
4: Halkımızın varlığı için bunu başarmalıyız. Ve beyaz çocukların geleceği için.
5: Hayır. Ben bir şey yapmadım ki.
0: Ekip buluşma noktasına dönüyor. Etraf temiz.
3: Atış serbest. Atış serbest.

0: Lanet olsun. Polise güvenemeyiz demiştim. İşte şimdi hepiniz öldünüz.
1: Başla, başla, başla. Gir, gir, gir.
2: Hedef alırken sivillere dikkat edin.
3: Görmüyorum ki.
1: Gidin buradan, hadi.
3: Lanet olsun.
0: Bu kadar yeter.
1: Yere yatın, yatın yere.
4: Hayır.
0: Kalk.
1: Yere yatın, yere yatın. Emir böyle. Ne yapıyorsun?
5: Neydi o? Patlama gibiydi. Yardıma gidiyoruz.
1: Yatın yere! Yere yatın! Yere yatın!
6: Getirin onu!
0: Geri çekilin! Onları vururum! Rehineler hala bizde!
1: Bırak onu pislik! Bırak kadını! Bırak gitsin!
0: Kes sesini!
1: Bırak onu! Bırak gitsin! Hey, çıkar onları!
7: Herkes dışarı!
1: Hemen onu bırak!
7: Spor salonuna!
1: Eller yukarı! Arkana dön! Ve bana doğru yürü pislik!
4: Hayır!
0: Sana doğru geleceğim! Ama o da benimle! Hepiniz benimle geliyorsunuz!
1: Hayır!
5: Vuruldum. İmdat. Helikopter düşüyor. Helikopter düşüyor. Helikopter düşüyor.

0: Yo, hızlı ol dostum hadi.
1: Geç kalmadım ki. Ne haber dostum?
0: Hadi. People want to talk and reality.

0: Olamaz.
1: Lanet olsun, arabamdan çekil adamı. Hey tanrım.
2: Gel buraya.
0: Bunu yapmak istemezsin.
2: Defol git beyaz çocuk. Kendi işine bak sen.

0: İyi misin?
1: Evet, iyiyim. Lanet. Öldü mü?
0: Evet, öldü. Sen gerçekten iyi misin? Ha, söyle.
1: Ha, ben iyiyim. Ne oldu böyle? Ha, kahretsin.
0: Evet, uzun zaman oldu. Git buradan evlat.
1: Hayır, seni bırakamam.
0: Git buradan dedim sana, hadi. Git. Duydun, git. Hadi git, hadi.
1: Hiçbir beyaz bana böyle davranmadı.
0: Gitsene artık.

0: Bunu istediğini sanıyorum Kaneli.
1: Peki. Tamam. Yakaladın beni, evet. Tamam.

0: Tanrım, bu adam değerliydi. Kan kana çıkarır.
1: Tyrone Pettis, hapse mi girmek istiyorsun?
0: 6 kez girdim zaten. Temizleyin şunu.
1: Dur.
0: Hayır. Hayır, bekle. Cornell'in silahını alın. Seni öldürmeyeceğiz. Silahsız siyah bir adamı neden öldürdüğünü açıklarsın.
2: Bu pisliğin gitmesine izin mi vereceksin ha?
0: Bunlar benim sokaklarım. Bu sokaklarda olan her şeyi biliyorum. Bu pes etmek değil. Connor için planım.
2: Şanslısın bugün.
3: Saçmalık.
1: Ben olanı söylüyorum.
4: Tyrone Pettis'in ne kadar acımasız olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Adamını öldürüyorsun ve seni bırakıyor.
1: Belki de Şef Altson'u çağırmalıyız. Ha?
4: Neden bunu yapayım ki?
1: Çünkü ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. O çocuğun şu an yardıma ihtiyacı var, tamam mı? Tehlikede. Şahitlik de edebilir. Çocuğu bul.
3: Bak Connor. Stres altında olduğum bildirildi. Uyumuyorsun. Şartlı tahliyelerle temas halindesin. En iyilerdensin. Ama en iyilerde hata.

0: yapar.
1: Vakini bul.
2: Peki. Vakin Smith değil mi?
1: Evet.
2: Onu buldum.
1: Hayır. Lanet olsun.
3: Ne oldu Connor? Şartlı tahliyeni öldürdü. Kızdın mı? Yoksa ondan korkuyor musun sen?
1: Onu kurtarmaya çalıştım.
2: Gerçek buysa daha kötü. Açığa alındın.
3: Rozetini teslim et.
1: Canınız cehenneme.

0: Hey, Fethi amcanız geldi. Nasılsınız bakalım?
1: İyi.
0: İyi misiniz?
2: Paraya mı bakıyorsun?
0: Paraya bakıyor gibisin. Notlar nasıl?
1: Güzel.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Önce
1: güzel.
0: Sen. Hepsi 5 mi? Senin nasıl? Gerisi 5 mi peki?
1: Evet.
0: Ya senin?
1: Hepsi 5.
0: Hepsi mi?
2: Sana notlarımı göstereyim.
0: Al bakalım.
2: Evet, hepsi 5.
0: Hepsi 5. Bir tane 4, bunu da sevdim.
2: Evet, doğru söylüyorum bak. Mi?
1: Evet.
0: Peki
2: bak
0: ya sen?
2: Beni dinle şimdi.
0: Peki ya sen? Hayır. Bekle bekle. Kim konuşuyor? Ben konuşuyorum.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
2: Tamam, notların sen nasıl? Konuşuyorsun.
0: Al bakalım. Seni tekrar gördüğümde hepsi 5 olur mu?
2: Elimden geleni
0: yap. Elimden geleni yap. Önemsediğim şey bu.
2: Söz veriyorum.
0: Ne yapıyorsun genç adam? Nasılsın?
3: Ha, harika.
0: Notlarınız nasıl?
3: Hepsi 5.
0: 5 mi?
3: Sağ ol.
0: Al bakalım.
3: Sağ olun. Ha, çok teşekkür ederim.
0: İşte böyle. Hep iyi notlar alın.
3: Teşekkürler
0: umarım
3: efendim.
0: Umarım çok başarılı olur ve üniversiteye gidersiniz. Ve bir gün bana borç verirsiniz.
3: Tabii ki veririz efendim.
0: Pekala.
3: Sağ olun.
0: Şeytan ortaya çıkmış. Bakalım ne istiyor.
4: Ne haber beyaz çocuk?
0: Bu zevki neye borçluyuz?
5: Yaptığı şey çok güzel. Söylentilere rağmen.
0: Teşekkür ederim. Söylenti demişken güney yakada olanları duydun mu? Şeker gibi madde dağıtılıyor. Bir planın var mı acaba?
5: Dövüşecek ve kazanacak savaşlarım yok. Bu çok önemli. Bu yüzden buradayım. İşini yarım bıraktın.
0: Hayır. Yarım bırakmadım.
5: Öyle durmuyor. Bıraktın.
0: Yarım bir iş yok. Bu bir strateji. Hangi savaşı kazanacağını bilmek. İşte bu çok önemli.
5: Sevdim bunu.
0: Neyi sevdin?
5: İki zeki adam şehirdeki stratejileri tartışıyor. Bu yıl seçim var. Büyük bir yardım bekliyorum.
0: Her zamanki gibi.

0: Ne istiyormuş yine?
1: Gel benimle.
2: Şuradaki.
3: Silah yok, tanık yok.
2: Bir şeyler doğru gelmiyor. Seni istedi.
4: İki sade kahve.
2: Teşekkürler.
3: Teşekkürler tatlım. Bir siyahiyi vurdu. Nasıl yardım ederim ki?
1: Borcunu ödemeni istiyorum.
5: Bugün senin yüzünden işimden oldum, biliyor musun? Ödeşmedik mi?
1: Bunda benim için bir fayda göremedim. Bazı şeyleri değiştirmen gerek. Arz eden tarafta olmalısın.
5: Lanet herif.
1: Hayır, dur. Burada değil.
2: Bence Petis'le konuşmalıyız.
3: Ne diyeceksin peki?
2: Connolly'ye bir şey olursa onu gömeceğimizi.
3: Biraz abartılı oldu.
2: Konu Petis'e her geldiğinde korkmuş görünüyor.

0: Aman tanrım.
1: Ben geldim bebeğim. Üzgünüm, geciktim. Zor bir gündü.
0: Sorun değil tatlım. Zam aldın mı?
1: Haber vereceklermiş.
0: Ona ihtiyacımız var Connor.
1: Biliyorum bebeğim, girebilir miyim? Geliyorum.
0: Evet.
1: İyi misin? Sen neden yerdesin?
0: Bir dakika ver.
1: Tamam.
0: Bebeğim.
1: Evet bebeğim.
0: O para bize lazım.
1: Biliyorum canım, biliyorum.
0: Bize yani.
1: Biliyorum canım.
0: Yani bizim.
1: Hamile misin?
0: Bebeğe dikkat.
1: Vay canına.
0: Mutlu olursun sanmıştım.
1: Hayır, mutluyum ben. Çok mutluyum.
0: Mutlu musun?
1: Evet. Aman tanrım.
0: Mutlu musun?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Buna inanamıyorum.
0: Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum tatlım. Gördüğüm en iyi anne olacaksın. Burada bir bebek var yani.
0: Evet.
1: Merhaba bebeğim. Merhaba. Nasılsın?
0: Tamam. Aa. Buraya park edemeyiz. Ölebiliriz.
1: Hadi ama sağlıklı yiyecekler alalım, olur mu? Güzel bir yemek.
0: Ne? Sağlıklı bir yemek mi?
1: Pastırmalı yumurta, protein.
0: Tamam, protein.
1: Yavaş.
0: Pekala.
1: Yavaş.
0: Ben iyiyim.
1: Düşmek evet. İstemiyoruz değil mi?
0: Evet, doğru. Seni
1: evet.
0: Seviyorum.
1: Pekala, her gün bir avokado yemelisin, tamam mı? Beyin sağlığı için.
0: Nereden biliyorsun?
1: Okudum, bazı şeyler okudum. Bazı şeyler duydum.
2: Evet, gayet iyi. Evet. Olur dostum, tabii.

0: İyi olacaksın kızım.
1: Kornel için çok üzgün.
2: Şu sahte kardeşlik palavranı benden ve ailemden uzak tut. Kornel senin yüzünden öldü. Ona seni bırakmasını söylemiştim. Git buradan. Hemen.

0: Alıp gitmemi ister misin? Hiç sanmam.
1: Hala kızgın mı?
2: Artık iki katı yemeni istiyorum bebeğim. Bebeği tamam, beslemelisin, tamam?
3: Tamam, çok yedim. Mesele şu ki sen sabah bulantılarıyla uğraşmıyorsun canım.
2: Evet.
3: Hayır bebeğim, söylemene emniyet gerek kemeri. Yok.
2: Bunu takmalıyız. Tartışmaya açık değil.

0: karşı koyma beyaz çocuk.
1: Connor!
0: Karşı koyma!
1: Connor!
0: Karşı koyma dedim sana!
1: Connor! Connor!
0: Cehenneme git!
1: Connor!
2: Bu da ne? Candace! Candace! Karıma ne yaptın? Nerede o?
3: Bulduğunda beni ara.
2: Neyi bulduğunda?
3: Para mı?
2: Ne parası?
3: Daha önce efendi gibi konuşmaya çalıştım. Ama ne dediğimi anlaman için biraz motivasyona ihtiyacım var. Cornell'i öldürdün. Daha 25 yaşındaydı. Bana yılda 250 bin getirirdi. En az 20 yılı vardı. Hapse girebileceği 5 yılı da çıkar. Yani bana borcun var. 6 milyon dolar.
2: Ne?
3: Kaybım var Connelly. Ama iyi bir iş adamı olduğum için sana indirim yapacağım. Enflasyon ve diğer sebeplerle bana sadece 2 milyon borçlusun.
2: Benim 2000'im bile yok.
3: Biliyorum. Maaşın çok kötü.
4: Nedir bu? Güney yakada bir adres, ne yapacağım?
3: Hazine haritası. Karını kurtarmak istersin Connelly. Ne kadar zamanın var? Öğlen oldu. Gece yarısına kadar.
4: Bu imkansız.
3: İnanmalısın. Kendi ayaklarının üzerinde dur. Hiçbir şey imkansız değildir. Tanıdık geliyor mu? Anahtarlar torpidoda.

0: Hey! Hey! Hey! Hey!
1: Ben olsam yapmazdım.

0: Lanet olsun!
1: Dikkat et pis herif!
2: Seni seviyorum.
0: Ne?

0: Tanrım.
1: Merhaba dostum. Uzun zaman oldu değil mi?
0: Belki de olmadı.
1: Sen benim tek seçeneğimsin.
0: Ayağını çek.
1: Yardımın gerek.
0: Ayağını çek dedim.
1: Yapamam, hayır.
0: Daha önce dinlemedin beni. Nasıl bitti biliyorsun.
1: Babamın öldüğü günü hatırladın mı? 12 yaşındaydın. Bu silahı annem eşyasını toplarken buldun.
0: Evet. Yani?
1: O silahı bana doğrultmuştun. Ve sana dedim ki, bir daha bana silah doğrultursan yüzünü dağıtırım.
0: Evet, ama artık o yaşta değilim. Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni!

0: No. Çek şu elini.
1: Sana sonsuza dek bakamam.
2: Evet. İdare ediyorum.
1: Ne zamana kadar Tim?
2: Ne kadar olmalı? O insanları vurmak sorun olmayana kadar mı?
1: Ayarladım. Sadece yap işte.
2: Ben sen değilim.
1: Bu iyi bir şey.
2: Ne istiyorsun Connor?
1: Gece yarısına kadar 2 milyon dolar lazım.
2: Tamam, neden söylemedin? Gidip cüzdanımı alayım. Ne diyorsun sen?
1: Tyrone Pettis. Kendisi aldı. Onun adamını öldürdüm.
2: Sen akıllanmadın mı? Yeterince insan vurmadın mı?
1: Eğer çekip gidersen o ölür.
2: Zaten ölecek.
1: Sadece o değil. Amca olacaksın.

Evet. Evet. Mecbur kalırsam. Lanet olsun. İstemiyorum. Evet. Pekala.

0: Başka bir ailemiz yok değil mi?
1: Umarım kızdır.
2: Bunu neden yaptın şimdi?
1: Neden mi yaptım? Çünkü hak ettin. Bana her şeyi anlat.
3: Herkese iyi günler. Kasabada bir memurun ateş ettiğine dair raporlar var. Jackson polis şefi bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerinin ele geçirildiğini duyurdu. Ciddi bir hareket. Şimdi soru alıyor.
4: Bunun arama emri olmadan yapıldığına dair söylentiler var. Doğru mu?
5: Arama emri vardı.
6: Şef Aslan, şehirde tacirlerine sığınak sağladığınız hakkındaki diğer söylentilerden haberiniz var mı?
5: Kim dedi bunu?
6: Bu işte olmanın tek sebebinin de o olduğunu söylüyorlar. O rehine durumunu atlattığın için hala masanın başında mı olacaksın, şef?
5: Benim gözetimimde birçok insan öldü. Bu acıya her gün katlanıyorum. Ve bu beni, bu şehri korumaya daha çok itiyor. Bu şehir, hepsi sizin için. Böyle yazabilirsiniz.
7: İddialar
8: şef,
7: doğru mu?
8: Şef, kayıtlar için ne diyorsunuz? Şef,
7: lütfen
8: diyorum...

0: yapar mısınız?
1: Açıklama yapar mısınız?
0: Şef.
2: Çok güzeldi. Neredeyse bu saçmalığa inanıyordum.
3: Defol buradan. Beni çıldırtıyorsun.
2: Numaraların giderek büyüyor. Güneşe çok yakın uçuyorsun. Bu süreçte kanatlarını yakacaksın. Diğerlerini de...
3: Umurunda mı? Hala paranı alıyorsun. Neden buradasın?
2: Halletmem gereken ailevi bir işim vardı ve senin fiyaskolarını duydum. O yüzden gösteriyi görmek istedim.
3: Gösteri bitti.
2: Seni izliyoruz şef. Seni izliyoruz.
4: Bunu başarabilecek tek bir takım var.
5: Başladığı gibi bitmedi.
4: O gece herkes için çok şey değişti. Sadece sen değil Tim. Herkes. Hepimiz koca şehirde kaybolmak zorunda kaldık.
5: Haklı olsan bile

0: Lanet olsun.
1: Sizi görmek güzel çocuklar.
2: Yüzbaşı.
1: Kötü görünüyorsun Elti. Tim.
3: Yüzbaşım.
2: Jeremy nasıl?
1: İyi. 20 oldu.
2: Vay. Şu işe bak.
1: İyi misin?
2: Ya.
1: Yaşıyor mu?
2: Evet, yaşıyor.
1: Nerede?
2: Bilmiyorum. Petis onu götürdü.
4: Kıpırdamadan durursam ağzındaki bandı çıkartırım.
5: Connor nerede? Bana ne yapacaksın?
4: Kocanın ne kadar becerikli olduğuna bağlı.
2: Yardıma ihtiyacım var. Lütfen.
1: Ne zaman?
2: Bu gece.
1: Pekala. Başka bilen var mı?
2: Hayır, sadece biz.
1: Tamam. Ekibi çağıracağız. Biz aileyiz.
3: Aile. Biraz abartılı oldu.
1: Öyle bir aile değil.
6: Büyük açılış 2 hafta içinde.
7: Bay Miller, burada olmak istediğinizden emin misiniz?
8: Evet.
7: Hayattaki gerçek gücüne ulaşmak için ortaya çıkarman gerekir. Anladın mı beni?
9: Harika tatlım.
7: Tommy bize bir bilgisayar almamız gerektiğini söylüyor.
2: Bekle bebeğim, bekle.
8: Affedersiniz, geliyorum. Kimsiniz?
2: Kim miyim? Dur kızım. Mason. Adamım, defol.
7: Bay Miller, ne yapıyorsunuz?
8: Ortaya çıkıyorum.

0: Herkes nerede?
1: Sürpriz bir parti mi olacaktı?
2: Ben siz bir partiye başlamayacağınızı biliyorum. Boom! Connor, dostum.
0: Steve.
2: Seni görmek çok güzel adamım.
0: Teşekkür ederim.
2: Dayan, onu bulacağız.
0: Steve.
2: Ne haber Tim?
0: Uzun zaman oldu.
2: Nasılsın?
0: Seni görmek güzel.
2: Duygusallığın sırası değil, bize lazımsın. Yüzbaşı.
3: Lanet olasıca dostlarım.
0: Evet, Dwayne geldi. Bazı şeyler hiç değişmiyor. CPT.
3: Ayağımın altına alırım.
0: Seni gördüğüme sevindim.
3: Ben de dostum.
0: Teşekkür ederim dostum. Hoş geldin.
3: Yüzbaşı.
1: Konuştuğumuz gibi mi?
3: Getirdim.
1: Başlayalım.

0: Mülkün şehir koduna göre planlarını çıkardım. Arka oda için verilmiş bir izin var.
1: Pekala. Tam olarak kimin mülküne bakıyoruz ve neden?
2: Connor, söyle onları.
3: Bu sabah şartlı tahliyelerinden birini döven bir katili öldürdüm. Pettis'in adamlarından biriymiş.
1: Kahretsin.
3: Evet, sonrasında kendisi aldılar. 2 milyon gerekiyor.
0: Ya tuzaksa?
3: Hayır, ölmemi isteselerdi ölmüş olurdum.
2: Bakın, şimdiye kadar yaptığımız her şey bayrak içindi. Ordu yokken bile. Bu aynı şey değil, kılıfımız yok. Bu iş yasa dışı. Bunu bilmelisiniz.
0: Ben varım. En son yaşadığımı hissettiğimde yine birlikteydik. Evet, istediğimiz gibi bitmedi. Ama ne yapalım? Tek ihtiyacım olan aramanızdı.
1: Pekala, neden bir araya geldiğimizi umursamıyorum. Bunun olduğu için mutluyum sadece.
4: Tamam. Peki plan nedir?
3: Narkotikler olarak yakıp yıkıyoruz dostlarım. Saat 11'e kadar yani.
1: Dostum, tek bir şey eksik. Bunları yapmak için silaha ihtiyacımız var. Dev silahlara. Çok
0: fazla. Ben de
1: öyle
0: diyecektim.
3: İşte bu.

0: Yere yatın.
1: Dikkat edin, dikkat edin. Eğilin, eğilin. Koş, koş, koş, koş, koş. Hadi, hadi. Kaçın.
0: Yere yatın. Eğilin. Hadi, hemen. Kımıldamayın.
1: Hadi, kaçın, kaçın, kaçın.
0: Hey, arka dikkat
1: taraftan,
0: et.
1: Arka taraftan, hadi. Hadi. Hepimizi öldürecekler, hepimizi öldürecekler. Kaçın.
2: Yakalayın. Kaldır ellerini. Bırak onu.
0: İşim bitti pislik herif. Hadi Dee, söyle.
3: Sen söyle.
0: Ben taş adamım, söyleyemem. Sen söylesene adamım.
3: Pekala. Dee iyi ve lanet olası ey dostum. Şimdi anladın mı?
4: Hadi oradan. Sizler polis falan değilsiniz.
5: Haklısın, değiliz. Peki... Senden ne istiyoruz?
4: Kimi soyduğunu bilmiyorsun dostum.
3: Hadi uzatma, gidelim.
0: Gel.
4: Buldum. Biri para mı istedi?
5: Bu pisliğin dağıtılmasına izin vermeyeceğim. Pislik.

0: Evet. 20 dakikaya geliyorum. İyi misin?
1: Evet, iyiyim.
0: Söylesene, orada ne oldu dostum?
1: Bak, iyiyim dostum, iyiyim.
0: Hey, hey. Ne oldu?
1: O gece. Sana da olmuyor mu?
0: Hangi gece?

0: çok iyi biliyorsun.
1: Lanet olası çağrıyı ben yaptım dostum. Ben yaptım. Ve bitti.
0: O gece birçok insan öldü.
1: Biz olmasak herkesi öldüreceklerdi. Hayat kurtardık. Bir sürü lanet olası hayat kurtardık. Devam ediyoruz.
0: Adamlarımı ölüme gönderdim ve bununla yaşamak zorundayım dostum.
1: Benim yaşamadığımı mı sanıyorsun? Her gün düşünmediğimi mi sanıyorsun? Sana bir şey söyleyeyim. İşler o raddedeyken ölmek ve öldürmek arasında bir karar vermen gerekir. Yanlış seçim yoktur. Hiçbir zaman. Anladın mı?
0: Evet.
1: Arkanda bırak. Hadi.

0: her şeyi batıracaktın.
1: Ne? Narkotikmiş gibi girdiler.
0: Kaç kişi?
1: 5.
0: Lanet olsun. Yüzlerini gördün mü? Pettis miydi?
1: Bilmiyorum.
0: Hazır olduğunuzu söyledi.
1: Hiçbir şey söylemem. Bana güven.
0: Çeneni tut. Tabii ki söylemeyeceksin. Üzgünüm Danny. Yardım gerekiyor.

0: İster misin?
1: Hayır. Eğer sen de içmezsen memnun olurum.
0: Duydun mu? Erdemli ve gıcık.
1: Aslında tek nedenim hamile olmam ve gıcık.
0: Öyle mi? Buna saygı duyarım. Erkek mi kız mı?
1: Bilmiyorum, bugün öğrendim.
0: Söndür şunu dostum. Hamile olduğunu duydun. Eski mafya Petis mükemmel günü mahvetti.
1: Pek mükemmel değildi.
0: Bir pürüz mü var? Beyaz tatlı çitlerin arkasında mı?
1: Yani her şey mükemmel değil. Biz de herkes gibi mücadele ediyoruz. Connor iyi olduğunu biliyor ama düşük dereceli bir işte çalışıyor. Bebeğim için rol model olmak nasıl bir şey? Çocuğun var mı? Ailen var mı?
0: Ailem sokaklar. Sözde annem doğduktan sonra beni bir köşede bıraktı.
1: Üzgünüm.
0: Evet?
2: Ne yapıyorsun sen?
0: Ne oldu?
2: Dalga geçme. Güney tarafının yasak olduğunu söylemiştim sana.
0: Söyledin. Ben burada ofisimde...
3: Mesai saati sonrası işime bakıyorum.
0: Ve polis şefinin beni neden aradığını merak ediyorum.
3: Neden ofiste
2: olduğunu unutma.
3: Benim sayemde oldu.
2: İndiririm de seni lanet olası.
0: Görünüşe göre erkeğin seni almaya geliyor. Ve bebeği. Söylesene, nasıl rol model ama?

0: Şey, söylemeliyim ki siz serserilere yakışan bir onur.
1: Lütfen bizimle dalga geçme yüzbaşı.
2: Ne kadar? 1.875.000. Bu yetmez. Sorun değil, payınızı alın, tamam mı?
0: Hey. Senin için buradayım dostum. Para için değil.
3: Üniversite fonu olsun.
1: Bak ne diyeceğim. Bir kadından da alabilirim bunu.
2: Eminim yaparsın. Belki gibi.
1: Ne diyeceğim? Biz senin için buradayız. Seni seviyorum kardeşim.
0: Ne olduğunun farkında mısın?
2: İşimi bıraktım.
0: Sana bırak demedik ki.
2: Siz beyazlar delisiniz.
4: Bir an öldün sandım.
2: Onu ver.
4: Ne? Bana güvenmiyor musun?
2: Öyle değil, hayır. Parayı istiyorsan yaşadığını kanıtla.
4: Nasıl istersen. Merhaba de.
5: Merhaba.
2: Bebeğim, seni almaya geliyorum.
5: Connor.
6: Candice,
2: ona zarar verme.
4: Sana adresi mesaj atacağım. Yanında polisle gelirsen ne olacağını biliyorsun.
2: Ona sakın dokunma.
7: Ne yapıyoruz?
4: Paramı alacağım, onu bırakacağım.
7: Peki bu adamlara güveniyor musun?
4: Birine.
7: Dostum, o da bir yılan. Hepsi yılan. Ve gitmesine izin verirsek bizi ısıracaklar.
4: Biz? Derken? Lanet olası, bu benim operasyonum. Ve beni sorgulamanı beğenmiyorum. Sana bir soru sorayım. Aç mısın?
7: Hayır efendim.
4: Bir şey ister misin?
7: Hayır.
4: O zaman sana ilk söylediğimde böyle şeyler duymak istemiyorum.
7: Anladım. Benim hatam. Ama bunu başlattığından beri seninleyim ben. Sana şöyle söyleyeceğim. Bu beyaz çocukların yaşamasına izin verirsek bu işin bir önemi yok. Çünkü şehir dışında olacağız. Yaşamak için. Seni korumak için burada olmayabilirim.
5: Bunu yapmak zorunda değilsin.
4: Burnunu sokmayı kes.
5: Haklıydın. Bize yardım et. Bırak her gece omzumuzun üzerinden bakmak zorunda olmadığımız bir yere gidelim.
4: Sana yardım etmemi mi istiyorsun?
5: Sen aptal biri değilsin. Doğru söylüyor, arkada tanık bırakmak aptallık olur. Ama biz gidersek bu olmayacak.
7: Konuştuklarından emin olmanın bir yolu var.
0: Fikrini değiştiremez miyim?
2: Hayır efendim. Bütün koz onda ve başka bir seçenek yok.
0: Ya yaparsa?
2: Yapmayacak.
0: Mantıklı değil.
2: Bunu göze aldık.
0: İhtiyacın olduğunda hazırım. Tamam mı? Bana haber ver yeter.
2: Olur.
8: Dannyfield, güney yakasındaki en büyük satıcısıdır. Güçlü ve doğru bir hedef. Almadıkları gerçeği rakipsiz olduklarına inanmamı sağlıyor. Oraya vardığında Danny ile görüşeceğiz.
9: Danny öldü. Kalp krizi.
8: Ne? Uydurmuyorsun değil mi?
9: Yüklüydü.
8: Peki. Narkotik gibi giyinmişler. Federallerle konuştum. Hiçbir şey bulamadılar. Her tarafı ele geçirip temizlediler. 1 milyon değerinde yok ettiler. Sorum şu. Onları tutuklamalı mıyız? Yoksa övmeli miyiz?
9: İpucu var mı?
8: Hayır, yok.
10: İki dansçı bulduk. Devriye onları getiriyor.
9: Tanrım. Sadece zaman kaybı. Bana gerçek bir şey getir.
10: Şefin bir sorunu var.
8: Stresli biraz.
10: Hayır. Daha farklı bir şey.

0: stresli dedim.
1: Aç mısın? Bana balıklı sandviç al.
2: Kim?
1: Sen dostum, ne demek kim?
2: Pekala. Bu saçmalık.
1: Ben rahatlamaya gidiyorum. Dönene kadar böyle kal.
3: Tamam. Göklerdeki babamız, senin adın kutsalmış.

Lanet olsun. Buraya girip çıkmanın tek bir yolu var. Hesabı olan varsa karşıma çıksa iyi olur.

0: Bu iş çirkinleşebilir.
1: Bir isim düşündün mü?
0: Henüz değil.
1: Eğer erkekse Tim güzel olur.
0: Fena sayılmaz bak. Connor Jr. bu da fena değil.
1: Kızsa Millie.
0: Büyük annem.
1: Evet.
0: Annemin cenazesine neden gelmedin?
1: Dipteydim. Sana bir şey söylemeliyim Connor.
0: Yapma, yapma. Herkes kafayı yemiş. Endişelenme.
1: Benim için kötü olabilir. Haklısın. Fakat olursa çıkıp kimseyle kavga etmek istemiyorum. Hey, durur musun? Tuvalete gitmem gerekiyor.
0: Tabii.
2: Ben Mason.
3: Sana ve ekibine ihtiyacım var.
2: Artık çalışmıyoruz. Bunu biliyorsun.
3: Emin misin? Askeri hassasiyetle bir şey vuruldu. Çok para alınmış. Hem de çok.
2: Dediğim gibi, artık çalışmıyoruz.
3: Rehine krizindeki rolünün kamuoyuna açıklanmasından nefret ediyorum.
2: Savaş için eğitildim. Kazanmak için dövüşürüm.
3: Bu ne demek?
2: Eğer ikimizden biri üstlenecekse bu... Her zaman ben olurum.
3: Benden başkası sence sana inanır mı?
2: Hey, şunu unutma. Kayıt dışı diye bir şey yok. Yüzbaşı.
4: Merhaba.
2: Yolda mısın?
5: Lanet. Hayır, ben gelmiyorum.
6: Vicky bana laf yetiştiriyor. Burayı cehenneme
7: Hayır,
6: çevirdi.
7: Hayır diyorum işte, anlamıyor musun?
2: Ne?
4: Sana diyorum, biraz
5: ne
4: sakin olur musun?
5: Ne düşünüyordun?
4: Lütfen biraz sakin ol.
2: Lanet olsun.

0: Buradan geçen beyaz bir kız gördün mü? Herkes toplansın ve dışarı çıksın.
1: Kızlar ne oluyor? Bilmiyorum.
0: Vakit doldu şimdi.

Hamilesin be. Seni incitmek istemiyorum ama inciteceğim. Bir pisliğe iyi davranınca böyle oluyor işte.

0: Çip tık oldu.
1: Tamamdır.
0: Kennedy'yi takip etmek istemezdim ama arkamda bir asker bırakamam.
1: Hazır mısın?
2: Alalım onu.
1: Hadi gidelim.
3: Hey, formundasın adamım. Çantaları al, hadi gidelim.
4: Bu taraftan.

0: Pekala, buradayım. Karım nerede?
1: Evet. Haiti futbolda 20 yıldır Amerika'yı yenemedi. Ama işimize dönelim. Sayın, anlaşma şu, 2 milyonumu aldığımda onu göreceksin. Yani sayımdan sonra.
0: Onu hemen görmek istiyorum.
1: Benden lanet olası taleplerde bulunamazsın. İkinizi de olduğunuz yerde öldürürüm.
0: Vakini öldürdüğünü biliyorum.
1: Yani o çocuk benden çalışıyordu. Bunu kabul edilemez olarak görüyorum.
2: 1.875.000.
0: Çok hızlı oldu.
2: Milyon milyon sayıyoruz. Saymayı biliyorum.
1: Eksik yani.
0: Olabilir. Orada olanı aldık işte. Ayrıca sokaktan 1 milyon dolar değerinde ürün aldım, tamam mı? Senin için önemli olmalı.
1: Gel benimle.
0: Bebeğim.
3: Connor.
0: Bir şeyin var mı?
3: Bizi göndermeyecekler.
1: Sağ ol Connelly.
0: Ne için?
1: Lanet olsun. Buradaki kimse bilmiyor.
0: Neyi bilmiyor?
1: Kim olduğunu nasıl anladım sanıyorsun? Sabah kahvaltını nerede yaptığını nereden bildiğimi sanıyorsun? Rakibimi bana geri dönmeden nakavt edecek mükemmel insan olduğunu nereden bildiğimi sanıyorsun?
4: Ne dediğini bilmiyorum. Tamam.
1: Tamam, 1, 2, 3 mermi var. Bu neden bahsettiğimi tam olarak anladığınızı gösteriyor.
4: Ortadan kaybolmamız gerekiyordu. İş yoktu. Aile yoktu.
0: Tanrım Tim.
4: Şunları görüyor musun? Damarlarım. O tedarik etti. Ödeme yapamadım ve o yüzden ona borçlandım.
0: Ona borçlu musun? Ben senin kardeşinim.
1: Lanet olsun, drama çıktı burada.
4: Çünkü senin yüzünden lanet geceleri uyuyamıyorum. Lanet yüzünü görüyorum. Aklından bir türlü çıkmıyor.
0: Benim kararım değildi.
4: Her gece.
0: Benim kararım değildi. Emir öyleydi.
1: Bekle, ne? Bu ne emri böyle?
5: Brownsville yolu çatışması.
0: Biz orada emir alıyorduk.
1: Dur. O gün insanlarımı öldüren siz miydiniz? Afganistan'da mahsur kaldığını sanıyordum.
4: Resmi hikaye bu işte. Resmi olmayan Sam amca için pis işler yaptık.
1: Bir lisedeki lanet öğretmenimdi. Basketbol antrenörüm. Onlar kahrolası dünyada umursadığım insanlardı.
0: O patlamayı tetikleyen bendim. Benim.
1: Belki de kurşunu yemesi gereken sensin.
4: Hayır. Hayır. Lanet olsun. Buraya lanet olsun. Bırak gitsinler.
1: Burada biraz Habil ve Kabil mi görüyorum? Çok üzülme. Küçük kardeşin başka seçeneği yoktu. Bazı ölümler olmak zorunda. Bunun için beceri gerek.
4: Bırak gitsinler.
1: Ben paramı aldım. Onları bir daha görmek istemiyorum.
6: Kardeşim, yumuşuyor musun?
1: Kafanı kullan. Güney yakasındaki rakiplerimizi az önce devirdiler. Sokaklarda öldüler. Bunu yapmamıza gerek yok.
6: Dostum, ben bunlara takılmam.

0: Dikkat et. Hadi bebeğim. Hadi. Dikkat ol. Hadi gidelim. Gidelim buradan. Hadi. Çabuk.
1: Oh, my God.

0: Connor, iyi misin?
1: Çekildim, kanaması var.
0: Giderim.
1: Çekil üstünden.
0: Dinle. Petty sadece parasını istiyor. Borçlarımız ödendi. Bu olmamalıydı. Lütfen. Burada seninle savaşıyorum. Tamam mı?
2: Tamam,
0: bunu yapabiliriz.
2: Tamam.
0: Hadi. Kalk, yapabiliriz.
2: Buraya gel bebeğim. Hadi.
1: Tanrım.
2: Gidelim.
0: Yürü yürü. Herkes nişan alsın. Ateş et dediğimde parmağını tetiğin üzerinde tut. Herkes ölene kadar sakın bırakma. Bir. İki. Hadi.
3: Temiz.
2: Dur, dur, dur.
3: Temiz.
4: Ah, lanet olsun. Beni gördüğünüze sevinmiş olmalısınız.
2: Halledebiliriz demiştim.
5: Evet, görebiliyorum.
1: Petis hala hayatta. Arkada.
5: Pekala. Hazır mısınız?
0: Evet.
5: Bir, iki. Gidelim. Yürüyün.

0: Sakın pişman olacağın bir şey yapma. Dışarı çık.
1: Silahsızım. Dışarı çıkıyorum. Dışarı geliyorum.
0: Eller, eller, eller. Lanet ellerini göreyim. Tüm bunlara sebep olan pislik bu mu?
2: Öyle. Pislik mi? Kendi dünyamda değil. Seninkinde iş yaparım.
3: Ama sen kendini de öldürüyorsun. Vakin gibi.
2: Bana sakın vaaz verme. Bu ülke suç üzerine kurulmuş. Yerleşimciler, kölelik, hırsızlar. Forbes ailesi bile afyon ticareti yapmıştı. Onunla ne yapılır biliyor musun? Servetlerini yasal hale getirmek için politikacıları kullanıyorlar. Bu ülkede her gün ele geçiriliyor. Sence yakıyorlar mı? Onları yok ediyorlar mı? Lanet olsun, hayır.
0: Sen de satıcısısın ya da tarih öğretmenim. Seni 200'lü herif.
2: Neden oluyorum? Beyazlar gibi para kazandığım için mi? İnsanlara yardım mı edeceksin? Ha?
0: Evet. Seni lanet olası yüzünden vurarım.
2: Devam et. Öldür beni.
0: Şimdi bir kurşun sıkacağım.
2: Evet. Austin da senin üzerine çökecek.
0: Ne dedin?
2: Austin da senin üzerine çökecek dedim.
0: Austin'a mı çalışıyorsun?
2: O pisliği ben yarattım. Berbat biri ama en azından o okulu ve senin öldürdüğün çocukları umursadı.
3: Austin, emri veren oydu. Çocuklar öldü. Biz emir aldık.
2: Saçmalık.
0: Saçmalık mı? Komutanları olmadan emir alan bir hayalet ekibin ortalıkta dolaştığını mı sanıyorsun? Sen aptal mısın?
2: Güzel hikaye asker çocuk. Kanıtla.
0: Sana lanet olası bir şey kanıtlamayacağım. Silahı aldım. Onu da seni de indireceğim.
2: Bana bir şey olmaz. Ben işimi yarım bırakmam.
0: Sana Austin hakkında bir şey söyleyeyim. Bizden çalarak kafa buluyormuş. Senden çalıyor. En önemlisi uzun süredir o çocuklardan çalıyor. Ben birçok şeyim. Ama yalancı değilim.

0: Sence nasıl yeniden seçildi dersin?
1: Benim lanet paramla seçildi o. Belki de artık ondan çalmalıyız.
0: Biz mi? Biz diye bir şey yok. Ben seninle iş yapmam, sen de benimle. Yüzbaşı bu adama güvenmiyorum.
1: Kanani, başka şansın var mı sence?
2: Çılgın görünüyorsun. Bu olmuyor.
3: Bize yerini söyle. Gidip onu alalım.
1: Sana nasıl görünüyorum ha? Benim bilgim, benim kurallarım.
2: Nasıl öğrendin?
1: Austin'u yıllardır takip ediyorum. Her zaman bir planı vardı. 6 ay parasını bir yere taşımayacak. Banka açılmadan önce ekibi orada olacak. Bu bize 2 saatlik bir süre kazandırıyor.
4: Banka açılmadan önce nakil işini ayarlamalısın. Hayır, endişelenecek bir şey yok. Sadece bir önlem.
1: Parasını yabani otların içine gizlenmiş bir yılan gibi hareket ettirir. Şu anda yasal korumaları ve zırhlı bir cenaze arabası var. Güvenlik her zaman aynıdır. Sürücü ve taşıyıcı. Sürücü asla ayrılmaz. Ortağı taşıyıcı. Her santimi kurşun geçirmez. Bütün bunlara rağmen kör noktalar var.
2: Polis tarafından korunan zırhlı araç. Yozlaşmış bir şefe ait. Beyler...
5: Bu doğru. Zaman bizden yana değil.
1: Takip edin.
5: Biz hızlıyız. Şunları göze aldık. Sürpriz ve şiddete maruz kalmak. Şimdi bu pislik herif için 3 unsuru birleştirme zamanı.
2: Neden çıkıp dağıtmadın?
1: Aşırı kaslı Rambolara karşı mı? Tabii ki de hayır.
6: Kuzenim doğum belgesi, emlak satışı falan yapıyor. İstediğiniz kişi olabilirsiniz.
1: Bu iyi de kötü de olsa kendi başımızayız. Sadece bu herife bir perde çekmek istiyorum.
2: Neden olmasın?
3: Evet, kesinlikle.
1: Etrafımda o tozlu şeyleri giymeyeceksiniz. Tarzıma uygun olmalı.
4: Gördüğüm ilk surat neden sensin?
7: Şefi takip ediyorum.
4: Şaka yapıyor olmalısın değil mi?
7: Bir şeyler var.
4: Bir şey yok. Bu lanet olası durum olunca patronun için endişelenmeye mi başladın?
7: Beni dinler misin lütfen?
4: Yeter Reynolds. Duydun mu? Yeter.
5: Bizi kandırıyorsan kafana bir kurşun sıkarım.
1: Kıyafete kan bulaşmasın.

0: Bizsiz gözetlememi.
1: Neden arabama bindin?
2: Cenaze arabası neden bankada? Neler oluyor Austin?
1: Çünkü patron benim dostum.
3: Neden bu bankanın önündesin? Henüz açılmadığı halde para taşıdığı için mi?
1: Tavrını sevmedim.
3: Yaptığını sevmedim.
2: Önemli tanıkların senin gözetiminde ölmesini sevmiyorum. Patronumun adaletten çok kendisi hakkında endişelenmesini de.

0: Yürü! Koru beni! Siper aldım! Siper aldım! Git çantaları getir. Hemen parayı alalım.
1: Misafirimiz var.
2: Etrafınız sarıldı.
3: Bunu daha sonra konuşacağız.
2: Tekrar ediyorum. Silahlarınızı indirin.
4: Buna bir son verelim.
0: Hemen buraya gel.
4: Hemen vazgeçin. Ben de istediğinizi sağlayayım.

0: Dwayne vuruldu.
1: Lanet Kim? Olsun.
2: Kim? Al onu.
0: Sniper var.
2: Tim, yardımın gerek. Gidelim. Hadi, hadi. Odaklan. Hadi. Beni koruyun. Siper alın. Buraya polisleri öldürmeye gelmedik.
3: Boş versene. D'yi vurdular.
4: Etrafınızı sardık. Silahlarınızı indirin. Tekrar ediyorum. Silahlarınızı indirin.
1: Lanet olsun.

0: Lanet olası bankaya girelim.
1: Telsize bakıyorum.
0: Yürü yürü yürü. Git çantaları getir.
2: Seni koruyacağım. Betis, çantaları getir.
3: Hadi hadi bankaya.
2: Betis, hadi. Dur.

0: Acele
1: dostum,
0: edin çabuk.
1: Şalteri kapat.
0: Bu tarafa geç. Hadi çıkın buradan.
2: Herkes
0: hadi.
2: Odaya. Herkes odaya. Ne yani? Sence ben sadece siyahilere mi söylüyorum bunu? Buraya gel. Herkes odaya. Herkes odaya şimdi. Anahtarları ver. Anahtarları ver.
0: Asansör çalışmıyor.
2: Sıradaki ne?
1: SWAT arkada. Lanet olsun.

0: Elleriniz havada, dışarı çıkın.
1: Bütün ekibi getirdiler. İnan bana, hiçbirimizin konuşmasını istemiyorlar.
2: Yüzbaşı.
3: 3 saniyem var. Şimdi senin sıran.
2: Cehennemden geçerken sakın duraksama.
3: Churchill.
2: Timbo, sen benimle gel, tamam mı? Arkanı kollayacağız. Betis, yüzbaşı ile git. Ön tarafı alın. Hadi yapalım şunu.
1: Yürü, yürü, yürü.

0: Hadi seni koruyorum.
1: Lanet olsun.
0: Geliyorum.
1: Hadi dışarı çıkın pislikler.

0: Tanrım! Lanet olsun. Ben çıktım.
1: Ben de çıktım.
2: Az kaldı. Son şarjör.

0: Hemen gidelim buradan.
1: Açı bulmaya çalışacağım.
2: Kımıldama.
3: Lanet olsun. Lanet olsun.
2: Tanrım.
3: İyi misin? Vuruldu. Ne yapabilirim? Ha? Sana yardım getireceğim, tamam mı?
2: Connor. Kurtar. Yeğenimi kurtar.
3: Hayır, benimle kal.
2: Kurtar onu.
3: Benimle kal. Kal benimle. O halde...
0: Lanet olsun.

0: Aa, lanet olsun. Hep böyle şeyler yapmak istemişimdir. Bunlara ihtiyacınız olacağını düşündüm. Tamam, hadi gidelim. Hadi, Tim nerede? Dwayne? Tamam, hadi gidelim, gidelim. Takip edin şimdi.
1: Hadi.
0: Hadi defolup gidelim buradan. Gidelim.
1: Hadi gidelim, hadi.
0: Hadi.

0: Başka bir hayatta görüşürüz.
1: Güvende kalın.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
2: Buradan nasıl çıkacağız?
3: Arabayı itin. Hadi. Banka müdürünün anahtarları bende.
2: Hadi hadi.
3: Arabasını
2: hadi.
3: Alalım.
2: Hangi araba? Hangi araba bu?
3: Bilmiyorum. Buymuş. Hadi hadi.
2: Hadi.
4: Sonrasını ben

0: İşte orada. Olamaz. Polis geliyor.
1: Tanrım.
0: Yapabiliriz. Yapabiliriz. Yaparız.
1: Dur.
0: Yapabiliriz.
1: Dur.
0: Durmayacağım, hayır.
2: Bu da ne?
0: Jeremy nasıl?
1: 20 oldu.
3: Bundan çıkamayacak. Doğru kararı verin.

0: Hayır. Ne yapıyorsun? Duramayız. Hayır. Gitmeliyiz.
1: Uçağa yetişirlerse herkes ölür.
2: Yani ne yapacaksak hızlı olalım.
0: Ne yapıyorsun?
1: Bırak beni Connor. Gitmeliyim.
0: Böyle anlaşmamıştık yüzbaşı, biliyorsun.
1: Bu benim 3 saniyem. Benim kararım. Bu bir emirdir. İnin arabadan.

0: Jeremy. Ödendi.
1: Hadi gidelim, hadi! Hadi!

0: Candice! Candice! Ah! Bebeğim!
1: Herkes nerede?
0: Gitmeliyiz tatlım. Bizi Mason gönderdi. Şifre Jeremy. Nereye gidiyoruz?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yolculuğa hazır mısınız?
9: Nereye gidiyoruz?
8: Familyayla Safsu yolculuğuna çıkıyoruz.
9: Burası neresi?
8: Burası familyanın Safsu hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada Safsu ile dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
9: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
8: Familyadan Safsu dokunuşu.
9: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
8: Tek dokunuşta farkı hissedin.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım Net.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
4: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
5: Burası neresi?
4: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
5: Yum yum yumuşacık.
4: Familyadan saf su dokunuşu.
5: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
4: Tek dokunuşta farkı hissedin.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
4: Damla bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
3: Burası neresi?
2: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
3: Yum yum yumuşacık.
2: Familyadan saf su dokunuşu.
3: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
2: Tek dokunuşta farkı hissedin.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor.

0: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Damla. Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek. Heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
14: Kazancım Net, Sigortam Net.
15: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
16: Burası neresi?
15: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız, sadece suyla birleştiriliyor.
16: Yum yum yumuşacık.
15: Familyadan saf su dokunuşu.
16: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
15: Tek dokunuşta farkı hissedin.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
19: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
20: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
21: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Candice! Candice! Ah, bebeğim.
1: Herkes nerede?
0: Gitmeliyiz tatlım. Bizi Mason gönderdi. Şifre Jeremy. Nereye gidiyoruz?

0: şehrin gördüğü en ölümcül günlerden biriydi. Çok sayıda polis memuru öldürüldü. Mafya lideri Tyrone Pettis ve güvenliği ise ortada yok. Ve suçlulardan biri olan eski yüzbaşı Bryce Mason öldürüldü.
1: Teşekkürler Silvia. Şok edici bir olay. Elimize bilgi geldikçe sizlere ulaştıracağız.
2: 7 ay sonra Meksika'da bir yerde.
3: Millie babasını seviyor. Babacığımı istiyorsun.

Merhaba, ben Grandview Vakıf Fonu'ndan arıyorum. Brownsville yolu çatışmasının kurbanlarına para göndermek için artık hazırız. Hayır, hanımefendi, bana para göndermenize gerek yok. Hayır, havaleyle.

0: Maalesef kimin kurduğunu söyleyemem çünkü onlar gizli kalmak istiyorlar.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Öztürk İnşaat sunar.

0: Efendim herkese merhaba. Beyaz Tır ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bundan böyle biz Mevlüt Öztürk'le yeni adresimizi belirleyeceğiz. Aslında herkesin yeni adresi olacağız. Değil mi?
1: Tabii insanlarımızın yeni mutlu huzurlu dönüşümden çıkmış yeni adreslerine ilgili, yeni adresleriyle ilgili bilgilendirmeyi vatandaşlarımıza yapıyor olacağız.
0: Ve birbirinden kıymetli konuklarımız ve uzmanlarımız sizlerle olacak. Böyle bir yayın ama öncelikle Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz Yeni Adres TV. Şimdi arkanıza yaslanın, yeni adresinize yerleşin. Efendim biliyorsunuz artık Cuma günlerinin yeni adresi Bircan Boyle ve Mevlüt Öztürk'le yeni adres başladı. Harika bir bölüm ve biz dedik ki ilk programda en az programımız kadar harika bir konuk ağırlayalım. Kendisi aslında artık neredeyse buralı gibi değil mi hocam?
1: Evet.
0: Şimdi isminizi telaffuz ediyorum. Bir yanlışlık olursa affola. Yoshinari Moriwaki.
2: Evet.
0: Moriwaki-san.
2: Evet, Japonya-san ve hanım
0: anlamına geliyor.
2: De. Evet.
0: Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Deprem uzmanı ve yüksek mimar aynı Hı-hı. zamanda kendisi. Hı-hı. Aslında çok hiçbir zaman unutmadığımız ve yaşamaya çok alışık olduğumuz bir konu maalesef ki deprem. Hı-hı. Uzun uzun bunları konuşacağız. Hı-hı. Ama tabii tamam. ki işin uzmanlarıyla. Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ben bir başlayayım mı hocam?
1: Tabii buyurun.
0: Ne diyorsunuz? İlk bölümün bir almaz ben bir başlayayım.
1: Tabii Bircan Hanım'la başlamak her zaman
0: Şimdi,
1: daha iyidir.
0: Siz Efendim? Japonya'da doğdunuz.
2: Evet Japonya'da.
0: Türkiye'de de uzun yıllardır
2: evet.
0: varsınız.
2: 36 diyorum.
0: 36 yıl sizi buraya bağlayan şey neydi? Neden?
2: En başı tabii ben küçükken ilkokuldayken yurt dışında çalışmak istiyorum diye yazı yazdı. Sonra ortaokulda proje başladı. O anda bu benim işim. Onun için yurt dışı istedim. Ama en başı şirketi şimdi Japon inşaat şirketi de çalışıyorum. Güneydoğu Asya'da yakın tarafta da Malezya tarafta da çalışacak diye bekliyordum. Ama aniden Türkiye'de bir ay bir otel var. Onu ev sahibi olarak Japonya'nın sigortacı, bankacı ve bizim şirketi de dahil ev sahibi. Onun için bir ay mimar olarak kontrolüye gitsin diye Türkiye'ye ilk defa geldim. 1990'da, 36 sene. Evet. Ve bir ay geçti ama sen bir ayda gitmesin, sana Türkiye uyuyor gibi. Bir sene üç tane bina var, üçüncü bina daha kaba inşaatı, daha iç dekorasyon yok. Sen sorumlu olursun diye bir sene çalışmak lazım oldu. Ve bu bir sene içinde tabii en başı tercüman, Türkçe tercüman ve mühendisi de İngilizce konuşuyor yanında vardı. Ama onları da eski birinci, ikinci bina ara ara çağırıyordu. Ben yalnız o zaman mecbur Türkçe öğrenmek zorunda oldu. Bir senede ve bir defteri yani küçük böyle defteri var. Onu kelime kelime yazdı. Ondan sonra bir senede 7 tane defteri oldu.
0: Bir senede?
2: Evet.
1: Hiçbir yardım almadan.
2: Evet yani şantiyede işçiler bir şey bana anlatmaya çalışıyor. Tamam projeden bir şey anlatmaya çalışıyor. Ay, en başı sayısından başladı. Sonra haftaya çarşamba, perşembe, cuma filan. Ondan sonra sayısı ama bu arada çok komik var. Sayısı sayıyorken ikinci sayısı da varını gördü. Japonya'da iki tipi var.
0: Nasıl? Farkı yani, ne?
2: Türk

0: Türkiye'de sonra bunu ikinci de öğrendi. Ofiste saydı. Tabii ben artık unuttum. Ama o zaman doğu taraftanın işçileri çok vardı. Hmm. Kürtçe olarak sayısı da öğrendi o anda.
1: Ya ne güzel. Evet. Yalnız şey diyeyim, çok riskli değil mi hocam? Mesela bilmediğin bir dille projeler yapıyorsun. Çok kıymetli şeyler yani.
0: Tabii günde iki kere tasyonunlu mühendisiyle İngilizce olarak böyle yapıyoruz.
1: Teyit ediyordun.
0: Evet. Onun kontrol amacından gidiyor. Ama tabii Türkiye'deki insan çok samimi. Bana hemen geliyor. O Japon diye. Bana geliyor.
1: Ben de öyle. Görür görmez sana sarıldım ya. O kadar sempatiksiniz evet. Ki gerçekten.
2: Ama aslında Fahri Türk olmuşsunuz siz de artık. Yani 36 yıl. Neredeyse yarım yani, asır.
0: Ben 30, o kadar Japonya'da yaşadıktan sonra geldim. Onun için yani artık Türkiye daha uzun oldu. Böyle başladı. Sonra yani Türkiye'de neden bu kadar? Neden dönmedi? Çoğu insanları döndü. Ama ben tabii Japonya'ya gidiyorsa da ekmek yiyebilir. Yani Japonya'sa ekmek değil, pilav yiyor da. Ama bunu yapabilir ama Türkiye'sa biraz daha fayda olacak diye ben kendimi fark
2: burada
0: ettim.
2: Daha fazla imkan gördünüz.
0: Evet, yani senede 100 kere, geçen sene 130 kere. Çocuklar genel olarak üniversite bana çağırıyor. Ama hı-hı, gidince kalacak. O zaman ertesi gün lise, ortaokulu, ilkokulu de seminer yapıyor. İki sene önce Hakkari, Şirut, Van, Urdur'de böyle gezdi doğu tarafta. 81 şehrinin 73'e kadar gittim.
1: Ay çok güzel.
0: Evet.
2: Çoğu Türk'ün yapamadığını aslında.
1: Mesela ben Hakkari'ye gitmedim yani. Vallahi bravo.
0: Öyle devam ediyorum.
1: Peki.
0: Evet.
2: Peki Sayın Hocam. Efendim? Şimdi insanlarımızın öğrenmek istediği bir gerçek. Hı hı. Sizin bununla ilgili yorumlarınız bizim için değerli. Hı hı. Bununla ilgili düşünceleriniz nedir? Hı hı. Şimdi bizim asıl sorumuz şu. İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Olacaksa ne zaman olacak size göre?
0: 1999'da Gölcük, İzmit, Adapazar büyük deprem oldu. O anda doğudan tabii 1939'un Erzincan depreminden sonra 41'de Tokat, Samsun, böyle Düzce diye geldi. 99 Yaroba Çınarcı'ya kadar doğu tarafta rahat oldu.
2: Evet.
0: Ama bu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu olarak tabii Yaroba Çınarcı'dan sonra Çanakkale 1912'de Tekirdağ'a kadar rahat doğurdu, deprem oldu.
2: Evet.
0: Yani 99'dayken Yaroba Çınarcı'dan Tekirdağ'a kadar 170 kilometre var. Hı hı. Ve bunu büyük sayıyorsa 3 tane ayrı ayrı var. Bunu 170 kilometre bir kere de kırıyorsa büyük depremi olabilirdi. Hmm. Evet. Ve kabaca 250 senede bir kere şimdi tarih bakınca İstanbul'un yakın yerinde deprem oldu. Ve evet. 250 sene sayıyorsa 2023'de büyük deprem olabilir diye. Tabii ki bu 5 sene artı eksi olabilir. Ama İyi ki geçen sene mi, iki sene önce mi, çocuk bayram 23 Nisan'da Silivri'nin altındaki yeri deprem oldu. Ve çok büyük değil, 6.1. Onun için binada çökmedi ama çok yani
1: endişelendik.
0: Balkondan evet, attı filandan
1: evet,
0: yara olduğu insan var. Ama iyi ki o ortadaki 170 kilonun ortadaki ve batıdaki sonraki aç depremden rahat doğurdu diye söyleyebilir. Ama küçük çekimeceden Yaroba Çınarcı'ya kadar yaklaşık 70 kilometre var. Tabii bu karıdı 30 kilometre. Yani 100 kilometre. Ama 100 kilometre ise 7'nin üstü büyük depremi artık beklemiyor. Ama hiç gelmiyor diye de söylemiyorum. Ama neyse Türkiye, Japonya dikkat olmak lazım. Deprem ülke.
1: Deprem olacak bir ülke. Yani, deprem ülkesi.
0: Evet ama eski gibi büyük deprem olmayacak.
1: Mükemmel.
0: Yani bu İstanbul'a yakın için söylüyoruz.
2: Ama bu da şu

0: anlama gelmez hocam. Deprem diye bir gerçeğimiz var. Bizim
1: Evet.
0: kentsel dönüşümlerle bunlara hazırlık ol ha,
1: Evet,
0: bunlarla bunlara
1: doğru
0: hazırlıklı olmamız
1: söylüyorsunuz.
0: gerekiyor.
1: Evet, tabii Artu'nun depremse de yumuşak zemin. Sonra daha ince konuşacağım ama yumuşak zeminli yerse Artu'sa da zaten
0: Alüvyon dediğimiz bölgeler aslında.
1: evet. O bölge çok tehlikeli diye söyleyebilir.
2: Tam o esnada
1: Küçükse
2: şunu
1: de.
2: soracağım. Mevlüt Hocam'ın söylediği şey çok kıymetli. Çünkü biz depremle yaşamaya alışmak zorunda olan bir ülkeyiz.
1: Maalesef.
2: Yapılarımızı,
1: Evet.
2: aslında psikolojimizi bile ona göre hazırlamalıyız. Ama
1: Evet.
2: bu esnada Japonya'dan bir farkımız var.
1: Evet.
2: Japonya'da deprem olunca deprem olacak mı sorusu yerine Japonya'da deprem olunca ne yapacağız diye soruyoruz ya.
1: Evet.
2: Biz hala deprem
1: Evet.
2: olacak mıdayız? Bu
1: Evet.
2: neden?
1: Yani bu Japonya aslında sonra haritadan gösterebilirim. Türkiye genel olarak bakınca L-fası. İki L-fa varsa L-fası ve L-fasını ara fay hattı. Türkiye kendisi Anadolu L-fası var. Güney tarafta Afrika L-fası ve Arap L-fası. Ege L-fası var. Karadeniz L-fası var. Ve Avrasya L-fası. Artı tane L-fası
2: Yani
1: var.
2: her yerden fay geçiyor mu demek istiyorsun?
1: Evet. Artı tane varsa bunu ara komple
2: Hepsi.
1: fay
2: Evet.
1: hattı. Mesela Japonya'da da var. 4 tane. Almanya veya Fransa tek levhası. Yani fay hattı yok. Yan komşunun yakın yerde deprem oluyorsa hissedebilir ama fazla deprem için korkmuyor. Deprem yok için. Tek için. Ama Türkiye altı tane levhası fay hattı o kadar karışık var. Japonya'dan daha fazla fay hattı karışık.
2: Çok da doğru.
1: Evet. Büyük deprem tabii Japonya daha büyük deprem olabilir ama Türkiye'de çok zor yani diye söyleyebilir. Bunu sonra nerede diye bunun çok zor. O da yerde Japonya neyse bunun depremi geliyor. Artık deprem geliyor olarak herkes biliyor. Yani onun için deprem geliyor mu diye
2: Öyle
1: sormuyor.
2: yaşıyorlar.
1: Evet.
2: Aslında bizim
1: Yani
2: de öyle
1: aslında
2: yaşamamız lazım.
1: Türkiye'de böyle olmak
2: Öyle
1: lazım.
2: zorundayız.
1: Evet. Ve Japonya sadece deprem değil, yanardağ da her sene iki kere patlıyor. Ondan sonra fırtına, çok şiddetli
0: Çeşitli
1: yağmuru.
0: doğal
1: Yani
0: afetlere karşı.
1: doğa afetini yok diye bir şey yok. Her şey var.
2: Her şey var.
1: Onun için biz doğa ile yaşamak lazım.
2: Unutuyoruz
1: Evet.
2: hocam.
1: Maalesef, evet. Onun
0: maalesef.
1: için ona göre herkes hazır oluyor.
2: Hazırlıklı
1: Evet.
2: olacağız.
1: Bu çok önemli.
2: Çok doğru.
1: Evet.
0: Aslında bu kentsel dönüşümle ilgili bireysel menfaatlerimizden çıkıp ülke genelinde deprem gerçeğini
1: Evet.
0: hatırlayarak ona
1: Evet.
0: göre bir tedbir almamız gerekiyor hocam.
1: Evet. Onun
2: Çok
1: için
2: doğru.
1: bugün sizi çağırdığı için çok teşekkür
2: Biz
1: ederim.
2: teşekkür ederiz. İyi ki
1: Milliyete
2: geldiniz.
1: bunu ara ara anlatmak lazım. Yani Türk insan çok iyi derken çok iyi ama hemen kötü derken de
2: Hemen
1: hemen
2: unutunuz.
1: unutmaya
0: Hep
1: çalışıyor.
0: taze tutmamız gerekiyor
1: Evet.
0: açıkçası.
2: Çok
1: Bunu
2: doğru.
1: yani mecburi bu tutmak lazım. Evet.
0: Peki hocam, bir
1: Yani.
0: vatandaş bugün evinin sağlam olup olmadığını nasıl anlayabilir?
1: Öncelikle tabii binanın zemin çok önemli. Bina biraz çürükse de zemin iyiyse zemin iyi yeri deprem huzur gidiyor ve fazla sağlantı olmuyor. Ama yumuşak zemine albiyon zemine gidiyorsa aniden yavaş gidiyor ve sağlantı çok. Mesela oradaki 99'un depreminde Avcılar
2: Doğru.
1: Gölcük'te deprem oldu. İstanbul'u fazla sıkıntı yok ama uzaklığına rağmen Avcılar'da çok bina çöktü.
2: Zeminden
1: Maalesef.
2: dolayı.
1: Zeminden dolayı. Özellikle Avcılar hem de yumuşak zemin ve İstanbul'da ne inşaat varsa fazla her zaman oluyor beton döküyor için.
0: Evet.
1: Onun fazla olduğu toprakını oraya atıyordu. Yani dolguysa tamam 30 senti silinda, grayda ve sıkıştırıyor. O zaman dolgu oluyor.
0: Tabii zemin dediğimiz alanlara ulaşmadan yapılan inşaatlar aslında baktığınız
1: Evet,
0: zaman.
1: evet, evet.
0: Aslında onlarla ilgili ilerleyen bölümlerde geoteknik uzmanlara, inşaat mühendisleri de ağırlayacağız sizin gibi değerli konuklarımızı.
1: Tabii,
0: Ona
1: tabii.
0: farklı bölümlerimizde değineceğiz hocam. Peki hocam, şimdi bu insanlarımızın genel bak

0: bakacak olursak kentsel dönüşüme sıcak bakmaları gerekir mi?
1: Tabii kentsel dönüşüm maalesef Türkiye'de 1998, yani kabaca söylüyorsa bunu uygulama olarak 2000. 2000'in çizgiden önceki bina önce zeminin etüt yapsın, sondaj yapsın, zemin nasıl yumuşak mı, sert mi? Bunu önce kontrol yapsın, zemin yumuşaksa onu zeminli iyileşme yaptıktan sonra bina yapsın diye var. Yoktu eskide 2000'den önce. Şimdi var.
0: Artık var.
1: 2000'den sonraki bina daha iyi diye söyleyebilir ama ondan önce eski bina ve eski binasa da mesela Sicili bu tarafta zemin iyi için o kadar sıkıntı olmuyoruz. Biraz önce söylediği gibi depremde fazla sarantı yok için. Ama Avcılar yani eski Atatürk Havalimanı'nın batı tarafta deniz kenarı tamamen Ataköy dahil yani Büyükçekmece, Küçükçekmece,
0: Sıkıntılı zeminlerden
1: Avcılar.
0: bahsediyorum.
1: Evet, onu yumuşak için tabii bunu kentsel dönüşümden düzeltmek lazım. Ve Anadolu yakasına gidiyorsa Tuzla, Pendik, özellikle E5'in deniz tarafta yumuşak zemin. Onun için dikkat olmak lazım diye
0: Ben
1: söyleyebilirim.
0: aslında hocama sorduğum soruyu bir müteahhit olarak ben sizden de merak ediyorum. Yani sizce hazır mı insanlar kentsel dönüşme, ne kadar dönüşü oluyorsunuz? Siz de mesela bu işin çok içindesiniz yani veriler sizde aslında. Şimdi Bircan Hanım, aslında biz Türkiye Cumhuriyeti olaraktan çok güçlü bir devletiz. Neden diyeceksiniz? Dünya nüfusuna göre ciddi şekilde müteahhit sayısına sahip bir ülkeyiz. Yani
1: Güzel.
0: aslında dönüşüm bizim için zor bir olay değil. Hani bunu bir ilke edinmemiz gerekir bana kalırsa. Neden diyeceksiniz? Dönüşüm dediğimiz süreç aslında bütün insanlarımıza fayda sağlayan hem maddi hem manevi. Şimdi biz sadece maddi boyutunda mı, hani maddi boyutundaymış gibi görünebiliriz. Lakin hayır, tamamen manevi boyutunda da biz yer almaktayız. Burada örnek verecek olursak, şimdi bir yapı düşünelim. 50 yıllık bir yapı. Bu yapının tamamen hem betonarme anlamında hem demir anlamında mukavemetini kaybetmiş. Yani aslında betonarme değil, yığma bir yapı dediğimiz statüye dönmüş durumda. Şimdi burada insanlarımızın eski mallarıyla ilgili, yaşam alanlarıyla ilgili duygusal bağları oluyor. Bizim bu duygusal bağdan artık
1: Kopmamız
0: bir,
1: lazım.
0: evet, kopmamız
1: Evet,
0: gerekiyor.
1: evet.
0: Tamam, çok güzel, yaşandı Anılar ama var. orada o defterin kapanması gerekiyor.
1: Evet.
0: Aslında kendileri için kapanması gerekiyor.
1: Evet, kendini
0: Şimdi
1: yaramak için.
0: mevcut yapısı 150 metrekare bir alanda yaşayan 75 yaşında Ahmet amcamız diyor ki ben dönüşüm sürecinde diyor metrekarem azalacak diyor. Şimdi Ahmet amcamız aslında son 25 yıldır 3 odayı kullanmıyor. Hani bir odada
1: Evet,
0: yaşam
1: evet,
0: sürdürmüş
1: evet,
0: aslında
1: evet,
0: son
1: evet.
0: 25 yıldır. Lakin insanlarımızın şunu anlaması gerekiyor. Bizim sağlıklı yaşam alanlarına sahip olmamız gerekiyor. Yani
1: Evet.
0: burada manevi boyutu da geçtiğimiz zaman bir de maddi boyutu var. Şimdi Ahmet amcamızın 150 metrekare yapısının değeri 10 birime sahipken 75 metrekareye Daha düşen da artıyor. birim ise 20 birime sahip oluyor. Hani maddi anlamda da karlı oluyorlar, manevi anlamda da kendi canlarıyla ilgili sağlıklı bir alanda aslında yaşam Ama sürdürüyorlar. bu daha oturdu gibi. İlk Tabii başta daha bir karşıydı herkes, tabii doğru tabii
1: mu?
0: tabii
1: Şimdi daha
0: insanlarımız
1: da bir alıştık
0: evet.
1: sanki. Evet.
0: Ama bununla ilgili devletimizin
1: Ama
0: de çok ciddi yaptırımları var. Eskiden kentsel dönüşümle ilgili 3'te 2 çoğunluk sağlanması gibi durumlar söz
1: inisiyatifteydi.
0: konusu. Tabii
1: Ama
0: tabii.
1: şimdi zorunlu.
0: Şimdi daha
1: Ama
0: da zorlaştırdılar.
1: evet.
0: Yani aslında dönüşümü hızlandırmayla ilgili güzel ataklar oldu. 50 artı 1 salt çoğunluk dediğimiz olayı getirdi devletimiz şu
1: Bunların
0: an.
1: hepsi insanların yaşamı için ya.
0: Tabii.
1: İnsanın canından daha kıymetli bir şey yok. Tam bunu Evet.
0: soracağım şimdi.
1: Evet, bunun için Japon yasa. Böyle bina eski şimdiki yönetimliğine uygun değil. İnşaat mühendis geliyor, kontrol yapıyor. Artık tehlikeli. O zaman hemen mühürleniyor.
0: Yaşam yok
1: Ve
0: artık.
1: orada millet yaşıyor insanda. Tabii orada bir kişi, beş kişi, 10 kişi, %50 azsa da orada itiraz ediyorsa öyle kalıyor. Ama deprem olunca bina çok

0: Maalesef.
1: İnsanlık kayıp oluyor. İşte maalesef. Onun için bunu Japonya'sa peki efendim diye söyleyip ben de kendine de yaşadım. Güney taraftaydı, batı tarafta oldu. Metrekare de düştü. Ama herkes doğru düzgün binada yaşamak için bunu kabul etti.
2: Bu fedakarlığı kabul yani etmek zorundalar.
1: Sadece devlet, belediye değil. Herkes milliyeti de bunu kabul etmek lazım.
2: Hocam diyelim ki Allah korusun bedenin üzerinde İstanbul'da bir deprem oldu. Ya da Türkiye'de fark etmez. İnsanlar en çok hangi hatadan dolayı ölüyorlar?
1: Ben bakınca Türkiye'deki insan asansör kullanmıyorum. Tehlikenin biliyor.
2: Biliyoruz tamam.
1: Ama mesela bir Japon hiç kimse merdivenine koşmuyor. Merdiven tehlikelerini biliyor. Çünkü biz inşaat yapıyorken düz yeri kolay. Her marangoz yapabilir, inşaat demiri usta yapabilir. Ama merdiven çok zor işi. Ve iyi usta orada çalışacak. Ve ne kadar iyi yaptığı merdivansa da denge olarak bakıyorsa risk. Orası dengesiz.
2: Ne yapacağız?
1: Bina yapıyorken merdiven bina çökmeden önce merdivandan çökmeye başlıyor.
2: İlk?
1: Evet. 2020 Elazığ'dan sonra İzmir'de de 17 tane bina çöktü derken sadece merdiven çöktüğü bina de var. Evet.
3: Aslında şöyle diyebilir miyiz hocam? Mevcut binanın tabliye alanları daha güvenli. Merdiven sahanlı dediğimiz alanlar hani deprem anında bizim kaçışta kullanmamamız gerekiyor. Yani tabliye alanında herhangi bir masa alanı olur, bir kendimizi güvende hissedebileceğimiz, garanti alabileceğimiz depremin geçmesini beklememiz gerekir aslında.
1: Sordu, o zaman ne yapacak? Yaşam üçgen kullanmak lazım Türkiye'de. Çünkü %50'den fazla izinsiz bina, yani kaçak bina. O zaman bina çökebilir. Onun için yatağının yanında ve salondaki koltuğunun yanında o yaşam üçgen olarak yani böyle döşeme düşüyor ama burada üçgen insanı burada saklanabilir yer var. Oraya kaçacaksınız ama sadece kaçıyor ama insan susuz 3 gün ancak yaşayabilir. Onun için oraya şişe oraya birkaç tane koyacaksınız. Düdük. Çünkü burada yaşam üçgen kaçtı. Bina maalesef çöktü. Yaşıyorsunuz. En baş imdat ben burada en yardım yap. Bağırıyor ses gidiyor.
3: Ufak bir deprem yönde. Çantası diyebilir miyiz aslında?
1: Yani ben depremin poşetto diye söylüyor. Sığ, düdük. Ondan sonra sürü tipi çikolata.
2: Şeker için, kan şekeri için.
1: Evet ve normalse kırabilir bir şey olabilir ama diş macun gibi böyle tüp haledeki çikolatası bir sene sıkıntı yok. O az miktardan çok vücut için iyi oluyor, fayda oluyor. O kuru yemek filan, bisküvi gibi onu yemek için sığ bol içmek lazım. Ama sığ bittikten sonra 3 gün ancak insan yaşayabilir. Onun için burada su, düdük, çikolata ve bir tane daha var. Tuz.
2: Tuz?
1: Tuz. Evet, tuz ne işi var diye.
2: Evet, ne işi var? Evet.
1: İnsan su varsa bir ay yaşayabilir. Ama bu malzeme yoksa iki hafta sonra insan sadece sudan yaşıyorsa güç kaybı çok oluyor. Onun için orada tuz lazım. Yani tuzunu, natriyumu bu insan için çok önemli. Bu hemşire hanım doktoruya sorabilirsiniz. Bu bir arada mesela lokantaya gidiyor. Ortada tuzu böyle küçük poşet var. Ben her zaman 2-3 tane alabilirim diye cebime koyuyorum. Her cebide var. Bunun ara ara tuzu ağzına koyuyorsunuz.
2: Anladım.
1: Evet. Ve mesela 2 kişi bir ay sonra kurtardığı insan var. Bir tarafta tuz ağrıdı. O zaman iyileşme huzuru olabilir. Ama hiç tuz yok. Sadece sığsa çok doğru yaşıyor. Yani kuruta yaşıyor ama çok iyileşmek için
2: tuzu uzun sürüyor. Tuzu ilk kez duydum. Çok ilginç.
1: Evet. Bu çok önemli.
2: Mükemmel.
1: Evet.
3: Şimdi hocamızdan bir de arkadaşlarımızdan rica edelim. Türkiye'nin deprem haritası.

0: haritasını yansıtabilirlerse, hocamız orada bizi yine değerli bilgileriyle aydınlatırsa seviniriz.
1: Tamam.
2: Evet, onu hazırlarken bir yandan da burada şu anda hazır. Ekrana veremeyeceğiz galiba. Hocam
1: Tamam.
2: buradan
1: Görüyorum,
2: değerlendireceğiz
1: görüyorum.
2: sizi.
1: Evet.
2: Tamam, süper.
1: Evet.
2: Buyursunlar.
1: Ha, tamam.
2: Buyurun.
1: Türkiye'nin çok harita görünce çok önemli konu yani Kuzey Anadolu fay hattı. Bu Kuzey
2: Evet.
1: Anadolu fay hattı nereden bahsediyor? Endonezya, Güneydoğu Asya'nın Endonezya'dan bahsediyor ve Myanmar geçen sene de 2 sene önce deprem oldu. Ve sonra Çin'in üzerine gidiyor Nepal ve Afganistan. Bunları çok büyük deprem oluyor. Ve sonra Afganistan'dan sonra Kuzey Irak'tan sonra Türkiye'ye geliyor. Bu Kuzey Anadolu fay hattı olarak. Sonra Yunanistan ve İtalya ve İspanya'ya gidiyor. Dünyanın büyük fay hattını bir tane Türkiye'de Kuzey Anadolu fay hattı olarak mevcut. Ve bu Doğu Anadolu fay hattı. Ona çarpışıyor. Yani Bingöl şimdi Bingöl Kavruba Muş Bitiriş. Bu bölge uzun zaman depremi yok. Yani Bingöl'de biraz 5 gibi depremi oldu ama onu daha o bölge Bingöl Kavruba Muş Bitiriş bu bölgede daha büyük depremi bekliyor.
2: Hocam,
1: Evet.
2: ekrana verdirdim. Sizin için bir sakıncası yoksa orada anlatsak değil mi Mehmet Hocam? Daha da
0: Tabii,
2: sağlıklı olur.
0: tabii.
2: Sizi böyle alsak,
1: Tamam,
2: buyursunlar.
1: tamam.
2: Biz nereden bahsettiğinizi teknik olarak anlamıyor olabiliriz.
1: Ha,
2: O
1: tamam.
2: yüzden sizi bu şekilde alsak.
1: Evet,
2: Buyurun.
1: biraz önce Endonezya'dan bahsediyor. Kuzey Anadolu fay hattı.
2: Evet.
1: Burada Erzincan'da, sonra Tokat'ta, Samsun'un güney tarafta ve Bolu'da ve bu kuzey oradan Kuzey Koru olarak adalarının güney ve Tekirdağ Çanakkale'ye gidiyor.
2: Böyle vereyim, daha rahat olur.
1: Ha,
2: Buyurun.
1: evet. Ve Kuzey Anadolu fay hattını Düzce Boru taraftadan Güney Koru olarak Gemlik, Bursa, Bandırma
0: İstikrar.
1: ve Balıkesir'i ve Ayvalık'a gidiyor. Güney Koru var. Güney Koru'da uzun zaman depremi yok. Özellikle Bandırma 400 seneden fazla yok. Bursa Bandırma geliyorsa büyük olabilir diye söyleyebilir. Ve Ege tarafta kısa ve ince fay hattı çok var. Ara ara 2020'de Manisa'da da oldu, Muğla'da da oldu. Ara ara sonra 2020 İzmir'de de
2: Bu yıl
1: deprem
2: çok
1: oldu.
2: Balıkesir sallandı.
1: Ha,
2: Çok
1: ama
2: sallandı. Orada bir
1: evet
2: şeyler oldu.
1: Balıkesir ama bu fay hattı değil.
2: Ha, o başka.
1: Yanardağ'ın magmadan. 2 sene önce Yunanistan'ın Santorini diye
2: Evet.
1: vardı. O da sıkı sıkı günde 1000 kere oluyordu.
2: Hı.
1: Onun gibi magmadan o hem de fay hattı var hem de yanardağ var.
0: O zaman hocam sadece faylardan değil,
1: Evet.
0: genel doğal afetlerden de bu depremler oluşum sağlıyor. Burada onu anlamış
1: Evet,
0: oluyoruz.
1: evet, evet. Evet, ama Balıkesir'i artık yavaş yavaş sonduruyor diye söyleyebilir. Ama fay hattını bu Bandırma'dan geliyor ve Balıkesir'den Ayvalık'a gidiyor fay hattı var burada. Çanakkale'ye gidiyorunun de var. Onun için burası da Ege'de tehlikeli ama Ege uzun fay hattı yok. Kısa
2: Daha
1: için
2: kısa.
1: demek ki küçük depremi diye söyleyebilir.
2: Tamam.
1: Ama bu Doğu Anadolu fay hattı 2020'de Elazığ'da depremi 2 kere oldu. Sonra Kahramanmaraş'ta 2 kere ve Hatay'da 2 kere oldu. Bunu bu Güney Koru ama Batı Koru olarak Adana'dan Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'a gidiyor. Fay hattı var.
2: Kıbrıs'a
1: Onu
2: gidiyor.
1: Kıbrıs'a
2: Ha
1: gidiyor.
2: ha.
1: Evet. O fay hattı daha rahat olmadı. Tamamen Kıbrıs'ı Türkiye'den daha tehlikeli ülke olarak. Yani Türkiye'nin bir parça olarak ama orası da tehlikeli diye söyleyebilirim. Evet.
2: Peki, çok teşekkür
1: Ben
2: ediyoruz. Çünkü
1: teşekkür
2: böyle
1: ederim.
2: göstererek daha
0: Ben
2: kıymetli oldu.
0: hocamdan son bir şey rica edeceğim.
1: Evet.
0: Peki Türkiye deprem haritasından baktığımız zaman en

0: diyebileceğimiz il hangisi hocam Türkiye'de?
1: Yani şimdiki durumsa bu artık Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay diye bu çok tehlikeli vardı ama artık bu rahat oldu. Tabii ara ara Asti depremi devam ediyor ama şimdi bölge olarak Bingöl, Kavruba, Mısır, Bitlis. Bu bölge daha gelebilir. Van'ın doğu tarafta 2017 mi? Ha, 2011'de olduğu için burası rahat oldu. Ama bu bölge biraz tehlikeli ve Kıbrıs tarafta ve Ege çok büyük değil ama sıkı sıkı gelebilir ve Kuzey Anadolu fay hattını Marmara bölgede özellikle güney tarafta yani tehlikeli diye.
0: Peki hocam,
1: Evet.
0: şurada ben memleketim diye göstermeyeyim ama Nevşehir bölgesi böyle bir akçapakça duruyor. Hani
2: Vallahi en
0: risk olarak
2: akçapakçısını buldunuz
0: tabii
2: hocam.
0: Anadolu'nun bağrı Nevşehir'imiz nasıl bir bölgedir deprem açısından?
1: Yani deprem açısından bu haritada görüyor gibi en tehlikeli bölge değil. Ama mesela en tehlikeli değil diye söylüyor Konya'da, Niğde'de, Karaman'da küçük depremi ama depremi olmaya başladı. Nevşehir'de aynı. Ama
0: Arçılar
1: şimdi
0: mı oluyor
1: hemen
0: hocam yoksa deprem merkezi Nevşehir mi?
1: yok
0: Yoksa Arçılardan
1: yani
0: çevre illerden mi?
1: küçük ince bakıyorsa küçük fay hattı var. Jeolojiden bakıyorsa öyle görüyor ama
0: Haritada temiz gördüğüm için
1: evet. Yani
0: dillendirmek istedim açıkçası.
1: evet şimdi bunu öyle bakınca bu fazla o bir yerden bakınca o kadar tehlikeli değil diye söyleyebilir. Yani özellikle yani İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir tarafta bu bölgenin sanayiler bence bu taraftaya taşınıyorsa daha iyi diye tehlikeli az için. Evet böyle söyleyebilir. Yani ne bir şehir şimdi hemen büyük depremi beklemiyor. Tabii hiç yok diye söylemiyor. Büyük depremi derken 7'nin üstü anlamında. Evet.
0: Yani
1: Ama
0: riski düşük görüyoruz.
1: söylediği gibi en baş söylediği gibi Türkiye deprem ülke. Deprem var diye düşünüp
0: Her zaman hazırlanmamız
1: evet
0: gerekiyor.
1: bu
0: Bu
1: önemli.
0: gerçeği unutmamamız
1: Artık
0: gerekiyor.
1: Türkiye'deki insan depremi ne zaman oluyor, nerede oluyor, ne kadar büyük sormayın. Yani olabilir için ona göre hazır olmak lazım.
0: Teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: hocam
1: teşekkür
0: değerli
1: ederim.
0: bilgileriniz için. Buradan Nevşehir'imize de selam olsun, güzel ilimize.
1: Ama Nevşehir çok güzel bir yer. Japon turistler
2: Ben de
1: olarak
2: arkanızı
1: her
2: toplayayım
1: zaman
2: gerçekten. Nevşehir'e
0: teşekkür
2: selamlar
0: ederim.
2: olsun. Ben de
1: Evet.
2: arkaları topluyorum bir
1: Kapadokya'ya
2: yere.
1: herkesi
0: Bir gün
1: oraya
0: hocamızı da
1: gidiyorum.
0: misafir ederiz inşallah şehrimizde.
2: Ya
0: Buradan
2: hem
0: da
2: ederim hem de
0: Nevşehir'deki devlet
1: evet.
0: büyüklerimize selam olsun
2: Aslında
0: diyelim.
2: Mevlüt Hocam bir şey daha merak ediyorum. Kentsel dönüşüm o kadar konuştuk. Şimdi bu kentsel dönüşümde bina sayıları çok önemli. Biz bina yıkılacak bina sayısı ile ilgili bilgiye sahip miyiz? Yani sizce ortalama Türkiye'de hangi binalar kullanılır durumdadır? Yüzde olarak soruyorum. Tabii bilemeyiz sayı olarak ama.
1: Yani %50 ancak %50 kullanabilir.
2: İnanılmaz bir rakam.
1: Çünkü izinsiz bina.
2: Ha tabii.
1: Evet. Yani orada kontrolünün altında değil. Mesela çok iyi projeci, mimarı ve stratejici hesap yaptı. Ama zemin yerini proje avcılarda yaparsa ne olacak? Evet.
2: Peki. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Hocamız zaten gerektiği kadar bizi aydınlattı. Bizi ekleyecek mahal bırakmadı açıkçası.
2: Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Tabii ben son olarak
2: Buyurun sağ
1: herkes bana geliyor. Japonya büyük deprem oluyor ama fazla bina çökmüyor.
0: olun.
1: Mesela biz ara sokakta dışarıda deprem oldu. Biz binanın içine kaçıyor. Bina insanı korumak için var. Tabii iç dekorasyon düşebilir ama bina çökmüyor. Evet. Öyle yapmak lazım. Yani Türkiye'de de bunu yapmak lazım, yapabilir diye düşünüyorum. Türkiye artık uzaya gitti, değil mi?
0: Evet.
1: Elektrik araba üretimi başladı.
2: Tabii.
1: Evet.
2: Neden binalarda yapılmasın?
1: Evet. Bunun bence yapabilir diye düşünüyorum. Ve onun için ben en başta söyledim neden Türkiye'de? Ben bunun Türkiye'nin binaları

0: doğru düzgün yapmak için. Ve en son Türkiye'nin kalite çok iyi. İşçileri de iyi. Onun için bunu tam depremi geliyorsa da bina çökmüyor. O hale getirmek istiyorum. Onun için ben Japonya'daki evi sattım. Türkiye'de evi aldım. Bir tane sattım, iki tane aldım. Bu şaka olarak. Ama şimdi bu kelime duymak istiyorum. Şimdi aynı Türkiye gibi durumu, aynı ülke var. Meksika'daki, Kolombiya'daki ve geçen sefer büyük deprem oldu. Venezuela gibi ülkedeki insan böyle söyleyecek. Biz de Türkiye gibi doğru düzgün bina yaparız. Bu kelime ben duyuncaya kadar, 100 yaşaya kadar yaşayacağım. Ben karar verdim. Böyle hedefi
1: yaptım. İnşallah. Çok güzel.
0: Seminer bu yani deprem için Türkiye insan panik oluyor. Neden? Bilgi yok için. Onun için seminerde yapmak istiyorum. Senede 100 kere, 130 kere yapıyorum. Ve ayrıca böyle Japonya'nın kültürü olarak çizgi roman, animasyon. Animasyondan deprem nasıl oluşuyor ve yaşam üçgen nasıl kullanacak? Deprem çantanın içinde neyi koymak
1: ama
0: lazım?
1: Ama 3 tane var. Hepsinde farklı bu, şeyler mi?
0: Evet.
1: Bu, bakalım mı?
0: Yani bu birinci, bu ikinci. Evet. Bu birincini İngilizce. Lisede İngilizce hazırlık okuyor. Bunlar için hazırlık için.
2: Gelecek nesillerimizle ilgili aslında bu şekilde daha akılda kalıcı ve de öğretici bir bilgilendirme kitapçığı diyebilir miyiz?
1: Evet, ya, adeta
0: sonra,
1: görselle.
0: Sonra inşallah animasyonda yapmak istiyorum.
1: Çok
0: bunlar
1: mantıklı.
0: İçin yani sonuncu eğitim çok önemli. Panik olmamak için. Japonlar panik olmuyor. Çünkü küçük yaştan. Hatta ilkokul değil, anaokuldan başlıyor. Ben de Türkiye'de anaokulda başladı, yapıyorum. Tabii böyle eğitim değil, oyun olarak. Ama bunları yapmak lazım.
1: Gayet Türkçe açık ve net bir şekilde. Evet. Hayat üçgeni nasıl, yaşam üçgeni nasıl kurulur. Onları anlatıyor. İlayda diye bir karakter var. Çok tatlı olmuş gerçekten de öyle. dediniz ki o anaokulundan itibaren başlamalı. Zaten okullarımızda tatbikatlar o yaşlarda başlıyor. Bunun için çok mutluyuz.
0: Evet, hakikaten de önemli ve sadece senede bir kere değil. Japonya'sa depremi tehlikeli bölge olarak söylüyor bölge. Ayda bir kere. Ve o kadar sıkı sıkı yapınca çocukları heyecan halinde, huzur halinde yapabilir. Ben de bunu Türkiye'de de yapmak istiyorum.
1: Peki size bir sorum daha var. Tam sizi bırakacaktık ama vedalaşamadık bir türlü. Gitmenizi istemiyoruz.
2: Evet.
0: Tamam.
1: Türkiye'nin en depreme hazır şehri sizce hangisi?
0: Yani tabii bakıyorsa İstanbul'u çok herkes merak ediyor ve kentsel dönüşüde yürüyor. Ama yani başka şehri çok fazla yürümüyorunu görüyorum. Yani İstanbul'u diye söyleyebilirim.
2: Şimdi hocam zaten yeni uyguladığımız şantiye alanlarında da aslında devletimiz devamlı denetim anlamında da bayağı yol kat etmiş durumda aslında. Hani yeni yapılan hemen hemen binaların %100'ü ciddi bir denetimden geçmektedir.
0: Evet.
2: Atılan betonlarından alınan numunelerine yani Bircan Hanım şöyle düşünün bir beton mikserinden gelen numuneden 3 adet numune alınmakta, bunların içerisinde çipler atılmakta, bunlar tek tek testlere tabi tutulmakta. Yani aslında bu beton dökülüyor ama nasıl bir beton dökülüyor, ne şekilde geliyor, sonucu nedir bu betonun? Aslında bütün hepsi kayıt altında baktığımız zaman.
0: Şimdi,
2: betonarme açısından da ciddi şekilde gelişim.
0: Sistemi uyuyor ama söylediği gibi kaçak binasa. Bunun belediyenin haberi
2: eski
0: yok.
2: Yapılar. Evet.
0: Evet, eski yapı ve şimdi de bazı köy tarafına gidince böyle var. Yani bunu müteahhitin sayesinde Türkiye çok fazla.
2: Evet.
0: Yani Almanya'nın iki katı var.
2: Tabii tabii. Ve Türkiye Cumhuriyeti bu konuyla ilgili dönüşümün aslında hakkından gelebilecek güce de sayıya da sahip bir ülke aslında baktığımız zaman. Hani deprem dediğimiz gerçeğe çok hızlı üyeli bir şekilde biz kavuşabiliriz. Hani finalinde sağlam yapılarımızla bunu karşılayabiliriz. Allah yaşatmasın diyelim ama biz tedbirimizi almaktan yana olalım her zaman diyelim hocam.
1: Evet. Bir sorum ama ikinize de var. Çünkü burada bir teknik soru da var. Bu da sizi de ilgilendiriyor. Bina sağlam değil. Vatandaşın binası sağlam değil. Dönüşüm lazım. Fakat Para yok. Hı-hı. Ne yapacağız?
0: Yani onu biraz güçlendirmenin yöntemi de var. Yani yeniden yapmak da değil, güçlendirebilir. Güçlendir. Ya da hiçbir şey olmuyor. O zaman yaşam üçgen için, yani biraz önce söyledim, yaşam üçgen için küçük poşet ve deprem çanta. Bunları ve doğa bina eşyalarını sabit etme. Bunları tamam. Düşün.

0: kampanya çıkarttı.
1: Evet.
0: Yıl sonu bitmek üzereydi ama tekrardan bunu uzatma kararı aldı devletimiz.
2: Öyle mi?
0: Tabii tabii.
2: Aa çok güzel. Ocak son diyorlardı. Ocak evet, kadar evet. Yapın diyorlardı.
0: Şu an tekrardan uzatıldı.
2: Güzel, çok güzel.
0: Ardından aslında yeni kampanyalar da olacaktı. İnsanlarımızın dönüşmesiyle ilgili kolaylık sağlayacağı. Ama insanlarımız artık şu an yarısı bizden kampanyasına alıştı.
2: Çok güzel.
0: Hani dönüşemeyen yapılarla ilgili bu. Hani dönüşen yapılar dönüşebiliyor. Çünkü aslında burada insanlarımızın da bunu ticarete çevirmemesi için devletimiz bazı şartlar koydu.
2: Güzel.
0: Binanız
2: çünkü fırsata çeviriyorlar.
0: Tabii. Binanız evet. Eğer yapılaşamıyorsa, tekrardan yenilenemiyorsa devlet size bu kolaylığı sağlıyor. Evet. Lakin binanız yenilenebiliyor. Siz kendiniz beşeri ilişkilerinizde firma arayışına giriyorsunuz. Bulduğunuz firmayla anlaşmaları ortak noktada sağladıktan sonra yeriniz tekrardan eski yapınız yıkılıp yeni yapılınız inşa evet. edilerek finansal
2: ne kadar süre ortalama?
0: Şimdi Bircan Hanım bu firmadan firmaya değişmektedir. Doğru. Ama ben şunu yeğliyorum. Şimdi bölgenin firmaları vardır. Bu bölgenin firmaları daha hızlı ivedi bir şekilde hem görüşme anlamında hem insanlarla beşeri ilişki anlamında kat malikleri, mahalle sakinleriyle ilgili bir diyalog halindeler aslında.
2: Şimdi yani bölgeyi tanıyan müteahhitler çok bravo. Daha avantajlı diyorsunuz. Tabii.
0: Bravo, bravo. Doğru. Şimdi ilgili ilçe belediyeleri var. Bu vatandaşın bir iki bina önce yapmış olduğu yapıyı tamam anahtar teslimini yapmış ama kusurlu bir anahtar teslimi yapmış yoksa yüz özünü güzel bir şekilde hak edişini yaparak mı yapmış? Bununla ilgili ilçe belediyelerinden bu bilgileri öğrenebiliriz aslında baktığınız zaman. Şimdi yapı kullanma belgesi iskan dediğimiz kısım.
1: Evet.
0: Şimdi binayı yaptık tamam. Hı-hı. İnsanlar yaşam sürdürmeye başladı. Okey. Ama bir de bu teknik yeterliliği oldu mu? Projesine uygun bir şekilde inşa edildi mi? Bu da teslim alınan yapı kadar aslında önemli bir husus.
1: Evet, evet. Evet.
0: Şimdi bununla ilgili yine çok güzel yaptırımlarımız var. Aslında bunlar biraz daha işimize geliyor bizim bölgedeki firmalar olarak. Ama hakkaniyetli firmalar olarak. Şimdi devletimiz bununla ilgili teminat adı altında şimdi mevcut hak ettiğiniz kadar malın satılmasının yetkisini veriyor size. Yani siz bir proje yapıyorsunuz. Bu projede %60'lık alanını inşa ettiniz. Size maksimum %50 kadarını satış yetkisini veriyor. %10 içeride.
2: %10 içeride.
0: Tabii. Ruhsat kısmında da bir %6'sını sizden teminat olarak alıyor. Bunu maddi anlamda, mektup anlamında sizden alıyor. Yani %16'sı aslında baktığınız zaman. Şimdi bir binaya başladınız. Bu binayı bitirdikten sonra siz iskan kısmına kadar %16'sını burada teminat altında tutmak zorunda kalıyorsunuz. Burada da işte elenmeler oluyor. Orada sepetimizdeki çürük
2: yumurtaları eliyoruz.
0: Yumurtaları, elmaları, armutları artık elerek devam ediyoruz. Yani burada şuna bakmamız gerekiyor. Bölgede bilinirlik çok önemli. Geçmişte yapılan işler çok önemli. Ha burada firmaları da yüküm altında bırakmış olmayalım. Bazı kat maliklerimiz de haksız çıkarlarla ilgili uğraşlar gösteriyor. Şimdi komşuları dairelerine teslim alırken haksız kazançlar elde etmek için bazı kentsel dönüşüm kanunlarını kullanıyorlar açıkçası. Ama bununla ilgili de ciddi şekilde yaptırımlar var. Bununla ilgili yasayla ilgili çalışmalar da yürütülmekte. Onunla ilgili de inşallah buradan seslenmiş olalım gerekli mercilere. Daha ciddi yaptırımlar gelirse diğer temiz dediğimiz vatandaşlarımız bu konulardan etkilenmeden hızlı bir şekilde dönüşüm süreçlerini tamamlayabilelim.
2: Bu İşin teknik ve çok önemli boyutlarıydı. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama çok daha önemli bir şey daha soracağım. Burada da kaostan bahsedeceğim. Deprem oldu. Yaşıyoruz ama sonrasındaki kaos. Bu hep olacak mı? O yani, karmaşa.
1: Kaostaken şey siz Türk milliyeti. Yani biz diye söylüyor. Biz evet. Türk milliyeti. Kaostan. Yani
2: bir kere trafik çok fena bir hale geliyor. Ha. İnsanlar
1: yani
2: yakınları
1: depremden tam sonra.
2: Evet, hemen sonrasındaki.
1: Yani
2: kaos.
1: Onun için bu belediye devleti de hazır olmak lazım. Herkes de yani en azı böyle İstanbul'da büyük deprem oluyorsa

0: Yani yediğini üstü zannetmiyorum ama gene de yumuşak zeminde yoğurt çok kötü oluyor. Zaten normalde kendi trafikten dolayı.
1: Aynen öyle.
0: Mesela dün okullar başladı, trafik çok. Bunun daha çok kötü olur. Kilitlenecek. Ona göre insanlar yani yemek ve sının stok evde olmak lazım.
1: Stoklamak lazım.
0: Evet ve özellikle gökdelende yaşıyor insan. Asansör duracak.
1: Evet.
0: Onun hazır olmak lazım.
1: Ay, 35.
0: Evet.
1: kattasın.
2: Tabii merdiven
0: Evet.
2: sahanlıkları yıkıldı mesela. İniş de
0: Evet.
2: sağlanamayacak.
0: Evet.
1: Eyvah eyvah.
0: Evet.
1: Bunun için sizin önerileriniz nelerdir? Stok, yeme içme stokları
0: Evet.
1: yapılacak.
0: Evet.
1: Bulunduğumuz bölgede mi kalalım? Yani ilçe değiştirmeyelim mi?
0: Yani tabii bazen yadırık var onun için yani
1: Yazlar gök, bravo.
0: ama tam bilgi almıyorsa bana göre orası da aynı diye
1: Aynen öyle.
0: söyleyebilir,
1: Aynen öyle.
0: hatta daha kötü diye söyleyebilir. Onu iyi araştırmak lazım. Cemil iyi mi kötü mü? Uzun zaman depremi yok, bölge mi? Yeni yani 20 sene, 30 sene önce deprem olduysa yani bayağı sıkıntı yok. Yeni deprem olduktan sonra yani 100 sene, 80 sene, 100 sene periyodluk var. Onun için bunlar da bakmak lazım diye söyleyebilir. Yani trafikten dolayı ve sade depremi kendisi değil, sonra yangın da olabilir. İtfaiye gidemiyor. Zaten normalde kendi gidemiyor, yoğuru çok var.
1: Çok
0: Ve
1: doğru.
0: kışı da yani yok kışı da
1: Ambulanslar, yaralılar olacak.
0: evet. Onun için yani Japonya ise bölge yan komşuydu ve mahalleyi de bunun toplamak lazım.
1: Evet.
0: Yani biz itfaiye sade yani AFAD gibi itfaiye deprem içinde sade yangın değil. Bunlar da çalışıyor, eğitimi de yapıyor. Yani bölgeden en baş çözmek lazım. Yani tabii kurtarma ekip geliyor ama burada kendine eğitim varsa kurtarabilir. Yani Hatay, Maraş'ta herkes gitti ama sade eğitimi yok için sade malzeme taşınabilirdi. Onun eğitimi biraz herkes yaparsa. Tabii AFAD şimdi yapıyor. Onu kayıt yapsın, eğitimi yapsın, bilsin. O zaman yani tam insanlığı, hayatını kurtarabilir.
2: Daha ulaşılabilir olur o durumda
1: Süratli
0: evet,
1: olur.
0: evet, evet. Bölge bölge yaparsa mahare çok önemli diye söyleyebilir.
1: Peki.
0: Evet.
1: Var mı hocam sorunuz?
2: Hocamız yeterince yine bizi bilgilendirdi sağ olsun.
1: Ama ben size bir şey sormak istiyorum
2: Tabii
1: hocam da
2: buyurun.
1: buradayken. Şimdi bir müteahhit ben çok sağlam bir bina yaptım. %100 eminim diyorsa ve bu şekilde pazarlıyorsa ne kadar inanmalıyız?
2: Şimdi aslında biz lafa değil icraata bakmalıyız.
0: Evet.
2: Şimdi bununla ilgili hangi bölgede yapıldığı önemli değil. Bu yapı kayıt altında baktığınız zaman. Bunun bir betonarmesi var. Bunun bir beton sonuçları var. Bunun bir yapı denetimi var. Bunun bir belediyesi var. Bu inşaat seviyelerinde gitmiş mi? Beton aralıkları nasıl ilerlemiş? Beton aralıklarından sonra beton sonuçları nasıl gelmiş?
1: Hepsinin bir referans aralığı mı var?
2: Şimdi şöyle düşünün. Şimdi bir yapı başlamış.
1: Tamam.
2: Şimdi şöyle değerlendirelim. Şimdi bizim genelde sürekliliği olan şantiyelerimiz var. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi bir şantiye düşünelim. Temmuz'un farazi konuşuyorum. 15'inde bir beton atılmış.
1: Tamam.
2: Ağustos'un 30'unda sonraki beton atılmış. Neden bu aralık var?
1: Niye o bir ayda bir şey olmadı?
2: Tabii orada 1-2 aylık süreçte
1: Ne
2: neden
1: oldu?
2: ilerleme
1: Ne
2: olmadı?
1: olur ki?
2: Şimdi ne olabilir? Şöyle düşünün. Bir yapı betonarme imalatı devam ederken aslında çıplak bir insan gibi değerlendirin.
1: Tamam.
2: Hani kıyafetimiz yok. Rüzgar alabiliriz. Doğal afetler dediğimiz yağmuru var bunun. Olumsuz hava şartları var bunun. Agregasyon dediğimiz olaylar, oksitlenme dediğimiz olaylar. Bunların hepsi ciddi şekilde önem arz eden işler, işleyişlerdir. Bununla ilgili yapımız başladığı zaman devam etmek zorundadır. Bu süreklilik ne zaman olmuş? Nasıl olmuş? Yani şöyle düşünün, 0-1 yapı değerlendirin. Ama bu bir kış geçirmiş,
1: Bir şey olmamış üstü.
2: imalat devam etmemiş.
1: Etmemiş o zaman bir şey oldu.
2: Evet, orada oksit dediğimiz iş. O demiri siz o şekilde orada açıkta bırakamazsınız. Doğru mu yorumluyoruz hocam?
1: Evet. Yağmuru var, işte
2: Tabii.
1: fırtınası var. O demir ne oldu?
2: Aslında orada da bitmiyor. Orada
1: Nedir?
2: da bitmiyor. Şimdi Bu binaların yeni aslında sertifikaları var. Hani hı hı. bir kimliği var artık. Hani şimdi binalarımızın üzerlerine bina kimlikleri yerleştirilmeye başlandı. Bununla ilgili o kimliklerden ne zaman, kaç yılında, işte C30'la mı yapıldı, C35'te mi yapıldı, C50'li mi yapıldı, beton sınıfından tutun, inşaatın sürelerinden tutun veya inşaatın mesela akışındayken bir problem olmuştur mesela. Hı hı. O tekrardan o problemini gidermiştir, devam ettirmiştir. Bunun kaydına varana kadar her şey aslında kayıt altında.
1: Şeffaf her şey.
2: Tabii. Evet,
1: yani müteahhitin evet. söylediği değil, aslında yazılı tüm evet, belgelerin elimizde olması en kıymetlisi. Evet. Peki kısa bir ara verelim. Dönüşte hep birlikte ilk programımızı toparlayalım. Siz de tamam. iyi ki geldiniz ama biz bir reklamlardan sonra size birkaç sorumuz daha olacak.
0: Tamam.
1: Kısacık bir ara veriyoruz. Yeni adresiniz devam edecek.
3: Öztürk İnşaat'la devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den.
7: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Haribo Starlinks'ler geldi.
4: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
5: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
8: Bayer'den.
9: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
10: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang ile atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
11: Damla bence çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
19: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar

0: sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: Konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
2: Burası neresi?
1: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yum yum yumuşacık.
1: Familyadan saf su dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
1: Tek dokunuşta farkı hissedin.
0: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
4: Tam bir boş.
3: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
5: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
9: Damla.
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
3: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
7: Burası neresi?
6: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
7: Yum yum yumuşacık.
6: Familyadan saf su dokunuşu.
7: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
6: Tek dokunuşta farkı hissedin.
8: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
9: Tam bir boş.
8: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
10: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
11: Damla bence çok eğlenceli.
12: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
0: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
5: Burası neresi?
4: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
5: Yum yum yumuşacık.
4: Familyadan saf su dokunuşu.
5: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
4: Tek dokunuşta farkı hissedin.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
5: Araba servisler geldi.
9: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
10: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
15: Tam bir boş.
14: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
16: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
17: Damla.
18: Bence çok eğlenceli.
17: Yok, ben almayayım.
19: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
20: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
19: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
21: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
22: Hala etkisindeyim.
23: İnanılmaz bir goldü.
22: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
24: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
25: Öztürk İnşaat'la devam ediyor.
26: Efendim, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bircan Bali ve Mevlüt Öztürk ile yeni adrestesiniz ve çok kıymetli konuğumuz deprem uzmanı ve yüksek mimar Yoshinori Moriwasan.
27: Moriwasan.
26: Peki, bir şey sormak istiyorum size. Evet. Türkiye'deki mühendislik 4 yıl fakültesi var.
27: Evet.
26: Sonra mühendis oluyorlar.
27: Evet.
26: Ve sonra bir yetkileri oluyor. Japonya'da durum nasıl?
27: Yani Japonya'da 4 sene okudu. Tamam, stajı biraz yaptı. Ama hiç yeterli değil uygulama tarafta. Onun için Japonya'da 2 sene mühendis olarak maaşı alabilir. Ama imzanı hakkı yok. 2 sene çalışacak ve 2 sene geçti. Gene de vermiyor. Onun tam doğru düzgün yaptığı mı? Onun için ulusal sınav var.

0: Ebe bu ulusal sınav kazanmak için de yüzde anca 7 kişi, 100 kişinin 7 kişi kazanabilir, o kadar zor sınav. Tabii onun içinde elektrik mekanikte, inşaat mühendis mimarsa da elektrik mekanikte var, şehir planlamada da var ve jeoloji, jeofizik, sismoloji de var mimarsa da.
1: Evet.
0: Ve bunları altı tane kazandıktan sonra bir gün mimarsa sabahtan akşama kadar 8'den 5'e kadar öğlen saati de orada masada yiyebilir ama sadece tuvalete çıkabilir. Ama onu bir okulun içinde. Hiç dışarıya çıkamıyorum ve tamamen bir proje yazacak. Onun iki kademe geçtikten sonra anca imzanın hakkı oluyor.
2: Ama bu bizimkiyle çok çok farklı.
0: Ya ama düşün mesela bir doktoru ameliyat yaptı, yanlış yaptı, bir kişi 5 kişi kaybedebilir. Ama inşaat mühendisi mimarı yaptı, proje yazdı ve doğru düzgün yapmadı, deprem geldi, bina çöktü, kaç kişi kaybedecek? Çok önemli
2: Tabii.
0: işi. Onun için
1: Yani
0: bunu
1: bu
0: hakkı kazandığı insana hakkı veriyor.
1: şantiye şefliği ile ilgili yeterliliğe sahip olabilmesi için yani fakülteyi bitirmesi yeterli olmuyor. Aktif piyasada
0: Tabii,
1: 2 yıl bir staj
0: teknik
1: mı diyoruz buna yoksa
0: yani
1: çalışma hayatı mı?
0: mühendis olarak çalışabilir, maaş alabilir ama
2: imza etkisi
0: imzanı
2: başka bir şey.
0: etkiliyor, etki yok. Evet. Böyle yani mesela bu sadece Japonya değil, Kanada'da, Amerika'da, Güneydoğu Asya tarafta da de böyle yapıyor.
1: Bizim
0: Öyle.
1: ülkemizde de şu an hani aslında inşaat mühendisi, mimarlar şantiye şefliği olaraktan belirli sınırlamalar var. Belirli metrajlar var. Bir kişi yüzlerce şantiye alamıyor. Denetleyebileceği şantiye adedine kadar şu kadarlık bir alan. Onun dışında zaten şu an bizde de o kişinin şantiye şefi yapma hakkı olmuyor hocam. Yani o yüzden şöyle diyebilir miyiz? Denetimini yapabileceğimiz kadar yetki almamız gerekiyor. Denetimini
0: Tabii tabii tabii.
1: yapamayacağımız yetkileri aldık
0: Yani
1: mıydı bir anlamı olmuyor
0: onun
1: açıkçası.
0: kademe kademe yapmak için yani uluslararası sınavı olmak oluyorsa daha iyi olacak diye söyleyebilirim. Tabii.
1: Şimdi Bircan Hanım, bir de bu kentsel dönüşüm süreciyle ilgili insanlarımız bununla ilgili çok mesajlar, talepler iletmiş bize.
2: Evet.
1: Şimdi hocam bu yarısı bizdenle ilgili İstanbul'da ciddi bir dönüşüm sürecine girmişti. Şimdi insanlarımız soruyorlar. Hani bunun süresi uzadı mı, uzamadı mı?
2: Evet.
1: Bununla ilgili tekrardan duyurmuş olalım. Yarısı bizden şu an yıl sonu sondu. Devletimiz şu an bu insanlara tekrardan bir yıl daha
0: Çok
1: uzatma
0: güzel, çok
1: hakkı
0: güzel. İyi, iyi.
1: verdiler.
0: Evet.
1: Bununla ilgili en yakın zamanda dönüşümle ilgili
2: Çok güzel.
1: aksatmadan görüşmelerimize başlayalım. Anlaşma süreçleri öyle direkt bugün gittim, yarın konuştum
2: Öyle
1: olmuyor.
2: olmuyor.
1: Yeri
2: Çok uzun
1: geliyor.
2: süreçler.
1: Tabii aylar sürüyor, yıllar sürüyor. Çünkü şöyle düşünün, bir evin içindeki insanlar bile bazen anlaşamazken
2: Bütün apartman, city
1: tabii.
2: hatta
1: Tabii
2: bazen.
1: tabii ayrı
2: Evet,
1: ayrı mesela belki
0: evet.
1: yeri geliyor 10 bina, 20 bina, 3 bina, 5 bina adetleri önemli değil. Bunların anlaşması, uzlaşması belli bir süreç. Bir de bu süreçler anlaşıldıktan sonra da imzayı attık. Yarın inşaatımız mı başlayacak?
2: Öyle
1: Hayır.
2: olmuyor.
1: Hayır. Ardında bunun ummalı bir süreç
2: Sizin
1: var.
2: de bir takım izinleriniz var,
1: Tabii tabii
2: müteahhitler
1: tabii.
2: olarak.
1: Şimdi binayı ben boşalttım. Hani yarın yıkalım yok. Hayır. Bunun elektrik, doğalgaz, su ilgili bölgenin yapıdaki kesimleri gerçekleşmesi gerekiyor. İkametlerin tamamen boşalması gerekiyor.
2: Bir süreç, çok
1: Tabii
2: uzun bir
1: tabii.
2: süreç.
1: Fiziken o binaların boşaldıktan sonra ruhsatının alınması gerekiyor. Bu ciddi bir süreç.
2: Ama güzel haberi verdiniz ki bu kampanya bir yıl daha
1: Evet.
2: uzadı. Bu haberi de vermiş
1: Vakit
2: oldu.
1: kaybetmeden tekrardan görüşmelere devam. Kentsel dönüşümle ilgili hızlandırmamız gerekmektedir. Bu gerçeği unutmayalım. Deprem gerçeğini unutmadan hazırlanalım diyelim.
2: Aslında çok
1: Evet.
2: güzel bir mesajla ilk programımızı sonlandırıyoruz. Sizlere çok teşekkür
0: Ben
2: ediyoruz. İyi ki
0: teşekkür
2: geldiniz.
0: ederim.
2: Bizim için
0: Sağ
2: çok keyifliydi. Güzel haberler de verdiniz.

0: Biz aslında Mehmet Hocam siz de öyle.
1: Değerli bilgileriniz için teşekkür
2: Ben
1: ediyoruz hocam.
2: teşekkür
1: Çok sağ
2: ederim. Teşekkür
1: olun.
2: ediyoruz. Çağırdığım
0: Bundan
2: için.
0: böyle efendim her cuma yeni adresiniz belli. Biz yine aynı saatte görüşmek istiyoruz sizle. Hoşçakalın.

0: Öztürk İnşaat sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

Değerli izleyenler, bugün ülkemizin en gözde tatil yerlerinden biri olan Amasra'yı sizlerle birlikte gezeceğiz, keşfedeceğiz. Efendim, Karadeniz'de teknemizle keyifli bir yolculuk yapacağız. Turistik çarşıyı ziyaret edeceğiz. Amasra Kalesi'nin bulunduğu alandaki tarihi yapıları gezeceğiz ve değerli izleyenler, tabii ki Amasra'nın olmazsa olmazı balık ve salata yapacağız. Şu anda Amasra'da küçük limanda plajdayız. Efendim, buraya özellikle günübirlik turist çok geliyor. Ankara'ya mesafesi 2,5 saat. Ankaralılar özellikle hafta sonları dinlenmek, balık salata yemek için Amasra'ya adeta akın ediyorlar. Efendim, huzur bulmak için, kafa dinlemek için Amasra çok güzel bir kaçış noktası. Ayrıca hafta sonları da özellikle Zonguldak'tan, Kastamonu'dan, Karabük'ten günübirlik çok sayıda turist geliyor buraya. Eğer uzun süreli konaklamak isterseniz de kalabileceğiniz çok güzel oteller var. Efendim, Amasra'da çok güzel plajlar bulunuyor. Burada denize girebilirsiniz. Arkamdaki manzarayı görüyorsunuz. Evet değerli izleyenler, tüm güzelliğiyle işte Amasra sahili.

Değerli izleyenler, Amasra Kalesi'nin bulunduğu alan son derece sessiz, sakin ve huzurlu. Efendim burada birçok zenginliği bir arada görmek mümkün. Kale bölgesinde tarih var, doğa var, gündelik yaşam var. Arkamızda tüm güzelliğiyle Karadeniz'i görüyorsunuz. Efendim kale bölgesini gezmeye devam ediyoruz ve Fatih Camii'ne doğru ilerliyoruz. Bizans döneminde Fatih Camii kilise olarak inşa edilmiş ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'yı fethinden sonra kilise camiye çevrilmiş ve günümüzde de hala aktif olarak ibadete açık durumda.

0: İzleyenler, Bizans döneminden kalan tarihi Fatih Camii'nin karşısındaki asırlık ıhlamur ağacı dikkatimizi çekti. Efendim, ağaç buraya adeta güzellik katıyor ve burası misler gibi kokuyor. Yaklaşık bir ay sonra ıhlamur çiçekleri açacak. Efendim, Amasra halkı buraya geliyor ve ağaçtan ıhlamur topluyor. Ondan sonra bir güzel demliyor ve afiyetle içiyor. Evet değerli izleyenler, siz şimdi merak ettiniz. Asırlık ıhlamur ağacının gövdesindeki bu terlikler, ayakkabılar ne diye düşündünüz? Evet, aslında ilk gördüğümüzde bizim de ilgimizi çekti. Efendim, Amasra'nın meşhur bir köpeği var. Kırpık. Kırpık'ın lakabı hırsız köpek. Efendim, kırpık ne yapıyor biliyor musunuz? Evlerin önünde plajlarda unutulan terlikleri topluyor, ondan sonra alıyor, buraya getiriyor. Efendim, caminin hocası da alıyor bu terlikleri, ayakkabıları, ıhlamur ağacının gövdesine çiviliyor ve terliği, ayakkabısı kaybolanlar da kırpığın çaldığını anlıyorlar ve Fatih Camii'nin olduğu alana gelip terliklerini, ayakkabılarını alıyorlar. Aslında kırpığı çok bekledik, hala da bekliyoruz gelir mi diye. Kırpığı görmek, sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Ama şu anda iş peşinde bence. Ayakkabı terlik çalıyor plajlardan, evlerin önünden. Evet değerli izleyenler, Ali hocamız kırpığın getirdiği terlikleri, ayakkabıları alıyor. Bir güzel ıhlamur ağacının gövdesine çeviriyor. Hocam merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nedir bu kırpığın yaptıkları?
1: Evet, meşhur hırsız köpeğimiz, mahallemizin maskotu.
0: Evet. Kaç yıldır yapıyor hırsızlık?
1: Yani 5-6 yıldır. Zaten 5-6 yıllık bir köpek.
0: Evet.
1: Alışmış.
0: Kırpık çok ünlü değil mi Amasra'da?
1: Çok ünlü, çok çok.
0: Ama kırpık çok yaramaz vallahi, çok fena. Hiç evet, affetmiyor.
1: Çok meşhur. Yurt dışından da gelenler hep böyle fotoğraf çektirir onunla.
0: Hocam, kırpığı görmek istiyoruz aslında. İzleyenlere göstermek istiyoruz. Neye benziyor, ne renk? Hocam bir seslenir misiniz?
1: Kırpık gel.
0: Değerli izleyenler, çok şanslıyız. Kırpık geldi ama yerinde durmuyor. O kadar yaramaz ki. Kırpık gel, gel. Hocam gidiyor. Çağırın hocam. Kırpık gel. Ay çok fena, çok fena bu kırpık. Değerli izleyenler, inanabiliyor musunuz? Şu anda hala tarihi Amasra Kalesi'ndeyiz. Efendim, burada evler, tarihi yapılar iç içe geçmiş durumda. Bu evin bahçesi dikkatimizi çekti. Çünkü çok özel saksı tasarımları var. Bakar mısınız? Çizmelerden, portakal sıkacağından, hatta klozetten bile saksı yapılmış. Ve içinde rengarenk çiçekler, yemyeşil bitkiler. Evet, huzur dolu, sessiz, sakin bir yer. Evlerin arasından, tarihi yapıların arasından Kemere Köprüsü'ne doğru ilerliyoruz. Evet değerli izleyenler, buranın çok farklı bir ambiyansı var. İşte bakar mısınız, renkli bir bina daha.

Değerli izleyenler, şu anda hala kale bölgesindeyiz ve Bizans döneminde inşa edilen Kemere Köprüsü'nün üzerindeyiz. Efendim, Kemere Köprüsü Boztepe Adası ile Amasra'yı birbirine bağlayan tek köprü. Hemen karşıda tüm güzelliğiyle Boztepe Adası'nı görüyorsunuz. Efendim, adada evler var, yaşam var. Evet değerli izleyenler, karşıda da tüm güzelliğiyle Amasra var. Değerli izleyenler, işte üzerinde yürüdüğüm bu tarihi köprü, Kemere Köprüsü, Anakara ile Boztepe'yi birbirine bağlıyor. Aslında değerli izleyenler, arkamızda küçük bir kale bulunuyor. Adada yaşam olduğu için buradan arabalar giriş yapabiliyor. İnsanlar yürüyerek de Boztepe Adası ile Amasra arasında gidip gelebiliyorlar. Evet. Efendim, bu tarafı da sizlere göstermek istiyorum. Karşıda Tavşan Adası var. Mükemmel bir manzara, mükemmel bir doğa. Adeta tabloyu andırıyor efendim gördüğümüz güzellik. Karadeniz'in serinliğini hissedebiliyoruz. Evet değerli izleyenler, çok da fazla söze gerek yok. Görüntüler ortada.

0: Gelin hep birlikte Amasra'nın turistik çarşısını şöyle bir gezelim.
1: Değerli izleyenler, Amasra'da şu anda tarihi Çekiciler Çarşısı'ndayız. Efendim, burası turistik bir çarşı. Program yaptığımız yerlerde turistik çarşıları sizler için elimizden geldiğince gezmeye çalışıyoruz. Efendim, yerli ve yabancı yıl içerisinde Amasra'ya çok sayıda turist geliyor. İşte Amasra'ya gelen turistler Çekiciler Çarşısı'nı ziyaret ediyor ve buradan bol bol alışveriş yapıyor. Peki çarşının adı neden Çekiciler Çarşısı? Efendim, burada çok sayıda çok değerli çekici ustası bulunuyor. Yani ahşap ustası bulunuyor. Zaten çarşıda ahşaptan yapılan hediyelik eşyaları bol bol görebilirsiniz. Ayrıca Çekiciler Çarşısı'nda tel kırma ustalarını da görmek mümkün. Efendim, tel kırma Bartın'a özgü bir sanat ve coğrafi işaret belgesi var. Ağırlıklı olarak da şu anda içinde bulunduğumuz çarşıda ahşaptan ve tel kırmadan yapılan ürünleri, hediyelik eşyaları görüyoruz. Hepsi çok şık, hepsi çok güzel. Efendim, burası çok renkli bir çarşı. Her zaman çok kalabalık oluyor. Özellikle turizm sezonunda, yaz aylarında iğne atsanız yere düşmüyor. Bakar mısınız efendim duvara asılan süslerin güzelliğine? Ben çok seviyorum böyle nazar boncuklarıyla, narlarla yapılan bu süs eşyalarını. İşte alın balkonunuza, mutfağınıza, bahçenize, nereye isterseniz asın. Nar, bereketin simgesi. Gerçekten çok güzel. Rengarenk, çeşit çok fazla, seçin, beğenin, alın. Değerli izleyenler, çarşıyı keyifli keyifli gezmeye devam ediyorum. Efendim, ben program yaptığımız yerlerde gerçekten çok seviyorum çarşı gezmeyi. Ustalarımız o kadar güzel ürünler yapmışlar ki, bakar mısınız Pinokyo'nun güzelliğine? Böyle ipleri de bağlamışlar. Evet, ahşaptan her şey ama her şey var. Evet, burada da çok güzel seramik ürünler görüyoruz değerli izleyenler. Evet, seramikten bir kupa rengarenk çiçeklerle bezenmiş. Üzerinde Amasra yazıyor. İşte geliyorsunuz çarşıya, böyle Amasra hatırası bunlardan alıyorsunuz ve buradan öyle ayrılıyorsunuz. Aa, bunu çok beğendim ben. Bakar mısınız, tamamen ahşaptan ve taşlarla yapılmış. Taşlar boyanmış. Böyle eve dönüştürülmüş. Çok güzel olmuş. Ne kadar yaratıcı. Çok özel bir tasarım. Çok beğendim. Değerli izleyenler, şu anda ahşap atölyesinde Ali Rıza ustamızla birlikteyiz. Burası mis gibi ahşap kokuyor. Ustam merhabalar, kolay gelsin. Efendim,
2: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ustam, ahşaptan yaptığın ürünlere bayıldım, hayran kaldım. Efendim, her yerde talaşlar var. Yılların ustası Ali Rıza ustamız. Bakar mısınız, başında bile talaşlar var. Evet. Ustam, her yerinden her talaşlar dökülüyor.
2: Kaçınılmaz bizim talaşla yoğunlaşmamız. Malum işte ağaç.
1: Ustam, neler yapmışsın, neler yapmışsın. Şimdi bayıldım. Efendim, kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Bu sanatı kaç yıldır icra ediyorsun?
2: Bu sanata ben babamın yanında ilkokul çağlarında gönül verdim. Ortaokuldan sonra ben okumayacağım, ben bu sanatı yapacağım dedim. Evet.
1: Baba mesleği.
2: Baba mesleğe o şekilde başladım. Yaşım oldu 63.
1: Allah uzun ömür versin.
2: De düşünmüyorum. Yani şurada bir şey yapmazsam.
1: Daha gençsin.
2: Ha, şurada bir şey yapmazsam rahatsız oluyorum.
1: Üretmezsen yaşayamazsın. Aynen. Sen.
2: Ben
1: alışmışsın.
2: Alıştım. Ama bizim üzüldüğüm bir konu var. Bizim bu sokağımızda 50-60 tane aynı benim gibi çalışan sanatkar arkadaşlarımız vardı.
1: Evet.
2: Hepsi terk ettiler, sanatı bıraktılar. Geçim zorluğu olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet.
2: Orada TTK işletmesine girdiler falan filan. Neyse, bir çırak yetiştiremiyorum. Sıkıntı orada.
1: Neler yapıyorsun ustam? Ya bunlar ne?
2: En basit mesela şöyle bir...
1: Nedir bu?
2: Salata tabağı. Şimdi
1: ay çok
2: mesela yapılmışını da oradan bir tane alabiliriz. Bak, bu ay salata tabağı
1: güzel.
2: Ceviz ağacından. Genelde biz bunları son bitmiş rutin halinde...
1: Ustam, özür dilerim, burada çok talaş var, evet. Toz var değerli izleyenler. Öksürtüyor tabii. Aynen. Ki yok, haliyle.
2: Biz alışık olduğumuz için bize bir sıkıntı çıkarmıyor.
1: Zorlanıyorum biraz konuşmakta. Ustam, çok güzel olmuş.
2: Bu şimdi salata tabağı ama bu ceviz ağacıdır, sağlamdır. Makineye koymayacaksın, elde bunu yıllarca kullan. Bunu
1: makinede yıkamayacaksın.
2: Bunu bozamazsın.
1: Bu sağlıklı.
2: Sağlıklı şöyle bir şey, biz bunun üzerine zaten zeytinyağı sürüyoruz. Bir de gomalak sürüyoruz. Son şey olarak cila deriz biz buna, eski tabir. Ben vernik olayını kullanmam.
1: Değerli izleyenler, Çekiciler Çarşısı'nda şu anda o kadar güzel bir dükkandayız ki efendim, Bartın'ın tel kırma ve tel sarma sanatı çok ünlü. İkisinin de coğrafi işaret belgesi.

0: var. Şu anda bulunduğumuz dükkanda tel kırmanın ve tel sarmanın o kadar güzel örnekleri bulunuyor ki efendim hayran kalmamak mümkün değil. El emeği, göz nuru, ışıl ışıl birbirinden güzel örtüler, ürünler, eşarplar, fularlar hepsi tel kırma sanatıyla, tel sarma sanatıyla yapılmış. Çok özel bir sanat. Bartın'a özgü Amasra'da da bu özel sanat başarıyla icra ediliyor. Efendim yanımızda Oya Hanım var. Evet. Oya Hanım'ın yaptığı çok güzel ürünler bulunuyor burada. Oya Hanım ellerinize emeğinize sağlık. Bayıldım.
1: Ederim. Çok sağ olun. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
0: Vallahi bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Aslında mütevazi bir ifade oldu. Gerçekten hepsi şahane. Sağ muhteşem.
1: Önemli olan kültürümüzün ölmemesi, onu yaşatmak. Ve karşı tarafların da değer vermesini bekliyoruz. Tel kırma zaten bizim çok geleneksel eski bir sanatımız bildiğiniz gibi.
0: Aslında Oya Hanım tel kırma ve tel sarma sanatından yapılan ürünler Bartın'ın, Amasra'nın geleneğini, kültürünü yansıtıyor, aynen, yaşatıyor. Aynen. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu
1: ben
0: sanatı?
1: Bir fiil 25 yıldır iş yerim var ama ondan önce de çocukluğumuzda annelerimizden, büyüklerimizden bildiğimiz için bir şeyler yapıyorduk ama bir fiil 25 yıldır üretmeye çalışıyorum.
0: Evet. Bayağı bir şeyler üretmişsiniz. Hepsi çok güzel. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi adeta bir sanat ama eseri. Şunu da sormak istiyorum. Bartın'da, Amasra'da bütün kadınlar tel kırma ve tel sarma bilir mi?
1: Yok. Bütün kadınlar diye şey yapmayalım. Meraklıları.
0: Evet. Günümüzde var mı kadınlarımızın, gençlerimizin
1: şöyle,
0: merakı?
1: Orta yaş, gençler masa başı işi istiyor artık. Evet. Yapmak istemiyor. Evet. Okuduk diyorlar. Haklılar. Evet. Orta yaşlar torunlara bakıyor artık. Evet. Ama yaşlarımızın da gözleri görmüyor.
0: Yani çok fazla usta yetişmiyor.
1: Evet. İlerleyen zamanlarda ölmek üzere. Ama şu anda halk eğitimin sağ olsunlar işbirlikleriyle birlikte ortaya çıkan çok güzel ürünlerimiz var.
0: Oya Hanım bu çok güzel bir sanat. Çok değerli bir sanat. Ben bayıldım tel kırmadan, tel sarmadan yapılan ürünlere. Bu sanat kesinlikle yaşatılmalı yani, Bartın'da.
1: Ve tanıtılmalı.
0: Şimdi telimiz hangi malzemeden?
1: Bakır üzerine gümüş püskürtü.
0: Bakır üzerine gümüş. Hı hı. Tel kırma bu. Tel sarma hangisi? Onu da gösterelim izleyenlere.
1: Görebilirsiniz. Masanın üzerindekileri görebilirsiniz. Onlar da tel sarmalarımız.
0: Evet, değerli izleyenler. Tel sarma, aynı. Tel kırma. İkisi de çok özel sanat. İkisi de bakır üzerine gümüş.
1: Gümüş püskürtme. Evet. Tellerle işleniyor. Evet. İğnemiz özeldir. Şöyle bir gümüş iğnedir.
0: Şimdi telimiz gümüş. Tabii. Bakır üzerine gümüş. İğnemiz gümüş. Zaten ışıl ışıl, zaten gümüş geliyor. Gümüş parlıyor ürünler.
1: İsterseniz kırmanın nasıl yapıldığını ben size...
0: Ay lütfen çok seviniriz. Zor mu? Zor bir sanat mı?
1: Yani elinize alışınca tabii ki kolay oluyor ama ilk etapta zorlanabilirsiniz.
0: Kumaş nedir şu anda çalıştığınız?
1: Bu da el tezgahı dokumasıdır.
0: Nerede dokunuyor?
1: Halk eğitim dokuyor.
0: Burada dokunuyor.
1: Tabii tabii bayanlarımız dokuyor. Biz onlardan metraj olarak alıyoruz. Böyle... Bunu içinden çıkarıp alttan geleni çekip tırnağımla bastırıp...
0: Aa zor.
1: Şimdi ben beze yapıyorum. İstediğim gibi çekebiliyorum. Ama tüle yapmak daha zor. Çektiğiniz an yırtılır.
0: Çok hassas davranmak
1: aynen
0: lazım.
1: Aynen öyle. Tabii.
2: balık salatı olmadan Amasra programı olmaz.
0: Efendim keyifle izliyoruz ustamıza. Ustam şöyle bir yandan anlat, bir yandan yap soğanımızı, lütfen.
3: Soğanımızı ilave ettik ve ondan sonra domatesimizi kesiyoruz. Şöyle bol bol koyuyoruz.
0: Değerli izleyenler, Amasra'da şimdi şov zamanı. Nefis bir salata yapıyoruz. Bu salata başka salata, bu salata Amasra salatası.
3: Sırasıyla gidiyoruz tabii ki domatesinden sonra salata.
0: Sırası var mı ustam?
3: Tabii sırasıyla gidiyoruz.
0: Evet. Salata. Hanımlar, ustamı dikkatle izleyin.
3: Ardından şöyle karışık olarak çiğ biber ve yeşil soğanımız var. Ondan sonra yeşilliklerimize geçiyoruz tabii ki de.
0: Evet. Şöyle
3: maydanoz.
0: Vallahi her şey var. Son derece besleyici, lezzetli.
3: Ama karışık olarak şöyle.
0: Amasra'nın salatası hem göze hem de damağa hitap ediyor.
3: Böyle 2-3 bıçak vuruyoruz.
0: Of of of. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısın? Daha çok malzememiz var. Çok. Bu salata başka salata, ben size söylemiştim. Şimdi Erkan Ustam, salatamız gitgide yükseliyor.
3: Aynen.
0: Şimdi bütün malzemeler koyulduğunda, aynen, ilave edildiğinde herhalde böyle bir salata olacak.
3: Tabii ki şöyle turşu çeşitlerinden koyacağız şimdi karışık olarak.
0: Vallahi bana bu salatayı verin yeter. Başka hiçbir şey istemem. Her şey var, her şey var. Çok besleyici. Turşumuzu da böyle ince ince doğruyoruz.
3: İnce ince doğruyoruz.
0: Ustalık böyle bir şey. El becerisi gerçekten mükemmel. Yok yok. Efendim ben salata çok severim. Ama bu salata başka salata. Şimdi ustamı hayranlıkla izliyorum. Şöyle, mükemmel bir görüntü.
3: Şöyle kenarlarını süsleyeceğiz pancarla.
0: Aslında balığın yanında yenebilecek en güzel salata. Of of of. Hem göze hem damağa hitap ediyor efendim bu salata.
3: Doğru.
0: Boşuna ünlenmemiş. Efendim boşuna ünlenmemiş. Bazı lezzetler, bazı yöresel yemekler boşuna ünlenmiyor. Gerçekten Amasra'nın balığı, salatası bu övgüyü hak ediyor. Efendim boşuna bu kadar insan bu balığı, salatayı yemek için günübirlik kalkıp Amasra'ya gelmiyor. Ustam çok güzel oldu.
3: Evet şimdi... süslemesine...
0: Bitmedi mi daha?
3: Daha bitmedi. Daha var.
4: Papatyalar yapıyoruz. Buna biz papatya diyoruz. Bununla da ortasına tohumunu koyuyoruz mesela şu şekilde. Şimdi arkadaşımız, ustamız bunları yapıyor.
0: Çok sanatsal.
4: Evet, aynen.
0: Gördüğüm en sanatsal salata. Efendim aslında bu bir salata değil. Bu bir, evet, tablo. Bu bir tablo. Tablomuz da tamamlanmadı. Birazdan tamamlanacak. Ustam harikasın. Valla bu salatayı yemeden önce ustamı mutlaka yaparken izleyin. İzlemek bile o kadar keyifli ki. Süper. Süper. Ne bu, lale mi?
3: Bunlar lale, evet.
0: Ustam şöyle bir elimize alalım salatayı. Efendim bakar mısınız, hem göze hem damağa hitap eden Amasra salatası. Aa, sosumuzu dökmedik ama. Şimdi Amasra salatasına ne dökeceğiz? Limonumuz var, zeytinyağımız var, başka?
3: Sirkemiz var efendim şöyle.
0: Evet.
3: Şimdi önce
0: nar ekşisi falan dökmüyoruz değil mi?
3: İsteğe göre onlar.
0: Bu nedir, limon musun?
3: Limon.
0: Of of of, bol bol limonumuzu serptik. Dök ustam. Bol sirke.
3: Bol bol.
0: Bana yemek falan vermeyin. Bu salata yeter bana. Zaten çok severim salatayı.
3: Zeytinyağımız.
0: Kaç kişilik bu salata?
4: Efendim genelde 4 kişiye hitap ediyor. Bir masalık düşünüyoruz buna.
0: Efendim Erkan ustamız daha önceden turplarla uğraşmış, çalışmış. Teker teker harfleri hazırlamış. Valla bu salata emek istiyor. Öyle kolay değil bu salatayı yapmak. Ustam tamam mı?
3: Tamamdır. Bitti. Gezdirelim.
0: Zeytinyağı gezdirelim. Parlasın salatamız. Evet, şimdi tabağımızın diğer tarafını çeviriyoruz. Amasra'da şov zamanı. Ustam çevirelim mi tabağımızı? Ta ta ta tam. Evet, Belma Belen'le geziyoruz. Neymiş?
3: Belma Belen'le geziyoruz.
0: Ustam ellerine emeğine sağlık. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Efendim mükemmel bir görüntü, mükemmel bir salata. Bu salata Amasra salatası. Bu salatanın lezzeti başka. Bu salatanın lezzeti dillere destan. Eğer bugüne kadar Amasra'ya gelmediyseniz, bu salatanın tadına bakmadıysanız, en kısa zamanda ilk müsait olduğunuzda çıkın çıkın gelin. Ustamızın, Mete Bey'in ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Salatamızı yaptık ustam. Şimdi balığımızı yapacağız.
3: Tabii.
0: Şimdi Karadeniz'in bereketli sularından çeşit çeşit balık çıkıyor.
3: Şimdilik barbun yapacağız.
0: Evet.
3: Karışık yapacağız ama barbun, mezgit, hamsi, iskorpit.
0: Bu mu? barbun, meyve.

0: Ezgit, hamsi,
1: iskorpit.
0: İskorpit. Hepsini evet. birden pişireceğim.
1: Hepsini birden karışık yapacağım.
0: Tamam. O halde hemen başlıyoruz efendim. Bakalım Amasra'da balık nasıl yapılıyor? Usam, tavamız hazır.
1: Tavamız hazır. Evet. Kendi özel tavamız bizim bu.
0: Özelliği ne?
1: Özelliği bunun yani saçla madeni yani tava. Yani.
0: Saç gibi evet, evet değişik saç, bir tava.
1: Saç tava özendiriyor.
0: Evet değerli izleyenler, ben sizler için Amasra'nın nefis mi nefis balığının lezzet sırrını öğrenmeye çalışıyorum. Ustalarımız böyle lezzet sırlarını sonuna kadar vermezler ama ben mümkün olduğu kadar Murat Ustam'dan Amasra balığının lezzet sırrını öğrenmeye çalışacağım. Vallahi sizler için. Evet değerli izleyenler, Amasra'da şovlar bitmiyordu. Evet tuzladık balığımızı. Evet,
1: karıştıracağız biz de.
0: Ustam lütfen bir yandan yap, bir yandan tarif ver. Şu anda izleyenler pür dikkat. Seni dinliyorlar, not alıyorlar. Çünkü
1: balığımızı karıştırıyoruz. Tuzu
0: evet,
1: karıştırıyoruz.
0: Tuzladık, karıştırıyoruz. Evet. 4 çeşit balık var.
1: 4 çeşit balık var.
0: Evet değerli izleyenler, Amasra'nın balığı salatası çok lezzetli oluyor. İşte Murat Ustamız Amasra'nın balığının nasıl piştiğini gösteriyor bizlere. Yağımız kızdı.
1: Kızdı. Tek tek dizmeye başlıyoruz.
0: Balıklarımızı böyle mısır ununa buluyoruz. Tavamıza diziyoruz. Evet. Bir özelliği var mı dizmenin?
1: Tabii yani düzgün yiyeceksin yani öyle düzgün olacak.
0: Karışık mı diziyorsun?
1: Tabii karışık yapacağım. Evet. Zaten görürsün şimdi. Zaten börek gibi çıkacak zaten.
0: Evet ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Efendim balıklarımız böyle fos fos kabarmaya başladı, pişmeye evet. başladı. Bol yağda. 1 kilo 200 gram balık. Ne yapıyoruz Usam?
1: Şimdi ağır yağını süzüyoruz.
0: Yağın bir kısmını boşalttık.
1: Evet. Bu tarafını az pişireceğiz.
0: Evet.
1: Oradan hemen çevireceğiz.
0: Evet. Şov zamanı, şov zamanı. Bakar mısınız ustala, el becerisine? Of of of. Aa ustam gerçekten börek gibi. Dört çeşit balığımız. Bakar mısınız efendim? Ustam nasıl dizmiş? Ben böyle karışık karışık attı zannediyorum ama yok, o kadar oldu. Güzel ki bakar mısınız? Evet. Ustam süpersin. Harikasın. Tamam pişti mi?
1: Pişmek üzere. Az kaldı.
0: Tam sıçrıyor vallahi yüzüme gözüme her tarafıma. Mezgit'in yumurtaları fena patlıyor. Ben şöyle çekileyim.
1: Çıkıyor yavaş yavaş balık.
0: Of of of. Efendim kokular mis. Evet yağını boşaltıyoruz. Tekrar. Balığımızı herhalde çeviriyoruz. Bayağı yağlı bir şov. Arada patlıyor efendim yumurtalar. Evet değerli izleyenler, karışık balık tavamız artık hazır. Artık afiyetle yenmeye hazır. Efendim nar gibi kızardı, mis gibi kokuyor. Murat ustamızın ellerine, emeğine sağlık.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar, hayırlı cumalar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey vara, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükür cumaya kavuşturana, şükür Allah'a. Bugün de yine çok güzel bir cuma sohbeti sizlere bekliyor. Çünkü çok sevgili Musa Bilgiç hocamızla birlikteyiz. Bugün de hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk aslanım.
0: Ayağınıza yüreğinize sağlık, iyi ki varsınız.
1: Çok sağ olun, sizler de öyle. Rabbim cumamızı mübarek eylesin.
0: Amin.
1: Rabbim tekrarlarına kavuştursun inşallah.
0: Amin inşallah. Ya insan insanın kıymetini iyi bilmesi lazım. Evet. İyi ki varsınız diyorum ya hocam. Bugün varız değil mi? Yarınımız belli değil. Evet. Allah hepimize sağlıklı uzun ömürler versin elbette ama bunu dile getirmek de bence çok kıymetli. Yaşıyorken, karşındaki insan varken bunu söylemek karşılıklı. Evet. İster evinde ister iş hayatında fark etmiyor. Çok önem veriyorum bunlara.
1: Evet, hem insanlar için iyi ki varsınız, hem de o insanların hizmetleri için iyi ki varsınız, teşekkür ederim demesini bilmek lazım. Bazı insanlar teşekkür özürlü oluyor. Hı hı. Yani her türlü izzeti ikram, hizmet yapıyorsunuz. Özellikle büyük küçük ilişkilerinde. Ama ağzı alışmamış. Hı hı. Ya bir eline sağlık, teşekkür ederim demekten aciz kalıyor. Halbuki biliyorsunuz ki teşekkür ve şükür nimeti arttırır. Hı hı. Hem insanlar için teşekkür çalışmayı arttırır. Yani mesela bir patron veyahut da bir amir memuruna teşekkür etse, hı hı, memur bundan mutlu olur. En azından kıymetin biliniyor der. Hı hı. Veyahut da bir ev halkı, işte karı koca diyelim, işte beraber yaşayan insanlar birbirlerine teşekkür etse, İyi ki varsın dese, eline sağlık, işte çok güzel olmuş falan dese, yaptığı yemek için, çay için mutlu olur insanlar.
0: Daha bir motive olur aslında. Tabii. İnsan değil mi? Dersin tabii ki ya ben iyi ki bunu yapıyorum, yemek yapıyorum, evet yoruluyorum ama sonunda o teşekkür her şeye bedel oluyor.
1: Tabii.
0: Değiyor yani yaptığın işe. Yani. O yüzden teşekkürü, şükrü de burada tekrar almış olduk.
1: Evet.
0: Hocam bazı esmalar var. Kimisi çok esma okur mesela. Onu böyle kendine bir destur edinmiştir. İşte benim belli esmalarım var der. İşte günde bu esmaları çekiyorum. İşte bunların sayısı da oluyor mesela. İşte 175 örnek veriyorum. Ya da işte 280 defa okunur. O sayılara da geleceğim ama. Şimdi belli esmalar var. Ya Fettah gibi.
1: Evet.
0: Ya Fettah güçlü bir esma gibi geliyor bana hocam. Ne anlatıyor Ya Fettah bize?
1: Evet, esmaların hepsi çok kıymetlidir. Cenab-ı Allah insana dil vermiş, lisan vermiş. Bu lisanı zikre alıştırmak lazım. Hı hı. Dili kötü şeylere

0: değil de böyle kırıcı şeylere değil de Allah'ın zikrine, Allah'ın esmasına çok alıştırmak lazım. Bu aynı zamanda insana bir terapi, insana bir fayda, insana bir huzur kazandırıyor. Çünkü zikrin şöyle bir özelliği var. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah. Ellezine amenu, o kimseler ki iman ederler ve bunlar kalp ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ancak kalpler zikirle tatmin olur, mutmain olur diyor. Huzur bulur diyor yani. Demek ki kalbi yaratan, kalbin nasıl sakinleşeceğini, nasıl huzur bulacağını, nasıl sükun bulacağını bize öğretiyor. Neyle huzur buluyormuş kalp? Zikirle.
1: Zikirle.
0: İşte bunlar zikirdir. Esmalar aynı zamanda ifade ettiğiniz gibi ya Fettah zikri, Fettah açan demek. Fetih kelimesinden geliyor. Kapıları açan, zorlukları açan, sıkıntıları açan demek. Hatta Peygamber Efendimizin şöyle güzel bir duası var. Ya müfettihal ebvab, ey kapıları açan Rabbim, iftah lana ebvabel hayr, bize hayır kapılarını aç
1: Amin.
0: diye dua ediyor.
1: Evet.
0: Ya Fettah zikri aynı zamanda Fatiha'dan da geliyor. Yani Fatiha, Fetih, bütün bunlar aynı kökten geliyor. Hatta anahtar da miftah. O da fetih kelimesinden, açmak kelimesinden gelir. Zaten bizim tarihimizdeki fetihler dahi içerisinde şunu barındırır. Batılı kapatıp hakkın kapısını açmak.
1: Doğru kapı.
0: İnsanlara imanın kapılarını açmak. Zulmün kapılarını kapatıp adaletin kapılarını açmak anlamına gelir. Fetihler toprak kazanmak için değildir. Aynı zamanda gönüllerin fethidir. Yani şu kadar toprak kazanayım da dünyanın yarısı benim olsun. Dünyanın dörtte birine ben hükmedeyim değil. Benim elde ettiğim topraklarda Allah'ın ismi hakim olsun. İlahi Kelimetullah deniyor buna. Yani Allah'ın ismini her yere taşımak, her yere yaymak. Mesela padişahlardan bir tanesi için anlatılır. Yavuz Sultan Selim galiba. Atıyla denize sürüyor atını. Atın şöyle göğsüne kadar su geliyor. Ya Rabbi diyor, eğer karşı taraflara geçebilseydim bu atla okyanusları aşar, senin ismini oralara da götürürdüm. Oraları da fethederdim. Yani fetihlerden maksat budur. Şimdi ya Fettah zikri hepimizin böyle kapanmış bir takım işleri olabilir.
1: Sanki kapanmış bir kapı ya da kapılar
0: Yani
1: var gibi hissedebilir kişi.
0: evet, tıkanıklıklar olabilir hayatımızda. İyi gitmeyen şeyler olabilir. Bunları açmak mı istiyorsunuz? Ya Fettah zikrine devam edeceksiniz.
1: Kaç defa mesela çekmek lazım ya Fettah'ı?
0: Ya Fettah'ı da sınır yok. İstediğiniz kadar çekebilirsiniz. Hani insanın biliyorsunuz insanın hayatı tek düze gitmez. Bir işte yorulur, bir dinlenir, öbür işe geçer. Şöyle bir boş bulunduğu anda tesbihli veyahut da tesbihsiz fark etmez çekebiliriz. En sonunda bitirirken 100 defa çeker. Celle Celaluh diyerek bitirir.
1: Celle Celaluhu.
0: Evet. Fatiha suresi dedik. Bununla bağlantılı. Fetih suresi bununla bağlantılı. Ki Fetih suresi biliyorsunuz zor koşullarda, zor durumlarda mesela çok ceza almış cezaevinden kurtulmak istiyor. Ya da büyük bir musibetle karşılaşmış, bir hastalıkla karşılaşmış, onu aşmak istiyor. O hastalığın, o acının girdabından kurtulmak istiyor. Fetih
1: Yine
0: suresi.
1: ya Fettah.
0: Ya evet, ya Fettah
1: Evet
0: veyahut da
1: yani.
0: okumasını biliyorsa Fetih suresi,
1: Fetih suresi
0: Fatiha.
1: de. Yani hastalıkta, kapanan kapılarda bir anahtar gibi neyi çözüp açmak istiyorsak ya Fettah bize burada
0: Evet.
1: yardımcı oluyor.
0: Oluyor.
1: Bir de ya Rezzak var hocam. Yani
0: Evet.
1: Rezzak rızkı arttıran bir
0: Tabii
1: esma değil mi?
0: şimdi biliyorsunuz rızkın yaratıcısı Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah rızıkları taksim edendir. Ayet-i kerimede öyle ifade ediliyor. Estağfirullah. Ehum yaksimune rahmete rabbik. Nahnu kasemna beynehum maişetehum fil hayatid dünya. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyor diyor. Halbuki sizin aranızdaki maişetinizi yani kazancınızı, rızkınızı biz taksim ediyoruz diyor Cenab-ı Allah. Mesela biz bazen rızkı patron veriyor zannederiz. Yanılırız. rızkı müdür veriyor zannederiz, yanılırız.

0: Onlar vesile.
1: Onlar vesiledir. Rızkı esas veren Allah'tır.
0: Evet.
1: Rezzak-ı alem odur. Yeryüzünde ne varsa, ayeti kerime şu şekilde, estağfirullah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Yeryüzünde diyor debelenen ne varsa.
0: Hı hı.
1: Debelenen demek insan da debeleniyor.
0: Evet.
1: Bir böcek de debeleniyor.
0: Kuş da.
1: Kuş da debeleniyor. Şey. Yani kımıldayan demek. Yeryüzünde kımıldayan ne varsa rızkı Allah'a aittir diyor.
0: Evet.
1: Yani düşünün, o toprağın altındaki böceklere de rızkını veren o.
0: O karıncalar nasıl küçük küçük geziyorlar.
1: Onlara değil mi kışın böyle onları nasıl artık Cenab-ı Allah öğrettiyse depoluyor.
0: Erzağını taşıyor sırtında,
1: evet,
0: götürüyor.
1: Taşıyor götürüyor ve kışın rahat ediyor.
0: Ya.
1: Hatta hikaye var ya, Ağustos böceğiyle karınca diye.
0: Hı hı.
1: Ağustos böceği ne yapıyor? Yazın çalıyor, oynuyor, geziyor, tozuyor.
0: Evet, kış geldi mi?
1: Kış gelince de karıncanın kapısını çalıyor. Tabii o da gene yardımcı oluyor. Yani iyi bir hayvan.
0: Evet.
1: İnsanlar burada karınca gibi olması gerekiyor. Yani hazırlıklı olması gerekiyor. Rızkı veren o. Rızkı Allah'tan istemesi gerekiyor. Mesela bizim esnaflarımız dükkanlarının kapısına ya da arkalarına levha asarlar.
0: Hı hı.
1: Rızıkla alakalı. Er rizku alallah. Rızık Allah'a aittir.
0: Hmm.
1: Yani rızık, bakın, müşteriden değil. Müşteri de sebeptir.
0: Evet.
1: Esas rızkı veren Allah'tır.
0: Allah nasip ederse o müşteri ayağına geliyor.
1: Evet.
0: O gün o dükkana
1: tabii
0: geliyor. Mesela hocam dediniz ya, ya Rezzak, bunu çekeceğiz ama hiçbir şey yapmayıp da mesela oturduğumuz yerden rızık da gelir mi?
1: Gelmez. Şimdi Cenab-ı Allah bir sistem kurmuş. Fıtrat kanunları diyoruz buna. Ekecek, öyle biçecek.
0: Hı hı.
1: Ekmeden biçmek yok. Yani Cenab-ı Allah şartlarını hazırlarsın. O şartları, mesela diyelim ki ne iş yapıyorsan, şartlarının altyapısını oluşturursun. Ondan sonra bu Ya Rezzak fiilini çekersin.
0: Hı hı.
1: Yani güzel ismini çekersin. Ama sen otur, yat, kapıyı kapat, akşama kadar Ya Rezzak çek. Şartları oluşturmadığın için sana rızık gelmez.
0: Hı.
1: Onun için Cenab-ı Allah'ın bize verdiği akıl, bize verdiği sağlık, bize verdiği vücut, bize verdiği güç, rızık arama yolunda koşturacağız, çabalayacağız, gayret göstereceğiz, sebat edeceğiz, sabırlı da olacağız.
0: Hı hı.
1: Bazı insanlar da çok sabırsız.
0: Evet.
1: Hemen oluversin istiyor, değil o da mi? Olmuyor. Biraz kanaat edeceğiz,
0: hı hı,
1: sabredeceğiz. O Rezzak, Cenab-ı Allah'ın Rezzak sıfatı tecelli edecek. Rızık yağmaya başlayacak. Rızık gelmeye başlayacak. Hatta alimlerimiz rızkı tarif ederken derler ki, rızık insanın biriktirdiği, topladığı mıdır? Yoksa nedir? Alimlerimiz demişler ki, rızık insanın topladığı, biriktirdiği, bankada beklettiği değildir.
0: Hmm.
1: Rızık neymiş biliyor musunuz?
0: Neymiş?
1: Rızık şu boğazdan aşağı geçermiş.
0: Ne kadar buradan boğazdan aşağı geçiyor? Yani
1: senin,
0: bankada
1: yani
0: çok
1: senin
0: olabilir
1: yediğin,
0: para.
1: İçtiğin senin rızkın.
0: Ha.
1: Mesela öyle insanlar var ki, var yemez mi deniyor.
0: Evet.
1: Biriktirmiş, yığmış, bankada hesabı dolu. Ama ne yemesini bilmiş, ne yedirmesini bilmiş.
0: Çok tutumlu olmuş, cimri
1: çok
0: davranmış.
1: Tutum. Buna rızık, bunun biriktirdiği dağ gibi altın olsa ona rızık
0: yok
1: denmez.
0: Ha.
1: Yememiş. Yedirmemiş.
0: Rızık demek ki yemek mi lazım?
1: Ya,
0: onun için yaratılmış.
1: Rızkı tarif ederken insanın boğazından aşağı geçen rızkıdır diyor.
0: Görüyor musun?
1: Hatta nasiple de biraz alakalı. Kimse kimsenin rızkını yemez diye güzel bir söz var. Yani gerçekten de öyledir.
0: Evet.
1: Sizin yemediğiniz bir şey, başka biri gelir. O açtır. O yemiş olur. Sizin hiç aklınıza bile gelmez. Siz
0: değil
1: mesela
0: mi?
1: O yemeği yaparken, ya ben bunu işte falanca için yapmıştım diye düşünemezsiniz bile.
0: Tabii.
1: Niye? Çünkü rızık, nasip, bunlar biraz bağlantılı ifadeler.
0: Senin nasibinmiş diyoruz ya bazen, işte
1: evet,
0: yanımızda bir
1: evet,
0: şey tatlı
1: evet,
0: taşıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Bir arkadaşımı yolda görüyorum. Ay, alır mısın? Senin nasibinmiş. İşte Allah, hı, ona nasip ettiğince başka kimseye nasip etmiyor.
1: Evet. Hatta Peygamber Efendimiz de insanoğlunun hadis-i şerifinde, insanoğlu malım malım malım der, övünür durur diyor. Halbuki insanoğlunun malı yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sadaka olarak verip geçtiğinden başka malı yoktur diyor.
0: Yediğin, giydiğin ve sadaka olarak.

0: Olarak
1: Evet,
0: verdiğin.
1: evet.
0: Bunlar asıl mal sayılıyor.
1: Yani bankadakileri mal saymıyor Peygamberimiz.
0: Aslında o biraz insanın kendi içindeki korku bence. Bankada o biriktirdiği para
1: tabii,
0: ne olur ne olmaz diye o korku enerjisinden, ama Allah rızkı zaten veriyor. O korkuyu niye
1: senin
0: içinde
1: tapularını
0: yaşıyorsun?
1: Mal saymıyor.
0: Evet.
1: Mesela bir sürü tapu bırakmış. Geride miras şeyler, varisler kavga ediyor üzerinde. Onlar senin değildir diyor. Niye? Senin malın, insanoğlu malım malım malım der durur. Fakat insanoğlunun malı yiyip tükettiği, yiyip içtiği yani, giyip eskittiği elbise vesaire,
0: evet,
1: ve sadaka olarak bu dünyadayken verebildiğidir diyor.
0: Çok güzelmiş. O zaman bu dünyadayken afiyetle, helal kazanılmış parayla yemek içmek bizim rızığımız ve bundan geri durmayacağız. Allah bunu demek ki emrediyor bize. İnşallah afiyetle yemek nasip olsun hepimize.
1: Amin. Amin.
0: Yani o karıncanın diyoruz ya rızkını veren Allah, kuşun kanadından o uçarak gelip de gagasına düşen, nereden buluyor o kuş o rızkı? Düşünüyor mu acaba benim yarınım yok, acaba aç kalacak mıyım? Allah veriyor rızkı, onun korkusu yok. İnsanoğlu korkuyor rızıktan. Acaba rızkım gider mi diye bu korkulardan da biraz emin olmak lazım. Hocam Ya Vehhab diye bir esmamız var. Bu neyi anlatır bize?
1: Ya Vehhab hibe eden demek. Hibe kökünden geliyor. Karşılıksız veren, ihsan eden demek. Kur'an-ı Kerim'de de bu Vehhab kelimesi çok geçer. Estağfirullah. İnneke entel Vehhab. Sen karşılıksız verenlerin, verensin. Hatta Vehhab ifadesi evlat isteme duası içerisinde de vardır.
0: Ha,
1: karşılıksız.
0: Anne de
1: yani
0: istiyor
1: anne
0: mi?
1: Baba Zekeriya Aleyhisselam'ın duasında Vehhab sıfatıyla Cenab-ı Allah'tan evlat istediği, ki Zekeriya Aleyhisselam'ın yaşı zaten geçmiş, hanımı da yaşlı olmasına rağmen Cenab-ı Allah'tan hayırlı, salih evlat istiyor. Bitirirken duasını inneke entel Vehhab. Sen karşılıksız verensin diyor. Senin hazinen de çocuk çok diyor yani. Bana da verirsin.
0: Çocuk isteyenler o zaman Ya Vehhab çekebilir
1: mi? Vehhab çekebilir. Vehhab hibe eden. Yani hani mesela dünyada insanlar bir şey verse bile karşılık bekler yani. Ama Cenab-ı Allah hiçbir karşılık beklemeden, hiç hesap kitapsız sana istediği kadar verebilir. Hibe. Hiç karşılık yok.
0: Tek
1: yani senin hesabına
0: Allah
1: bir borç yazmaz yani. Verir ve sana lütfeder onu. Vehhab kelimesi çok anlamlıdır. Rızık istemede çok mücerreptir, tecrübe edilmiştir. Yani özellikle boş olan böyle zikir yapmak isteyen kardeşlerimiz Ya Vehhab, Ya Vehhab, Ya Vehhab Celle Celaluhu diyerek bu güzel Allah'ın ismini dillerine pelesenk edebilirler.
0: Aslında bu üçü de şimdi Ya Fettah Ya Rezzak, Ya Vehhab, üçü de birbirine bağlantılı olduğu için böyle de okunabilir mi?
1: Tabii okunur.
0: Hem
1: okunur.
0: Fetih kapıları açacak, hem rızık verecek hem de karşılıksız verecek inşallah.
1: Ya Allah'ın ismini söylemekten insan gocunmamalı, çekinmemeli. Yani ona buna eyvallah edeceğine, ona buna yalvaracağına, bırak onları Allah'a yalvar. Allah'ın güzel isimleriyle ona yönel. Bak ne oluyor o zaman.
0: Allah kimseye muhtaç etmesin ondan başka.
1: Amin.
0: Tek gidecek kapımız zaten Allah. Bir tek onun önünde eğiliriz.
1: Tabii.
0: Onun dışında kimseye yalvaracak duruma kimseyi düşürmesin Yaradan. Çünkü kapımız Yaradan olduğu zaman kimseden zaten bir medet ummuyorsun, beklemiyorsun da. Çünkü Allah'tan bekliyorsun.
1: Tabii.
0: Bir Müslüman böyle düşünür. İnşallah rızkı veren de Allah. Sadece insanlar vesile oluyor.
1: Tabii.
0: O
1: İnsanlar
0: vesile kalır.
1: Vesiledir, sebeptir, bahanedir.
0: Evet.
1: Ama esas yaratan, Halik, rızkı yaratan, esas sana taksim eden, senin kısmetine ayıran, veren Cenab-ı Allah.
0: Ve kimsenin kısmetine de kimse konamıyor değil mi?
1: Tabii. Hatta hani bu hayvanlar arasında bile kedi için derler ki, biraz nankördür derler.
0: Evet.
1: Köpek tam tersi. Biraz daha böyle şeydir, hani böyle yakındır, yalakadır falan.
0: Dost derler,
1: dost.
0: Evet.
1: Ama kedi nankördür derler. Yani tabii dini çok mesnedi yok ama halk arasındaki söz yani. Kedi rızkı Allah'tan bilir. Eyvallah etmez sahibine. Köpek ise sahibinden bilirmiş zavallı. Yani bu veriyor bana zannedermiş.
0: Evet.
1: Ona çok böyle meftun olurmuş.

0: Ona bağlanırmış böyle. Kovalasan bile yine gelirmiş. Ama kedi öyle değil. Kedi eyvallahsız,
1: O
0: nankör diyoruz
1: yüzden
0: ama
1: nankör, minnetsiz
0: ya
1: yani.
0: minnetsiz yani.
1: Evet.
0: Diyor ki sen vermiyorsun bana bu rızkı diyor kedi. Bu
1: Ben gider
0: rızkı bana
1: alırım.
0: Allah veriyor diyor.
1: Ya.
0: Sen sebepsin diyor. Sen olmasan başka birini Allah yaratır. Aslı olmasa Fatma'yı yaratır, onunla verirdi rızkımı diyor.
1: Görüyor musunuz? O kedinin demek ki o tavrı aslında
0: Evet.
1: bize bambaşka bir şey anlatıyor.
0: Halk
1: Bu da
0: şeyi bunlar yani.
1: evet,
0: Ama
1: halk
0: tabii güzel,
1: şeyi, hikayesi
0: mantıklı,
1: ama mantıklı,
0: mantıklı.
1: şimdi kafama yattı düşününce, gerçekten ondan dolayı olabilir. Bir de çok güzel bir esmamız var. O da lütfeden. Yine Allah
0: Evet,
1: lütfettiği için
0: tabii.
1: Ya Latif
0: Evet.
1: esması. Ona ne diyorsunuz
0: Ya
1: hocam?
0: Latif, bu da çok anlamlı bir esmadır. Latif kelimesini biz Türkçe'de de kullanıyoruz. Böyle çok latif bir insan, çok işte nazik, kibar, böyle
1: Hatırşinas.
0: hatır şinas anlamında kullanıyoruz ya. Bağlantısı var. Ya Latif, kullarına hissettirmeden iyilik yapan. Hiç hissettirmeden.
1: Nasıl
0: Yani
1: olması? Nasıl
0: şartları
1: mesela?
0: öyle bir hazırlıyor ki Cenab-ı Allah, taşları öyle bir döşüyor ki en sonunda muradınıza eriyorsunuz.
1: Ay, ne mutlu
0: İşte
1: Allah'ım.
0: bu
1: Şükürler olsun. Evet.
0: Latif ismi şerifiyle tecelli ediyor. Yani hani böyle göze sokmadan denir ya,
1: Ruhun duymuyor.
0: ruhun duymadan Cenab-ı Allah böyle taşları döşemiş döşemiş, şartları oluşturmuş ve bir bakmışsın ki sana bir lütuf olmuş.
1: Kader ağlarını
0: Heh,
1: örüyor
0: bravo.
1: dediğimiz. Kader
0: Latif.
1: ağlarını örmüş. Yani öyle bir şey başına geliyor ki, öyle bir olay oluyor ki diyorsun ki şu olmasaydı, bu olmasaydı, şu olmasaydı, bunların hepsi tesadüf
0: Evet.
1: değil. Bir araya geldi de bu imkan karşıma çıktı
0: Tabii.
1: ve kader ağlarını
0: Bir
1: örmüş.
0: de Cenab-ı Allah bizi bizden iyi tanıdığı için her insanın ihtiyacını da çok iyi biliyor. Senin ihtiyacına uygun bir şey yaratıyor. Yani senin ihtiyacına uygun koşullarda seni bulunduruyor.
1: O zaman bizim istediğimiz değil de ihtiyacımız olana mı daha çok karşılık
0: Evet,
1: veriyor?
0: aynen. Latif ismi çok derin bir isim. Araştırılması gereken bir isim. Bunun üzerinde hatta kardeşlerimiz eğer vakti olanlar varsa bizim Diyanet İslam Ansiklopedisi var. TDV'nin Dia diye yazılır. Mesela Latif ismi şerifi Dia. Diyanet İslam Ansiklopedisi. Oradan ansiklopedi bu maddeleri geniş geniş almış.
1: Ya Latif'i oradan araştırabiliriz
0: Tabii
1: yani.
0: Latif mesela Esmaül Husna diye yazar. Esmaül Husna maddesinde 99 ismin anlamı da var. Açıklaması da var. Ayrıca her bir ismi de İslam Ansiklopedisi konu başlığı yapmış.
1: Çok güzel.
0: Madde yapmış
1: Bundan
0: yani.
1: faydalanalım
0: Tabii mesela
1: internetten.
0: Latif ismini bir profesör hocamız çalışmış. Vehhab ismini başka bir profesör hocamız çalışmış. Oraya koymuşlar ki insanlar hani her şeyi çok merak ediyoruz ya.
1: Evet.
0: Ya ülkemizde mesela bir sanatçıyı, bir futbolcuyu ne kadar çok merak ediyoruz değil mi? Sanatçının yedi ceddini, o futbolcunun yedi ceddini araştırıyoruz da seni yaratan, kainatı yaratan, senin benim sahibim, bize rızık veren Rabbimizin isimlerini biz niye araştırmayalım ya?
1: En güzel araştırma ve bunları zikrettikçe de
0: Tabii.
1: aslında bilerek,
0: Tabii.
1: ne zikrettiğimizi bilerek de bunu araştırarak da okumamız çok daha anlamlı hale geliyor sevgili
0: Tabii.
1: seyirciler. İnşallah hepimize nasip olsun bol bol zikirleri çekmek. Hocam şimdi biz tabii ki dua ediyoruz Allah'a. Bazen de çok istediğimiz şeyler oluyor. Allah'ım bu olsun, ya Rabbim bu olsun. Şimdi bir dua kaderi değiştirebilir mi? Yazılan bir kader var ve biz dua ediyoruz. Allah'ım böyle olsun. Benim gönlümden bu geçiyor. Değişir
0: Evet.
1: mi kader?
0: Şimdi dua kaderi değiştirir. Evet.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Dua yani Cenab-ı Allah'ın yaratma fiili çok geniş. Kudreti çok geniş. Yani vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Senin duaların makbul olur. Senin hayat gidişatın değişir. Kaderin değişir. Bütün geleceğin değişir. Kader dua kadere tesir eder.
1: Öyle
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Ama bu dua herhalde benim hayrıma mı olması gerekiyor?
0: Şimdi dua ederken zaten duanın en sonunu şöyle bağlamak lazım. Ya Rabbi, ben bunları talep ediyorum ama hakkımda hayırlı olanı takdir eyle. Yani mesela insan bazen hayrı istediği gibi şerri de ister diyor. İnsan
1: Tabii.
0: bazen belasını istermiş.
1: Bilemez, değil mi?
0: Bilemez. Düşmanını ister.

0: başına bela alır. Dua yaptın, yaptın. Bir kaderil imkan, sen anlayabildiğin kadarıyla Allah'tan taleplerde bulundun. Duanın en sonunu şöyle bağlarsın. Ya Rabbi, ben anladığım kadarıyla, idrak ettiğim kadarıyla bir aciz kul olarak bunları ben senden talep ediyorum, istiyorum ama neyin hayırlı olduğunu da senin kadar bilemem. Benim hakkımda hayırlı olanı takdir eyle, beni ona yönlendir ve beni de o takdir olunana kalbimi razı eyle.
1: Çok güzelmiş hocam. Şöyle de denebilir belki, değil mi? Yani hayırlıysa bana
0: Tabii.
1: yakınlaştır, hayırsızsa benden
0: Tabii.
1: uzaklaştır.
0: Hayırlıysa beri,
1: Beri,
0: hayırsızsa öte.
1: öte, geri.
0: Heh.
1: Evet, öyle bir laf
0: Yani,
1: var. Beri ya da geri.
0: evet.
1: Yani duada bunu çok istiyoruz ama Allah'ım yine sen bilirsin.
0: Tabii.
1: Takdir senin.
0: Tabii.
1: Çünkü benim için hayırlıysa vereceğini biliyorum. Mesela
0: Evet.
1: hocam bazen de dua ediyoruz ama acaba olur mu diye dua etmek, bu doğru mudur? Acaba olur mu diye
0: Şimdi
1: düşünmek.
0: acaba olur mu eğer Cenab-ı Allah'ın kudretine yönelik ise yanlış. Cenab-ı Allah'ın kudreti asla böyle olur mu, olmaz mı, acaba falan götürmez. Cenab-ı Allah olmazları oldurandır. Cenab-ı Allah bir şeye ol dediği zaman oluverir. Oluş sürecine giriverir. Ayet kün feyekün diyor ya, onların dil olarak şöyle açtığın zaman biraz kün ol der, feyekün hemen oluş sürecine girer. Mesela birdenbire böyle Alaaddin'in lambası gibi böyle olmaz. Oluş sürecine girer.
1: Yani o adımlar başlar, o
0: Tabii
1: süreç
0: yani
1: başlar.
0: istikbal içerisinde o adım adım gerçekleşir ve oluverir. Oluverir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a zorluk yok. Bize var mı? Bizim gibi aciz insanlar gücümüz yetmez. Ben bunu yapamam dersin.
1: Tabii.
0: Ama Cenab-ı Allah için haşa, Cenab-ı Allah'ın gücünün yetmediği bir şey olur mu? Her
1: Tövbe
0: şey ona
1: haşa.
0: çok kolay. İnne zâlike alallâhi yesîr diyor. Bu Allah'a göre çok kolaydır diyor ayette. Yani bunu yapmak, etmek bu Allah'a göre çok kolaydır. Şaşırıyor da, şey şaşırıyor. Zekeriya aleyhisselamın karısı, eşi. Gülüyor hatta. Allah size bir erkek çocuk müjdeledi diyor melekler.
1: Evet.
0: Kadın gülüyor.
1: Niçin?
0: İnanamıyor. Ben bu yaşta diyor, nasıl olacak diyor. Melek cevap veriyor. İnne zâlike alallâhi yesîr. Bu Allah'a göre çok kolay diyor.
1: Tabii imkansız yok ki Allah
0: Allah'a
1: katında.
0: göre diyor, sen her ne kadar 90 yaşında olsan da Allah seni yeniden bir genç kız gibi dönüştürür ve senden bir çocuk dünyaya getirir. Bu Allah'a göre çok kolaydır
1: Evet. Zaten
0: diyor.
1: cennette de yani öbür dünyada
0: Tabii.
1: da gençleşmiyor
0: Tabii,
1: muyuz
0: tabii.
1: hocam? 35 yaşımıza geri dönüyoruz değil mi?
0: 33.
1: 33 mü?
0: Evet.
1: 33 yaşımıza geri dönüyoruz. Allah öyle takdir ediyor. En genç, en belki de sağlıklı halimize dönüyoruz ve
0: Tabii.
1: güzel bir
0: Tabii.
1: inşallah ahiret hayatı bizi bekliyordur. Şimdi duada da dedik ya hocam, acaba olur mu diye düşünüyoruz ama olacağından emin olarak dua
0: Tabii,
1: edelim. Ama
0: tabii.
1: siz diyorsunuz ya, Allah ol der ve olur ama bir oluş sürecine girer. Yani o belki de olmaya başlayacak ama bizim haberimiz yok.
0: Evet.
1: Belki de arka planda çalışıyor
0: Tabii,
1: o
0: tabii.
1: olma
0: Sistem
1: süreci.
0: çalışıyor.
1: Sistem hep çalışıyor. Ama sen diyorsun ki olmuyor, olmuyor. İşte bir yıl geçti olmadı, 2 yıl geçti olmadı. Aslında belki de oluş süreci.
0: Tabii. Yani her şeyin bir olgunlaşma zamanı ve süreci var. Sana senin en çok ihtiyaç duyduğun anda olacaktır belki de. Yani onu da Latif ismi şerifiyle Allah bilir. Yani
1: Evet.
0: insana insandan daha yakın, çah damarından daha yakın olan bir Rabbin var. Umutsuz olma, ümitsiz olma, ona sığın, onun gözüne girmeye çalış. Başkalarına yaranacağım diye uğraşma. İmam Şafii Hazretleri öyle diyor. Hiç kimseyi razı etmeye çalışmayın. Hiç yorulmayın, kimseyi razı edemezsiniz. Ama Allah'ı razı edin diyor.
1: İnşallah.
0: Allah'ı razı edin yeter diyor. Ayette de övülen insanlar, cennete giren insanlar radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır diyor.
1: Ya.
0: Karşılıklı rıza var. Yine başka bir ayette ve rıdvanun minallahi ekber. Allah'ın razı olması en büyük şeydir diyor. Onun için bizim en çok kullandığımız dua nedir? Birbirimize bir iyilik yaptığımızda
1: Allah razı
0: Allah
1: olsun.
0: razı olsun. Allah razı olsun ifadesi boş bir ifade değil. Yani küçük

0: kimsenecek bir ifade değil. Allah razı olsun dedirtebildin mi akan sular durur.
1: Ne güzel. Evet.
0: Yani mesela insan gönülden bir Allah razı olsun dese, bir devlet memurusunuz, bir teyzenin işini çözüverdiniz.
1: Hı hı.
0: O teyze gözü yaşlı, Allah razı olsun yavrum dese, belki de seni cennete götürecek odur.
1: Ay inşallah hocam bu...
0: Yolda, belde bir kardeşiniz bir sıkıntısı var, durdun,
1: evet,
0: yardımcı oldun, tekeri patlamış, şu olmuş, bu olmuş. Allah razı olsun, sen burada durmasan ben ne olurdum, hava kararırdı dese, o Allah razı olsun insanı kurtarır.
1: Değil mi?
0: Onun için bizim tarihimizde, medeniyetimizde,
1: hı hı,
0: aşevlerine, bakım evlerine, böyle insanlara hizmet mekanlarına yazılar yazarlar, hat levhası olarak,
1: hı hı,
0: yaptıranlar şöyle yazdırmış İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin yanındaki o aşevinin girişine taphane deniyor.
1: Hı hı.
0: Kur'an'dan bir ayet yazdırmış. Estağfirullah. İnnemâ nut'imukum livecihillah. Biz sizi burada sadece Allah'ın razılığı için doyuruyoruz.
1: Hı hı.
0: İnsan bedava yemek verir mi? Hadi bakayım lokantaya git bedava yemek. Adam kızar sana.
1: Yok, evet.
0: Ama orada bedava yemek veriyor. Oraya yazdırmış. Biz sadece Allah'ın rızası için sizi doyuruyoruz. La nuridu minkum cezaen ve la şükura. Sizden ne bir ödül ne de bir teşekkür de beklemiyoruz.
1: Ama bir Allah razı olsun der orada yemek yiyen, değil mi?
0: Mutlaka der.
1: Ücretsiz bir şekilde yiyorsun. Allah, kim bu aşevi yaptıysa Allah razı olsun deriz yani.
0: Denir.
1: O yüzden ona ne kadar sevap kazanıyor.
0: Ama onu da beklemeyecekmişsin.
1: Beklemen.
0: Neyi
1: evet.
0: bekleyeceksin? Allah bu işten razı olsun da bütün dünya bana kızsın. Önemli değil.
1: Evet.
0: Yani hani bizler bazen birbirimizi razı etmek için uğraşıyoruz ya.
1: Evet.
0: Edemiyoruz da zaten. Ama biz emin olun hayatımızı Allah'ı razı etmek için uğraşsak hayatımızın tümünde yani.
1: Evet.
0: Yani işte bazen böyle insanlara iyi görünmek için, insanlara saygımdan dolayı böyle yapıyorum falan filan diyorlar ya.
1: Hı hı.
0: Sen insanlara saygından dolayı böyle yapıyorsun da Allah senin böyle yapmanı istemiyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Mesela normalde Allah senden başka bir şey istiyor. Ama maalesef insanlar birinci sıraya insanların rızasını koymuş aslan.
1: Hocam son dönemde biliyorsunuz benim bir arkadaşımın başına geldi. Sosyal medyada aktif biri, işte takipçileri var. Linç yemiş. Linç yemek ne demek? İşte kötü yorumlar gelmiş bu
0: evet.
1: kişiye. Ondan sonra beni aradı. Ben dedi işte çok üzgünüm öyle böyle. Dedim ki yani bütün dünya sana karşı olsa ne yazar? Bütün dünya sana evet. karşı olsun. Vallahi insanın kılı kıpırdamaması
0: öyle,
1: lazım.
0: Öyle aynen.
1: Allah senden razı mı? Sen kendini biliyor musun? Bitti nokta. İsterse bütün dünya karşı olsun. Hiç
0: tabii.
1: Ruhun duymaması lazım.
0: Tabii yaptığı iş doğruysa.
1: Evet.
0: Yaptığı iş böyle mantıklıysa. Ve Allah'ın da istediği bir şeyse.
1: Evet.
0: İsterse alem düşman olsun.
1: Doğru duvar yıkılmaz.
0: Heh, doğru duvar yıkılmaz.
1: Sen doğrusun bunu da biliyorsan. Bitti tabii, Allah da razı olsun.
0: O doğruyu da doğru bir üslupla dile getirebilmişse. O daha da güzel tabii ki.
1: Evet.
0: Hani kimseyi de kırıp dökmeden latif bir şekilde, hoş bir şekilde, tatlı bir şekilde dile getirebilmişse, kimse de bundan alınmamışsa, incinmemişse o daha da güzel. Çünkü her şeyi ne kadar sert de olsa bir söyleme usulü var.
1: Tabii.
0: Kibarca da söyleyebilirsin.
1: Öyle bir yazıyorlar ki hocam şimdi o klavye delikanlıları diye geçiyor evet. biliyorsunuz. Ağzına geleni sayıyor. Halbuki kişi evet. hiçbir şey yapmamış. Taktığı takıya mesela kızmış.
0: Tabii.
1: İşte çantasına kızıyor. Bu çantayı sen nasıl takarsın? Küfürler affedersiniz yani.
0: Evet.
1: Hiç edilmeyecek, ağza alınmayacak sözler. Yani bunlar günah olmuyor mu?
0: Ya olmaz olur mu? Şimdi maalesef bu konularda bilmiyorum biraz böyle herhalde kimse görmez mi zannediyor? Kimse duymaz mı zannediyor? Halbuki senin IP numaran var. Senin kim olduğunu buluyorlar. Seni dava edebilir, sana hı hı. iftira davası açar, hakaret davası açar. Açar da açar, seni hı hı. zora sokabilir. Ama maalesef bazı insanlar herhalde bir şey olmaz, nasıl olsa yanımda değil
1: hı hı.
0: falan deyip böyle döşeniyor. Bazen yalan da, yalan, hakaret.
1: Haksız yere.

0: haksız yere, incitici, karşısındaki insanın bir insan olduğunu düşünmeden, ya bu duvar değil ya bu, bir taş da değil, bu bir insan ya, bu da bir kalp taşıyor yani. O yorumları yazarken bir dikkatli yaz ya, bir nezih yaz. Yani söz ola bitire işi, söz ola kestire başı, yani evet, latif bir şekilde bunu nezih bir üslupla eleştirini dile getirebilirsin. Eleştiri hakkın var. Hı hı. Eleştiri hakkın var ama hakaret hakkın yok. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bunlara dikkat etmek lazım. İnsan şaşırıyor. Mesela bazı insanlar yorum okuyor. Bazen ben de bakıyorum yorumlara. Oho, o yorumlarda
1: neler
0: yani,
1: neler.
0: Neler neler. Yani böyle zıvanadan çıkmış vaziyette. Maalesef bunlar kul hakkına da girer aslanım. Kul hakkıdır bunlar. Helalleşmek gerekir.
1: Mesela siz okuyorsunuz diyelim, o an üzüldünüz.
0: Tabii.
1: Haksız yere bir kişiyi suçladınız ya da işte kalbini, evet, kırdınız. Evet. Bu günah öbür tarafta sorulacak herhalde.
0: Şimdi bazen de o yorumları yazanlar kendinden bilerek yazıyor. Hani iki tane böyle ama dolma yiyormuş sofrada da, masada.
1: Gözü görmeyen
0: gözü
1: kişiler.
0: Görmeyen iki kişi dolma yiyormuş. Biri diğerine diyormuş ki iki iki yeme diyormuş. Yani dolmaları tek tek ye.
1: Nasıl görüyor ki onu?
0: O da demiş ki, ya demiş, sen zaten görmüyorsun, ben görmüyorum. Sen nereden çıkardın bunu, benim iki iki yediğimi?
1: Evet.
0: Demiş ki ben iki iki yiyorum da sen de öyle yiyorsundur diye.
1: Bak görüyor musun?
0: Kişi kendinden bilirmiş işi.
1: Evet.
0: Şimdi kendisi öyle bir makama gelse ne yapacağını biliyor. Karşı taraftaki insanları da öyle zannediyor.
1: Evet.
0: Bu da çok yanlış. Sen kendine göre yorumlayamazsın karşı tarafı. Karşı tarafın hassasiyetlerini bilemezsin, duyarlılıklarını bilemezsin, ne yaşadığını bilemezsin. Bunlar böyle
1: çamur at izi kalsın hocam.
0: Evet, maalesef böyle biraz üstürüpsüz yorumlar, şeyler insanları kırıcı olabiliyor.
1: Evet.
0: Bunlara dikkat etmek lazım.
1: Aslında günah işlemek de daha mı kolaylaştı hocam bu sosyal medya? Yani evet, çünkü yanlış bir şey yazı yazıyorsun ya, o yazanlar da artık günaha adeta böyle bir tepside kendini o günaha işlemiş gibi sergiliyor yani. Ben buradayım diyor, günahkarım diyor.
0: Şimdi bundan 100 sene önce Aslı Hanım, insan günah işlemek istese günah ortamı yoktu. Yani bugünkü bizim günaha erişimimiz çok kolaylaştı. Çok böyle ne diyeyim hani mesela eskiden 100 sene önce hava karardı, iş bitti. Elektrik yok, doğal şey yok, internet yok, bilgisayar yok, telefon yok, şey yok, televizyon yok, uydu yok. Şimdi öyle değil. Şimdi bir tık kadar yakınsın. Bir tık kadar günaha düşebilirsin. Ondan dolayı mesela günahı evine çağırabilirsin. Alo işte getir götür deniyor ya.
1: Evet.
0: Günahı evine getirebilirsin, çağırabilirsin, satın alabilirsin. Her türlü günah işleme şeyi çok arttı. Günahtan kaçabilirsen bunun da sevabı arttı.
1: Günahtan nasıl kaçılabilir? Burada irade mi önemli? Hepsini konuşacağız. Sohbetimize devam edeceğiz ama kısa bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Aradan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız mekemesi yok.
8: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: Boy boy.

0: filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
7: Kaç kaç oldu?
6: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi

0: Elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
2: Adriana duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım. Sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: Parti.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Beşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
4: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Güzel bir cuma günümüz olsun sevgili seyirciler. Sevgili Musa Begiş hocamızla birlikteyiz. Cuma sohbetinde reklama girmeden önce günahlardan bahsediyorduk. Kimler günah işlemeye daha açık olur? Günah işlemek bir seçim midir? Günah, diyelim ki önümüzde bir günah, bir şey duruyor hocam.
1: Evet.
0: Bir kişi onu seçiyor, diğeri seçmiyor. İki kişinin arasındaki fark nedir? Önemli fark.
1: Şimdi günahlar biliyorsunuz bir imtihan aracıdır. Cenab-ı Allah insanoğlu günahtan kaçsın, günahı günah olarak bilsin ve ondan uzaklaşsın diye kitapta peygamberleri aracılığıyla kitaplar göndermiş. Kitapta neyin doğru, neyin yanlış, neyin sevap, neyin günah olduğunu bildirmiş. Akıllı bir kişi, aklını iyi, iradesini iyi kullanabilen bir kişi, Cenab-ı Allah'ın o yazdığı, o bize gönderdiği ilahi ilkeler çerçevesinde sevap arayışı içerisinde olur, helal arayışı içerisinde olur. Helallerle yetinmeyi bilir, haramlardan da alabildiğine uzak durur. Haramlardaki hikmet şu değildir. Mesela insanlar hani haramlarda küçük de olsa bir tat, bir eğlence, bir zevk vardır ya. Haşa, Cenab-ı Allah bizi o zevkten mahrum bırakmak, o lezzetten mahrum bırakmak için bunu yasaklamış değil ki. Cenab-ı Allah'ın bize garezi yok ki.
0: Hı hı.
1: Haramların yasaklanma mantığı şudur. İnsana yararı olmayan, insana daha çok zararı olan şeyleri Allah yasaklamıştır.
0: Evet.
1: Yani mesela bir anne baba, ebeveyn çocuğuna şunu yapma dediğinde çocuk yüzünü ekşitiyor, annesine kızıyor, babasına kızıyor. Ama annenin babanın yapma dediği şey o çocuk için hayati önem taşıyor.
0: Tabii ki.
1: Yani mesela bir küçük çocuk soba yanıyor. Evladım sobaya dokunma, cıs diyor.
0: Hı hı.
1: Çocuk bunu yanlış anlıyor. İlla ona dokunacak.
0: Dokununca da görüyor ne olduğunu.
1: Dokununca da zaten yanıyor,
0: evet.
1: Ve sıkıntı yaşıyor. Şimdi günahların tümünde bir perişanlık, bir yanma, günahlarda bir pişmanlık, günahlarda bir sıkıntı var.
0: Hı hı.
1: Onun için Cenab-ı Allah şundan uzak durun, şundan kaçın, şunu yapmayın. Bu sizin onurunuzu zedeler. Bu sizin işte hayatiyetinizi sıkıntıya düşürür diyorsa emrin başım üstüne ya Rabbi sen ki öyle buyurdun. Öyleyse bunda bir değil bin hikmet var. Ben de onu yapmıyorum demen lazım bir Müslüman olarak.
0: Onu yapmadığın zaman da Allah sana aslında çok daha başka güzellikler
1: tabii,
0: hayatına katıyor değil mi?
1: Tabii
0: onun
1: ki.
0: Belki de 10 misli katını daha hazza güzelliğe ulaşacağın tabii, şeyler yaşatıyor inşallah.
1: Tabii.
0: Buna inanmak lazım. O yani, iradeyi göstermek tabii, lazım.
1: Yani bir de haramlar derler ki deniz suyu gibidir.
0: Hı hı.
1: İçersin ama kanamazsın. İçtikçe içesin gelir.
0: Ha.
1: Yani bir haram seni doyurmaz. Sen o harama alıştığın zaman tekrar tekrar o haramı yapmak istersin.
0: Tatmin olmazsın.
1: Tatmin olamazsın bir türlü. Deniz suyu gibi. Deniz suyu acı, işte tuzlu.
0: Hı hı.
1: Çok susadın, içmek zorunda kaldın ama kandın mı, kanmadın. Tekrar içmek istersin.
0: O girdabın içine girdin tabii, mi bir kere Allah muhafaza?
1: Evet. Onun için evet, Allah bizi haramlar noktasında daha saygılı, daha böyle nezih bir yaşam seçmeyi, helallerle iktifa etmeyi, helallerle yetinmeyi,
0: hı hı,
1: bizlere nasip eylesin.
0: Amin.
1: Harama tenezzül ettirtmesin.
0: Amin.
1: Ayağımızı harama götürmesin.
0: Amin. Doğru yoldan şaşırtmasın.
1: Amin.
0: Biz insanoğlu bazen şaşırabiliyoruz ama doğru yol her zaman en iyi yoldur. Doğruyu seçmek de bize kalan bir şey. Allah inşallah kabul etsin doğrularımızı.
1: Amin.
0: Da.
1: Amin.
0: Hocam öyle dualar var ki halk arasında da hepimizin çok yakinen bildiği en tanınmış dualar. Belki de ilk öğrendiğimiz dualardan biri İhlas,
1: evet.
0: Felak, Nas,
1: evet,
0: sureleri.
1: Doğru.
0: Bunları okumak, bunun faziletleri nedir? Bu kadar çok okuyoruz mesela. Gerçekten de, mesela ben de okuyorum.
1: Evet.
0: Sık sık, en sık okuduğum dualar içerisinde giriyor. Bu üç dua, İhlas, Felak, Nas. Yani kötü gözden, nazardan kendimi böyle bir koruma kalkanı gibi hissediyorum. Kötü insanlardan, insanların şerrinden okuyorum ve o düşünceyle ferahladığıma
1: evet,
0: inanıyorum. Gerçekten de öyle midir?
1: Evet, öyledir. Geçen hafta biliyorsunuz Fatiha suresini anlatmıştık ki gerçekten çok şey yapanlar oldu, böyle teşekkür edenler oldu. Hı hı. Allah razı olsun. Bu hafta da İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini açıklayalım. İhlas suresi aynı zamanda Cenab-ı Allah'ı bize tanıtan kısa ama çok tesirli bir suredir. Hatta Peygamber Efendimiz Kur'an'ın üçte birine denktir diyor bunun anlamı.
0: Bir ihlas okumak Kur'an'ın evet. üçte birini okumuş kadar evet. oluyor.
1: Üç kere okuyunca da hatim sevabı elde edilir diyor.
0: Allah Allah.
1: Peki nedir bu kadar bu bir satırlık bir surenin derin anlamı? Cevap veriyor Cenab-ı Allah burada insanlara. Estağfirullah. Kul huvallahu ahad. De ki onlara

Allah tektir. Bakın birdir demiyor. Çünkü bir, iki, üç dediğin zaman öyle sayı gider. Hı hı. Tektir dediği zaman alemde başka yok demek. İkincisi hı hı. yok demek. Üçüncüsü yok demek. Hı hı. Çünkü müşrikler

0: Bu sure nazil oluyor. De ki onlara Allahu kul huvallahu ehad. O Allah ki tektir. Allahu samet. Benim Rabbim samettir. Samet ne demek biliyor musunuz aslanım? Herkes ve her şey ona ihtiyaç duyuyor. Ama o hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Hiçbir kimseye ihtiyaç duymuyor.
1: Allah'a mahsus bir özellik.
0: Böyle bir isim Allah'tan başka kimseye verilemez.
1: Tabii.
0: Yani Allah'a en güzel yakışan Allah'adır. Çünkü Allah hiç kimseye muhtaç değil.
1: Samet.
0: Samet. Herkes ve her şey ona muhtaçtır. Allahu Samet.
1: Ama Samet ismi takılıyor ya çocuklara mesela.
0: Tabii o aslında Abdüssamet demek. Yani Samet ismi verilebilir ama Samet'in kulu anlamındadır o. Yani Samet'in kendisi Abdül değildir.
1: Abdüssamet değil mi Abdüssamet. Aslında?
0: Onun gizli olarak Abd ifadesi. Abdüssamet. O Samet'in kulu anlamında.
1: Bir sakıncası olmaz o zaman Samet
0: Yok,
1: ismini
0: olmaz.
1: Vermenin çocuklara.
0: Ya zaten o ismi veren insanlar haşa bunu Allah'ın yerine koyarak vermiyor.
1: Evet.
0: Yani Allah'ın verdiği Samet'in kulu. Yani Abdüssamet anlamında veriyorlar o ismi. Allah'ın ismine atıfla verilen tüm isimler böyledir. Mesela Rahman çocuğa Rahim ismi verilmiş mesela.
1: Evet.
0: Aslında Abdurrahim'dir o. Abdurrahman'dır o.
1: Ama sadece mesela nüfusta da Rahim yazabiliyor.
0: Tabii
1: bazen
0: yazıyor.
1: Abdurrahman yazıyor.
0: Yazıyor evet. Keşke Abdurrahman yazsa.
1: Ha, mesela
0: keşke
1: Abdülkadir.
0: Tabii. Kadir Abdülkadir yazsa
1: Abdülkadir,
0: keşke.
1: Evet.
0: Ama Kadir dendiği zaman da Cenab-ı Allah'ın kulu anlamında Kadir'dir. Yoksa Allah gibi her şeye kadir anlamında değildir. Lem yelid ve lem yulet. Allah ne doğmuştur ne doğurulmuştur. Yani ne doğurmuştur ne de doğurulmuştur. Bu ne demek? Bizim gibi insanlar için dünyaya geliyoruz, bir anne babaya ihtiyaç var. Ya da bizim bir evladımız oluyor, bir eşe ihtiyaç var. Cenab-ı Allah'ın anne babası da yoktur, evladı da yoktur anlamında. Bu aslında kime cevap veriyor? Hristiyan alemine cevap veriyor, Yahudi alemine cevap veriyor. Onlar çünkü Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diyorlar. Yahudiler Üzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyorlar.
1: Evet.
0: Onlara da cevap veriyor. Yani Cenab-ı Allah insanlar gibi ne doğmaya ne doğurmaya ihtiyacı yoktur.
1: Tektir.
0: Tektir. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Onun hiçbir dengi, benzeri, misli yoktur. Mesela bizim gibi insanların benzeri olabilir. Bizim işimizi yapabilecek başka bir daha iyi birisi bulunabilir. Sizin için de aynı şekilde hepimiz için geçerli.
1: Evet.
0: Yani biz alemden eksik olsak hiçbir şey eksilmez.
1: Yani,
0: ne olacak yani?
1: Düzen
0: kapladığımız
1: devam eder.
0: Yer 2 metrekare yer yani. Düzen bozulmaz. Ama Allah içe öyle değildir. Onun dengi, benzeri, eşi, onun muadili asla düşünülemez. Velem yekun lehu küfüven ehad demek onun dengi, benzeri, eşi yoktur demek.
1: Zaten düşünemiyoruz da.
0: Tabii.
1: Yani nasıl bir güzellikte olduğunu biz idrak edemiyoruz da hocam.
0: Bakın ne güzel yüceltici ifadeler değil mi? Allah'ı en güzel tanıtan bir tevhid suresidir.
1: Evet.
0: İhlas suresi. Felak suresi, Felak Nas ise Aslı Hanım az önce ifade ettiğiniz gibi bizleri maddi manevi şeylerden, kötülüklerden koruyan, adeta böyle bir koruma zırhı kalkanı içerisine alan Peygamber Efendimizin öğrettiği muhteşem bir ayetlerdir bunlar, surelerdir. İşte sihirden, şundan bundan koruyan insanı her türlü kötülükten, hasetten, fesattan koruyan muhteşem bir koruyucu suredir. Zaten de ismi tefsir okuyanlar bilir. Bu iki sureye muavvizeteyn sureleri denir.
1: Ne demek o?
0: İki koruyucu demek.
1: Koruyucu yani Felak ve Nas mı?
0: Koruyucu surelerdir bunlar.
1: Felak ne demek?
0: Sığınma sureleridir. Felak, yarıp çıkaran demek.
1: Yarıp çıkaran.
0: Mesela geceyi ne yapıyor? Geceyi yırtıyor, şafakla beraber bir aydınlık çıkartıyor. Felak aynı zamanda çatlatan demek. Tohumu çatlatıyor, o tohumdan bir ağaç meydana geliyor, bir bitki meydana geliyor. Yarıp çıkartan derken mesela bir canlının rahminden başka bir canlı çıkartıyor.
1: Yani yumurta çatlıyor.
0: Ha, yumurta çatlıyor.
1: Çıkıyor.
0: Yumurtadan bir canlı çıkıyor.
1: Allah
0: felak
1: Allah.
0: O falik yarıp çıkartan demek. Kul e'uzu bi rabbil felak. Sabahın Rabbine sığınırım.
1: Yine Bismillahirrahmanirrahim'le mi başlamamız gerekiyor?
0: Tabii
1: besmele
0: ile. Bismillahirrahmanirrahim ya da estaizu billah de diyebiliriz.
1: Estaizu
0: billah. Kul e'uzu bi rabbil felak. De ki sabahın Rabbine

0: sığınırım. Neden? Min şerri ma halak. Yaratılmışların tümünün şerrinden. Bakın o kadar kapsayıcı ki, yaratılmış dendiği zaman bir akrep, bir yılan, bir canavar, aynı zamanda insan suretinde senin en yakınındaki sana zarar veren bir kişi de olabilir.
1: Tabii.
0: Yaratılmış, bu da yaratılmış.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz insanoğlu çok akıllı bir varlık olduğu için bazen bir aslandan, bir kaplandan daha çok zarar verebiliyor.
1: Öyle.
0: Yaratılmışların tümünün şerrinden, hilesinden, planından, entrikasından, yalanından, dolanından sana sığınırım ya Rabbi.
1: Çok kapsayıcı.
0: Çok kapsayıcı.
1: Evet.
0: Ve min şerri gâsigin izâ vegab. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin de şerrinden.
1: Gecenin şerri
0: tabii,
1: var.
0: Bizde şöyle bir ifade vardır. Gecenin şerrindense sabahın hayrı iyidir derler.
1: Hı hı.
0: Çünkü gece hırsızlıklar, uğursuzluklar, yanlış iş yapmak isteyenler, kötülük yapmak isteyenler geceyi tercih eder.
1: Hı hı.
0: Onun için çoluk çocuğu gece çok sokağa çok da salmamak lazım. Böyle
1: evet,
0: kontrolsüz çıkartmamak lazım. Gece böyle ne kadar uğursuz varsa gece çıkar piyasaya.
1: Hı hı hı.
0: Yani onun için gecenin karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden de Allah'a sığınırım. Ve min şerrin neffâsâti fil ugad. Düğümlere üfüren ya da sihir yapan kadın, erkek bu kötü fiili yapanların da şerrinden sana sığınırım.
1: Yani bunu yapanlar var demek ki, onu da söylüyor değil
0: tabii
1: mi bu
0: var,
1: ayet?
0: Tabii var. Çünkü peygamberimize de yapılmış.
1: Öyle
0: Peygamber
1: mi?
0: Efendimiz bu iki sure nazil olup inip bu surelerle o büyük şeyden kurtulmuş.
1: O işlemler yapılmış.
0: O işlemler yapılmış. Yani o sihrin tesirinden o şekilde kurtulmuş peygamberimiz.
1: Acaba o yapılan o işlem sonrası mı bu ayet iniyor?
0: Evet, evet.
1: Allah Allah.
0: Yani düşünün, peygamberimize bile tesir eden bir şey bizim gibi aciz insanlara niye tesir etmesin? Bunu
1: Evet.
0: Yapan hainler var. Bunu parayla yapanlar var, yaptıranlar var. Biliyorsunuz bunlar Allah tarafından bu kötü fiili yapan ve yaptıranlar lanetlenmiştir. Maalesef bazı insanlar buna tenezzül ediyor, yapıyor.
1: Hı-hı.
0: Kızdığı birisi için yaptırıyor.
1: Hı-hı.
0: İşte bunu arayıp buluyor falan, böyle iş yapanlara intikam almak için. İyi de sen bunu yapıyorsun, tamam belki intikamını alıyorsun ama Allah'ın lanetine uğruyorsun.
1: Hı-hı.
0: O lanetten nasıl kurtulacaksın?
1: Büyük günah değil mi?
0: Çok
1: Bu
0: büyük günah. Yedi
1: işlemleri
0: büyük
1: yapmak.
0: günahtan bir tanesi.
1: Hı hı.
0: Ve min şerri hasidin izâ haset. Haset ettiği zaman hasetçinin de şerrinden Allah'a sığınırım diyor.
1: Hasetçi nasıl haset ediyor? Mesela gözü bakışıyla mı?
0: Hasetçi kıskançlık.
1: Evet.
0: Yani sendeki olanı sana münasip görmüyor. Keşke benim olsa diyor.
1: Ya çekemiyor yani.
0: Çekemiyor. O hasedi sebebiyle sana düşmanlık yapıyor. Hasetleniyor.
1: Hı hı.
0: Hasetlendiği zaman sana iyilikten çok kötülüğü dokunmaya başlıyor. Biliyorsunuz haset günahı yeryüzünün ilk günahlarından bir tanesi.
1: Hı.
0: Habil ve Kabil.
1: Birbirlerini kıskanmış değil mi? Biri
0: Kıskandılar.
1: kıskanıyor aslında
0: Evet,
1: diğerini, bir
0: Kabil
1: kardeş.
0: kıskanıyor. Diyor ki bunun kurbanı kabul oldu, benimki niye kabul olmadı diye kıskançlık krizine giriyor.
1: Hı.
0: İnsanlığın ilk şeylerinden bir tanesi. Yani
1: Ve
0: onun
1: katil
0: için
1: oluyor bundan
0: tabii
1: dolayı.
0: Bundan dolayı kardeşini öldürüyor.
1: Ya,
0: Sıradan bir insan da değil, kardeşi. Gerçekten hasetcilik günahı hem haset edeni yok ediyor, eriyip bitiriyor. Hem de o haset etme sebebiyle karşı tarafa zarar verdiriyor.
1: Hı-hı.
0: Bunu Cenab-ı Allah böyle diyorsa böyledir. Yani
1: evet,
0: bu haset fesat yüzünden çok sıkıntılar yaşanıyorsa Cenab-ı Allah buna bize bu surede boşuna işaret etmiyor.
1: Bu sure bunun çözümü.
0: Tabii.
1: Değil mi? Bütün düğümleri çözen,
0: çözer.
1: Kötü işlemler yapan kişilerin çözeceği bu Felak suresi.
0: Felak suresi. Bunu çokça okumamız lazım. Çok kapsayıcı bir sure.
1: Ne kadar acaba okumak gerekiyor hocam?
0: Valla en az 3 kere okumak lazım.
1: Günde
0: yani,
1: mi?
0: Yani mesela Peygamber Efendimiz akşamları yatmadan önce en son, Hazreti Ayşe annemiz öyle diyor. İhlas, Felak, Nas surelerini avucuna okurdu.
1: Hı hı.
0: Vücudunun ön taraflarına sıvazlardı diyor.
1: Hı hı.
0: Böyle boydan boya şu şekilde sıvazlardı
1: evet,
0: diyor. Yani şimdi bizim de peygamberimiz böyle yaptıysa boşuna yapmamıştır.
1: değil mi?
0: Bizim de bunu yapmamız lazım.
1: De üfleyerek mesela, ben böyle yapıyorum.
0: Tabii.
1: Üfleyip
0: Doğrudur.
1: üflediğimi mesela yayıyorum. O da
0: Doğrudur.
1: Kendi insan, herkesin kendi inanışı. Mesela çocuğuna yine üflüyoruz ya hocam.
0: Tabii.
1: Diye. Onun da bir etkisi oluyor mu?
0: Olur.
1: Okunmuşu.

0: Olur.
1: Üflemek.
0: Bu nazar ve nazar konularında çocuklar günahsız olduğu için çocuklara daha çok sirayet ediyor.
1: Nasıl oluyor o?
0: Yani çocuklar günahsız, masum ya.
1: Evet.
0: Nazardan, kötü bakıştan daha çabuk etkileniyorlar. Ama insan, yetişkin bir birey günahkar olduğu için hemen tesir etmeyebiliyor nazar. Ama çocuk, küçük çocuğa, masum çocuğa hemen gidip yapışıyor o nazar.
1: Ne kadar masum ve saf, temiz kalpliysen
0: Evet.
1: nazarı daha çok çekiyorsun o
0: Daha çok
1: zaman.
0: çekiyorsun. Evet.
1: Allah Allah, evet.
0: Nas suresinde aynı şekilde yine bakınız. Kul estağfirullah. Kul e'uzu bi rabbin nas. De ki onlara, yani ümmetine öğret ki diyor. Kıyamete kadar gelecek olan insanlara, Müslümanlara öğret ki kul e'uzu bi rabbin nas. İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların Rabbi demek, Rab ifadesi yöneten, terbiye eden, sevk eden anlamına geliyor. Kainatı terbiye ediyor Rab yani. Bu ifade mesela sıradan insana verilemez.
1: Anladım.
0: Bütün insanların hepsinin, Amerikalısının da, Çininin de, işte Malezya'da, Mısır, ne varsa, Türk'ü, hepsi, Kürt, hepsi nedir? İnsanlar kapsamında hepsinin sahibi oluyor. Melikin kulavuzu bir Rabbin Nas.
1: Nas ne demek?
0: Nas insanlar demek.
1: İnsanlar.
0: Nas Arapça ifade. Melikin Nas, insanların melikine, melik sahip, yönetici anlamına geliyor. Malik anlamında. Yani Melikin Nas, insanların sahibine, esas sahibine sığınırım. İlahin Nas, insanların ilahına sığınırım. Bakın bu sıfatlar sıradan insanlara verilemez. Sadece Allah'a verilen. İlah mesela.
1: İlah.
0: İlah demek Allah, aynı kökten geliyor.
1: Evet.
0: Başka hiçbir insana siz ilah diyemezsiniz.
1: Tövbe haşa, evet.
0: Yani ama sadece Allah için kullanılır. Bir puta da diyemezsiniz ilah diye. İlahin nas min şerril vesvesil hannas ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas. İnsanların kalbine vesvese veren, hannas olan o şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. O da kimdir diyor. Minel cinneti ve nas. O, yani insanların kalbine vesvese veren,
1: Evet.
0: insanları yoldan çıkartmaya çalışan hannas kimdir diyor. İki, minel cinneti ve nas. Bu diyor cinlerden de vardır, insanlardan da vardır.
1: Her ikisi de
0: Her
1: olabilir.
0: ikisi de olabilir. Mesela cinler daha sinsi bir şekilde o vesveseyi verir. Sen hissedemezsin. Kalbine böyle yavaş yavaş verir o
1: Onun bir
0: vesveseyi.
1: farkı var mı? Mesela insandan mı geldi bu yoksa cinlerden mi?
0: Hani böyle bazen böyle aklına, hatırına, kalbine bir şey düşer ya olumsuz.
1: Durduk yere.
0: Durduk yere.
1: Evet.
0: İşte bu şeydendir, cindendir. Minel cinneti ven nas. İnsanlardan da olur bu diyor. Kalbe vesvese veren.
1: Evet.
0: Mesela yanındaki bir kişi, bir arkadaş da senin kalbine böyle bir vesvese verebilir. Aklına kötü bir şey düşürebilir. Bir günaha çağrışım yaptırabilir. Seni böyle psikolojini, kimyanı bozabilir. Bazen cinden olur, bazen insandan olur
1: Bazıları
0: diyor.
1: böyle felaket tellalı gibi
0: Tabii.
1: geziyorlar ya hocam.
0: Evet.
1: Senin kalbine vesveseyi, korkuyu düşürüyor. Sen de böyle artık o panikle yaşıyorsun. Demek ki insandan geliyor bu da.
0: Tabii. Yani şimdi Cenab-ı Allah zararın kimden geleceğini söylüyor. Zararların ne şekilde olabileceğini söylüyor. Mesela bakın hasede atıf yapıyor. Sihire, büyüye atıf yapıyor. Ondan sonra burada ayetler içerisinde bunların kimden gelebileceğini, nasıl yapılabileceğini. Bakın düğümlere üfüren diyor mesela. Adam o kötü fiili yaparken, o lanetli fiili yaparken bir düzenek oluşturuyor değil mi?
1: Düğüme üfürüyor demek
0: Tabii.
1: ki.
0: Onun dahi nasıl yapıldığını Cenab-ı Allah biliyor ve söylüyor. Dikkat edin diyor bunlara diyor.
1: Ve bunlar tesir göstermiş
0: Tabii.
1: ki bunların önlem alması için de
0: Hatta
1: dualar indirilmiş.
0: dualar indirilmiş. Ben biraz inceledim bu konuyu.
1: Evet.
0: Cenab-ı Allah böyle bu fiili neden lanetlik sayıyor? Hani sihir ve büyü yapmayı niçin lanetlik sayıyor? Diyor ki alimlerimiz bu türdeki kötü işler şeytanın yardımıyla yapılır diyor. Bu işi yapan kişi diyor lanetlik olmasının sebebi şudur diyor. Allah'ım senden haşa umudumu kestim. Senden bana bir iyilik yok. Ben şimdi umudumu şeytana bağladım.
1: Başka yoldan
0: Heh,
1: alacağım
0: Yani senden şimdiye kadar bir şey görmedim, alamadım, etmedim, başarılı

0: olamadım. Senden umudumu kestim. Şimdi şeytanla işbirliği yapıyorum dediği için lanetlik olmuştur
1: Aslında
0: diyor.
1: sana güvenmiyorum, tövbe
0: Tabii,
1: haşa.
0: tabii,
1: Allah'ım, ben senin
0: tabii.
1: kudretine inanmıyorum, güvenmiyorum. Ben bu şeyi ele alıyorum. Ben bir şeyleri üfleyerek ya da bir başkası üfleyerek olacağına inanıyorum.
0: Evet.
1: Yani sen, tövbe haşa, sana olan güvenim kalmadı, buradan güven. Bu nasıl bir şey? Bu şirk
0: Onun
1: koşma
0: için
1: değil mi hocam?
0: aynen böyle şirk gibi bir şey, yapan da yaptıran da. Bakın, yaptıran kim varsa tövbe etsin. Yapan kim varsa bu işi böyle sektörel hale getirmiş. İnsanlar işte falanca yapıyormuş. Zaten bu işi hani bir de bozdurması var ya.
1: Evet, bozdurma mesela, o iyi niyetli, belki kötü bir şey yapılmış, bir işlem, yuvası dağılacak. Gidiyor mesela, diyelim onu bozdurmak için işlem yapıyor. O da
0: Evet.
1: mı günaha
0: Şimdi
1: girmiş oluyor?
0: genellikle bu bozanlar zaten yapanlardır. İmam-ı Gazali Hazretleri bu ilmi, sihir ve büyü ilmini alimlerin sadece bozmak için iyi niyetli öğrenmelerini tavsiye etmiş. Kötüye kullanmak için öğrenemezsin. Yani bu ilim, sen bu ilmi kötüye kullanmak için öğrenemezsin diyor İmam-ı Gazali. Ne için? Bunun şerrinden korunmak için öğrenebilirsin diyor. Alimler bunu öğrensin diyor. Şerrinden insanları ve kendini koruyabilmek için, zararından kurtulabilmek için öğrenebilir bu ilim diyor. Başka türlü öğrenilemez diyor.
1: Peki onunla günaha girmiş oluyor mu? Eğer zararından kurtulmak,
0: Yok,
1: bozmak için bir şey
0: yok,
1: yapılıyorsa.
0: yok. Ondan zarara girmez. Ama bunu kötü yolda kullanıp da paraya döküp işte insanlara falanca işte kaynanasına yaptırıyor, öbürkü gelinine yaptırıyor. Bir yerde işte meşhurmuş, parayla yapıyor. O ondan para kazanıyor. Öbürkü de gelininden intikam alıyor. Öbürü kaynanasından intikam alıyor. Bakın adı üzerinde. Bunu yapanlar iyilik için olsun diye yapmıyor. İntikam için yapıyor. Allah böyle bir şeye rıza gösterir mi?
1: Bir de bunun tabii
0: Göstermez.
1: şeyi de var hocam. Yani mesela biri geliyor, senin de üzerinde var diyor bu işlem.
0: Tabii.
1: Halbuki yok belki de.
0: Yok.
1: Bunu da suistimal ediyor.
0: Çok kötü. Bakın ben çok üzülüyorum bunu. Yani buradan da söyleyeyim dostlarımıza, bizi izleyenlere. Mesela gidiyorlar birisine. Duyuyorlar işte falanca bu işle uğraşıyormuş diye. Hani denize düşen yılana sarılır diye bir ifade var. Aslında sarılmamak lazım ama düşmüş artık. İlk gider gitmez hiç bilmeden, etmeden, araştırmadan sende diyor şey var. İşte büyü var.
1: İşlem, evet.
0: İşlem var. Ne yapacağız? Böyle deyince zaten bir panikliyor adam. Eyvah diyor ya, bize böyle bir şey varsa nasıl kurtulacağız hocam? O da diyor ki bunun kurtuluşu bizden geçer. İşte şu kadar okumamız lazım. Şu kadar şuradan Kabe toprağı getireceğiz. Bilmem ne yapacağız. Bir maliyet çıkartıyor size. Siz de şimdi denize düştünüz ya. Yılana sarılmanız lazım. O maliyeti oluşturuyorsunuz. Buna para veriyorsunuz. O size biz işte bunu okuyacağız diyor. Okutacağız diyor. Sizi tabiri caizse kandırıyor, aldatıyor. Bu zaten suç. Bunu eğer devletimiz tespit ettiği zaman hemen zaten tutukluyor, cezasını kesiyor. Ama maalesef ismini değiştirmişler şimdi. Bunlar vergi levhası bile koymuşlar. Buna işte ne diyorlar? Başka bir şeyler isim veriyorlar. Fizik ötesi mi? Ne deniyor? Metafizik. Metafizik bürosu diyor. Bilmem medyumluk diyor. Şu diyor, bu diyor. İsimlerini sosyeteleştirmiş biraz. Siz de gidip orada bunların tuzağına düşüyorsunuz. Kardeşlerim, bir zaten bir insanda hiç böyle bir işlem olmasa bile sende yapılmış dendiği zaman sen zaten psikolojin gidiyor zaten senin.
1: Değil mi? Öyle düşünürsün
0: Tabii
1: artık.
0: öyle
1: Bende bir
0: düşünmeye
1: işlem var.
0: başlıyorsun.
1: E
0: Bir de
1: diyelim ki öyle bir şey var. E bu duaları okumak daha mantıklı değil mi?
0: tabii ki yani böyle bir Allah muhafaza yapıldı diyelim, edildi diyelim.
1: Evet.
0: Böyle bir şey durumunda tabii ki bunun okumaları var. Ama böyle bir şey olmamış kişiye mesela diyelim ki senin kısmetin kapalı, senin kısmetini açacağız. Ya sen Allah'tan daha iyi mi açıyorsun? Bak biz
1: Kısmet
0: sabahtan
1: kapalı.
0: beri ya Fettah oku diyoruz değil mi?
1: Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir insanın kısmeti kapalı. Mesela evlenemiyor diyelim yıllarca.
0: Evet.
1: Gelmiş belli bir yaşa. Kimse de diyor, biri de diyor çıkıp beni istemeye gelmedi. Gerçekten
0: Evet.
1: olmuyor bazı insanlarda, ama
0: Evet.
1: bu mesela kısmeti kapandığı için mi böyle oluyor? Nedir bu?
0: Kısmet kapanması diye bir şey yok aslan. Yani bizim okuduğumuz geleneğimizde, kitaplarımızda böyle bir şey yok. Kimse kimsenin kısmetini açamaz da kapatamaz da. İnsanlar bazen titizlik sebebiyle, bazen bir seçicilik sebebiyle bunu nasip olmuyor. Vakti saati oluşmuyor. Biraz böyle

0: işi kolaylaştırmak lazım. Yokuşa sürmemek lazım. Beklentileri düşürmek lazım. Öyle olduğu zaman hani bir güzel söz vardır. Akıllı düşününceye kadar deli şeyi aşarmış diye bir laf var. Bunu yapanlar çabucak nasıl yapıyor? Yani ama çok böyle titiz düşündüğün zaman, çok hassas düşündüğün zaman yapamıyorsun.
1: Çok kurcaladığından
0: çok kurcaladığında olmuyor. Altından başka bir şeyler çıkmaya başlıyor.
1: O da Allah'ın bir takdiri değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii o da yani... Allah'ın bir takdiri. Ama maalesef bu konularla alakalı ben her zaman şunu söylüyorum. Hani biz ilime, bilime inanan insanlarız. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Bizim müftülüklerimiz var. Bizim bu konuda yetişmiş vaizlerimiz var. Kadın erkek vaizlerimiz var. Alo 190 hattı var. Oralardan yardım alın kardeşlerim. Hiçbir kimseden yardım alamıyorsanız yapay zekadan bari alın.
1: Evet, o ne diyecek
0: bir yere
1: acaba?
0: Sorun yani. Sormadan etmeden kafasına bir şey sarmış. Azıcık sakalını biraz benden fazla uzatmış birine. O adamın tahsili var mı, okumuş mu, etmiş mi? Her gördüğünüz sakallıyı dedeniz zannetmeyin artık, yeter ya. Yeter ya.
1: Mesela hocam dediniz ya, evlilik konusu da çok düşünülen bir konu. Şimdi bazıları evleniyor. Çok genç yaşta evlenen var, işte orta yaşta evlenen var. Kimisi birkaç defa evleniyor. Ben de diyor hiç kısmet yok. Evet. Şimdi evlilik kader midir? Yani önceden bu yazılı bir şey mi? Ben evleneceğim veya evlenmeyeceğim.
0: Evet. Şimdi ezel bezminde hepimizin 10 sene sonrası, 20 sene sonrası Allah tarafından biliniyor. Bu manada Cenab-ı Allah bizim geçmişimizi de biliyor. Gelecekte ne yapacağımızı da biliyor. Bu manada kaderdir. Ama insana irade verilmiş. İnsan aldığı kararlarla insandır. İnsanoğlu bir karar alsa, üzerine de gitse amacına ulaşır. Yani evet. İşte ben evlenmeye karar verdim. Nasip olursa 2026, hadi diyelim 2027, en son 2028'de ben evleneceğim inşallah dese vallahi
1: niyet.
0: Evlenir.
1: Öyle mi? Tabii, önce niyetine mi girmek
0: önce bir
1: lazım?
0: Önce niyetini alacak. Ondan sonra eş, dost, çevreyle bir irtibata geçecek. Çünkü insanoğlu yani tek başına bir varlık değil, bir çevresi var. Bunu birkaç yerde ilan ettiği zaman, dillendirdiği zaman mutlaka, yani ben de üzülüyorum. Çevremizde erkekler kız bulamıyor, kızlar erkek bulamıyor. Çok acayip bir dönemde yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Halbuki iletişimin bu kadar güçlü olduğu dönemdeyiz. Ama kimsenin kimseden haberi yok. Apartmanlarda yalnızlık hayatı yaşanıyor. Kimse kimsenin derdinden haberi yok. Izdırabından haberi yok. Dostluklar biraz azaldı.
1: Evet.
0: Değil mi? Dolayısıyla her şey eşle, dostla, dostlarla, akrabalarla, yani bu işlerin biraz
1: niyete
0: böyle
1: girmek
0: niyete,
1: lazım diyorsunuz.
0: Niyete girildiği zaman olmaz diye bir şey yok. Kısmet kapalılığı diye de bir şey yok.
1: Yok diyorsunuz. Yok. Mesela kaderde eğer bu kişide evlilik yoksa diyelim, dua ederek mesela kaderi ne değiştirir?
0: Kaderi dua değiştirir.
1: Dua değiştirir.
0: Tabii, dua yapacağız.
1: Çok, mesela çok evlenmek istiyorum. Ya Rabbim bana hayırlı bir eş nasip
0: tabii
1: et
0: ki,
1: desek.
0: Tabii ki. Yani Cenab-ı Allah'ın hazinesinde beyaz atlı prens de çok. Beyaz atlı prenses de çok.
1: Allah Allah.
0: Tabii yani
1: İnşallah, evet.
0: Cenab-ı Allah'ın hazinesinde iyi insanlar var. Allah'tan yardım istemek lazım. Aynı Kur'an-ı Kerim'deki o peygamberler nasıl davrandı? Peygamberler tarihinde mesela Musa aleyhisselam, geçen bizim sohbetlerimizde anlatmıştık ya, Musa aleyhisselam Mısır'dan kaçtı Medyen beldesine. Medyen beldesine geldi. Normalde sarayda yaşıyordu Musa aleyhisselam. Medyen'e geldi. Üzerinde para yok, kredi kartı yok, hiçbir şey yok. Böyle çulsuz vaziyette oturdu bir ağacın altına.
1: Firavundan kaçmıştı.
0: Firavundan kaçmıştı. Firavun onu, evet, öldürecekti çünkü. Orada bir dua yapmıştı.
1: Biliyorum o duayı.
0: Evet. Ya Rabbi, senden gelecek her türlü hayra muhtacım.
1: Evet.
0: O kadar acizim ki hiçbir şeyim yok.
1: Evet.
0: O duayı yaptı. O duayı yaptıktan sonra Şuayb aleyhisselamın kızları geldi oraya, koyunlarını
1: ne kadar
0: su
1: süre
0: içirme.
1: Sonra mesela bu duadan ne kadar süre sonra tanıştı?
0: Hemen aynı gün.
1: Aynı gün.
0: Aynı gün. Yani ağacın altına oturdu. Hani düşünün, bir insan bitmiş, yorulmuş, acıkmış, kimseyi tanımıyor. Bir de suçlu. Suçlu derken kaçmış bir ülkeden, başka bir ülkeye sığınmış. Ve o ağacın altında çaresiz vaziyetteyken şu duayı yapıyor. Ya Rabbi, senden gelecek her türlü hayra muhtacım. Her türlü hayra muhtacım ne demek biliyor musunuz?

0: Açım, yemek ihtiyacım var. Kalacak yere ihtiyacım var.
1: Evet.
0: Yalnızım, eşe ihtiyacım var demek.
1: Belki evliliği düşünmedi bile o anda.
0: Tabii. Cenab-ı Allah o gün bir anda bu duanın tesiriyle önce Şuayb Aleyhisselam onu evine davet ediyor. Önce karnını doyuruyor.
1: Hı hı.
0: Ardından diyor ki senin gibi bir işçiye ihtiyacım var, benim yanımda çalışır mısın diyor. Aynı gün iş buluyor. Birkaç gün geçtikten sonra da delikanlı seni çok sevdim. İş tutuşunu da çok sevdim. Benim iki tane kızım var. Hangisini istersen sana nikahlayayım diyor.
1: Allah yürü ya kulum deyince oluyor diyoruz. Bak, ya hocam o olmuş resmen.
0: Aşk geliyor o gün.
1: Aşk geldi. Aşk geldi.
0: Aşk geldi. İş geldi.
1: Evet.
0: Eş de geldi. Hatta ben bunu Instagram'da paylaşmıştım. Milyonun üzerinde izlendi.
1: Hı hı.
0: Bir günde hem iş hem eş hem aş.
1: O zaman bu duayı mı edeceğiz?
0: Bizim millet hem iş, biraz hem böyle aş. Kolaycı ya.
1: Hocam hemen... hepsi gelsin istiyoruz ama. Çünkü biri eksik kalınca gene insanoğlu öyle de bir şey eksik kalıyor. Hatta, iş olsa aşkı arıyorsun.
0: Hatta
1: aş olsa...
0: yorumlara da yazmışlar. Hocam bir günde bunlar oluyor ama o Hazreti Musa'ydı.
1: Evet.
0: Biz kimiz ki? Biz garibanın birisiyiz.
1: Biz de Allah'ın sevdiği kuluyuz inşallah.
0: Öyle
1: olur
0: yazmışlar.
1: Olur,
0: tabii
1: mi?
0: Yani Cenab-ı Allah için biliyorsunuz her şey çok kolay dedik ya.
1: Hı hı.
0: İnsan isteyecek, peygamberlerin istediği gibi isteyecek.
1: Hı hı.
0: Kur'an-ı Kerim'de bize öğretildiği gibi. Hadis-i şeriflerde peygamberimizin yaptığı dualar gibi isteyecek. Yani ya Rabbi mesela haramdan kaçmak istiyorum. Helallerle yaşamak istiyorum. Bakın, hı hı. Peygamber Efendimizin dualarından bir tanesidir bu.
1: Hı hı.
0: Yani senin haramlarından helaline yönelmek istiyorum ya Rabbi diyor.
1: Evet.
0: Bu ne demek? Mesela bir genç evlenemiyor.
1: Hı hı.
0: Evlenemediği için zaman zaman yanlışa düşüyor. Ya Rabbi ben artık haram işlemek istemiyorum. Günah işlemek istemiyorum. Senin meşru olan, helal olan evliliğini istiyorum diye dua yapsa,
1: hı hı.
0: Allah ona icabet etmez mi?
1: İnşallah etsin hocam. Hatta şöyle bir hikaye var hocam. Siz onu daha iyi bilirsiniz ama Peygamber Efendimiz'e bir kişi gelmiş. Demiş ki ben evlenmek istiyorum. Bana dua eder misiniz?
0: Evet.
1: Diye. Ama o da demiş ki ben de dahil olsa, değil mi?
0: Hı hı.
1: Bütün peygamberler bir araya gelsek de senin kaderinde evlilik yoksa bizim duamızda olacak bir şey değil. Bu doğru bir hikaye mi?
0: Ben bunu duymadım.
1: Hmm.
0: Daha önce hiç duymadım.
1: Sosyal medyada çünkü karşıma çıktı da
0: yok,
1: çok sık
0: yok.
1: Böyle bir iki de kez bu hikayeyi anlatıldı. İşte viral oluyor bu şeyler. Çok yayılıyor. Ben bunu okudum hatta size soracaktım.
0: Yok,
1: Şimdi falan vesile
0: yok.
1: oldu.
0: Böyle bir şey yok. Hatta Peygamber Efendimiz bizzat böyle bir iş için geleni kendi elleriyle evlendiriyor. Şimdi mesela eskiden din adamları, cami imamları, mahalle imamları, saygın kişiler adeta böyle sır küpü gibi. Mesela birinin oğlu var, evlendirmek istiyor. Hoca efendiye çıtlatırmış. Hocam benim artık oğlanı evlendirme zamanım geldi. Siz de delikanlıyı biliyorsunuz. Zaten siz okutmuştunuz diyerek bildirir.
1: Hı hı.
0: Başka biri de gelir. Hocam benim de bir kızım var, ellerinizden öper. Artık onu evlendirme zamanım geldi dermiş. Hoca efendi hemen onları, mahalleyi bildiği için avcunun içi gibi. Ben her zaman diyorum ya, mahalle imamlığı çok önemli.
1: Hı hı.
0: İmamlar herkesi tanıması lazım. Yani camisinin çevresindeki oturanları, kalkanları, herkesi tanıması lazım. Öncülük yapması lazım. Liderlik yapması lazım. Kimler küs, onları barıştırması lazım. Kimlerin zor durumda, onlara işte
1: hı hı.
0: varlıklı kişilerle buluşturması lazım. Kimlerin çocuğu evlenmek istiyor, onları buluşturması lazım. Her
1: Vesile
0: zaman diyorum
1: olacak,
0: ya,
1: evet.
0: buna mahalle imamlığı deniyor. Yani
1: Hı hı.
0: böyle işte ben camiye gideyim de ezan okuyayım, gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Kimseyi tanımam etmem değil.
1: Evet.
0: Herkesi tanıyan bir imam. Bunu her zaman öneriyoruz
1: hı.
0: ya. İşte eskiden öyleymiş. Peygamberimiz de gelen bir genci hemen başka birisini çağırıp senin kızın var, bu delikanlıya ver diyebiliyormuş.
1: Demek ki biz bugün de yani benim hayatımda, kaderimde evlilik yok, kısmetim değilmiş demek yanlış.
0: Yanlış.
1: Bu kısmet her zaman olabilir yeter ki sen niyetine gir ve Allah ol derse olur.
0: Aynen öyle.
1: Her şey değişir, kader de değişir.
0: Sadece evlilik değil aslanım. İşte ben artık züğürtün tekiyim. Ben hiç para yüzü görmem. İşte ben hiç evlenmedim. Ben hiçbir zaman evlenemem. Böyle bir karamsarlık bu. İslam'da karamsarlık yok. Bizim dinimizde öyle bir şey yok. Cenab-ı Allah isterse seni züğürtlükten alır, kuyudaki Yusuf gibi çıkartır, seni o saraya sultan eder.
1: Yeter ki iste, niyetine gir
0: Tabii.
1: ve bununla ilgili çalışmalara Tabii. başla, adım at.
0: Tabii.
1: Çok güzel bir şey söylediniz hocam. Demek ki kısmetim kapalı demeyeceğiz.
0: Asla
1: Bundan
0: öyle bir
1: sonra
0: şey
1: asla
0: yoktur.
1: Böyle bir cümle de yoktur diyor dinimizde. İnşallah her şey gönlünüze göre olsun. Şimdi sokak

0: röportajlarımız var. Bakalım seyircilerimiz sevgili hocamıza neler sormuşlar.
1: Aile içinde yapılan haksızlıklar, zulümler, eziyetler, abaltı sopa, bunlar günah mı hocam?
0: Aile içerisindeki eziyetler hocam günah mıdır diye soruyor hanımefendi.
2: Evet, hanımefendi çok güzel bir soru sormuş, anlamlı bir soru. Bazen zulüm içeriden geliyor. Dışarıdan değil de içeriden geliyor. İşte aile içinde insanlar birbirine haksızlık yapıyor, zulmediyor. Birbirini üzüyor, incitiyor, kırıyor, döküyor. Ona yanlış işler yapıyor. Sonra helalleşmek istiyorlar ama biraz da iş işten geçiyor. Bu aile içinde olmaması lazım. Mesela aile içinde bazen böyle dışarıdan gelen ne oluyor? Hani gelin geldi ya, senin kızın değil ya, sen artık ona el kızı olarak davranıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Kendi kızın olsa yapmazsın.
0: Evet.
2: Ya da işte aile içinde bir hasetlik, fesatlık, kıskançlık krizine giriyorsun. İşte eltiler savaşı, şu bu falan. Böyle bazen birbirlerinin altını oymalar.
0: Kardeşler arasında da haksızlık oluyor. Bir çocuğu oluyor. Kayırıyor mesela anne. Diğer çocuğu evet. Hep öteki gibi görüyor. Sanki üvey evlat gibi, ki üvey evlat bile zaten öyle görülmemeli. Değil mi? Öyle bir muamele görüyor çocuk. Halbuki tabii, yani, ben kardeşim diyor.
2: Şimdi kardeşim demekle olmuyor. Şey diyor ki, Sezai Karakoç'un çok güzel bir sözü vardır rahmetlinin. Kardeşim diyor. Bana kardeşim diyorsun da diyor. Habil misin, Kabil misin diyor.
0: Ha, görüyor musun?
2: Yani Habil iyi kardeş, Kabil onu öldüren
0: katil.
2: Kardeş.
0: Evet.
2: Bazen böyle en yakından, aile içinden zarar görülebiliyor. Bunlar kul hakkıdır. Bakın, aile içi olsun, aile dışı olsun, kimseye zulmetmemek lazım. Kimseyi ağlatmamak lazım. Kimseyi incitmemek lazım. Kimseyi kırmamak lazım. Belki çok sevmeyebilirsin. Çok böyle ülfet etmeyebilirsin, kaynaşmayabilirsin ama
0: evet.
2: En azından tak sepeti koluna, herkes yoluna,
0: kendi yoluna,
2: herkes kendi işine baksın. Onunla uğraşma.
0: Peki.
2: Onu üzme, incitme.
0: Evet. Bir sorumuz daha alalım sokak röportajlarımızdan. Bakalım başka ne sormuşlar?
1: Hakkımızı helal etmediğimiz kişiye ahirette halinin ne olacağını merak ediyorum.
0: Öncelikle hakkımızı helal etmediğimiz kişiyle ne olacak? Hakkımızı helal etmeyebilir miyiz?
2: Tabii ki hakkımızı helal etmeme hakkımız var. Bu bir haktır. Yani istediğine hakkını helal edersin. İstemediğine, seninle helalleşmeyen kişiye de hakkını helal etmezsin.
0: Ne olacak ahirette?
2: Hakkını helal etmediğin kişiden öteki alemde hakkını söke söke alırsın. Ne alacaksın? O, biliyorsunuz biz müflis hadisini anlatmıştık daha önceki
0: evet.
2: Cumalarda. Artık sana vereceği bir şey yok. Ne var? Sadece sevapları var.
0: O zaman hocam dediğiniz gibi hakkını alabiliyorsun. Eğer
2: tabii.
0: Hakkını helal etmezsen ahirette hakkın sana verilecek.
2: Onun
0: hem de
2: sevaplarını.
0: Söke söke ve sevaplarını da alacaksın.
2: Sevapları bitmişse
0: de
2: senin günahların ona geçecek.
0: Oo,
2: hesaplaşma bu şekilde.
0: Demek ki hesap kitap
2: onun
0: öbür
2: için
0: dünyada
2: herkesle
0: görülecek.
2: Helalleşmeye çalışalım.
0: İnşallah.
2: Kimsenin üzerinde hak kalmasın.
0: İnşallah. Şimdi ise çok sevgili Hazreti Ali'nin duası var sevgili seyirciler. Bu güzel duayı bir dinleyelim. Ruhumuz ferahlasın. İnşallah şifa bekleyenlere şifa niyetine, dualarının kabul olmasını diyenlere de inşallah kabul olmasını diliyorum. Dinleyelim, sonra tekrar stüdyomuzda buluşalım.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun. Yoksulluğumu biliyorsun. Gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma. Kusuruma bakma. Daha fazla bekletme. Ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim. Dize geldim. Secdeye kapandım.

0: Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.
1: Hazreti Ali'nin bu güzel duasının ardından inşallah gönülleriniz biraz daha ferahlamıştır sevgili seyirciler. Ama birazdan burada canlı canlı stüdyomuzda öyle güzel bir büyük cuma duası gerçekleştireceğiz ki sevgili Musa Bilgiç hocamızın ağzından inşallah hangi gönlünüzdeki o dua varsa onun gerçekleşmesini niyet ediyoruz. Toplu duaya inanıyoruz. Birazdan stüdyomuzda buluşmak üzere, toplu duamızda buluşmak üzere kısa bir aradan sonra görüşüyoruz.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar asla durmazlar. Her gün çalışır, her gün gelişir, her gün yeni ufuklara doğru yol alırlar.

0: hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar, yaptıkları her şeyin bu yolda ilerlemek için ne kadar önemli olduğunu bilerek çalışırlar. Çünkü bilirler ki bu yol sadece onların değil. Bu yolda onlara inanan milyonların hayalleri, mutlulukları ve heyecanları var. Mobilite yolculuğunun öncüsü olarak hep daha fazlası için var gücümüzle çalışıyoruz. Her yerde TOG, milyonlarca gurur.
1: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
2: Herkes değil.
1: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Naci nasıl?
2: Tam.
1: Herkes?
2: Tam değil.
3: Daha TOG sesle mi anlatsam?
4: Shell'de boş yok. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
5: O zaman daha çok sesle anlatalım Naci.
6: Pascal.
1: Son bir şey daha var Naci.
7: Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Sütaş labneyi.
10: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
11: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
12: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
13: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır. Kazancım net.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Beşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
2: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
3: Tam bir boş.
2: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
4: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sadece durladım.
2: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikail, Hiccup, Olaluk Official mağazaları

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Sadece durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece Duru'la.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikai, Hiccup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
3: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Hodri Meydan, 14-20 Eylül tarihleri arasında Migros 5 litre natural sızma zeytinyağı 1299 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Herkese hayırlı cumalar sevgili seyirciler. İşte o an geldi. Büyük cuma duasında buluştuk. Toplu dualara çok inanıyoruz. İnşallah tüm ağızlarımızla birlikte güzel dualarımızı Allah'a niyaz edeceğiz. Çok sevgili Musa Bilgiç hocamız bu güzel büyük cuma duasını bizim için gerçekleştirecek. Hocam buyurun, hep birlikte amin diyoruz.
5: Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. E'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil müttegîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, hamdini sözümüze sertac ettik. Zikrini kalbimize mi'rac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşveni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Ya Rabbi cumamızı mübarek eyle. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine cümlemize sağlık, afiyet, huzur, ihsan eyle. Ya Rabbi bu cuma günü vesilesiyle hatmi şerifler okuyan, Yasin-i şerifler, tebarekeler, salavat-ı şerifeler, ihlas ve kelime-i tevhid hatimleri yapanlar ve bizlere dualarını emanet edenler kardeşlerimiz var. Ya Rabbi tüm okunanları en güzel şekilde ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi.
4: Amin.
5: Hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz başta olmak üzere şu anda ekranları başında el açıp amin diyen tüm dostlarımızın ne kadar ahirete göçmüş, ana, baba, usul, furu, akrabay taallukat varsa hepsinin de ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Onların kabirlerini bizim de kalplerimizi nuru Kur'an ile pür nur eyle ya Rabbi.
4: Amin.
5: Bizler de onların haliyle hallendiğimizde son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek çene kapayabilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda, günahlarda görme ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli rızıklar nasip eyle. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle. Yeni eğitim dönemi başında eğitime devam eden tüm yavrularımıza zihin açıklıkları nasip eyle. Her türlü kötülüklerden, yanlışlıklardan, yanlış insanlardan muhafaza eyle ya Rabbi.
4: Amin.
5: Ya Rabbi hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Ya Rabbi birliğimizi beraber

0: Birliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi aziz eyle. Ya Rabbi, evli kardeşlerimize hayırlı ve tatlı geçimler nasip eyle. Evlenmek isteyen, nikah yapmak isteyen, yeni bir yuva kurmak isteyen tüm kardeşlerimize hayırlı kişilerle tanışmayı, hayırlı kişilerle karşılaşmayı, hayırlı sonuçlara varmayı nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın muhtelif yerlerinde sıkıntı yaşayan, zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize nusret eyle. Zalimleri birbirlerine musallat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, mübarek cuma günündeyiz. Küçüklü büyüklü günahlarımız var, kusurlarımız var, hatalarımız var. Sen bizleri bağışlayıver ya Rabbi. Bütün geçmişteki hatalarımızı siliver ya Rabbi. Kâffey ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, bilhassa Allah rızası için El-Fatiha.
1: Amin. Amin. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İnşallah sevgili seyircilerimiz de gönlünüzden geçen hangi dua niyet varsa onlar gerçekleşsin. Allah bizi acısın, merhamet etsin.
0: Amin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: haftaya
0: teşekkür
1: tekrar
0: ederim.
1: Görüşmek ümidiyle hocam.
0: İnşallah.
1: Allah'a emanet olun.
0: Hayırlı
1: Sevgili
0: cumalar.
1: Seyirciler, siz de Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sonunuz olsun inşallah. Pazartesi günü biz yine Beyaz TV ekranlarında sabah saat 9'da buluşacağız. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine muhteşem bir haftayı kapatıyoruz efendim. Bugün Cuma ve bir haftayı daha geride bırakırken inanılmaz lezzetli tariflere imza attık. Bu başarı aslında bizim değil, hepimizin başarısı. Çünkü her gün aynı özveriyle mutfakta harika lezzetler pişirmeye devam ediyoruz. Efendim Cuma'mız mübarek olsun. Hasta yatağında bizi izleyen bütün hastalarımıza Rabbimden acil şifalar, dertlilere de devalar diliyoruz. Rabbim gönlünüzden, aklınızdan ne geçiyorsa en hayırlı şekilde, en kolayından nasip eylesin. Hem bana hem sizlere efendim. Ve sonrasında günün menüsünü birlikte izliyoruz. 2 saat dop dolu tariflerle karşınızdayız.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Özenle yoğrulan kıymanın baharatlarla buluşarak şişe dizildiği, közde piştikçe dışı hafifçe kızaran ve içi sulu kalan, Anadolu mutfağının ateşte pişen geleneksel lezzetlerinden biri, simit kebabı. Bulgurun doyurucu yapısının, taze sebzelerin renkleri ve aromalarıyla buluştuğu, tane tane dokusuyla sofralara bereket katan, günlük sofralardan özel davetlere kadar yakışan nefis bir pilav. Sebzeli bulgur pilavı. İnce ve zarif hamurun şerbetle buluşarak yumuşak ve ipeksi bir dokuya kavuştuğu, şekliyle de dikkat çeken, geleneksel tatlılara farklı bir yorum katan özgün bir tatlı, mum tatlısı. Yoğurdun ferah ve kremsi lezzetinin soğanın kavruk aromasıyla buluştuğu, yumuşacık yapısı ve sıcaklığı,

0: çorbayı ısıtan, geleneksel çorba kültürüne farklı bir dokunuş katan nefis bir çorba. Soğanlı yayla çorbası. Patlıcanın yumuşak dokusunun domatesin taze ve hafif ekşi aromasıyla buluştuğu, yoğurdun ferahlığıyla tamamlanan, sıcak günlerde sofraya serinlik katan nefis bir meze. Patlıcan cacığı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Şimdi, sen bana doğru geleceksin, ben sana doğru geleceğim.
2: Ortada buluşup izleyeceğim mi döneceğiz? Kendinden emin,
1: böyle erkek çocuğu gibi değil, daha böyle kadın naif mi? Bir kadın kadın.
2: Tamam.
1: Başlıyoruz. 3, 2, 1. Niye böyle geldin? Bir git. Az önce yapıyordun.
2: Pardon.
1: Gel. 3, 2.
2: Ne yapayım, böyle mi? Çok...
1: Böyle böyle. Gel.
2: Ha, gelecektim değil mi?
1: Evet.
2: Olmuyor.
1: Ben oldu. Olmadı. Vallahi oldu. Yemin ederim. Çektin mi kızım? Çekmedin değil mi? Çektim. Heh, tamam. Göreceksin kendini nasıl güzel yürüdüğünü. Bak. Şöyle dur mesela, dik dur. Evet. Sen kendinden eminsin.
2: Ben böyle de eminim.
1: Bak böyle geliyorsun stüdyoya demin. Tamam. Bak Serpil demin stüdyoya böyle giriyor. Ne bileyim işte böyle falan. Böyle bir dünya yok. Kadın. Ne mumlar yakmışsın?
2: Seninle romantik
1: ne
2: bir...
1: Ne mumlar yakmışsın?
2: Akşam yemeği yiyeceğim, hazırlık yapıyorum.
1: Kıymetli Beyaz TV izleyenleri, evet. Bugün yanlış görmediniz, aynı bu mum görselinde bir tatlı hazırlayacağız size. Ama aynı o mumun görselinde olacak, yanlış görmediniz efendim. Bu birazcık kalın, biz daha incesini yapacağız.
2: Evet, biz yani benim parmağım kadar olacak bizimkiler.
1: Mumun başına da karanfil koyacağız. Gelsin malzeme listesi. 2 su bardağı Hindistan cevizi, 2 paket krema, 120 gram çikolata üzeri için... 120 gram beyaz çikolata, fitil görüntüsü için ise karanfille taçlandırıyor olacağız. Haydi bismillah deyip başlıyoruz. Gördün mü? Ne kadar havalı oluyorsun. Sen aslında havalı bir kadınsın.
2: Bakmayın burada böyle söylediğine, bazen mecbur kalıp böyle bir topuklu ayakkabı giyiyorum. Aha neler söylüyor bir bilseniz.
1: Dün akşam çok güzeldi.
2: Aha tabii. Sonra şey dedi, düzgün yürü dedi. Ama yürüyemiyorum kardeşim. Ben topuklu kadın değilim yani. Ben anladım. Şimdi Nermin'im. Ben burada kremamı biraz ısıtacağım,
1: evet,
2: sana.
1: Evet, birazcık kremayı ısıtalım. Bakın az ve öz malzemeyle. Özellikle işte ne diyeyim size. Misafiriniz geldi. Hazır çikolata almak istemiyorsunuz. Kendinize kahvenin yanına, çayın yanına eşlik edebilecek böyle minik çikolatalar. Atıştırmalıklar hazırlamak istiyorsunuz. Bu tarif tam sizlik. Mesela sadece Hindistan cevizi, krema ve beyaz çikolatadan yapacağımız bu karışımla biraz krema gözüme fazla geldi. Çok çok başka bir boyuta götüreceğiz. Hem de görüntü itibariyle de uğraşılmış, emek verilmiş bir görüntü ama zor olmayan bir tarif. Şöyle.
2: Ve içine hiç şeker kullanmıyoruz.
1: Hindistan
2: neden?
1: Hindistan cevizinin bir miktarını koydum. Çok hafif ılıtacağız. Çok hafif ılıttıktan sonra da çikolatamızı içerisine atacağım.
2: Dur atma. Altını kapatayım ki biliyorsun beyaz çikolata başımı ağrıtır. Bu arada bu
1: da olmaz. Rahat ederiz.
2: Bu arada bu kremayı şey aldık Nermin. %35 yağlı kıyma hı-hı, diyecektim. Krema aldık ki bize şey lazım çünkü. Kapatıyorum
1: Kütüldü
2: ben.
1: Kenarları.
2: Kapattım.
1: Şimdi burada siz farklı bir çikolata da kullanabilirsiniz ama biz o mum görüntüsünü elde edeceğimiz için beyaz çikolatayla yapmak istedik. Bu lezzeti açığa çıkarmak istedik. Tam olarak görüntümüz bu.
2: Şimdi hemen şurada beyaz çikolatamı.
1: Akışkan, güzel kıvamda bir çikolata elde ediyoruz.
2: Döktüm. Sana bir böyle iki kaşık pudra şekeri versem mi diye bir düşünüyorum ama sanki bu yeter değil mi?
1: Bu beyaz çikolata çok baygın bir şekeri içinde mevcut. O yüzden çok fazlasıyla şekeri azaltalım hayatımızdan. En azından sağlıklı atıştırmalıklara dönüştürelim.
2: Gerçi üzerine de şey yapacağız.
1: Evet evet.
2: Eriteceğim şimdi
1: sıkıntı
2: onu da ben bari.
1: Sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum.
2: Hemen çözülsün.
1: Hepsini dökmeyeceğim. Kolay, kontrollü bir şekilde ilerleyeceğim. Çünkü

0: ne kadar fazla olursa o kadar Hindistan cevizi eklemesi yapmam gerekecek. Ve çok artımlı bir tarif olacak. Ne olur ekrandan ayrılmayın. Diyeceksiniz ki nasıl bu mum görüntüsünü yaptılar. Şoka gireceksiniz. Vallahi şoka gireceksiniz bak.
1: İşte insanoğlu anacığım bak neler neler yapıyoruz.
0: Gayet iyi oldu.
1: Son
0: bakın sadece ılıttım. Kremanın kenarı köpürmeye başladığında aldık ocaktan, beyaz çikolatayı içerisine ekledik ve bir ganaş yaptık aslında. Aynen. Sütlü çikolatayla yaptığımız bu ganaşı bugün biz beyaz çikolatayla yapıp sizlere sunduk. Sadece birazını güzel. Versene. Hepsini değil.
1: Spatulamın da şey varmış.
0: Şöyle.
1: Dikkat et. Spatulayı vereyim mi ilk önce eline?
0: Şöyle bir bakacağım. Yok, gayet iyiyim.
1: Dur.
0: Çok ısıtmadığımız için.
1: Gene de dikkat etsen eline.
0: Evet, bakın şöyle bir hamur yapar gibi yapıyorum.
1: Ver gitsin hepsini, bol olsun. Hepimize yetsin.
0: Bana çok gelecek.
1: Hangisi? Tamamı değil mi?
0: Bir Hindistan cevizi istiyorum.
1: Var var, hazır. Geldim. Yani. Çünkü şey var, Hindistan cevizi de tıpkı hamur gibi biraz dinlenmek istiyor ki açılsın ve çeksin değil
0: evet,
1: mi?
0: Şu an benim için mükemmel. Mükemmel oldu. Bununla istediğim mumları yapabilirim.
1: İyi mi diyorsun?
0: Yemelik mum yapıyoruz bugün. Yemelik mumlarımız için.
1: Şu bir tanecik parmağınla bana
0: şu. Bir tadına bak bakayım şekerini beğendim.
1: Bir sık bakayım. Tutuyor mu? Daha şu an açılmadı kendi ama olsun.
0: Ben beğendim bunu. Bu güzel olacak. Bir bakayım.
1: Ay. Şekeri bu arada tam. Parmağımı sürmedim ama gene
0: hiç
1: de yıkayayım.
0: Hiç şekere, pudra şekerine ihtiyacımız yok. Hiç.
1: Çünkü üzerine şey gelecek daha.
0: Çok iyi. Bayılacaksınız. Hadi kameramanlar bugün şekerinizi yerine getirecek Nermin Öztürk. Hadi.
1: Bir de gerçekten bunu gün masalarınızda yapın. Bak sonra Serpil Nermin tarifi neydi demeyin.
0: Çok iyi. Çok iyi.
1: Bence daha önce yapmadınız.
0: Şimdi ben bunu bakalım şöyle koyuyorum. Evet ya. birazcık çektireceğim. Tam hamur kıvamında oldu.
1: Çok güzel oldu.
0: Şöyle bakın. Eğer şu görüntüye geliyorsa vallahi bir çözüm beklemeye bile gerek yok.
1: Ama soru şey olmasın diye biraz istirahat ettirelim. Bizim nasıl şeyimiz var. Ama ya vallahi ben bunu...
0: Ellerimi yıkıyor ve geliyorum.
1: Canlarım.
0: Mükemmel bir kıvam. Sadece dakikalar içerisinde yaptık. Ne yaptık? Hindistan cevizimizi tabağımızın içerisine aldık. Kremayı Hindistan cevizinize göre ayarlayın. Hepsini birden vermeyin. Eğer elinizde kalmazsa cıvık olur. O görüntüyü elde edemezsiniz. Markete gitmek zorunda kalırsınız. Ganajı nasıl hazırladık? Kremayı birazcık köpürttük. Kenardan böyle köpük köpük olmaya başladı. Sonrasında içerisine beyaz çikolata ekledik. Beyaz çikolatanın şeker oranı çok yüksektir. Sütlü çikolataya ve bitter çikolataya göre de çok daha şekerli tadını alırsınız. O yüzden biz ekstradan bir pudra şekeri ilavesi yapmadık. Çünkü üzerine de şimdi mumu yaktıktan sonra o eriyen kıvamı göstermemiz gerekiyor. Kenarlarından böyle akacak
1: görsel
0: ya.
1: Görsel yıkılacak.
0: Görsel birebir mum görseli olacak açıkçası. Bir işte kahvenize böyle bir akşam kahvenize böyle eşlik edecek. Misafirleriniz ya kız bunu sen nasıl yaptın diyebileceğiniz bir görselle harika bir mum tatlısı yapıyoruz efendim. Ve ikinci tarifte bir Gaziantep'e gidelim. Bir Serpil'e epey oldu gitmeyeli. Gidelim ya. Vallahi gidelim. Çok güzel ya.
1: Az kaldı bekleyeceğim.
0: Yani şehirlerimiz çok güzel. Ama bazen bazı şehirlere gider ve aşık olursunuz ya. Bir daha gitmek istersiniz. Hem o maneviyat atmosferi hem de bize orada davranılmış o anlar, o sunumlar, o lezzetler. Bir daha istersiniz. Biz Serpil'le şimdi sizi Gaziantep'e götüreceğiz. Gaziantep'in eşsiz simit kebabını hazırlayacağız efendim. Ve bunun için aslında çok zorlanmaya gerek yok. 400 gram kıyma, 1 çay bardağı ince bulgur, 1 adet kırmızı soğan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı biber salçası, tuz, isot, kırmızı toz biber, kimyon, pul biber ve karabiber. 7 baharla da lezzetlendireceğiz. Domates sosunda 4-5 adet yaz domatesi, 1 adet yeşil biber, 1 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, 1 tatlı kaşığı şeker. Sunumunda da yeşil biber, Serpil Hanım.

0: gibi zarif.
1: Ben gibi.
0: Böyle Serpil'cim. Dün akşam çok şıktın. Kombinini çok beğendim. Auran çok yüksekti. Fotoğrafımıza herkes bayılmış. Siz kafa kafaya verdim hale dümceniz iş yok dediler.
1: Allah'a çok şükür. Allah'ın izniyle gerçekten.
0: Yine Serpil Hanım orada, yine siz oradasınız, yan yanasınız yazmışlar.
1: Bir maşallah diyeyim be.
0: Bu korkar vallahi öyle şeylerden. Vallahi maşallah. Ben de maşallah dedim akşam. Çok güzel yorumlar gelmiş o mavili fotoğrafımıza. Ben izleyicime göstereyim belki.
1: Bu arada
0: görmemiştir.
1: Şey var, ona niye sevindim biliyor musun bir de? Onun içine girdim artık diye.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olmuştu.
1: Biliyorsunuz çok eski bir tulumum benim.
0: Beğendim. Beğendim.
1: Şimdi.
0: Beğendim bak.
1: Köftemizi şeyde yoğuracaksın diye düşünüyorum.
0: Baksanıza.
1: Hoş dayanam.
0: Bak. Bak. Biraz böyle ışığımızda düşeş geldi böyle. Filtre var onda. Hüseyin Hoca'ya bak.
1: Hakikaten mi hocam? Vallahi yiyeyim seni ben. Nasıl anladı kız? Çaktırmadık onu.
0: Siz diyor ki yani bu kadar güzel değilsiniz.
1: Yazıklar olsun.
0: Bunu demek istiyor ki
1: bir de centilmen erkek.
0: Ben yönetmen Hüseyin Bey. Bu programın yönetmeni.
1: Deyip sonra.
0: Tabii tabii.
1: Efendim kameraya şöyle durmayacaksınız.
0: Efendim şöyle
1: durmayacaksın.
0: Centilmen sen bizim filtremizi niye söyleyiveriyorsun hemen? Ne var azıcık ışığımızı ayarlasaysak?
1: Sen de duymuyorsun.
0: Ekranda azıcık ışık ayarlanmıyor mu?
1: Orası Beyaz TV miydi gittiğimiz yer? Işık ayarı
0: sana
1: bozuktu.
0: Sana bugün yemek yok. Sen bir hafta aç kaldı gör. Sen bir hafta aç kaldı.
1: Sevdiceğinden
0: Hüseyin Hoca
1: simit
0: şey.
1: Köfte yaparsana sevdiceğin.
0: Adam diyecek ki benim başım dertte bu kadınlar.
1: Sen her duyduğunu söyleme. Söyleme aşkım.
0: Hüseyin Hoca ne derse söyleyiveriyorum ben.
1: Söyleyeyim mi canım işte? Kendi ayağımıza sıkıyoruz. Filtreymiş.
0: Hiçbir şey sıkmıyorum.
1: Beyaz TV mi?
0: Işık kadrajı yaptık hocam.
1: Aktüel sen bilirsin bunları.
0: Benim burada eldivenim vardı. Nereye gitti?
1: Burada yanımda.
0: Şimdi hanımefendiler, beyefendiler. Gaziantep'e gidiyorsunuz. Gittiğinizde simit kebabı yemeden gelmiyorsunuz.
1: Evet. Kalenin oradaki yere gidin. Anladınız.
0: Çok güzel kalenin oradaki yer. Biz Serpil'e gitmiştik.
1: Sadece o kadar. Söyleyeyim.
0: İsim veremiyoruz. Marka yasak. Şimdi.
1: Of.
0: Çok enteresandır ki. Ata var buna simit kebabı demiş. Neden diyecek olursanız parantez içerisinde. İçindeki bulgur aslında simidi şey yapıyor, andırıyor. O yüzden.
1: Bir de şey var.
0: Öğütülmüş bulgura Gaziantep'te simit derler.
1: Aslında
0: Serpil.
1: Böyle irmik gibi de gözüküyor.
0: Evet. O yüzden.
1: Yöresel bir lezzettir simit.
0: Atalar böyle münasip görmüş. Simit kebabı olarak adlandırmış. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ben açıkçası bu yöre tariflerini yaparken çok dışına çıkmamaya çalışıyoruz ama günümüzde tabii ki bunu birazcık modern hale getiriyor hanımefendiler. Bu tarifte 2021 yılında teşcillenmiş yani coğrafi işaretle Gaziantep'e kalan bir lezzet. Bu mirası yaşatabiliyor olmak ve coğrafi işaret alıyor olabilmek muhteşem bir şey. Çünkü yarın öbür gün bunu kalkıp İtalya'da simit kebabı olarak önümüze çıkarmasınlar. Bu bizim. Değil mi Serpil'im?
1: Müdahale edin oradan, müdahale et.
0: Efendim, sarımsağı ve soğanı rendeledi. Ben burada...
1: Bulgur mu koyacaksın? Ben baharatlarını da vereceğim.
0: Soğanını şey yapacağım, suyuyla.
1: Yumuşatayım diyorsun.
0: Ama baharatlarını da alayım. Kimyonu, karabiberi, isotu ve görmüş olduğunuz üzere toz biber, pul biber, karabiber, tuz.
1: Karabiberi de yeni çektik fark ettin mi? Buram buram.
0: Çok güzel kokuyor. Soğanın suyuyla birlikte bir o ince bulgurumu öğütülmüş simitimi güzelce şöyle bir şişireyim azıcık. Sonrasında efendim kıymamı içerisine koyacağım ve güzel bir kebap görüntüsüne elde edeceğiz. Bunu evin şartlarında yapmanız çok kolay. Herkesin evinde şöyle bir çiğ köfte tepsisi vardır diye umut ediyorum. Ve bu çiğ köfte tepsisiyle de birlikte... Çok rahat bir şekilde böyle hani yerden destek alarak yoğurma işlemini yapabilirsiniz. Yani şu an yaptığımız. Evet. Bir pişirelim biz. Ama rondodan geçirip böyle rahat rahat hiç uğraşmasan da olur rendeleme işlemini.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Allah atıver böyle çıt çıt çıt. Parmaklarını bir saat şimdi yoğurma. Narin parmakların yorulmasın. Kıyamam sana.
1: Ay kurban olsunlar. Tamam dur hemen yapıyorum. Şimdi şunu şuraya
0: şimdi
1: koydum.
0: Şimdi efendim bakın şöyle kıymayı içine ekliyorum. Orta yağlı bir kıyma tercih.

0: yiyebilirsin. Sonuç itibariyle kebap olarak pişecek ya bu.
1: Lezzetlenecek.
0: Birazcık lezzetlensin. Kuyruk yağınız varsa onu da içine koyuverin.
1: Sen de sever misin bu tarz yemeklerde biraz yağlı olsun şey? Ben çok severim.
0: Benim yağım kendime çok olduğu için çok sevmem. Ama senin yağın az olduğu için sen seviyorsun, ben bunu biliyorum.
1: Yok, bu hiç onunla alakalı değil. Ben hemen sana söyleyeyim. Bu bir kere yağsız olsa böyle kuru tıkayız, böyle bir şey olur. Ama biraz böyle yağlı olursa
0: lezzet. Yemekte bile yağlısı.
1: Tabii. Lezzeti açığa çıkar. Yemin ederim böyle yedikçe yersin, yedikçe yersin.
0: Şimdi kıymetli izleyenlerimiz. Hı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Şu tarifi hazırlarken dedim ki yani bu kadar pratik bir kebabı bütün hanımefendilerin evine dahil edebileceğimiz formatta yayın yapmak bir mucize. Çünkü bir mesela şimdi restoranta gidiyorsunuz, bundan bir porsiyon yesen 1000 liraya yakın hesap gelir hocam,
1: evet,
0: sana.
1: Maşallah.
0: Ama sen bunu 6-7 kişilik ailenle tüketirsin akşama ve belki o 6-7-8 bin liraya çıkar o hesap. Ama sen evde 1000 liraya mal etmiş olursun. Öyle düşün. Ve bizim hep söylediğim bir şey var. Kurtarıcılarımız... bir boğazımı temizledim. Şöyle bizim hep söylediğim şey var yani mutfakta kurtarıcılarla ilerlediğimizde, mesela diyorsunuz ya 2 saat içinde nasıl bu yayını yapıyorsunuz, her şey yapıyorsunuz. Bakın biz de aslında hayatımızı kolaylaştıracak ürünlerle, mesela bak Serpil'e dedim ki 2 dakika dedim, bizim 6 bıçaklı doğrayıcımız var, oraya at, doğra dedim yani.
1: Doğruyormuş.
0: Uğraşmasın yani.
1: Bütün attım. Sarımsağını bile bütün
0: Çünkü
1: attım.
0: Çünkü bugün size çok güzel bir menü hazırlayacağız. Hepsi de böyle el oyalayıcı menüler. Hemen onu sen bana orada bir cızırt yap.
1: Hemen 30 saniyede hazır Nermin'ciğim. Hemen.
0: 30 saniyede.
1: Yalnız elimin de bulaşığını silemedim. Şu an elimden rahatsız oldum.
0: Yok, şuraya bakıp oturtursan kenarda kalıyor. Ben öyle yaptım. Bakın saniyeler içerisinde gayet keyifli. Ama ben bunda en çok neye aşık oldum biliyor musun?
1: Neye?
0: Bu sarımsak soyma aparatı var ya, 2 dakikada sarımsakları soydu ya, sayfada da paylaştık. Artık bak bir şey söyleyeyim mi? Bana diyemeyeceksiniz ki Özlem. Memnunum, 1 saat sarımsak soydum. Diyemez. Ha gördüm bugün. Bak. Özlem diyemezsin artık. Heh. Ona göre.
1: Geçmiş olsun Özlem.
0: Çünkü daha diyorlar da. Yani sarımsak soyuyoruz. Nermin Hanım, sarımsak soyulmuş olmaz mı? Al işte soyulan sarımsak yaptılar.
1: Soy at buzluğuna, marketten al.
0: O çok güzel. Sayfada taş videoyu koyduk. Sağlı.
1: Taş köpür alın.
0: Doğrayıcı alıyorsun. Sarımsağını da soyuyor. Daha ne olsun.
1: Vallahi.
0: Bakın. O sakız. Bir Gaziantep türküsü hele gönder. Bak. Kıvama bak.
1: Sakız, sakız.
0: Bak. Tıkız olmadı Serpil'im.
1: Olmasın.
0: Saf değil Özlem'in deyimiyle. Hiç saf değil Serpil. İçinde güzel baharatları var.
1: Mis. Saf saf. Saf. Değil.
0: Özlemciğim bugün de bana sardılar.
1: Bu senin mi? Benim mi?
0: Senin aşkım sorusu. İçine salça koyuyor muyduk? Bak bakayım şu tarifte hemen. Ben çok kebaba salça koymayı tercih etmediğim için eklemedim.
1: Senin o. Benimkisi değil. Ben orijinal şey olacağım. Azıcık bana da verebilirsin ha bu arada. Bakın böyle.
0: Koymasak hiç.
1: Tamam ben alayım sana. Tamam.
0: Çünkü bunun rengi böyle tam kebap renginde olsun salçasız.
1: Zaten sen kızaracaksın fırına gidip. Hı-hı. Biberleri de vereceğim sana.
0: Bana sadece bir de bunu böyle yoğuracağım, ıslatacağım, şekillendireceğim.
1: Şey mi vereyim,
0: ha,
1: yağ mı
0: su
1: vereyim?
0: Su mu verirsin, yağ mı verirsin?
1: Dur, ikisini de verebilirim.
0: Bir tane de kürdanımız varsa onu da böyle böyle açayım. Böyle rahat rahat çıkarayım.
1: Koymaya da bilirsin çünkü zaten şeyi bırakacağım.
0: Ne yapacağız?
1: Söylesene.
0: Sakız gibi.
1: Kabına,
0: Vallahi
1: sunum
0: bak.
1: kabına şey bırakacağım. Gel. İstiyor musun? Şey
0: Yeter.
1: Vereyim mi sana?
0: Ha?
1: Getireyim mi şişeyi?

0: Uzun uzun.
1: Kebap yapıyoruz hocam. Biz. Kebap yapıyoruz. Simit kebabı.
0: Haydi şimdi, bismillah. Naminim, buraya salçamı, domatesimi, sarımsağımı, bir tane de yeşil biberimi koydum. Seni beklerken onu ben bir hazırlayayım.
1: Tamam.
0: Baharatlarımı da yanıma aldım.
1: Bana birazcık yağ, çünkü çok kirleteceğim yağdanlığını elimle.
0: Geliyorum.
1: Bak, sakız gibi oldu ya. Hiç şimdi zorlamıyor.
0: Bak, en büyük tenceremin kapağı.
1: Tamamdır.
0: Gönder. Sana şey de alayım mı? Ben de yapayım mı? Gireyim mi?
1: Yok yok. Sen onları hazırlarken tamam, ben bunu hallederim.
0: Tamam. Gayet. Simitler sende.
1: Güzel gidiyor. Yani sıkıntı yapma.
0: Yok, bunları da senin tepsinin yanına koyacağım. Gel ortak paylaşalım. Bu da fırına gitsin.
1: Burada kebap poğaça yapacağız ya. Güzel bir böyle yanına
0: lavaş.
1: Böyle bir diyesim geldi. Dolu dolu lavaş, yanına böyle şalgam, ayran. Aman ya Rabbil alemin. Oh. Daha ne olsun. Ve dediğim gibi herkesin bak evinde çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif yani.
0: Hocam aynı boyda istiyorum.
1: Sizi zorlamaz yani.
0: Hı-hı. Büyük bir sunum kabına. Biz bu sarıları
1: sakız gibi iyice böyle vura vura yoğurduk ya. Hiç dağılma olmuyor. Bak kopmuyor bile hamur. Hani bu şekilde biz yapabilir miyiz diye düşünmeyin, yapabilirsiniz. Bütün püf noktalarını verdik. Birazcık sadece burada o kıvamını, yağ oranını iyi ayarlamanız gerekiyor.
0: Şimdi Nermin'im, ben buraya bir çimdik şekerimi atacağım.
1: At bakalım.
0: Şimdi böyle şuraya azıcık salçamı atayım. Baharatımı da koyacağım.
1: Orada niye öyle bir sos yapıyoruz? Çünkü bu fırından çıktıktan sonra simit kebabınız buna bir alt zeminde böyle bol yumuşatacak bir sosu oluyor. Biz de bu yatağını işte taze domateslerimizle, salçamızla renklendirerek, pişirerek aslında bir domates sos elde edip kullanacağız.
0: Şimdi. Ay şunun kokusuna da kardeşim yani. Allah'ım, gördüğümüzden etme.
1: Çok güzel değil mi ya? Domates işte, yemek domates olmadan olmuyor.
0: Bak buraya ne koyduk biliyor musun abi? 3 parça malzeme koyduk. Bununla istersen mis gibi karnını doyurursun kardeşim. Miç.
1: Bir de çocuklar da seviyor ya. Hanımların ekstradan bir şey düşünmesine gerek kalmaz. Eşler zaten bayılarak yer. Ev halkı bayılır yani bugünkü menüye.
0: Yalnız biz kadınlar da çocuklarımız önce. Sonra babalar zaten yiyor her şeyden. Maşallah.
1: Artık çocuklar yesin de bütün ev halkı o modda. Çocuğum yesin de ben yerim yani.
0: Tahtanın üstünü yuvarla yıkarım tahtamı ben.
1: Ya işte orada şey ediyorlar ya bize laf.
0: Niye Allah Allah? Mutfakta tahtada et doğramıyor muyuz? Mis gibi de hemen hijyen.
1: Şöyle elimle zaten çok rahat, dediğim gibi sakız gibi olduğu için beni hiç zorlamıyor yani. Çok rahat yapabileceğiniz bir lezzet.
0: Dayanamadım Nermin'im. Ben de geldim.
1: İyi yaptın.
0: Allah geldi.
1: Bitirdik zaten, iki tane kaldı.
0: Bu çünkü şey, kendini kasacak, çekecek. Vay. Bunu benim taktikle yapsaydık keşke. İki yağlı kağıdın arasına. Nermin Bey, ben gene galiba çok şey yaptım ama.
1: Seninki uzun oldu. Tahtayı alınca ben uzun özellikle elimde yaptım.
0: Gel eline.
1: Niye şu an oldu? Ha.
0: Çünkü o kısılacak, şey yapacak, çekecek. Hı hı. Olabildiğince inceltelim ki yağlı kağıdın arasında şeyle de yapabiliriz onu biz.
1: Mesela şimdi bunu bir tık daha inceltmek isterseniz bak. Hemen geliyorum. Tamam, bu tarifte çok oyalandım ama geçiyorum hemen. Sıradaki tarifimiz ne biliyor musunuz?
0: Ne?
1: Sebzeli bir bulgur pilavı yapacağız.
0: Ama
1: bu bizim ikinci tarifimiz miydi? Evet.
0: Evet.
1: İyi, çok oyalanmamışız ya. Ben niye ilk tarif gibi?
0: Bilmiyorum. Sen niye öyle? Bazen böyle bir
1: peçete koymadım. Elimdeki eldiveni koydum kenara. Hı-hı. Gelecek. Gelecek o. Biliyorum. Getir Serpil. Bunu da yapıverelim iki dakika.
0: Tamam.
1: Poşetle mi yapıyorduk?
0: Evet, poşette olur, yağlı kağıt olur, hiç fark etmez.
1: Yağlı
0: ki.
1: Kağıt daha rahat ettirir bize.
0: Ya Zermin, ben de bir incelttim ki bunu. Bak, şeye sığmadım. Hmm. Al canımın içi. Hiç böyle uğraşmak istemezseniz de.
1: Koysa.
0: Buyurun. Buyurun efendim Nermin.
1: Böyle.
0: Köfteleri.
1: Ne yapıyorduk? Buradan kapatıyorduk.
0: Kapatalım. Spatulamızı da sıkıştır.
1: Bak.
0: Mis. Aa, bak bak bak bak. Görüyor musun? Çok basit bir taktikti. Biz bunu geçen sene çok yapmıştık ya.
1: Vay vay vay vay. Kebapçı mısın Nermin Öztürk?
0: Gönder.
1: Bak.
0: Görüyor musun? Bir de pürüzsüz de oluyor. Hiç uğraşmayın. Mesela biz şimdi...
1: Şunu yakın gel.
0: İkisini de göstermiş olduk size. Hmm.
1: Hop.
0: Gönder Nermin'i. Al bunu da sen yap. Senin gönder. Köften. Diğerlerine gerek kalmadı artık zaten. Vallahi kalem
1: aa,
0: gibi
1: oldu. Burada bir şey kalmış. Bunu eklesene bunu.
0: Yok yok, o çok uzun ayrıldı canımın içi. Bu şey olsun. Tadımlık bize.
1: Tamam.
0: Anladın sen.
1: Anladım. Bakın şöyle sıktığınızda inanılmaz güzel bir
0: hızlı
1: versiyonla rulo haline geliyor. Bakın sadece sıkıyoruz. Hop. Evet efendim. Bunu da göstermek istedim. Üşenmedim. Elim hazır bulaşıktayken dedim. İzleyicilerime
0: çok güzel oluyor.
1: Hiçbir şeyi üşenmeden gösteririz yani.
0: Bir de şey denerim, Tekirdağ köftesi gibi yapacağın zaman da uzun uzun kes. Yani uzun uzun rulo yapıp çat çat çat hemen bununla bölün, ikiye
1: aynen
0: gitsin.
1: Aynen öyle. Şimdi bunları önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına veriyorum. Haydi bismillah.
0: Gönder canım sen. Biberlerimize sıktın mı?
1: Sıktım. Şöyle biz tatlımıza geçiyoruz hemen. 180. Hala dünden mahlep kokuyor fırının içi, biliyor musun?
0: Ya.
1: Hala. Nasıl bir mahlep kokusu
0: Nermin,
1: ama.
0: Domatesim oldu biliyor musun? Bakar mısın lütfen?
1: Oldu mu?
0: Bak bak. Ellerimi sıçratıyorsun.
1: Annem ne kızardı şu masayı silemezdik ya. Bu bezlerde aç.
0: Bak koyuluğuna.
1: Tam istediğim gibi oldu biliyor musun?
0: Evet. Hiç sevmem gereksiz sululuğunu da sevmem bunun. Şimdi ver tatlımı sen. Ay, rica ediyorum mermene dökmeyin. Rica ediyorum.
1: Sildim.
0: Allah razı olsun.
1: Ana.
0: Ellerin dert görmesin.
1: Anamın istediği gibi sildim.
0: Şöyle şöyle yapmayacaksın. Şöyle var ya, şöyle yap.
1: Kız ilk başta evlendiğimde öyle yapıyordum.
0: Şöyle beze
1: yok.
0: Böyle ucuyla ucu. Koy kardeşim onu şöyle.
1: Açım derdi. Bir de elime bir patlatır bir tane.
0: Ama öyle. Doğrusu o. Öğreneceksin Nermin'im.
1: Elin üstü bir yanardı. Bir de damarlar var orada. Acıyor. Şimdi Nermin Hanım, o bezi tuttunuz. Elinizi yıkamadan tatlıya geçtiniz.
0: Ece, mutfak bezimiz ne var? Ben bunun için bak, şimdi reklam arasında sakız gibi çıkmış, suyuna konulacak.
1: Neyse, biz bütün şeyleri ortadan
0: tedbir
1: kaldırıyoruz. Alalım
0: diyorsun.
1: Tedbirlerimizi alıyoruz.
0: Bak, fokus fokus.
1: Allah bak, sus, şey, sabuna bastım hem de. Elim mis. Tırnaklar kısacık. Kontrol. Bak.
0: Geri.
1: Evet evet, bunu yapalım.
0: Ha, onun ganajını hazırlamam lazım sana tatlım.
1: Mis.
0: Şöyle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Bir de bir tane tabak.
0: Evet, onları böyle sunum kabına. Sence koyuluğu nasıl?
1: Çok iyi.
0: Çünkü şey sayar.
1: Tam hamur kıvamında.
0: Bekletirim.
1: Yo. Çok beğendim.
0: Şimdi şunu da yapayım daha hızlı. Hı? Sonuç alayım.
1: Sadece bana...
0: Şimdi Nermin'im, ben buraya bir çimdik suyumu koydum. Şeyimi de koydum. Temiz kuru kabımı da koydum. Hemen çikolatalarımı alayım.
1: Mum yapıyoruz efendim. Evde pratik mum yapmanın püf noktaları.
0: Yapıp yakın.
1: Ama yenilebilir bir mum olacak bu. Ona göre kendiniz hazırlayın.
0: İstersen hepsini yuvarlayıp keselim mi?
1: Hafif yok, böyle çok rahat olur böyle.
0: Tamam. Şimdi... Aslında bu sarıları hiçbirini istemiyorum. Şeyler, gümüşleri
1: çıkarım. Şurayı birazcık daha o mum ayağını yapıyorum. Şöyle. Bu
0: şuna diyorum.
1: Bir tık daha.
0: Mumları yakacağım.
1: Ama bu da kaybolur ya. Bir yok. Siyah tabağın varsa üstüne koy bence.
0: Ben bunu böyle Hüseyin Hoca'ya çevireceğim. Gerçi Hüseyin Hoca'ya çevireceğim. Bakayım kaybı yok önemli. Bak ekrana. Canımın içi bak.
1: Ama siyah tabak zeminde.
0: Yok öyle düz.
1: Bir siyah tabağımız vardı bir tane.
0: Tamam sen koy. Ay, ben değiştireceğim.
1: Döndürürsün.
0: Tamam değiştireceğim sana göstereceğim
1: bir
0: şeyi.
1: Bir tane siyah tabağımız vardı.
0: Yuvarlayayım ister misin? Takılayım mı?
1: Birlikte yapalım.
0: Ben şimdi şey de alayım da. Burayı kontrol etmezsem. Bu şakacı hep sürpriz yapıyor. Bu beyaz çikolatanın. Kardeşim gözü hep yerde. Ne kadar alıyorsun hamurunu?
1: Valla böyle cevizden bir tık.
0: Hay!
1: O yüzden hiç yere vurmadım. Çok güzel elinde
0: anladım
1: sıkılıyor.
0: Anladım niyetini. çünkü un yok. Şey yok.
1: Şeyimiz çok güzel ama kıvamımız tam. Yani izleyici bunu bu şekilde yaparsa hiç zorlanmaz Serpil'im.
0: Diyorsun. Çiğ köfte.
1: Vallahi ben bunu sevdim.
0: Ben sana bir söyleyeyim mi?
1: Bu çok hoş bir tarif oldu. Bir de çikolatası donduğunda siz görün üstünde.
0: Bak bunu çok isteyeceksiniz. Ne olur kaçırmayın. Ekran görüntüsü alın. Bak sonra yazıyorsunuz falan. Ya alın bence hazır fırsatınız var iken. Artık çocuklara gittiğine göre evde kaldı. Annelere kaldı.
1: Hı hı.
0: Tabii.
1: Alttaki komşu gelecek. Üstteki komşu gelecek.
0: Ay.
1: Çay kahve. Biraz daha balkon sefası gider.
0: Öğlenleri gider.
1: Ekim'e kadar.
0: Hindistan cevizinin her halini, her şeklinde bayılırım ben. Biliyor musun? Sen de öyle.
1: Çok güzel oluyor.
0: Bu bizim için var ya, efsane bir kurabiye.
1: Biri daha çok severdi. Sen çok sevmezdin o birini de.
0: Allah rahmet eylesin. İyi insan. Bu arada gerçekten böyle bir şey olmadı. Sadece hayatımızdan çıktığı için rahmetli dedik.
1: Tabii bizim hayatımızdan çıkana artık Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok.
0: Aşko. Pardon. Canım çikolatam. Şimdi. Çikolatamın
1: bakın,
0: altını ben kapattım.
1: Onun görüntüsünü şu an bile ekrandan alıyorsunuz.
0: O vibe'ı veriyoruz artık biz Nermin'im. Koyma, koyma sürpriz kalsın. Koyma.
1: Gidiyoruz, koyalım bence üstüne sürprizi çikolatası gelecek.
0: Onu, ondan sonra koy artık onu.
1: Yok şöyle bir bakayım nasıl duracak.
0: Tamam. Şey şu...
1: Bence böyle koyalım çikolata koyduktan sonra.
0: O saklanıyor ya yumuşak sıcakken vereceğim.
1: Wow, baksanıza ya. Şu an bile o görüntüyü yakaladık ama daha olmadı.
0: Bitmedi.
1: Onun bir akışı olması lazım.
0: Onları yapıştırsana şey alalım.
1: Şöyle. Koyalım mı buzdolabı poşetine?
0: Alacağım. Alacağım hemen alacağım.
1: Şu altını mümkün mertebe bir tık daha kalın ağaç gövdesi gibi köklü yapın ki üstüne de çikolata koyduğunuzda daha rahat kalsın.
0: Şey ya,
1: üstünü de birazcık daha yumuşak kıvamda hazır yani ne diyeyim size minik oval olacak şekilde.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldu. Şimdi ben bunu sıkma torbasına
1: bitmedi.
0: Koymak
1: istiyorum. Şimdi hemen bunun bir sunumunu. Mesela misafirliğe bir yere gidecekseniz bunu böyle güzel ya, kutuların içerisine koyup.
0: Ah düştü.
1: Güzel kutunun içerisine koyup şey yapabilirsiniz. Bu ahşap şeylerimiz eskimiş. Hoşuma gitmiyor üstüne. Bunlardan böyle bir cila mila attırsak bir yerde.
0: Yağlarız. O biliyorsun yağlanınca cilası onun. Ya. Hemencik. Bu kaplarımız da var ya. Sarılar. Sıcağa soğuğa. Metale plastiğe dayanıklı yavrum. Vallahi var ya.
1: O bizi çok kolaylaştırdı ve ekranı şıklılaştırdı.
0: Şurayı ben bir alayım. Onlar senin bu arada şeylerin.
1: Alabilirsin.
0: Küçük. Hindistan cevizi.
1: Bunu da böyle top yapacağım.
0: Bunu o kadar küçük yapalım ki şeyini, kesiğini.
1: Geliyorum hemen.
0: Çikolatayı rahat.
1: Bunun sunumunu bitirip öyle gidelim. Çalışalım. Bekleme lütfen.
0: Şimdi.
1: La ilahe illallah.
0: Bunun bir diğer adı da.
1: Geliyorum.
0: Çikolata kalemi. O kadar minik kesip hazır seni bekleyeceğim. Kalem. Akıyordu. Haydi. Döktüm çikolatamı. Akıyorum.
1: Sen oradan at, buraya sonra alırız. Al ha. Ya da direkt burada mı yapsan?
0: Yok, fark etmez. Nasıl istersen. Orada donmasını bekleyeceksin ama.
1: Hani kaldırsak bozulur mu?
0: Burada donmasını beklersek bozulmaz.
1: Hadi bakalım.
0: Aa dur.
1: Şöyle yapayım ben. Dur. Biraz yanlarına doğru akıtırsan Serpil'imcim.
0: Gideceğim.
1: Biraz daha böyle, aynen aşağıya sıfır giderek. Harika, harika efendim.
0: Ay kardeşim, o meridi kirlendi, görüyor musun? Biraz daha rica etsem çevirir misin?
1: Kim inanır ki buna, pişmeyen bir mum olduğunu, yenilebilir bir mum olduğunu kim inanır? Görüntü muazzam.
0: Bunu burada donduralım, sonra sunum kabına
1: alalım. Böyle bir şey gördünüz mü reji? Donup kaldınız değil mi? Ben olsam ben de donardım. Karanfile bak, sen buraya geldin. Fitili oldu şeyin.
0: Mumun. Mumun. Aha kardeş, bunu hiç şey gözetmemişler. Hep akmış mum kenarlarına, görüyor musun?
1: Severiz böyle eski tarz mumları Serpil'in.
0: Evet, ben severim. Sen de seviyorsun böyle görürsek mumu.
1: Gideyim. Çok güzel oldu ya. Yani şu mumları getirsene Serpil. Şu mumları getirsene yanına. Tabii onlar kalın mumlar ama o biliyorsunuz eski bizim çocukluğumuzdaki ince mumlar vardı, akardı böyle.
0: Şöyle
1: şu an görüntü itibariyle bile o kadar çok benziyor ki. Şöyle koyayım ve sizler aklınızda, hayalinizde canlandırın. İyice çikolata donduktan sonra servise hazır hale getireceksiniz. Serpil, söndürelim mum güzelce ve biz dakikalar sonrasında sizlerle olacağız.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü

0: Kuvvetli hissettiren hacimli saçlara. Yeni Kolajen Lifter serisi.
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
4: Bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
5: Ben cam petliyim, bana hava hoş.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
7: Sadece durulada.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece durula.
12: Gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
13: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
12: Yo, ben bu aşka doyamam.
14: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
15: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni pop kek Beyaz.
17: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: Şu probisi bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
7: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
8: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir. Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
9: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
10: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Ülker çikolatalı gofret efendim.
12: Oldum.
11: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
13: Damla.
14: Bence çok eğlenceli.
13: Yok ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: kadarıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.
1: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar.

0: YouTube kanalında.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
2: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
3: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
4: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
5: Bayer'den.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
9: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
10: Damla?
11: Bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
15: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
16: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
15: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
17: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
18: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek. Heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
19: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
20: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Hareketi.
1: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
2: Bambim var benim.
3: Bebelak kardeş payı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
5: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. 2 çıtır tavuklu menü 200 liradan, 1 köfte burger artı 1 çıtır tavuklu menü 250 liradan.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
7: mutlu. Mutlu.
8: Efendim biz memnunuz, biz mutluyuz çünkü inanılmaz bir simit kebabı şu an fırında pişiyor. Bir yakın görelim o kebabın o ışıltısı ve cuma saati bereketiyle geldi. Birazdan efendim size sürprizim var. Biter mi Serpil Hanım?
9: Asla
8: burası,
9: bitmez.
8: Burası Rabbimin en güzel kapılarından biri. Çünkü nasıl? Neden biliyor musun? Paylaşmayı seviyoruz. Yemek yapmak da paylaşmaktır. Hediye vermek de paylaşmaktır. Şu an en kıymetli dakikalarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Şunun tadına bakayım mı diyorsun? Şöyle bir doğru bakayım. Kes bakayım böyle bir şefliğini konuştur bakalım. Kes şefim. Vay vay vay vay. Kıvama bakan. İçinin sululuğunu bak, görelim.
9: Görüyor musun? Kırılan döküleni de yok.
8: Bulguru da çok güzel pişmiş. Karışık mı? Baksanıza ben burayı toplamıyorsunuz.
9: Valla. Lezzetine aşık olursunuz. Lütfen şu Gaziantep'in simit kebabını yapın. Bak çok samimi söylüyorum.
8: Cuma bereketiyle gelsin mi?
9: Aa gelsin be.
8: Cuma bereketiyle gelsin mi?
9: Gelsin gelsin.
8: Benim
9: gelsin.
8: İzleyicilerim Çiçek ve ben Çiçek izleyicilerime şu an deniz atı olan altın bir kolye hediye etmek istiyorum. Bu bana geldi aslında. Ben de dedim ki izleyicilerime hediye edeceğim Serpil.
9: Çok güzel akşamlar.
8: Nermin Öztürk Instagram hesabına gidiyorsunuz efendim. Nida şimdi Nermin Nefes mutfağına da alır mısın bu story'yi benim hikayemden? Nermin Öztürk'te katıldım butonuna basın Beyaz TV'yi ve bizi takip edin efendim. Ve çok kıymetli bu hediyeyi bana layık gören arkadaşı takip ediyorsunuz. Ve bu deniz atı birine hediye ediyorum.
9: Uğur bir getirsin. Şey söyleyeceğim. Zaten bak deniz atı böyle.
8: Şu an cuma saatinde bereketiyle.
9: Çok güzel. Bence umarım böyle severek,
8: altın kolye.
9: Severek kullanacak evet. Bir hanımefendiye
8: inşallah sizlere ulaşır. Böyle ışıl ışıl boynunuzda güzelce kullanmak nasip olsun.
9: Öyle dik tutsan onu.
8: Bugün
9: öyle.
8: Hediyem yoktu. Bugün hediyeyi kendi hediyemi verdim. Hadi bakalım. Aa. Sağlıkla lütfen kullanın. Vallahi biz seviyorsunuz Serpil biliyorsun.
9: Ay çok hoş.
8: Orada ya. Dursun. Sahibine ulaştıracağım. 24 saat sonra yarın Nermin Öztürk hesabında görebilirsiniz. Altın kolye Beyaz TV ekranlarında beyaz beyaz izleyen izleyicilerine gelsin.
9: Hadi bakalım.
8: Ve efendim günün lezzetli anıyla devam ediyoruz ve devam etmeye devam ediyoruz. Şöyle harika bir pilav yapacağız. Aslında pirinç pilavını her türlü versiyonuyla size sunduk ama artık bulgura geçtik. Şöyle ki bulgurun biliyorsunuz nişasta oranı daha düşük ve daha sağlıklı. Özellikle şeker hastalarına önerilen bir pilavdır. Biz de bunu biraz lezzetli hale getirmek istiyoruz. Ben bulguru yavan yiyemiyorum Allah biliyor ya. İçinde böyle sebzesiyle, tatlısıyla, tuzlusuyla anladınız mı? Bu şekilde harmanlayarak yemeği seviyorum. Serpil koy da şimdi bana patlıcanlarımı doğrarken 2 su bardağı bulgur, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet kapya biber, 1 adet patlıcan, 1 diş sarımsak, tuz, karabiber ve et suyuyla efendim lezzetlendirmiş hale geliyoruz. Şimdi bakayım. Anladınız değil mi efendim? Nermin Öztürk hesabımıza gidiyorsunuz. Takip ediyorsunuz Beyaz TV'yi, bizleri ve kıymetli markamı. Sadece katıldım butonu.
9: Yok yok, tamam, boş ver.
8: Ne yok?
9: Özleme söyle.
8: Bakalım, sadece katıldım butonuyla inşallah bir kişiye güzel bir kolyemiz olacak.
9: Bir de bir şey söyleyeyim sana. Çok da beğenirim, biliyor musun, deniz
8: ben
9: atını?
8: De çok severim.
9: Gerçekten şimdi, severim, beğenirim.
8: Besmelemizi çektik. Mutfağa girdik.
9: Atayım. Sen yağlarını
8: bana
9: koy.
8: Aynen bir patlıcan gönderirsen hemen.
9: Hemen gönderiyorum. Hemen
8: ya
9: gel.
8: Da ben şunları da doğrayayım bir tarafta. Şöyle geleyim. Bir şey söyleyeyim mi? Simit çok iyi.
9: Nefis.
8: Simit çok iyi. Minik minik mi doğruyorsun? Nasıl yapıyorsun? Küp
9: yapacağım. Tamam. Sen de küp olursan uyum içinde senin. Ay, ben niye bıçakla uğraşıyorum ayol?
8: Biz uyum insanıyız.
9: Ne uyum deyince işte.
8: Biz uyum insanıyız.
9: Küp küp.
8: Bereketlisiniz kızlar. Bana hediye geldi, ben de size. Hadi, hadi bakalım.
9: Ne güzel. Sağlıklı günlerde kullansın inşallah. Bu arada şeydir, biliyor musun Nermin? Zinciri falan da böyle çok hoş.
8: Evet, çok zarif böyle. Güzel bir V yakalı elbiselerin üstüne falan böyle tek başına deniz atı hoştur. Deniz atının anlamı da güzeldir.
9: Vallahi şimdi ben yanlış yapmayayım diye söylemiyorum ama.
8: Biliyor musun, çok fikrim var mı?
9: Aslında var ama hafızam yanıltır diye konuşmak istemiyorum. Bence seni, sana destek atsınlar. Sen doğru bilgiyi ver.
8: Sonsuz aşk, sadakat ve sabır demektir deniz atı.
9: Çok sadıktı, evet. Değil mi? Öyle hatırlıyorum.
8: Ben de özellikle şunu söylemek istiyorum burada. Yani ben sizi sonsuz bir aşkla sevdiğim için size böyle güzel bir hediyeyi layık gördük.
9: Yani o yüzden sana da bir şey yapmayayım. Hafızam yanıltır.
8: Güzel güzel. Senin yanlış hafızan bilgi. Var ya, zehir zehir. 3.30'una da gelsen sen öyle olursun. Bu senin lafın.
9: Evet.
8: Ben bunu bir yerde söyledim. Dün ben Melike'nin arkadaşlarına gittim. Orada
9: vardı.
8: Diyorum ki 3.30'una mı geldiniz? Hepsi bir şaşırdı.
9: Neden?
8: 3.30'unu ilk defa duyuyor Ayşegül falan. Nermin abla, o ne falan dedim.
9: 3.30'u aa.
8: Dedim 3.30 yani 30, 60, 90.
9: Tabii. 3.30 işte.
8: Görecek miyiz 3.30'u acaba?
9: Görürüz görürüz. Allah nasip eder inşallah sağlıkla. Dün gittiğimiz yerde gördük. Görenler var. Gayet fit ve sağlıklı insanlardı.
8: Bir Ajda Pekkan gibi olur muyuz? Ben öyle yaşlanmak isterim.
9: Ya.
8: Allah öyle, öbür türlü istemem. Ne yapayım Serkan?
9: İstemem ne ya? Yo yo tamam. Sen öyle olursun zaten. Ben olmam, sen olursun.
8: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten dün akşam bir geceye katıldık.
9: Nebahat Çevre'nin yeni dizisinde nasıl kadın? Maşallah.
8: Çok girdim. Beğeniyorum o kadını.
9: Ay,
8: da.
9: Ay bir geliyor arabadan böyle pıtı pıtı pıtı.
8: Şey galiba. Gibi hakikaten diva. Vallahi. Yani Nebahat Çevre. Buradan vallahi. Selamlarımızı gönderiyoruz. Çok da güzel bir dizi olmuş. Çok kıymetli,
9: evet.
8: İsimlerin
9: kadro,
8: bir arada olduğu.
9: Şampiyonlar Ligi.
8: Yani böyle... çok ben takip edemiyorum, dizi izleyen biri değilim ama keşfette böyle karşıma çıkıyor videoları. Böyle eskiden çok ederdim. O
9: ama
8: zaman
9: şey
8: hayallerim vardı.
9: Bunu etmen lazım ama bak. Bu
8: Melike de öyle dedi. Hı-hı. Biliyor musun? Bunu hani muhakkak izlemen lazım. Hı-hı. Diyor. Melike de öyle diyor.
9: Etmelisin. Diyor ya böyle, mesela Allah sağlıklı uzun ömür versin.
8: Patlıcanımı da koyuyorum.
9: Ya kadın yani Ajda Hanım'a yakın diye hatırlıyorum.
8: Değil
9: yine
8: mi?
9: Hafızam yanıltmasın inşallah.
8: Tabii bir daha patlıcan koyma, bence yeter.
9: Yok koymayacağım.
8: Aha, çok büyük geldi gözüme.
9: Dolayısıyla böyle o gün sahnesinde bakıyorum Nermin. Arabadan bir indi böyle, oh onun vardır ya böyle bir pantolon aldı. Hemen
8: İnşallah cebine. Denk geliriz bir yerde. Bir onu da çok yakından görmek isterim.
9: Kadına baktım maşallah.
8: Dün
9: böyle.
8: Dün akşam arkadaşım Pınar Altuğ'yla sahnedeydik. O da çok zarifti gerçekten.
9: Çok.
8: Bizlerin de programını sürekli tebrik ediyor ve destekliyor. Buradan sevgilerimizi de gönderiyorum kendisine.
9: Oldu. Tamam.
8: Güzel. Ne Tabii. oldu?
9: Çocuk.
8: Bak annem, işte bizi çekmiyorsunuz kızlar, sonra biz de böyle üzülüyoruz. Neyse geçti bu kızlara. Şöyle, bu sözü de çok severim. Bir şey geçtikten sonra geçti bol pazarı derim ben, biliyorsun.
9: Ne ya?
8: Şöyle güzelce harmanlıyorum.
9: Arada bir özlemimden destek bekliyorum ama.
8: Şöyle tereyağını bu aşamada koydum. İlk etapta birazcık onları yağıyla döndürdüm ki patlıcan biliyorsunuz yağı çok sevdiği için birazcık içine çeksin istedim. Tereyağını içine hapsetmemesi için şimdi koydum.
9: Bu da bir de kavrulacak ya. Allah.
8: Gönder Serpil Hanımcığım.
9: Yani Allah.

0: Mis kokulu bir sarımsak.
1: Dünkü güveç.
0: Dünkü çok güzeldi. Dün ben buradan çıktım, evde temizlik vardı. Hanımefendilere götürdüm. Bayılarak yediler. Kahkiyi de çok sevmişler. Sadece bir tane kaldı.
1: Vallahi.
0: Kahke, Hatay kahkesi.
1: Bir şey söyleyeyim. Bazen senin o kızların da böyle şey ha.
0: Sevdiler. Yediler vallahi. Şeyimiz de çok güzeldi. Urfa'mızın tatlısı. Bak, onu da çok beğendiler.
1: Urfa'mızın tatlısı da çok güzeldi. Çankırı'nın kebabını.
0: Dünkü menümüz de çok
1: lütfen
0: başarılıydı.
1: Nermin Enfes Mutfağı'ndan ulaşın, alın tarifini.
0: Şimdi
1: yapın.
0: Ben buraya bunları niye getirdim? Sürprizimi açıklıyorum. Hani...
1: Yap kendin.

0: başlamadan önce Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bir çiğ köfte yoğurmuştum ya ben.
1: Tabii.
0: Bayılmıştınız ona.
1: Evet. Ben de bayıldım.
0: Ve bu çiğ köfteyi biz bugün yayında pratik bir şekilde sizlerle yoğuracağız. Bak dakikalar sonrasında bu sürpriz tarifiniz, bu yoktu içimden geldi.
1: Gelmedi, emrivaki yaptım. Dedim ki yaptın yedin dedim, ben dedim yiyemedim.
0: Şöyle bir karıştıralım. Bu yoktu, sürpriz deyince kıramadım.
1: İşte onu eve gidip yiyemedim, hiç tadına bakamadım.
0: Bakar mısınız? Bu pilavın da bir diğer özelliği biliyorsunuz ki tane tane olması. Şimdi ben Serpil'den rica edeceğim. Yine bunun pişirilmesini fırında yapalım.
1: Yalan.
0: Vallahi fırına atalım. Unutalım bunu. Güzel oluyor.
1: Unutalım mı diyorsun?
0: Unutalım, orada kalsın.
1: Tamam.
0: Biliyorsun biz yanık seviyoruz.
1: Tamam.
0: Allah kalbimizi yakmasın.
1: Amin.
0: Tuzu ve karabiberimi ekledim.
1: Ben şeyi getireyim, malzeme getireyim, şuraya dizeyim.
0: Köfte, tamam. Hı-hı. Orada yoğururken biz diğer tarife geçeriz.
1: Çünkü şeyi sonra birleştireceğim böyle yayına sıcak sıcak kalsın diye. Buraya da aktüel gelir. Ben bunu buradan alayım.
0: Şimdi ben bu benim tarifi vereceğim. Pratik hamur yoğurma makinesinde yapabileceğiniz çiğ köfte tarifini ama... Bir de bir yayla çorbamız olacak. Yayla çorbamızı aslında birçok kere ekranda yaptık ama bu şekilde yapmadınız. Soğanını çok güzel bir şekilde karamelize edip kesilmeden çorbayla buluşturacağız. Bunun bir püf noktası var. Özellikle şimdi havalar böyle geçiş havaları. İşte ne bileyim hepimiz hastayız yani. Serpil mesela gribal bir enfeksiyon atlattı. Oğlu öyle oldu. Anladınız mı böyle? Bu esnada birazcık bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Soğan da yayla çorbasının içerisine bu kadar mı yakışır efendim? Birazdan onu da sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve bugün özel yine güzel bir cacık tarifi vereceğim. Ve patlıcanı kızartmadan, haşlamadan cacık yapacağım. Yanlış duymadınız. Çekirdeksiz bir patlıcan tercih edeceğim. Onu cacık haline getireceğim. Hiç duydun mu sen patlıcanlı cacık pişmeden? Bugün beraber yiyelim mi?
1: Bakalım.
0: Buna eşlik eder misin mum ışığında?
1: Aha ederim. Ay mumlarımız da vardı. Bak onları unuttum.
0: Evet mumlarımız var. Şöyle patlıcanım ve kapyam kavruldu. Baharatlarını ekledim. Tereyağını son aşamada koymuştum.
1: Bak bunun Nermin'in tarifi olduğu nasıl şöyle belli?
0: Nasıl belli? Söyle bakayım.
1: Nar ekşisinden belli efendim.
0: O çok ama ben o kadar koymamıştım tarifimi.
1: Reçetende.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bir bulgurla birlikte harmanlıyoruz.
1: İsota bak gel yavrum İsota gel.
0: Cumartesi pazara bir çiğ köfte yoğuralım. Nermin Hanım der gibi sesinizi duydum. Ve hemen Serpil Hanım'ın isteği üzerine Nermin'in çiğ köftesi geliyor.
1: Bence de.
0: Oo valla... Şu koku cezbetti beni. Ekranı yeni açan izleyiciler Nermin'in Enfes Mutfağı'nda hediye yok mu diye sorarsanız çok güzel bir hediye bana geldi. Altın bir kolye. Ben de o altın kolyeyi sizlere hediye ediyorum. Böyle çok tatlı bir deniz atı var ucunda. Şu an stüdyomda tezgahın üstünde. Bakın yayını izleyen bir izleyicimize gitsin. Nermin Öztürk hesabımıza paylaşım yaptık. Orada katılım yapıp şartları yerine getirin. Nermin'in Enfes Mutfağı'nı da aldım. Oradan da gidip katıldım butonuna basabilirsiniz. Bulabilirsiniz her yerden. Bakın çocuğum, orada.
1: Boşturma katıldım yaz bana da.
0: Ha, Serpil de istiyor değil mi? Katıldım. Göste Serpil. Şeyini çok beğendim biliyor musun şunun ışıltısını?
1: Hareketli bizim. Ben bir tane şey yapabilir miyim? Şöyle çıkarıp baksak ne olur ki?
0: Çıkar. Ben hiç hemen hediye edeceğim.
1: Yok geri koyarım ben.
0: Mahkum hocam niye hediye veriyoruz?
1: Bakar mısın?
0: Bak.
1: Çok hoş. Çok güzel.
0: Pırıl pırıl. Hediye veriyoruz. İzleyicim görsün ki katılsın. Yayınımızı izlesin. Yayınımızı izleyene veriyoruz.
1: Vallahi hediyeniz atı. Çok güzel.
0: Şöyle İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Böyle. Deniz atını seven bir hanımefendiye gider. Sağlıkla kullanır
0: Kullansın,
1: inşallah.
0: Kullansın evet. Ben çok beğendim onu.
1: Güzel. Zinciri vallahi tek başına efsane. Kırıntılı böyle. Pırıl pırıl.
0: Şöyle. Parlıyor. Oy oy oy yakına gel bakalım. Bugün simit kebabının yanına harika bir pilav.
1: Hocam tencereyi biraz ittirir misin?
0: Ben Şöyle. Gidiyorum aç bana fırını.
1: Ha,

0: biliyor musun?
1: Geliyorum. Ha,
0: gel, kop,
1: kafama
0: kop.
1: Göre. Mutfakta mı mutfağın şefi benle Serpil, yani kafama göre. Tane tane pistin, hiç boğru kaçmasın.
0: Ama sen, bunun ben sana söyleyeyim, sen düşün. Neden böyle? Ben düşürdüm. Ha. Düştüm. Sen niye böyle son dakika fikirler değiştiriyorsun?
1: Neden? Çünkü fırının her şeye uyuyor. Bunlar beni çok kolaylaştırıyor. İşte bak, bu sene Beyaz TV uçacak. Ya bu sene uçacak. Hı. Bak, hadi. Kışa öyle tarifler yapacağım ki size Allah bana ömür
0: dur.
1: Versin.
0: Şey diyeyim mi bunu? Bu fırına da giriyor diye yapıyorsun değil mi bunları?
1: Bunlar her şeye giriyor. Fırına giriyor, her şeye giriyor elhamdülillah. Tamam. O yüzden rahat ediyorum. Çizilmiyor da. Hı. Kafam
0: onun
1: rahat.
0: Onun tavaları da var bende.
1: Evet.
0: Dur bakayım. Var mı? Tava mıydı o Nermin? Dur bakayım.
1: Tencereleri.
0: Hayır arkada bak, tahtasıyla.
1: Aa, bak, onları hiç kullanmadık. Bugün yapıyoruz ya, onları kullanalım. Hatta izleyicimize bundan bir tane hediye edelim. Yüksel Hanım'a soralım. Buna, bu setleri hediye edelim çünkü yumurta çok güzel oluyor ondan.
0: Altında kendi tahtası da var ha. Mis.
1: Efendim. Gelelim mi dedim.
0: Yürü bak.
1: Malzemeler burada. Bir Urfalı değiliz ama çok güzel köfte yoğururuz. Çünkü görmüşlüğümüz var. Urfa'nın çiğ köftesini yemişliğimiz var yani. Bir Boşnak kızı olarak da aşağı kalır yanı olmayacağını düşünüyorum. Anladım. Bir şef her şeyi yapar.
0: Yapmalı zaten. Bir de tattın yerinde tattın, mekanda tattın. Bunun
1: aynen
0: ikisi
1: öyle.
0: Yok galiba.
1: İki su bardağı köfteli bulgur. İki su bardağı kaynamış su. Bir adet soğan. Soğanı bir küçük doğrayalım. İki diş sarımsak. Hatta Ahmet Bey'in şeyini de yapabiliriz. Bir çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı nar ekşisi, yarım çay bardağı isot, yarım çay bardağı sumak ekşisi, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı pul biber tuz. Ne oldu kızım?
0: Ağlamam geldi. Ağlamam geldi. Karışma bana Nermin'im.
1: Öyle
0: karışma.
1: Öyle olmaz. Bizim ince rendelememiz gerekiyor hayatım onu. Bunun içinde vurur yapmayacağız ya. Hiç uğraşma aşkım onunla.
0: Bizim yok şey söylüyorum. Nasıl bir kaba koymak istersin köftelerini sıkıp?
1: Ona sıra gelince koyarız. Sen hiç şimdiden dert etme.
0: Tamam.
1: Soğan bana sadece minik minik.
0: Doğrayayım mı rendemeyeyim? Rende yapayım. Şöyle bir suyu çıksın.
1: Şey, o soğan şeyimizi de yapabiliriz. Elini uğraşma.
0: Yok.
1: Minik minik.
0: İki dakika rendeliği vereyim sana.
1: Şimdi ben burada bir yoğurmaya başlayacağım Serpil Hanım.
0: Bu arada?
1: Soğanıyla.
0: Çok minik şey yaptım Nermin sana.
1: Bakın.
0: Ah, ıslattım.
1: Evet, çünkü ben yağ ve nar ekşisi ekleyeceğim için.
0: Yok ki, yok.
1: Makineme güveniyorum. Bu makinemin yedek aparatı, bunu ben böyle alayım. Biraz orada. Seviyor çünkü her yeri bununla. Girecek.
0: Kıracak.
1: Eline bunu aldı ya, tamam. Dünya onun. Eline bunu aldı ya. Eskiden magazinler böyle
0: oraya
1: çekme
0: yapma.
1: Çekme.
0: Çıkma. Öyle
1: hangisiyle yoğurayım? Şununla mı yoğurayım ilk
0: bence
1: başta?
0: Şununla bir yoğur.
1: Bence bununla bir başlayayım. Hah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Tabii aparatı çok olunca seçemiyor.
1: Güzel, güzel. Soğanımı alacağım sadece. Yeter, yeter bana. Ellerin dert görmesin.
0: Dur.
1: Hiçbir şeye kavurmuyoruz. Hepsini çiğden yapacağız.
0: Gönder.
1: Tuzunu da vereyim ki lezzetlensin. Maşallah.
0: Az mı yaptı?
1: 5 kilo tuz. Neyi hayatım?
0: Şeyi.
1: Ha?
0: Az mı köfte yoğuracağım?
1: Biraz az gibi geldi gözüme.
0: Tadımlıkta yapma Nermin.
1: Sen burada yoğur annem, tamam mı? İzleyicilerime
0: açıkla,
1: bak.
0: Islatayım mı sana bulgur, şöyle bir su bardağı?
1: Yok yok, yeter yeter.
0: Ha, az
1: uğraşmayalım.
0: Uğraşmam.

0: olsun Allah'tan.
1: Hem dua mı etti Betül?
0: Biraz beddua ediyor burada.
1: Yalan.
0: Biraz uf. Onlar da vardır öyle.
1: Damarına basmayacaksın.
0: Damarına basmayacaksın.
1: Tamam şey alalım. Bence o aparatı da.
0: Ben böyle burada dursun üstümüze tamam. Sıçramıyor. Bak şimdi Çiğ'den.
1: Kaşık istedim dur. Dur geldim.
0: Bak nasıl anladın. Kaşık demeden anladın.
1: Al.
0: Kuplot ya. Domatesi koyduk bak. Biber salçasını ekledim. Hepsi Çiğ'den. Çok iyi yoğuracağım için merak etmeyin midenizi ağrıtmayacak. Bak merak etmeyin.
1: Sakız gibi.
0: İsotu biraz fazla koyarız. Çünkü bu Urfa usulü.
1: Hafif gözümüzden yaş
0: evet,
1: gelsin.
0: Aynen yapacak bir şey yok. Sumağı biraz fazla koyarız. Bu Urfa usulü. Yağımı koyarım acımam.
1: Pırıl pırıl hem de zeytinyağı.
0: Sakın demeyin olmamış ne olur. Biz kafamıza göre yapıyoruz bak. Farklılıklar olabilir. Ekşiyi çok koymuş Özlem. Yeter. Çok koymaz. Nermin Öztürk. Serpil Hanım sevmiyor. Çalışma arkadaşımı düşünüyorum. Hazır mıyız?
1: Yanarız.
0: Haydi ha? Bismillah. Annem hızlı.

0: parçayı bulmazsınız.
1: Çok bu iyi arada, buldunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Benim ikimiz bunu çok seviyoruz çünkü.
1: Şimdi bak Serpil, canım, bir spatula ver. Makinemin nasıl yoğurduğunu gör. Devam edecek bu bu arada.
0: Al canım.
1: Bak Serpil, hazır mısın? Bak. Renge gel. Renge gel.
0: Şurada da var.
1: Hey, Nermin Öztürk sen mi yaptın şimdi bu çiğ köfteyi? Tabii ki ben yapmadım. Mutfağımda işimi kolaylaştıran makinelerin var olması. Benim güzel mutfak şefim Serpil Hanımcığım. Evet. Tanıştırayım kendisiyle. Ben kendisine... Derin haznesiyle beni çok işimi konforlaştırıyor. Ama buna bir tık bulgur isteyeceğim gibi geldi ama şişirip ver birazcık.
0: Bir hissettim. Şuraya koyayım hemen belki çiğe su
1: koyayım. Çünkü malzemem bol oldu, bulgurum az geldi. Yok. Bir de Özlem bir tuz koymuştu, ben de onu Allah'tan atmadım. Ama gene bence tuz doldu.
0: Şey, onu ekip arkadaşımız şey yaptı. En olduğu için. Ben diğer yemeğimi getireyim mi?
1: Getir getir, bu yoğursun burada.
0: Ben bulgur alıp geliyorum Nermin, bu kadar alacağım.
1: Çünkü bu biraz bulgur isteyecek. Hop, harikasın. Bak gördünüz mü bu kıvamı birazcık bulgurla dengeleyeceğim. Birazcık cıvık oldu bu. Ekrandan da alabilirsiniz. Ekran güzel gözüküyor Esnemcim. Ekran güzel gözüküyor Esnemcim.
0: Şimdi.
1: Şöyle. Şu parlaklığı kaybetmenizi istemiyorum. Hocam üstten görebilir misin sen de? Şu parlaklığı değil de sadece Serpil'in bana... Birazcık yoğun ıslatmış oldu, biraz fazla şişirmiş oldu bulgurla dengeleyeceğim. Eğer yağsı az olursa biraz daha ekleyeceğim ama bakın gerçekten dışarı... şey olabilir mi? Böyle şeyli istiyorum, baharatlı. Dışına cips koyalım böyle. Ondan istiyorum.
0: Şeyin dışına.
1: Alabilir mi? Bakkalda var mı?
0: Yani işte biraz yok gibi ama bir baksın. Çocuğum hadi.
1: Böyle lavaşa saralım, böyle kıralım şey istiyor. Baharatlı.
0: Haydi ben çıkıyorum. Çocuğum niye alamıyorsun?
1: Yoksa marka ismi gelecek. Bakın biraz daha burada hemen bulguru ıslattık. Bak. Bunu bir tık fazla şişirdik. Atıyorum ben bunu içine.
0: At at. O zaten yoğulacak. Pişecek Nermin'im. Gönder. Yoğursun, makine pişsin.
1: Berekete bak maşallah. Bugün ben Beyaz TV'de çiğ köfte günü yapıyoruz.

0: Sıra gecesi yapıyoruz Beyaz TV'de.
1: Olmadı öbür kaba koyun Emre. Hangisine sığarsa bir sürü kabım var.
0: Tamam.
1: Bırakalım orada yoğurtumu, biz onu unutalım. Ben gidip öbür malzememi getireyim.
0: Bu burada yoğurtacağım ben bunu. Nasıl olsa benim şefim yapar. Kızın Ermin Öztürk yine dört ayak üstüne düştün. Ayağın mayağın ağrıyor ama makinelerle götürüyorsun programı diyeceksiniz. Deyin kardeşim. Aklımızı kullanıyoruz.
1: Bak bu tepsiyi doldurman lazım. Daha bu tepsi. Çıkıp kıskırız.
0: Tam böyle sıra gecesi.
1: Evet.
0: Ya özledin sanki sıra gecelerine gitmeyi falan.

0: Vallahi güzel oluyor hanımlar. Hafta sonu deniyorsunuz Beyaz TV ekranlarındaki bu tarifi. Hemen yapıyorsunuz. Beyaz Mutfak YouTube sayfamızdan da izleyebilirsiniz tarifin detaylarını. Ama şimdi tam bu çiğ köftedeki porsiyon yapacağım size. Sarpi, bir tık bulguru sert su koyalım mı oraya?
1: Ne canım?
0: Bulgur bir tık sert.
1: Yoğacak o çiçek. Biz bunu yapalım. Orada yoğursun kız onu, yoğursun.
0: Ama ses yapacak ya.
1: Çok giriyor muymuş?
0: Yayına çok giriyor mu? Dışarıya çıkartalım o zaman. Özlem'e verelim. Özlem...
1: Giriyor muymuş?
0: Çok geliyor. Çünkü ha, onun ciddi anlamda bir 10 dakikası var.
1: Tamam,
0: Özlemciğim. Şöyle. Kızlar, Özlem ablanıza yardım. Ben çünkü diğer tarafa geçeceğim yani.
1: Ben bu spatula ile birlikte dışarıya vereyim. Bu yoğurmaya devam etsin.
0: Özlem'e ver. O böyle sakız gibi olsun Özlemciğim. Sen bunu o şey arada yap. Burada da yapsan ses gelir.
1: Şimdi ben sana eldiven de vereceğim. Böyle kontrol etmek adına tertemiz.
0: Soğanlı yayla çorbası hazırlıyoruz efendim. Çiğ köftemizi yoğurmak üzere dışarıya alıyoruz gelin kızımızla birlikte. Çok hamarat bir gelin aldım mutfağıma. Allah sizi inandırsın, inanılmaz güzel. Kendimi yeni gelin hissederken kayınvalide oluverdim birden. Hayat böyle Serpil'im.
1: Olacağız olacağız. Hepimiz bir gün kayınvalide olacağız
0: bir
1: inşallah.
0: Bir kase yoğurt, bir adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı arpa şehriye su. Peki üzeri için ise 1 adet soğan, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı nane ile taçlandırdığımız bir lezzet cümbüşüne dönüşüyoruz. Allah Allah efendim.
1: Hadi çok hızlıca hemen çiğ köftemiz yayına.
0: Bizim kanalımızın ismi çok güzel ya.
1: Beyaz.
0: Çok seviyorum yani. Pırıl gerçekten pırıl. Bak. Şöyle tutuyorsun ya, bu bir de böyle Türk bayrağın renkleri ya, çok hoşuma gidiyor bak.
1: Evet.
0: Çok seviyorum kırmızı beyaz. İsmini renkler, de çok seviyorum.
1: Renkler de yıkasın.
0: Bembeyaz bir sayfa açmak için Nermin Nefes Dua. Serpil Hanımcığım, ben burada unu yoğurdu çırpacağım ama birazcık şehriye sence kavuralım mı yoksa beyaz mı kalsın? Yayla çorbası olacağı için bence beyaz kalması daha doğru. Bunu alayım burada, o zaman hepsini burada çırpayım direkt.
1: Tamam, sen orada çırp, ben de soğanımı güzel bir kavurayım.
0: Soğanımı ama böyle minik minik doğrayalım.
1: Çorbada da kardeşim o bir kavrulunca.
0: İstiyorsan bunu soğanla da bir kavurursun, öyle dökeriz.
1: Ha evet, tamam.
0: Güzel mantıklı olur bak.
1: Ben hemen şurada kendim.
0: Şimdi burada bir kase yoğurdum var.
1: Ateşe verdim.
0: Yoğurdu ekşi bir yoğurt olarak da kullanabilirsiniz. Yayla çorbasına ekşi yoğurt çok yakışıyor. Burada efendim unum var. Bu yayla çorbasında un ve yumurta biliyorsunuz çiğden konulur. Soğuk suyla kıvamı bulunur. Ve sonrasında efendim ocağa alınır. Tuzuyla baharatları son aşamada koyulur. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Nefis bir çorba. Havalar azıcık serinleyince sürekli bir çorbamız oldu bak. Görüyor musun? Ramazan'a çorba bırakmayacağım kendime.
0: Şöyle bir adet yumurtamı

0: tenceremin içerisine bırakıyorum ve elimi yıkamaya gidiyorum. Müsaadenizle.
1: Vallahi. Ramazan'a çorba kalmadan bitireceğim ben.
0: La havle ve la.
1: Bu hızla.
0: İlla billahi. Şöyle. Serpil Hanım orada soğanımı doğruyor. Ben burada çorbamın altyapısını oluşturuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tuzunu koymuyorum. Yaptığınız bütün yoğurt çorbalarında aslında meyanesinin içinde yoğurt olan her şeyi de nacizane tavsiyem. Şöyle yapın, tuzu piştikten sonra ilave edin. Asla kesilme yaşamayacaksınız. Kesilme dediğimiz şey aslında görüntü açısından bizi rahatsız eder. İçerken de böyle topak topak ağza gelir. O kesilmeyi görmek istemediğimiz için, ipek gibi bir çorbayla servise hazırlamak istediğimiz için başlıyoruz karıştırmaya yine. Hiç bu karıştırmadan bıkmıyoruz.
1: Şey, hepsini ondan koyma ki ben sana sonra sıcak su da vereceğim. Daha hızlanır
0: evet,
1: şöyle işimiz.
0: Şöyle bir bağlama yaptım.
1: Hadi bakalım. Yer mi değişiyoruz sen?
0: Yer değişiyorum.
1: Tamam.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Çorbamı çok hafif suyla açtım. Sonrasında biraz daha sıcak su alacak muhtemelen. Soğanımı o kadar minik doğradık ki karamelize olana kadar pişireceğiz. Hatta tuzu bence soğana koyayım ki akbiberini koymadan karamelize olma olayını daha hızlı hale getirelim. Yayla çorbası olup da nane olmadan olmaz. Üzerine de tekrardan bol tereyağı nane ile yakacağız.
1: Aslında hepsini burada finalde yapacağım. Seninle sonra buluşacağım ya. Bazen bunlara şeyden herhalde bir sağırlık geliyor.
0: Aa, Serpil Hanım çizdiniz tencereyi.
1: Yok yok yok, rahat olun. Hiçbir şey olmuyor. Ay, pilavı unuttuk. Rahat ol. Nasıl pilav yandı?
0: Yandı mı?
1: Bence yandı. Sence?
0: Yok kız. Kapalı kapağı.
1: Yandı.
0: Açalım mı kapağını Serpil?
1: Çekmiş mi sence?
0: Evet evet.
1: Elinde var mı şeyin?
0: Yok, almadım. Sadece bence kapağını açıp suyunu çektirelim. Ben çok seviyorum bu fırında pişen pilavlarımızı ya. Tane tane oluyor efendim. Hoppa. Haydi bakalım Gönder. Biraz daha o suyunu çeksin. Sebzeleri çok hoş gözüküyor. Lezzet olay. Bir buzdolabı poşeti verelim, içine dökün bari.
1: Yapacağım şimdi.
0: Şöyle bir getirme. Şöyle bir karıştırıyoruz.
1: Aa. Bırakma da yol.
0: Ver Serpil Hanımcığım esleme. Şöyle güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Esem, şu poşetin içine döker misin? Çocuğum, size çok güzel bir dışarıda yediğiniz dürüm çiğ köfte yapacağım. Böyle sıkacağım, dilim dilim hazırlayacağım. Ama bunun için çiğ köftemizin çok güzel şey ol. Yeme Serpil. Yeme, çiğ köfte için istedim ben onu.
1: Al. Benim sana da vereyim.
0: Yok ya, hayatım yani.
1: Allah'a sen ye. Allah'a sen.
0: Beni böyle kendi suçunu yumuşatmak için kullanma.
1: Seviyorsun bak, sen de seviyorsun beni. Bir itiraf et.
0: Sevmiyorsan buna para verip
1: bütün
0: alır mıydın?
1: Bütün ağırlığını bir koy. Hadi hadi.
0: Ağırlığımı mı istiyorsun?
1: Evet.
0: Benim ağırlığım fenadır.
1: Tamam, hadi tuttum.
0: Emin ol, görmek istemez.
1: Hay!
0: Poşetim yırtıldı.
1: Sen naif bir kadınsın.
0: Çok naifim.
1: Tamam, burada dur.
0: Bir şeyimiz var mı, lavaşımız?
1: Bakacağız. Aa, şeyin arasına koy, üstüne sert bunda.
0: Ne? Yo, ben böyle şey yapmak istedim onu. Sushi gibi böyle
1: sarmak
0: sıkalım.
1: Sarmak istedim.
0: Dilim dilim.
1: Oldu canım. Olsaydı maşallah.
0: Ne olsaydı?
1: Yok, söyleyemem. Kime söyleyeyim? Ama sen de hep son dakika sürprizi yapıyorsun ya.
0: Nermin'in enfes mutfağında bir lavaş yoksa bırak bu işi Serpil. Bırak bu işi yani.
1: Açıyorum şimdi, 5 dakika
0: yani?
1: Açacağım sana, dur.
0: Mutfağımızda bir, yani ya da oturacağız ama uğraşacağız 2 dakikada. Ne var sanki? Lavaş yapmakta su.
1: Seni mi kırayım? Allah'a sen. Olmadı
0: bak,
1: açarım.
0: Nasıl biliyorum? Bak.

0: Olmadı açarım. Ay pardon. Şöyle olmadı açarım.
1: Ya nasıl biliyorum? Burası mutfak. Burası bir ev. Burası izleyiciyle buluşmuş yaşam alanı. Yaşayan bir mutfak. Yalnız çorbamın kıvamını görmek isteyen herkesi ekran başına çağırıyorum.
0: Tamam, olmazsa da dert etme yok ya. Hemen açıveririm ben sana. 30
1: Bu kadar
0: saniye.
1: Da incesin. Naif ruhlu kadın.
0: Ben ve naiflik.
1: 17 dakikamız var.
0: Cacık duruyor rahat ol. Köfte duruyor rahat ol. Ben gideyim köfteye bakayım geleyim acaba.
1: Sen bir baksana Özlem onu çok şey yapabilirim. Karar verme. Şimdi bak çorbama bak.
0: Burası
1: Allah severse bak.
0: İpek.
1: Gir, gir gir hocam istediğin kadar kesilse girmezsin. Şey girersin. Ah. Al Hüseyin hocam. İşte bu latafet.
0: Bu.
1: Bu şatafat. Bu görsel.
0: Akra çok böyle bir şey oldu. Hoşuna
1: i̇şte
0: mı gitti?
1: Bu latafet.
0: Hoşuna gitmiş adam.
1: Gitti.
0: Sana bir şey mi hatırlattı? Ben dün sana ne dedim anacığım? Sen niye dost tavsiyesi
1: hala
0: dinlemiyorsun?
1: Hala evlenmeyi düşünüyor ya.
0: Dost tavsiyesi dinle. Allah etmesin. Vallahi kırkından sonra.
1: İşini de elinden alacaklar haberin yok.
0: Vallahi.
1: Birazcık koyuyorum çünkü birazdan arpa şehriyesi gelecek.
0: Bu insanı bırakıyorum. Allah'a emanet ben gidiyorum.
1: Sen bir git hayatım. Hadi. Bak. Ben onu böyle çünkü özel bir porsiyonlar saracağım. Böyle çiğ köftecilerde gördüğüm gibi yapacağım. Tamam mı? Şimdi mesela burada güzelce kaynadı bu çorbamız. Akbiber kullandım ki çorbamı, yayra çorbamı karartmasın. Elinizde karabiber varsa olabilir. Onu da kullanabilirsiniz. Ama akbiber her zaman daha güzel oluyor. Ama burada bir çırpmam gerekecek. Sıcağı dökünce topaklaştı içinde. Evet. Şöyle hızlıca akbiberimi yayla çorbama yedirdim. Akbiberin de görüntüsü çok güzel. Gerçekten hiçbir şeyi esmerleştirmeden sunuyor. Burada birazcık soğanımı daha iyice yakmak istiyorum. O esnada arpa şehriyem de pembeleşecek ki çorbada aslında bir renk elde etmiş olacağız. Şöyle, şöyle bir mesela yapabiliriz artık. Böyle bu kısıkta bu birazcık hızlandıralım bunu. Şurada çünkü en sonunda şimdi tereyağını da ekleyeceğim. Soğanlarım karamelize olmazsa bunu böyle dökersem istediğim o lezzeti alamam. Bilginiz olsun. Burada da sürekli çorbamı karıştırıyorum ki yoğurt ayran olmasın yani. Ayran olursa sıkıntı. Aldık sodanın ücretini eyvallah. Gazoz da koyduk dolaba. Şöyle karıştırıyoruz. Güzelce çırpmaya devam ediyoruz. Yalnız eski türlü yayla çorbası yaptığımızda şu kısmı hazırladıktan sonra içerisine pirinç koyardık. Pirinci de bir miktar önden haşlayıp koyarız. Pirinciniz de varsa arpa değil pirinçli de olmuş mu? Yapabilirsiniz hiç bu aşamaya gerek yok. Ama biraz alışılmışın dışına çıkabilmek adına biz bugün soğanlı ondan sonra böyle arpa şehriyeli kaliteli bir yayla çorbası yapıyoruz. Özellikle bu yayla çorbaları, un çorbaları köyde yeni doğum yapmış hanımefendilerin bir an önce toparlanması için pişermiş Sertinciğim.
0: Evet. Bu arada bakar mısın nasıl güzel kızarıyor? Çiğ köfteden haber getirdim
1: hocanın
0: sana.
1: Özel...
0: ben verdim.
1: Yok şimdi kulağıma söylüyorlar.
0: Dışarıda karşılar.
1: Çikolata falan da istiyormuş yani.
0: Hepsini ben sana vereceğim hocam. Söylemiştim ya şeyde koridorda karşılaştık. Hocam hepsi bende dedim.
1: Ya, tabii hocam.
0: Canı sıkılınca sen bizim dolaba koy listeyi.
1: Ben sana akşam bir yazı bırakacağım orada hocam. Onu sen de alırsın.
0: Ben söyledim onu.
1: Tabii. Şöyle. Serpil ya. Çok ayıp.
0: Söyledim ama dedi ki Serpil şunları şunları şunları da koyun dolaba dedi. Dedim, tamam hocam ben de rahat ol.
1: Bak akbiberimi de yedirdim Serpil'im.
0: Şimdi Nermin'im sana köfteden haber getirdim.
1: İyi midir durumu?
0: Çok selamı var. Bir güzel selam. Tutunuyorlar. Ay köfte hazır.
1: Böyle sakız gibi oldu mu?
0: Hazır. Hı. Sadece böyle bulgurun bir tık al dente geldi bana tamam. Böyle. Bir tane gömükle.

0: Tamam.
1: Ondan sonra onun için bir 2-3 dakikanı rica ediyorum, sonrasında
0: tamam.
1: hazır.
0: Tamam. Onun biraz da tereyağıyla yakmak istiyorum Serpil. O zaman biz cacığa geçelim.
1: Geçelim mi? Tamam.
0: Evet, cacığa geçelim. Hadi. Köftem geldiğinde de böyle çiğ köfteciler gibi onu böyle önce yapıştıracağım lavaşa. Ama önce zemine şey, güzelce cips koyacağım. Sakin ol diyor, bana gaza geldi şu an.
1: Yok, demiyorum, öyle demiyorum, değil mi? Şöyle.
0: Bu çok hoş bir şey ya.
1: Sonradan biz şey çıktı. Miyiz, sen böyle suşili, çiğ köfte falan nereden çıkarıyorsun? Barulun arasına koyacağız. Löp löp.
0: Ya ben böyle istiyorum. Çok seviyorum. Canım çekti. Olmaz mı?
1: Niye olmasın?
0: Kız bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun, anlamıyorum.
1: Ay.
0: Ben izleyicimden bir şey saklayamam.
1: Yok vallahi saklamaz. Söylersem direkt söyler.
0: Kötü mü durum?
1: Köftenin durumu vahim.
0: Kız. Bir bakayım da geleyim ben.
1: Köfteye Allah yardımcısı olsun.
2: Nerede?
1: Kuliste, koltukta oturuyor. Özlem masaya kablosu yetişmiyor diye böyle bayağı bildiğiniz makineyi koltuğa oturtmuş. Böyle koltukta şey yapıyor. Köfte yoğuruyor bizim şey bu kız. Ama gerçekten bu arada şaka yapıyorum. Güzel olmuş, çok güzel olmuş. Bir tık bulgur al dente. Yalan söylemedim. Nermin'i koşturayım oraya diye söyledim. Ama nasıl çiğ köfte çıkmayacak diye. Bir benim büyük oğlumun çiğ köfte aşkı sorgulanamıyor. Bir de Nermin'in. Çiğ köfte dedin mi? 5 günlük yola gidiyorlar hocam. Bu da çok güzel oldu. Ben Nermin'i bekliyorum. Şuraya bakar mısın? Hey be. Şifa deposu. Aha gitti. Çiğ köfte yiyorlar. Ben size söyleyeyim. Vallahi sunucuya müdahale edin. Gürültü kadın koştu sekerek. Oh. Gel canım hiç.
0: Su lazım.
1: Sen buraya şey yap.
0: Bir lokma su lazım. Özlem öyle otur sabaha kadar çevirir başından. Bir lokma su onu böyle sakızlaştırsın.
1: Sakız sakız. Sakız. Şimdi sen onu buluşturma
0: işini... Yo. Tattım. Sert. Şimdi size en iyisini yedireceğim efendim. Şöyle. Aman ya Rabbil alemin.
1: Vereceğim.
0: Sıcak su ver bence.
1: Evet.
0: Kız bir şeyler var, bir şeyler saklıyorsunuz benden ikiniz.
1: Yok saklar mıyım?
0: Gördüm iyiydi, fena değil.
1: Daha fena değil derken?
0: Daha iyi olabilir.
1: Aşk olsun, aşk olsun.
0: Daha iyilerini yemiştim elimizden.
1: Ben şimdi cacığımı getireyim de. Allah vermesin boğazımızda falan kalırsa cacıkla kaktırıveririz onu.
0: O kadar yani. Ne koyduk acaba?
1: Şimdi.
0: Şöyle.
1: Tabii cacıkla. Niye gülüyorsun be? Bu niye gülüyor sürekli Nermin?
0: Bir şeyler yaptınız da neyse dur cacığı getireyim ben.
1: Sana hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Gül sen. Göreceksin. Al canım bir sıcak su. Hepsini değil kontrollü.
0: Ve bu cacık salatalıklı olmayacak efendim.
1: Kadınım
0: bu cacık neyle olacak biliyor musunuz? Bildiğiniz patlıcanlı ve soğanlı bir cacık olacak. Bereket taştı. Maşallah 500 tane patlıcanla yapacağız.
1: Yo ben onu alacağım.
0: Ne var mı?
1: Bonkör kadın.
0: Gelmediği için ona özel oldu. Patlıcan cacığında 3-4 adet patlıcanımız, 1 adet soğan, 1 adet domates, 1 kase yoğurt, tuz ve soğuk suyumuz var.
1: Söyleyeceğim.
0: Serpil Hanımcığım. Bana verev soyarsanız ben elimde doğrayacağım. Anam gibi. Bak şimdi. Soğan yandı. Tamam mı? Gayet güzel.
1: Bence gönder annesi.
0: Buluşmaya hazır. Çünkü o Allah. Arpa şehriye de biraz şişecek ya. Bak görüyor musunuz? Şu an çok iyiyiz. Bence naneyi şimdi koymayayım. Karartmasın. Son da atayım.
1: At bence.
0: Ama kararacak işi arpa şehriyemiz pişene kadar.
1: Ama yoğurt çorbası bir şey
0: bu çorba mi? Kesilsin senin suçun. Beni hiç ilgilendirmez.
1: Nane mi kesecek ki?
0: Kesmez. Her an her şeyi yapabilir.
1: Nane.
0: Her şey yapabilir. Şöyle bir harmanladık. Rengin güzelliği ortada. Köpük köpük efendim. Rabbim vermiş mis gibi nimetler. Ve ben şu an geliyorum bu nimetlere. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım.
1: Oh. Şimdi.
0: Coz. Hop. Evet efendim.
1: Hey hey. Şifa olsun vallahi.
0: Şifa olsun ama bu güzelce arpa şehriyesini pişiriyorum. Altını pıstım.
1: Yavrum öyle güzel kavruldu ki annesi.
0: Cacık yapacağız.
1: Şimdi Nermin'im yoğurdumu koydum. Şunu da atayım. Tamam mı? Şöyle karıştırayım. Sen şöyle annen gibi. Ben olsam senin baltanla şurada tak tak tak tak tak hemen atıveririm.
0: Böyle küçük küçük küçük yapıyoruz. Serpilip. Şimdi patlıcan diyecek ki izleyici olur mu? Güzel ya oluyor. Var ya bir güzel oluyor. Kızlar yapın bugün. Bayılacak eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz.
1: Ama mutlaka böyle ince şeylerle. Patlıcanlarla. Hatta bu...
0: Ha, burada çekirdeksiz olması lazım. Hı-hı. Şimdi bu yöresel aslında bir lezzet. Daha çok Adıyaman mutfağında pişermiş. Hı-hı. Adıyaman'a ait bir tarif aslında. Bugün güzel yine yöre yöre gezdik. Ama bu patlıcacık, bu patlıcanlı cacı gerçekten daha öncesinde hiçbir yerde görmedik. Biz de böyle hani ince hassas noktamız ya, yöresel unutulmaya başlamış tarifleri hemen ekrana getiriyoruz. Bunun isteğe göre yani isteğe bağlı, isterseniz bulgurun suyunu da içine bırakabilir misiniz?
1: Bak onu da ben bilmiyordum. Şöyle şey çok güzel oldu Nermin. Bu hani Akdeniz'de yetişen o incecik patlıcanlar var ya böyle.
0: Hiçbir tane bakıyorum şimdi çekirdeğim yok.
1: Şunu da ben bir şu uç kısmında gördüğüm için onu da bakın böyle hemencik karnıyarık gibi alıyorum içinden. Bitti.
0: Alanya'da da Dere Köyü varmış Serpil. Orada yapılırmış bu patlıcan cacığı
1: değil mi?
0: Çok enteresan. Alanya'da da varmış yani.
1: Ne yaptın? Yörük kardeşlerim şey buluyordu. Yetiştiriyordu tarlada. Oh mis.
0: Bir de böyle çekirdeksiz olduğu için bak çok taze gözüküyor. Anlatabiliyor muyum izleyicilerim?
1: Bugün Nermin'in baltasını benim kullanasım geldi.
0: Lütfen çok ince olsun.
1: Yapacağım.
0: Böyle incecik. Dişe gelsin.
1: Bu arada sana bir şey hatırlatmak istiyorum. Tabii sen hatırlayacak mısın bilmiyorum ama. Ben hayatımda ilk defa patlıcanı Nermin'le birlikte Nermin'in ilk programında şey yapmıştık. Bir eve misafir gitmiştik Nermin.
0: İlk bu defa patlıcanı orada gördüm demeyeceksin herhalde.
1: Yok.
0: Öyle bir
1: sonra
0: ben işte, Nermin'le keşfettim patlıcanı.
1: Hayır. Sonra ev sahibi hanımefendi Nermin'le mutfakta çalışıyor iken beyefendi geldi dedi ki siz dedi hiç dedi şey yediniz mi Serpil Hanım dedi. Böyle morlu patlıcanlardan vardı. Bunu dedi çiğden limonlu yediniz mi? Yok artık hocam dedim yani bu da çiğden ve limonlu olmaz.
0: Tabii hiç tereddüt etmeden yemiştir hemen.
1: Dedikten sever. Sonra beyefendi limon sıktı patlıcana böyle bir parçacık.
0: Yok artık dedikten sonra
1: saniyesini de yedim yuttum. Çok güzel oluyor. Biliyorum siz de benden söylemesi.
0: Bak gördünüz mü anne usulü bir cacık yapıyor şu an Nermin Öztürk. Annem böyle tık tık tık tık tık tık tık tık.
1: Çevirsen onu.
0: Nasıl bir şeydi ya? Neyi çevireyim? Ah.
1: Gönder.
0: Doğradım. Yanlış görmediniz bak.
1: Ben de şimdi Nermin usulü.
0: Gördünüz mü? Bu cacık başka cacık. Bu cacık şu
1: bunu
0: an...
1: Sence yeter mi onun?
0: Bu sene ekrana damga vuracak bunu bir cacık. Haydi bismillah. Bu çorba şifa çorbası. Hadi o gün yine şanslısın. Sana güzel bir çorba geldi.
1: Bizim ekibin çorba canavarı.
0: Biri düştü.
1: Yok düşmemiş inşallah.
0: Biri gitti. İsin. İyi. Biri gitti. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Aa, bir şey olmaz. Ses gelmedi Nermin.
0: Yaşıyor diyorsun hayat.
1: Evet. Şimdi.
0: Soğanımı da ben. Doğrayacağım.
1: Hmm.
0: Ama nasıl doğrayacağım biliyor musunuz bak. Rende falan yapmak istemedim.
1: Geliyorum.
0: Serpil artık gelmesi lazım. O çiğ köfteyi şovla göstermezsem yarın yenisini yaparsın.
1: Çocuğum hemen uçurum. Özlem'e haber uçurum.
0: Bak görüyor musunuz? Nermin, nasıl minik doğruyorum.
1: Yemez şurasını vereyim bari ona.
0: Bunu tırtıklı bıçakla yapıyorum ki kaymasın. Şef bıçağıyla ay yapmıyorum.
1: Vay.
0: Bakayım nasıl oldu?
1: Hangisi?
0: Senin olay.
1: Gel gel. Gel gel gel gel. Şimdi seni bekliyorum. Sen onu bitir.
0: Oh. Hop. Sarımsak yok mücecikten.
1: Gel şimdi. Benim hatırım için.
0: Yemem.
1: Şu kadarına lütfen.
0: Limonladım. Çiğ patlıcan yemem.
1: Limonladım.
0: Yoğurtla yiyeceğim.
1: Tamam iyi bir sen.
0: Ha, bir de Kadir'e gönder yanarlı dönerli.
1: Yok yapmayın çocuğuma yapmayın öyle şeyler.
0: Güzel. Beğendim. Bakın soğanıma nasıl kıydım gördünüz mü? Suyunu çıkartmadım ki cacığa lezzeti versin. Domatesleri de doğrayalım mı? Ya gelsin çiğ köftem.
1: Hadi.
0: 1,5 dakika kaldı. Çok zor bir şey mi söylüyorum arkadaşlarım?
1: Ben gidiyorum Nermin.
0: Hocam 1 dakika fazladan alır mısın? Hemen bir bakar mısın? Getir kızım getir.
1: Şimdi.
0: Çek kızım. Sen domatesi doğrarken ben giriyorum oraya Serpil'im. İzleyicim görmesi lazım. Aç hayatım. Haydi bismillah. Cacığı Serpil'e bırakıyorum. Bu domatesi de küp küp doğrayacak. Kıvamı göstermek istiyorum. Ki vakit varsa biraz daha yoğurun.
1: Bence yoğruldu sen. Sıkıp sıkıp atmaya
0: bir
1: geç.
0: Bir tane lavaş.
1: Önce bence atalım. Sarma işini hemen ardından yapalım. Aksade yetiştiremeyeceğiz.
0: Ben sana söyleyeyim. Senin derdini aldım ben. Şimdi lavaşımız kırık. O yüzden olmaz değil mi? O yüzden sen güldün bir saattir bana. Söyleseydik.
1: Ama sıksak daha kolay olacak mı?
0: Ama ben onu yapmak istedim.
1: Sen nerede gördün Urfalı hemşehrilerimizin suşi gibi yediğini?
0: Sağ ol be. Bir tane lavaşım da kırık. Bunları böyle katlarsanız koyarsanız Özlem Hanım dolaba kırık olur. Kaynanam gibi böyle bir söyleneyim.
1: Sen de bir bırak.
0: Bak aldım. Tamam mı?
1: Nasıl ayakları tutuyor ama çatır çatır. Hey.
0: Bak. Bak. Hatta buraya çıkaracağım. Tavana atsam yapışır.
1: Rahat.
0: Vallahi tavana atsam yapışır düşmedi. Tabii bir tane.
1: Ne istiyorsun sen?
0: Böyle izleyicime yakından göstermek istiyorum. Güzel olmuş çünkü.
1: Ben bunu devam edeceğim şöyle.
0: Bakar mısın?
1: Çorbam pis.
0: Kıvama. Ne yapıyoruz? Hadi bismillah. Başla sıkmaya. Bak bak
1: eldivenin
0: bak
1: var
0: bak
1: mı?
0: Bak bak. Kıvama gel. Bak.
1: Gel gel gel gel.
0: Hop.
1: Yaprak şey yapayım mı altına?
0: Gidiyoruz zaten yapacağız şimdi.
1: Ha okey.
0: Hop. Serpil Hanım. Ver cipsimi. Ama önce bunu koyacaksın. Koy. Koy koy koy koy. Koy koy koy koy. Ver ver ver ver ver ver. Atıyorum. Hemen atıyorum. Şöyle sarıyoruz. Ama lavaşım kırılıyor. Dakikalar sonrasında efendim Beyaz TV'de harika bir çiğ köfte sunumuyla sizlerleyiz.
3: Musullu Küçük Ev Aletleri. Alanda, satanda,
4: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi...

Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz? Sadece
1: durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Civil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Civil'de.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
9: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Araba fıstıklar geldi.
3: Bu yumurtalar uçan darı gibi.
4: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: işte.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Alyanslı olunca

0: Alyan'la büyüyen Besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Alyans katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen Bes'e bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Alyans ailemle.
1: Bugünden yarına Alyans seninle.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
4: Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Bebelak kardeş bayı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
3: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
4: Tam bir boş.
3: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
5: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Musullu küçük ev aletleri.

0: Aklım efendim mı? Ben mumlarıma sadece ne diyebilirim? Helal olsun, orijinalini aratmıyorsun diyebilirim. Helal olsun Serpil.
1: Hepimize. Hepimize inşallah.
0: Efendim yan tarafta efsane bir çorbamız var. Şimdi çorba deyip geçmeyin. İçindeki o arpa şehriyesiyle soğanının nasıl bir uyum içerisinde olduğunu gösteriyorum. Yanda inanılmaz bir çiğ köfte yoğurdum.
1: Sürpriz.
0: Bu bir sürpriz oldu ama bunu ne olur deneyin. Parmaklarınızı yiyeceksiniz o kadar rengiyle. Burada çiğ bir patlıcandan cacık yaptık. Çok mükemmel oldu bu cacık. Domates koymadık. Siz de isterseniz domates de ekleyebilirsiniz. Gaziantep'in simit kebabını hazırladık. Zeminde efsane yoğurtlu sosuyla ve patlıcanlı bir pilav yaptık. Fırına gönderdik efendim. O fırınıyla birlikte lezzetlendi. Efendim evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Pazartesi aynı saatte Beyaz TV ekranlarında buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
2: Musullu küçük ev aletleri.

para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Başlanı sunar.

0: türlü cinayetinde her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Esra Ezmeci'ye ulaşan bir tanık, "Gülü'nün komşuları her şeyi biliyor" dedi. Anlattıkları kan dondurdu.
1: Bu olay tamamen planlı gerçekleşmiyor. Bu olayın da içerisinde sadece Tülay ve Sultan yok. Tülay ve Çiğdem de var. Tülay ve Çiğdem de var. Ama tabii asıl yapanlar Tülay ve Sultan.
0: Gülü'nün İlker'le barışmasını istemediler.
1: Olaydan önce Gülü Hanım komşularına bu İlker Bey'le barışacağını söylemiş. Bunu da öğrenmiş bunlar. Tülay, Tülay, işte Çiğdem. Bu durumdan bunlar çok rahatsız oluyorlar.
2: Şimdi Gülü Hanım İlker Bey'le barıştığında ve kafasındaki o hayalleri gerçekleştirmek adına torununu, sevgilisini İlker Bey'e alıp bir sahil kasabasına gittiğini düşünelim. Sahneye çıkamayacak, kimse para alamayacak. Evini kiraya verecek, kira parasını kendisi yiyecek. Doğru mu? Kendisi harcayacak. Veyahut da kendi parçalarla ilgili olarak telif haklarını da cebine koyacak. Kimden uzaklaşacak? Tuğyan'dan uzaklaşacak, Çiğdem'den uzaklaşacak, Tuğberk'ten uzaklaşacak. Hangi açıdan uzaklaşacak? Mali açıdan uzaklaşacak.
3: Zaten herkes onu önemsiyormuş. Maddi açıdan. Olarak büyük bir aslında diğerleri için bir yıkım olmuş olacak.
2: Mali açıdan uzaklaşacak.
0: Sebal'i cinayetten bir gün önce bilerek çağırdılar.
1: İki gün önce Tuğyan'la Gülü'yle çok kötü kavga etmişler. Böyle aralarında büyük bir tartışma çıkmış. Gülü'yle kadın evinin böyle anahtarını Tuğyan'a vermemiş, saklamış. Tuğyan bunun için hatta kervanı falan aramış, ona anlatmış. Kervan da hatta bunu onaylıyor zaten. Gülü'yle kadın düşmeden iki gün önce bu komşu Sebal Hanım var ya, o şehir dışındaymış. Bunun üzerine Tuğyan Sebal Hanım'ı aramış bu komşuyu. Demiş ki işte abla ne zaman geleceksin, işte seni özledik ben artık falan gibi şeyler söylemiş. Gülü Hanım da düşmeden bir gün öncesi, yani o günün aslında öncesi oluyor sabahını. Bu Sebal Hanım geliyor apartmana tekrardan.
0: Tuğberk o sabah bir şeyleri örtbas etmiş olabilir.
1: Tuğberk'in de işte bu Sebal Hanım'ın evinden abi terasa çıkmasının da bununla bir bağlantısı olduğunu konuşmuşlar. Hani olabilir mi acaba?
3: Sebal Hanım'ın önemi, Sebal Hanım yanda bir tanık. Sebal Hanım ertesi gün çatıdan Tuğberk'in girmesini sağlayacak.

0: komşuların olaydan sonra toplantı yaptığını ve bir ses kaydı olduğu iddia edildi. Ekibimiz tanığın sözlerini doğrulayan görüntülere ulaştı. Ekibimiz ihbarcının söylediği kayıtları inceledi. Tarih 24 Eylül 2025. Saat 20.55. Tuğberk'in terasını kullandığı komşu yanında bir kadınla apartmana geliyor. Bir süre çantasında anahtar arayan Seval ve yanındaki kişi konuşuyorlar. Duyan'ın komşusunu arayarak özledim gel artık dediği daha önce de konuşulmuş, bu durum şüpheli bulunmuştu. Komşunun olaydan neredeyse 24 saat önce evine dönmesi kuşku uyandırırken ihbarcının iddialarını da destekledi.
1: Bu kız bir gün önce özellikle özledim demesi şu anlamı da yani gelmesini istediğini belli ediyor. Neden Seval Hanım'ın gelmesini ister ve bir gece önce bakın bavullarıyla dönüyorlar. Neden?
0: Her şeyi biliyor denilen komşu İsmet canlı yayına bağlandı. O geceye dair ilk kez açıkladığı gerçekler gündeme bomba gibi düştü.
1: İsmet Bey telefonda...
2: Böyle bir toplantı biz yapmadık.
1: Hülya Hanım'a sizce ne oldu? Kendi kayıp düşmüş müdür sizce? Öyle sorayım.
2: Hayır asla, asla. Binlerce insanın huzurunda konser veren bir insan, arkada 10-15 tane sazı yöneten bir insan, Esra Hanım o insan asla düşmez, dengeli bir insan.
1: Siz Seval Hanım'la hiç konuştunuz mu? O bir şey duymuş mu, görmüş mü?
2: Aa, şöyle söyleyeyim, Perşembe gecesi diyalizden gelmişti, saat 7 gibi biz yatıyoruz. Saat vallahi kaç olduğunu bilmiyorum, hatta beni... Telefonla Seval aradı gece. Hı hı. Ama kaç olduğunu bilmiyorum.
1: Aradı ben de ne dedi, söyledi size İsmet Bey? Aradı
2: ya,
1: ne söyledi?
2: Ya tartışma var dedi. Bağırtılar geliyor. Dedim Seval Hanım yani aile bir kavgadır, bir tartışmadır.
1: Size yanda tartışma oluyor diye mi aradı?
2: Bir sesler geliyor, bağırtılar geliyor diye aradı.
1: Bu bağırışmalar var dedikten sonra mı Güllü Hanım düştü?
2: Kaç olduğunu hatırlamıyorum. Komşularımız bizi zille uyandırdılar kapıdan, olaylar olmuş düşmüş falan dediler.
1: Güllü Hanım düşmeden önce orada bir kavga sesi duymuş Seval Hanım o zaman.
2: Sizin, evet doğru.
1: Siz de o anda gördüğünüzde bu kadına bir şey yaptılar dediniz, öyle anlıyorum ben.
2: Öyle düşmenin başka bir anlamı olmaz ki Esra Hanım. Aklı başında bir insan, hı hı, atlamayacak bir insan, intihar etmeyecek bir insan. Başka türlü nasıl düşer?
1: Bir şekilde bir şey olduğu düşünülmüş. Hocam.
2: Tabii ki düşünüyoruz. Aynı sizin gibiyiz biz de.
3: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Parmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Parmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
9: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin diye aldım.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.

0: koy patatesi ve içeceğiyle.
1: Haribo fıstıklar geldi.
2: Bu yumurtalar uçan dar gibi.
3: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
4: Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Duru'la.
8: Oy şefim.
9: Ülker çikolatalı gofret efendim.
8: Yengeme de verin.
10: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
8: Olsun.
10: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
11: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
12: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
13: O fiyata gelir.
12: Akıl verenlere karşı tek başına.
14: Ben macera aramıyorum.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak.
10: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
1: gidelim. Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Yaşanacaksa,
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
10: yaşanacak. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
8: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
6: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
7: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Oy şefim!
10: Ülker çikolatalı gofret efendim.
9: Yengeme de verin.
11: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yok.

0: yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Araba fıtanlıklar geldi.
4: Bu yumurtalar uçan darı gibi.
5: Hmm. Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Essai parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
8: Duruşmaya son 12 gün.
9: Uyan bu işi tek başına mı yaptı? Sultan birlikte miydi?
8: Şok, şok, şok.
9: Her şey değişebilir.
10: Bence biliyorlar.
8: Komşu İsmet toplantıda ses kaydı da yok dedi.
11: Toplantı yapmışlar.
12: Biz yapmadık.
13: Bu neyin korkusu? Kimse masum değil.
8: İnkar edilen kayda Esra Ezmeci ulaştı.
9: Gerçekten her gün şaşırmaya devam ediyoruz.
10: Bir şeylerin olabileceğini...
8: O toplantıda kim ne söyledi?
12: Biz aşağı indiğimizde tabii ki düşünüyoruz.
8: İlk kez duyacaksınız.
10: O konuşmanın varlığını da biliyor yani.
8: Az sonra. Canlı yayında nefes kesen anlar.
9: Nasıl sarkıntılık yapıyor mu?
14: Ben de Adem'i uyarmak zorunda kaldım yani orada.
8: Adem bir gün önce döndüğe gittim dedi. Mümine fenalaştı.
14: Geçim gitmedik hiçbir zaman.
15: Bacın kaybolmadan bir gün veya iki gün önce gelmişim.
9: Karın gelmedi diyor ya. Bak kadın dondu.
8: Kocam yapmaz diyen Mümine'ye ne oldu?
9: Mümine Hanım inkar edip kocan o evden çıkmamış. Kaçırıyor tabii karısını şimdi. Konuşacaktı çünkü kadın.
8: Neden ölmek istemiyorum dedi.
15: Hayır, konuşmak istemiyorum, tamam mı?
9: Bak kadın fenalaştı.
8: Döndünün şüpheli kaybıyla ilgisi var mı?
14: Karıştırabilirim arkadaş, bir şey demiyorum ki.
9: Kelime bulamıyorum Mümine, kelime kelime.
8: Gerçeklerin konuşulduğu tek program az sonra.
9: Hayırlı cumalar olsun. Cumanız mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun. Keyfiniz iyi mi bugün? Çok şükür. Cuma günleri ben çok severim. Çocukluğumdan beri cuma günlerini çok severim. Gerçekten enerjisel anlamda da çok güzel bir gün. Evet. Bak astrolojik anlamda da Venüs günüymüş. O yüzden aşk, ilahi güç, inanmak anlamında da çok etkili. Siz sever misiniz hocam cuma
16: günlerini? Çok severim. Cumartesi pazar geliyor.
9: Cumartesi pazar geliyor. Tamam. Hakan hocanın sevmesi. Tabii cumartesi pazar geliyor diye. Çocuklar da hep cuma böyle okuldan çıkardık. Hep yani ertesi gün tatil falan sevmem. Mesela hangi günü sevmezsiniz hocam?
16: Pazar.
9: Aynen. Pazar gününü seven var mı?
16: Yok.
9: Şu pazar gününü oldum olası sevmedim. Şimdi varsa hep yani ertesi gün bir aktif ama
16: evet,
9: o gün arada kalmış bir gün. Tatil günü desen tatil günü
16: değil,
9: sıkıntısı.
16: Değil.
9: Öbür şey desen ertesi gün okul başlıyor ya da iş başlıyor. Bir sıkıntısı var. Demek ki bak bu da ortak bilinç, ortak psikoloji. Hemen hemen hepimizde ne kadar birbirimizden ayrı hayatlarımız olsa da cumanın anlamıyla pazarın anlamı benzer duygular oluşturuyor. İşte bu da bizim ortak psikolojimiz.
16: Ama hatırlar mısınız çocukken biz pazar günleri işte banyoydu, çamaşır günüydü, aile böyle bir hengame içindeydi. Herhalde onun da verdiği bir bilinçaltı, bir kalıntı mı var bizde?
9: Hala bence öyle. Ya bana mesela pazar günü gri rengi anımsatıyor.
16: Arafta kalmış.
9: Cuma böyle daha tatlı uçuş uçuş renkler. Evet. Ama böyle pazar sanki hava gri, sıkılıyorsun böyle, ne yapsam belli değil.
16: Doğru.
9: Böyle bir şey oluyor gerçekten. İnsanları günler, mevsimler ve birçok şey böyle işte sembolize ediyor. Duygularımızla eşleşiyor.
16: Özellikle yağmurlu gün mesela.
9: Yağmur mesela.
16: Çarşamba günü yağmurluydu mesela Yalova'ya gittiğimizde. İnanın o yol nasıl geçti bilmiyorum. Yağmur o kadar huzurluydu ki böyle çok
9: yağmuru
16: güzel
9: ben de
16: veriyor
9: çok severim.
16: Yani.
9: Bak herkes sevmez ama ben yağmur bana çok iyi gelir.
16: Çok severim.

0: Allah güzel. Bereket versin. Yağmurlarımız amin. Da bol olsun
1: amin.
0: Ki.
1: Amin.
0: Değil mi? Sularımız bol olsun. İhbar hatlarımızı vermek istiyorum. 530-488-51-84. Şimdi Hakan Hoca varken dikkat ettiniz mi? Erkeklere pek laf söylemiyorum. Hasan Hoca varken hep erkeklere laf söyleyesim geliyor. Oysa neden? Adamcağızın da bir suçu yok. Bir evli barklı ama niyeyse.
1: Eyvah eyvah.
0: Bir şey eyvah, eyvah. Bunu pazartesi Hasan Hoca ile konuşacağım. Diyeceğim ki hep erkeklere laf attığım günlerde... Yani sizle bir teması, yani sizi görünce erkeklere laf atasım geliyor. Bak Hakan Hocam ne kadar naif, hiç ona erkeklere laf atmak gelmiyor bakınca. Bak bu da bir psikolojik bir şey uyandırıyor demek ki. Demek ki Hasan Hoca'nın suçu.
1: Demek ki.
0: Bunu anladım.
1: Eyvah eyvah.
0: Evet, pazartesi günü bunu söyleyeceğim, neden olduğunu söyleyeceğim. Bu arada Hakan Hocamız çarşamba günü biliyorsunuz gitti Çınarcık'ta. Hem sesle ilgili, çünkü aslında hepimizin dikkatini çeken konulardan biriydi. Bu ses... Neden duyulmadı? Neden Güllü Hanım'ın hiç sesi çıkmadı?
1: Evet.
0: Düşme sesi nasıl ses çıkarabilir? Aynı zamanda düşüş pozisyonu ve yeriyle de ilgili çalışmalar yaptı.
1: Evet.
0: Sizin en çok gözlemlediğiniz neydi Hakan Hocam? Bu arada çok önemli bir gelişmemiz var. Biliyorsunuz dün yayınımıza İsmet Bey komşu bağlandı ve Seval Hanım'ın aslında Güllü Hanım düşmeden önce bir kavga duyduğunu ve sonrasında kendisini arayıp bir ayırmaya gidelim mi? Bir yardımcı olalım mı? Gibi bir şey söylediğini söyledi. Bu önemli bir ayrıntıydı. Ayrıca bir tanığımız da bize bağlanarak komşuların bir toplantı yaparak gördükleri şeyleri birbirine söyledikleri ve aslında bu olayı sadece Sultan'la Tuğya'nın değil Tuğberk'le Çiğdem'in de birlikte katkısıyla yaptıklarını söyledikleri bir konuşma geçtiğini söyledi. İsmet Bey'e dün sorduk. Hayır katiyetle öyle bir şey yok dedi. Ama bugün size bir ses kaydı yayınlayacağım. Ve o ses kaydında İsmet Bey'in ısrarla yok dediği şeyin var olduğunu göreceksiniz. Niye İsmet Bey kabul etmedi? O kadar güzel Türkçesiyle ne güzel şeyler söylüyordu. Meğerse insanlar bazı şeyleri saklarken de güzel Türkçe kullanabiliyorlarmış.
1: Oraya gittiğimizde de çok yardımcı oldu halbuki bize. Yani biraz çabası olduğu anahtar bulma konusunda
0: olsun. Hep yardımcı.
1: Olsun.
0: Hep bu arada onu söyleyelim. Çok, İsmet yani, Bey hepimize yardımcı
1: devamlı
0: olan.
1: Devamlı yardımcıydı sağ olsun.
0: Biri ama belki bilmiyorum ses kaydını dinlediğinizde niye susmuş olabileceğini belki daha iyi tahmin ederiz. Peki
1: tabii,
0: hocam
1: buyurun.
0: Buna geleceğim ama siz Çınarcık'ta en çok ne gözünüze çarptı, ne dikkat ettiniz?
1: Şimdi tabii ilk gittiğimizde tabii olay yerini, mekanı incelediğimizde mankeni de oraya koyunca bakın canlandırma çok önemli. Çok önemli. Ya burada teorik konuşuyoruz ama o mankeni oraya yerleştirdiğimizde kafamızı kaldırdığımızda, düşüş yerine baktığımızda yani bütün sorular esasında gidiyor. Hiç soru yok. Yani nasıl oldu, nasıl oluyor? Yani bunun için fizikçi olmaya da gerek yok. Herhangi bir bilim okumaya da gerek yok. Nasıl oldu diye sorursa. Bakın ilk şeyim bu. İkincisi yani bakış açım mekan beden zaman ya. İkincisi ses. Niye biz hala uygun bir sesi bulamıyoruz? Birçok izleyicimiz sağ olsun bizi çok eleştirmiş. Aynı cümleleri kullanıyorsunuz ama biz bunu ısrarla sizler üzerinde dura dura bazı şeyleri çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bağırırken niye ses yok? Ya da vardı da mı başka bir modifiye durumu söz konusu oldu? Ya da gerçekten mi yoktu? Onu neden bulamıyoruz? Ses bizim için delillerin ağırlığını bulmaya yarayan bir burada veri. Çok önemli bir veri.
0: Yani şunu
1: bulamıyoruz
0: diyorsunuz
1: onu.
0: Değil mi? Güllü Hanım bağırır, ah der, ah der, bir şey
1: bağırır,
0: olması lazımdı.
1: Bakın, dediğim gibi burada sizin aylar önce kolunuza böyle İslam'ın ne kadar bir anda dediniz. İstemsiz tabii. Yaptınız onu Esra Hanım. Haberiniz yoktu onu yapacağımdan size. Ve diğer de mesela o gün pencereden atmaya çalıştığımız da seyircilerimiz nasıl bağırdı? Ya orada bile bağırmaz mı? Hadi Güllü bağırmadı. Tamam. Kim vardı üçüncü şahıs orada? Sultan Hanım. Niye bağırmadı? Niye onun sesini duymadı?
0: Ay.
1: Çığlığını duymadı. Öyle bir ses mi olur Allah aşkına? Bu yere düşme değil, halıya takılma değil. Ne bileyim
0: aşağı
1: ya da aşağı düşme bir durum. Yani biz en çok takıldım ki bugün de zaten aynı şeyleri tekrar edeceğim. Oraya gittiğimizde de zaten bu ses tecrübesini yaptığımızda yani tabii mikrofonda tam veremiyoruz belki. Yani gerçekten çok gürültülü. Ben Çınarcık'ı gerçekten o kadar kalabalık zannetmiyordum. Tam ana baba günü gibi. Yani
0: çok kalabalık.
1: Gerçekten kalabalık Esra Hanım. Yani orada çay bahçesinde plan olsun, diğerleri olsun. Ona rağmen sevgili Sıla'mız da belki anlatacak. Nelerle karşılaştık o ses çığlığı duymakta yani.

0: ses geliyor. Bir baksanıza. Kimse yok mu burada? Niye yok?
1: İşte ben onu şaştım. Ben ona şaşırıyorum. Bir de ben lazerle, tabii bunu yayına vermedik Esra Hanım. Şimdi öteki binalara da birazcık mesafe tuttum. Kendi başıma şöyle bir referans diyeyi çıkarttım. Dedim yukarı tuttum. Işık şu kadar parçalanıyor. Böyle görüyorum. Acaba oraya çıksam da bir mesafe tahminde bulundum. Esra Hanım arka taraftaki bina ışığı alıyor. Ses duyar. Öteki tarafta bu duyar. Ben böyle bir çember çizdim.
0: Yani niye kimse duyulmamış? Yani sesin çok daha fazla
1: evet,
0: gitmesi
1: efendim.
0: Lazımdı.
1: Evet, yankı yapıyor. Çok yankı yapıyor. Bakın Sıla bağırdığında millet koştu.
0: Bir şey
1: neler
0: oldu
1: yaptı?
0: Sandı orada ciddi.
1: Neler etti? Neler neler oldu? Yani o arkada çay bahçesindeyken evet kameraya çok şey olmadı ama hele o ikinci ses. O ikinci vurma böyle bir ses yaptık biz. Ki o ses de bir şey değil. Bomba sesi olması lazım.
0: Peki hocam,
1: niye
0: sizin
1: bu duyulmuyor?
0: Şahsi evet. Fikriniz ne olmuştur? O ses çıkmamasını neye bağlıyorsunuz?
1: Ya inanın yorum yapamıyorum ama tabii ki yukarıdaki olayda olan ilk olayda her şey aklımıza geliyor. Acaba bir susturuldu mu? Farklı bir manipüle mi edildi? Yani vurma darbesi onu künt cisimle vurma şeyini pek otopside çıkmadığı için bir şey diyemiyorum ama acaba o gün de zaten haliniz mesela annenizle görüşmüştünüz. Acaba koklatılan geçici bir şeyle mi sesi çıkmıyor? İmkansız ses çıkması. Çok üzüldüm. Arkadaşıyla görüştük biliyor musunuz biz? Güllü Hanım'ın orada bir arkadaşıyla görüştük. Şu soruyu sordum arkadaşlarımın yanında. Bir dakika susun dedim. Dedim ki Güllü Hanım böyle bir şey oldu. Ne yapardı dedim. İlk cevabı ne oldu biliyor musun? Küfür ederdi dedi hemen. Hemen dedi küfür ederdi. Böyle dokunduğun zaman bile küfür ederdi dedi. Niye göremedik? Niye duyamadık mesela onları? Yüksek sesle, yüksek tempoyla.
0: Şimdi izleyicilerimiz de hep bizi aradığında şundan bahsediyorlar. O gün ben de, annem de eczacı. Bazı maddelerin çok kısa süreli koklatıldığı zaman, tabii ki o maddenin ismini veremiyoruz buradan ama çok kısa süreli koklatıldığı zaman bir baygınlık geçirtiyor. Ama aynı zamanda da toksikoloji raporlarında çıkmayabiliyor
1: öyle
0: olduklarını söyleyen bazı izleyicilerimiz, hani sonuçta izleyicilerimizden tıp mensupları da var. Bunu söyleyenler oldu. Aynı zamanda işte annem de söyledi, eczacı
1: evet,
0: olduğu
1: evet.
0: için kimya bilgisinden dolayı. Acaba diyoruz, yani onlarla birlikte biz de düşünüyoruz. Gerçekten Güllü Hanım bayıltıldı ve yani bu işi garantilemek için. Çünkü bayılma garanti. Öteki türlü bir de şunu düşünsenize. İttireceksin. Kadın tutacak, düşmeyecek. O kıza ne yapar? Bir de öyle düşünün. Şimdi sizi arkanızdan itmeye çalışan bir kadın, yani kızınız da olsa, sonraki durum ne olurdu? Belki kadın o sinirle polis çağırırdı, bir şey olurdu. Tamam, insan evladına yapmasa bile. Bakın, bir risk almamak için, hani ittiririm ama kadın kendini savunur gibi bir risk almamak için, acaba kadını bayılttılar mı?
1: Yani şu anki gidişat onu gösteriyor. Tabii ki biz adli tıp raporuna bağlıyız. Yok deniyor, bir şey diyemiyoruz ama şu an pardon, bir de virgül koyuyoruz. Ne demişler dedi? Düşmeye bağlı ölüm demiş. Yukarıda da bir şey olmadı. Ama gidişat onu gösteriyor. Bakın tecrübe ettik. Kimseden ses duyulmadı. Evet, ısrarla şunu soruyorlar. O aşağı dış kameradaki duyulan sesi soruyorlar ama beklenen ses o değil ki. Çığlık sesi bekliyoruz. Orada da patlaması lazım sesin mikrofondan.
0: Bir de hocam şunu da unutmamak lazım. Sonrasında biliyorsunuz Tuğya'nın bazı görüntüleri çıktı. Annesi düştükten sonra ekipler geldiği zaman hepsine telaşla sorduğu soru, annem ne dedi, annem ne söyledi. Çünkü o annesinin hiç susmayan bir kadın olduğunu biliyor ki düştüğünde dahi konuşabileceğini düşündü.
1: Neden
0: ve
1: öyle söyledi?
0: O bir hazırsa, bakın Tuğya'nın korkusunu görmenizi istiyorum. Yani orada bir tedirginlik var.
1: Evet.
0: Annesinin bir şey söylemesiyle ilgili hazır mı arkadaşlar o görüntü? Bir görelim.
2: Güllü öldü. Kızı Tuğyan cinayetten tutuklandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran ölümde o geceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Apartmanın girişindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Tuğyan saat 01.48'de annesi düştükten 22 dakika sonra koşarak geliyor ve apartmana girmeye çalışıyor.
3: Anne! Anne neydi? Değil mi?
4: Oturalım.
3: Anne! Anne ne diyor?
4: Gel. Oturalım.
3: Anne ne diyor?
4: Oturalım.
2: Polisin durdurduğu Tuğyan önce annem iyi değil mi diyor. Ardındansa şaşırtıcı bir soru soruyor. Annem neden öyle söyledi?
3: Anne ne diyor? Gel.
4: Oturalım.
2: Tuğyan'ın neden öyle söyledi diyerek ne kastettiği düşünülürken akıllara daha önce konuşulan bir ihtimal geldi. Olaydan sonra Güllü'nün yerdeyken konuşmaya çalıştığı söylenmiş ve iki kişi dediği iddia edilmişti. Yeni ortaya çıkan bu görüntüler akıllara Güllü düştükten sonra kızını mı işaret etti sorusunu getirdi.
3: Anne ne diyor? Gel.
4: Oturalım.
0: Şimdi Hakan Hocam, buradaki tedirginliğin neden öyle söylüyor? Dikkat ettiniz mi? Yani acaba gerçekten, çünkü birçok hemen o olay yerine gelen komşuların ilk gördüğü sanki Güllü Hanım'ın ağzından böyle kısık da olsa, insan tabii son nefesini verirken o durumu bilmiyoruz. Düştüğü anda söyleyebilir mi? Otomatik bir söylem olabilir. Yani bilmiyoruz ama sonuçta bunun gerçek olup olmadığını bilmediği için Tuğyan bundan korkmuş olabilir. Biri bunu duydu mu duymadı mı, bunun tedirginliğini yaşıyor olabilir. Evet. Çünkü orada en çok söylediği kelime
1: neden öyle
0: ne diyor? Neden öyle söylüyor?
1: İşte öyle kelime, o kadar ağır bir kelime ki, o kadar önemli ki onun üzerinde durmak lazım. Öyle dediği nedir? Yani yukarıda dediği bir şey mi acaba kaldı bilinçaltında? Yani kötü düşünmüyoruz, ihtimalleri değerlendiriyoruz. Ya da aşağıda sizin arz ettiğiniz gibi aşağıda ölmedi o anda. Ve bir şey söyledi, dediğiniz gibi kimler onu duydu. Ama bir de garip bir şey var Esra Hanım. Şimdi biz orada bir tanık getirdik, biliyorsunuz çarşamba, pazartesi miydi? Pazartesi günüydü herhalde. Çocuk ısrarla bize şunu söyledi. Belki yayınlayabilirsiniz. Ben dedi burada gördüm. Abimin dedi bacaklarına sarılmış. Başka kimseyi görmedim dedi. Hı hı. Tanıyor musun dedim Sultan. Hayır dedi, onları dedi görmedim orada. Evet dedi, biliyorum dedi. Onlar orada yoktu dedi. Şimdi 17 dakika gibi bir boşluk zaman deniyor yani, koşmayla şu anki seyrettiğimiz.
0: Evet.
1: Acaba ondan sonra mı oldu? Yani bu tanıkların bir orada tekrar bir rekonstrüksiyon, yani bir canlandırmaya, tekrar bir görmemize ihtiyacımız var bizim. Nedir o anda, nedir, ne yaptılar
0: yani
1: o anda?
0: Yani merak ediyorum. Yani insan, çünkü indiler, ne yaptılar?
1: Hangi pozisyonda gördü? Evet. Dikkat ederseniz çocuğa çok ince sorular sordum. Bazıları da kameraya yansımadı. Yani hı-hı, teyit ettirmek istedim. Bak evlat dedim. Neredesin dedim. Ali dedim, burada mısın? Duyabilir miydin? Dedi, abim buradaydı dedi. Bak burada mıydı dedim. Yani sorduğu süre bir daha tekrar, evet hı-hı, buradaydı dedi. Bağırdı, hı-hı, bağırdın duydu. Peki hiç mi sarılmadı dedim. Yanında kimse yok muydu dedim. Israrla dedi, yok dedi. Ve duymama gibi pozisyon, yani büyük ihtimalle o tanıkların da o yakın çevrede olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada biraz hı-hı, bazı malzemeler vardı. Orada değillerdi herhalde, yakınlardı. Duyabilirler ama hı-hı, nerede, nasıl? Nasıl duydular? Hangi pozisyonda duydular? Hangi zaman aralığında duydular? Koşmadan önce mi, koşmadan sonra mı? Tabii ki gördüğümüz gibi koşmadan önce duydular ama yani bunları orada bir canlandırma yapmamız lazım. Kesinlikle yapmamız lazım.
0: Bunu da aslında mahkeme öncesinde kesinlikle çok az kaldı. Doğruğunu 12 gün kaldı mahkemeye. Lazım. Öncesinde bununla da ilgili bir canlandırma komşuların gördüğüne göre yapmak gerekir. Şimdi beklediğiniz işte o ses kaydı. Ses kaydını bizler kendimiz seslendirdik. Aslında bize ait olarak var. Savcılık istediği takdirde bu dosyanın dışında bize ulaştırılmış bir ses kaydıdır. Savcılık istediği takdirde kendilerine ve asıllarını teslim edebiliriz. Bizler, arkadaşlarımız bu ses kaydını seslendirdi. Şimdi izleyelim.
2: Dosyasında sular durulmuyor. Olayın ardından komşularının çok şey bildiği konuşulmuş. Ancak Tuğyan'dan çekindiği için sustuğu söylenmişti.
0: Güllü Hanım'ın bir yakını. Çok önemli bir detay söyleyeceğim.
2: buruşmaya 12 gün kala ekibimiz her şeyi değiştirecek bir ses kaydına ulaştı. Günlüğü öldürecekler demiştim.
5: Böyle ölsün istemedim ama hiçbir zaman. Nasıl o gün geldim size yorgun yorgun. Ne dedim? Ben bu evi satacağım abi dedim.
6: Burada konuştu. Perşembe günü işte o gece oldu.
5: O gece oldu. Dedim ki bunlara İlker ile barıştı dedin ya sen. O zaman çok kötü şeyler olur. Güllü'yü öldürürler dedim. Dedim mi demedim mi?
6: Dedim.
5: Neden dedim Güllü'yü öldürürler abi dedim. Dedim ya demek o gün bunlar bir plan yaptılar.
6: Çarşamba gecesi geldiler. Perşembe gecesi.
2: Komşuların kendi aralarında yaptığı konuşmada yine üzerinde çok durulan terasla ilgili söyledikleri kan dondurdu. Benim terasımdan Güllü'nün evine atladılar.
5: Bu oldu benim camım oradan gidip onu yapan kameraları kapattılar. Benim terastan Gül oraya bir teras yaptırdı. Benden oraya atladılar. Oradan oraya gittiler. Günahları başına. Burada ince bir çizgi var. Ümit Bey dedi ki biliyorlar mı senin geldiğini? Ben Tuğyan'a söyledim.
6: Kesinlikle.
2: Komşular eleştirilerin odağındaki iki isme dikkat çekti. Çiğdem de Tuğberk de işin içinde.
6: Ben şöyle inanıyorum. Çevremizde, apartmanımızda bilenler, tanıyanlar bu işin içinde kesinlikle Çiğdem de var, Yağız da var.
5: Kim yaptıysa çeksin bedelini. Bilip de susan ihbar etsin. Dedim ya bir adam çıkıyor indi aşağıya, açtım otomatı. Ne yapıyor bu dedim. Korkudan açamadım kapıyı. Böyle yaptı bana. Meğer Çiğdem'in abisiymiş. Sus dedi bana. Ne oluyor dedim, korktum ben. Sus dedi. Baktım asansöre indi. Bilmiyorum da kim olduğunu, indi. Sonradan öğrendik Çiğdem'in abisiymiş.
2: Çiğdem ve Tuğberk'i de suçlayan komşuların iddiaları duyanları dehşete düşürdü. Bu cinayet bir organizasyon. Kız da piyon.
6: Ben karışmıyorum aga. İsteyen canını sıkısını çıkarabilir. Çünkü bu adam işin içinde bak, konuşuyorlar dedi. Annesiyle ilgili, çocukla ilgili. Bu iş bir organizasyon. Bu bir organizasyon. Kız da piyon olarak. Salak ya, Tuğyan salak.
5: Acaba bu mu soktu kızın işin içine?
6: Tabii canım ya, işin içinde bu var.
0: Şimdi bunlar komşular, çok yakın komşular ve aslında kendi aralarındaki bir konuşma. Ve bu konuşmanın içerisinde aslında çatıdan içeriye girme, oradan başka şey yapılması, Tuğyan'ın piyonu olması, birçok kişinin de işin içinde olduğunu söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Şimdi çatıdan derken ben Çiğdem tarafını ısrarla baktım, uzaktan da baktım. Oradan girmesine imkan yok. Hı hı. Oradan imkan
0: tel
1: yok.
0: Tel var arada zaten.
1: Arada evet, bir korkuluk, şey, var.
0: Korkuluk var.
1: Uzaklaştım, tekrar tekrar göz yanılması olmasa öteki tarafa gittim baktım. O imkan yok, oradan geçemez. Yan taraftan seyrettiğimiz o Tuğberk'in girdiği yerde.
0: Burada aslında Seval Hanım'ın terasından bahsediliyor.
1: Seval Hanım'ın büyük
0: yani
1: dediğimiz
0: yerden. Yani Tuğberk'in camdan eve girdiği yer.
1: Girdiği yer o zaman konuşuluyor.
0: Evet. Yani girilebilir oradan mi? Önceden girip kamerayı evet. Kapattılar diyor.
1: Peki eve nasıl girdiler? Nasıl oldu?
0: İşte bu, teras bu şeyinde cam. Bakın bu cam zaten direkt hayır, mutfaktan. Terasa içeri.
1: Seval Hanım'ın evine nasıl girdiler?
0: İşte Seval Hanım'ın evine mi giriyorlar ya gidip zaten oradan. Bakın orası zaten Seval Hanım'ın terası. Evet, oradaki evet, kameralar evet. Kapandı. İçeri girdiler. Biz de zaten Tuğberk'i zaten hani hiç göremedik ya, orada kamera yok. Ancak içeri girdikten sonra Tuğberk kamera kaydını verdikten sonra gördük. Başka bir kayıtta göremedik zaten.
1: Eğer Seval Hanım evinden girmedilerse acaba çatıda bir kapı, mesela şuraya verirsek gösterebilirim ben, daha rahat olur. Çatıdan acaba çatıya açılan
0: Hayır, Seval şey Hanım'ın evinden girmiş olabilirler.
1: İşte girmiş olabilirler de, demin söyledi ya bize, yani evimden girdi demedi ama benden girdi demedi.
0: Girdi demedi, çatıdan girmişler olarak diyor. Söylüyor.
1: İşte ben şunu göstermek istiyorum, bir saniye dursun. Acaba şurada bir yerde
0: şimdi kapak burada şöyle var bir durum da. Var. Tuğyan bir gün önce Seval'i çağırıyor.
1: Ha, bir gün. Eğer Seval Hanım'ın kendi dairesinin yani bu kapılardan eğer girmediyse diyorum, çatıdan içeriden merdiven boşluğunda şu çatıya çıkıp acaba buraya atlayıp da girmiş olabilirler mi? Hı-hı. Onu demek istedim. Yani şurada var mı acaba çatı? Ben görmüyorum şu anda ama bakın bak şurada mesela bir yer görebiliyoruz. Bilmiyorum akıttığımız zaman görebilecek Hı-hı. miyiz ama şurada mesela merdiven olup çatı arasından çıkıp buradan atlayabilirler mi? Tabii ki atlayabilirler.
0: Şimdi şunu düşünüyorlar. Seval Hanım'ı çağırdılar. Seval Hanım'ı çağırdıkları zaman acaba komşu geldi bir bahaneyle oraya içeriye girdiler de sonrasında diğer tarafa Güllü Hanım'ın evine doğru girdiler mi? Tuğberk de sonra ertesi gün illa evet. O camı kırmaya çalıştı ya. Evet. O cam aslında bir gün önceden kırık mıydı? Şimdi hep bunlar konuşuluyor. Yani orada bir kamuflaj var diye düşünülüyor. Yani Tuğberk'in 10 dakika sonra kardeşi gelmesine rağmen ısrarla o camdan girişini bir kamuflaj olan olarak gören bir kesim var.
1: Evet.
0: Çünkü o kamera kayıtları da çok sonra verildi. Öncesi sonrası yok i̇şte bu kayıtların.
1: O çok o zaten orada bitiriyor ya bizi. Yani kim servis etti, ne zaman servis etti. Çok çok önemli. Yani polisten aldığımız şeyde bile polise verdiklerinden bir çözümleme yapılıp da mı polis bize verdi ya da kamuoyuna sundu. Hepsi bir muamma. Yani çok çok önemli detay bunlar.
0: Peki şimdi bir ses kaydını komşuların aslında ne demek istediğini izleyicilerimiz de lütfen Esra İzmeci ile yeni başlanan Instagram hesabına yorumlayın. Tekrar dinletiyorum size.
1: Bakın şurada.
0: Aslında bu komşuların kim olduğunu hani söyleyeceğim size. Çok da net birebir yakın ve yakında oturan hani apartman komşuları. Ne söylüyorlar ve ne kadarına eminler bir söylediklerini dinleyelim.
2: Güllü dosyasında sular durulmuyor. Olayın ardından komşularının çok şey bildiği konuşulmuş. Ancak Tuğyan'dan çekindiği için sustuğu söylenmişti.
0: Güllü Hanım'ın bir yakını. Çok önemli bir detay söyleyeceğim.
2: Duruşmaya 12 gün kala ekibimiz her şeyi değiştirecek bir ses kaydına ulaştı. Güllü'yü öldürecekler demiştim.
5: Böyle ölsün istemedim ama hiçbir zaman. Nasıl o gün geldim size yorgun yorgun. Ne dedim? Ben bu evi satacağım abi dedim.
6: Burada konuştuk. Perşembe günü işte o gece oldu.
5: O gece oldu. Dedim ki bunlara İlker ile barıştı dedin ya sen. O zaman çok kötü şeyler olur. Güllü'yü öldürürler dedim. Dedim mi demedim mi?
6: Dedin.
5: Neden dedim Güllü'yü öldürürler abi dedim. Dedim ya demek o gün bunlar bir plan yaptılar.
6: Çarşamba gecesi geldiler. Perşembe gecesi.
2: Komşuların kendi aralarında yaptığı konuşmada yine üzerinde çok durulan terasla ilgili söyledikleri kan dondurdu. Benim terasımdan Güllü'nün evine atladılar.
5: Bu oldu benim camım oradan gidip onu yapan kameraları kapattılar. Benim terastan Gül oraya bir teras yaptırdı. Benden oraya atladılar. Oradan oraya gittiler. Günahları başına. Burada ince bir çizgi var. Ümit Bey dedi ki biliyorlar mı senin geldiğini? Ben Tuğyan'a söyledim.
6: Kesinlikle.
2: Komşular eleştirilerin odağındaki iki isme dikkat çekti. Çiğdem de Tuğberk de işin içinde.
6: Ben şöyle inanıyorum. Çevremizde, apartmanımızda bilenler tanıyanlar bu işin içinde kesinlikle Çiğdem de var, Yağız da var.
5: Kim yaptıysa çeksin bedelini. Bilip de susan ihbar etsin. Dedim ya bir adam çıkıyor indi aşağıya açtım otomatı. Ne yapıyor bu dedim. Korkudan açamadım kapıyı. Böyle yaptı bana. Meğer Çiğdem'in abisiymiş. Sus dedi bana. Ne oluyor dedim korktum ben. Sus dedi. Baktım asansöre indi. Bilmiyorum da kim olduğunu indi.
0: Burada olay gecesi. Çiğdem'in abisi bu kadın komşuya sus diyor sus. Ve beni korkuttu demek istiyor. Ve bakın çatı katından bahseden bu kadın komşu zaten Tuğberk'in oradan girişine izin veren kişi. Biraz başa alın. Biraz başa alın ve şeyi anlatıyorum size. Tuğberk'in girişine izin veren kişi bahsediyor. İçeri bir gün önce biri mi girdi diye.
1: Kimin olduğu çok belli. Hangi motivasyonla girdiği de belli. Korkutmuş demek ki. Niye korkar? Böyle yapan her insandan korkmazsınız siz Esra Hanım. Demek ki öncesi var bunun. Öncesi var ve orada şeyi gördünüz mü? İlker'le barışırlarsa öldürürler gibi.
0: Evet.
1: Bu motivasyon eğer komşulara kadar çıktıysa, komşular biliyorsa demek ki başka bir şeyler var burada. Bir şeyler oldu burada.
0: Çünkü dikkat aslında edersiniz. Güllü Hanım barışacağını nereden bu komşuya komşular? Söylüyor. Ve bunu söylediği için de bu komşu diyor ki bu barışırsa birçok şeylerini kaybedecekler. Çiğdem kaybedecek, Tuğberk kaybedecek, Tuğyan kaybedecek.
1: Öldürürler.
0: İlker Bey ile gidecek başka yerde yaşayacak, paraları kendi alacak.
1: Ama öldürürler diyor, bu çok önemli bir cüm. Bunu yani hayatın doğal akışına diyor. Aykırı bir şey.
0: Kim ölmeden bu kadın komşu diyor seni öldürürler.
1: Öldürürler diye. Bu çok büyük bir şey. Hangi ailede bu kadar, hangi şeyde bu kadar diye ne? Demek ki farklı bir motivasyon aldılar bu insanlar. Hissettiler ki böyle bir cümle kuruyorlar bunlar. Olay çok büyük.
0: İsmet Bey, çok büyük. Toplantı yok dediniz.
1: Çok büyük.
0: Ama
1: çok
0: Seval büyük. Hanım'la İsmet Bey'in neler konuştuğunu görüyoruz. Seval Hanım o gün Tuğberk'in camdan girmesine izin veren kişi bir gün önce de başkasını aldılar o camdan diyor. Başa alın. Şimdi isimleri söyledim. Bu baştan Seval Hanım'ın söylediğine biraz daha dikkat edelim. En baştan Seval Hanım'la İsmet Bey olduğunu bilerek dinleyin arkadaşlar.
2: dosyasında sular durulmuyor. Olayın ardından komşularının çok şey bildiği konuşulmuş. Ancak Tuğyan'dan çekindiği için sustuğu söylenmişti.
0: Gül Hanım'ın bir yakını. Çok önemli bir detay söyleyeceğim.
2: Duruşmaya 12 gün kala ekibimiz her şeyi değiştirecek bir ses kaydına ulaştı. Gül'ü öldürecekler demiştim.
5: Böyle ölsün istemedim ama hiçbir zaman. Nasıl o gün geldim size yorgun yorgun. Ne dedim? Ben bu evi satacağım abi dedim.
6: Burada konuştu. Perşembe günü işte o gece oldu.
5: O gece oldu. Dedim ki bunlara İlker ile barıştı dedin ya sen. O zaman çok kötü şeyler olur. Güllü'yü öldürürler dedim. Dedim mi demedim mi?
6: Dedin.
5: Neden dedim Güllü'yü öldürürler abi dedim. Dedim ya demek o gün bunlar bir plan yaptılar.
6: Çarşamba gecesi geldiler. Perşembe gecesi.
2: Komşuların kendi aralarında yaptığı konuşmada yine üzerinde çok durulan terasla ilgili söyledikleri kan dondurdu. Benim terasımdan Güllü'nün evine atladılar.
5: Bu oldu benim camım oradan gidip onu yapan kameraları kapattılar. Benim terastan Gül oraya bir teras yaptırdı. Benden oraya atladılar. Oradan oraya gittiler. Günahları başına. Burada...
0: Şimdi bu hanımefendinin terası. Bu hanımefendi diyor ki bu terastan geçtiler ve kameraları kapattılar. O zaman Seval bir şey gördü. Şimdi bakın ne kadar diyor. Bizim aramızda teras vardı, bunu biliyorlardı. Bir gün önce Seval'i çağırıyor. Benim oradan oraya geçtiler diyor, benim terastan. Şimdi bunu bu kadar net söylemesi.
1: Biliyor, her birçok şeyi biliyor.
0: Biliyor.
1: Bu kesinlikle inkar edilecek bir şey değil. Yani bu kadar rahat bir cümle, böyle bir cümleyi kuran bir insan
0: ve
1: mutlaka
0: arada,
1: biliyor yani.
0: Gece Seval Hanım İsmet Bey'i arıyor. Koşu ayıralım bunları diye. Kavgayı da yani bütün sesleri duyuyor.
1: Duyuyorlar.
0: Terastan gidenlerin sesini de duymuş olabilir bu
1: kesinlikle,
0: kadın.
1: Kesinlikle duymuş. Tak tuk
0: sesler
1: kesinlikle,
0: duydu ki kesinlikle. Gittiler kamerayı kapattılar. Benim terasımdan gittiler diyor alenen.
1: Kapattılar kelimesini nasıl kurar insan? Demek ki gördü, biliyor demek ki.
0: Bir şey
1: yani.
0: Biliyor Seval Hanım. Devam edelim.
5: İnce bir çizgi var. Ümit Bey dedi ki biliyorlar mı senin geldiğini? Ben Tuğyan'a söyledim.
6: Kesinlikle.
2: Komşular eleştirilerin odağındaki iki isme dikkat çekti. Çiğdem de Tuğberk de işin içinde.
6: Ben şöyle inanıyorum. Çevremizde, apartmanımızda bilenler, tanıyanlar bu işin içinde kesinlikle Çiğdem de var, Yağız da var.
5: Kim yaptıysa çeksin bedelini. Bilip de susan ihbar etsin. Dedim ya bir adam çıkıyor, indi aşağıya, açtım otomatı. Ne yapıyor bu dedim. Korkudan açamadım kapıyı. Böyle yaptı bana. Meğer Çiğdem'in abisiymiş. Sus dedi bana. Ne oluyor dedim, korktum ben. Sus dedi. Baktım asansöre indi. Bilmiyorum da kim olduğunu, indi. Sonradan öğrendik Çiğdem'in abisiymiş.
2: Çiğdem ve Tuğberk'i de suçlayan komşuların iddiaları duyanları dehşete düşürdü. Bu cinayet bir organizasyon. Kız da piyon.
6: Ben karışmıyorum aga. İsteyen canını sıkısını çıkarabilir. Çünkü bu adam işin içinde, bak konuşuyorlar dedi. Annesiyle ilgili, çocukla ilgili. Bu iş bir organizasyon. Bu bir organizasyon. Kız da piyon olarak. Salak ya Tuğyan, salak.
5: Acaba bu mu soktu kızın işin içine?
6: Tabii canım ya, işin içinde bu var.
0: Aslında akıllı olarak
1: aman
0: gördükleri
1: Allah.
0: Tuğberk.
1: Aman Allah.
0: Tuğberk mi işin içine kattı diyorlar Tuğyan'ı. Tuğyan'ı da piyon olarak söylüyor. Şimdi hocam ne diyorsunuz?
1: Çok yani şoktayım şu anda gerçekten. Duymadığım bir şey, bilemediğim, tahmin edemediğim bir şeyle karşı karşıyayım. Yalnız şu dikkatimi çekti. Seval Hanım ilk başta konuşurken bilmediğim adam dedi, kim bu dedi, korktum dedi. Sonra biliyorum da. Ama sonra da dedi ki biliyorum zaten o adamı da dedi. Orada bir dikkat edebildiniz
0: acaba,
1: mi ona?
0: Şunu biliyorum mu demek istedi? Yani çünkü hemen çatıdan giden birinin olduğuna arkasında bunu söylediği için Çiğdem'in abisine. Acaba çatıdan gireni Çiğdem'in abisi mi demek istedi? Çünkü arka arkaya söylüyor. Bizim bazen bazı şeyleri arka arkaya söylememizde mana vardır.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani biliyorum
0: ve
1: yani çok
0: aşağıda
1: çok...
0: bakın dikkat edin. Önce diyor çatıdan gitti, kamerayı kapattı diyor bir adam evet. için. Sonrasında direkt Çiğdem'in abisine geçiyor ve Çiğdem'in abisi de aşağıda kadını görür görmez
1: sus yapıyor. Diyor.
0: Şimdi bu sus ne demek?
1: Yani niye cevap vermemiş, neden susayım dememiş. Biliyor neden susacağını da biliyor kadın.
0: Biliyor.
1: Neden susacağını da biliyor. Bir tehdittir.
0: Bakın,
1: o zaman ya.
0: Bu ise tehdittir. Karşınızda evet. koca iri yarı biri çıksa asansörden ve siz bir şey görmüş olsanız ya da o adama benzer bir şey görseniz. Size sus yapsa bu tehdittir. Susmazsan kötü olur demektir.
1: Ama niye susayım kardeşim dememiş ki.
0: Anlamış
1: biliyor
0: ama,
1: anlamış demek ki.
0: Anlamış.
1: Biliyor işte bakın orada ince cümle
0: belki
1: oldu.
0: Belki de
1: yani.
0: Seval Hanım'ın bu kadar zamandır konuşmamasının sebebi o
1: olabilir. Olabilir.
0: Ve sürekli şehir dışında Seval Hanım gelmiyor. Korkuyor kadın. Ama burada söylediklerini gördünüz mü? Benim terasımdan gece gidip kamerayı kapattılar diyor.
1: Olabilirler dememiş. Dikkat eder. Olabilir, kapatmışlar, olabilir de demiyor. Kapatmışlar diyor, dikkat edersiniz. Olabilir de mi? İhtimal sunmuyor. Neden? Neden? Neden? Hep sorular bu. Neden?
0: Evet, çok enteresan. Çok enteresan. Aralarındaki gerçekten konuşmalar gerçekten bu... hani bir varsayım mı? Bir kesin bilgi mi? Ne gördü? Ne saklıyorlar bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum. İsmet Bey de Seval Hanım da sorduğumuzda asla bunları söylemiyor.
1: Halbuki İsmet Bey de biz orada çok yardımcı oldu gittiğimizde.
0: İsmet
1: her
0: Bey
1: zaman
0: çok yardımcı,
1: şey, yardımcı
0: olan bir
1: oluyor,
0: beyefendi
1: şey
0: bu
1: oluyor,
0: arada.
1: Anlatıyor, yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Hatta şunu bile söyledi bize, kameralara bir giriş olmuş. Wi-Fi kameralarına izinsiz giriş yapmışlar dışarıdaki kapının. Onu anlattı. İşte bunlar girdi dedi ve ben bunları savcılığa verdim dedi ve dosyalarını açtırdık dedi. Olmaz böyle bir şey gibi. Bazı bilgiler de vermişti bize ama tabii bu şu anda üzücü değil, şaşkınlık değil, dehşet verici bir ses
0: gerçekten
1: kaydı. Tebrik
0: yani
1: ederim sizi.
0: İsmet Bey için de bazen diyorlar
1: yani
0: kameraların aslını vermedi, bazı şeyleri saklıyor diyenler de var. Tabii biz bunu tam detaylı bilmiyoruz. Savcılık mutlaka onu daha doğru değerlendirecektir. Bu arada bu çok önemli bir ses kaydı. Bununla
1: çok,
0: ilgili
1: çok
0: mutlaka
1: önemli.
0: Biz tabii ki
1: çok
0: hem İsmet Bey'e hem Seval Hanım'a daha net soracağız. Çünkü artık elimizde ses kaydı var. Tekrar söylüyoruz, bizim arkadaşlarımızın seslendirmesidir. Tam ses kayıtları bizdedir. Savcılık istediği takdirde ses kayıtlarını kendilerine teslim edebiliriz. Bu arada Kervan ve Güllü Hanım arasındaki ilişki dinamiği de hep konuşuluyordu. Güllü Kervan'ı istemiyor. Kervan aslında Güllü'yü seviyor. Yok beni istedi diyordu Kervan. Yok beni seviyor diyordu. Hep bu süreç değişiyordu. Şimdi bir aralarında 30 Ocak 2025 tarihinde olan bir ses kaydı var. Hazır mı arkadaşlar? Bir o ses kaydını dinleyelim.
2: Fantezi müziğinin kraliçesi Güllü öldü. Kızı Tuğyan tutuklandı. Cinayet sebebi olarak sadece Kervan'ın adı geçti.
7: Tuğyan bir tercih yapmak zorunda kaldı. Bunu onu korumak anlamında demiyorum ben.
0: Tuğyan bir tercih yapmak
7: evet.
0: zorunda kaldı.
7: Evet. Tercih yapmak zorunda kaldı. O da Kervan'ı seçti ve en nihayetinde biz bu durumdayız.
2: Tuğyan'ı azmettirmekle suçlanan Kervansa her fırsatta Güllü ile arasının iyi olduğunu, şarkıcının kendini çok sevdiğini söyledi. Ancak ekibimizin ulaştığı yeni delil gerçeği ortaya çıkardı.
7: Anne deme bir daha bana, yakışmıyor ağzına. Sen göründüğün gibi tertemiz çıkmadın benim karşıma. Sen göründüğün gibi tertemiz çıkmadın benim karşıma. Yazıklar olsun sana. Ben sana evlat dedim. Sana hakkımı helal etmiyorum.
2: Tarih 30 Ocak 2025. Güllü ile mesajlaşan Kervan, Tuğya'nın hamileliği ile ilgili özür diliyor ve yardım istiyor. Ancak Tuğya'nın kızına bakmadığını vurgulayan Güllü, Kervan'a oldukça sert sözler sarf ediyor.
7: Ne seni ne Tuğya'nı tanırım, sadece bunu bilin. Carmen'i size vermem, ezdirmem. Ortak yaptığınız çocuk da beni hiç ilgilendirmiyor. Ne halt yiyorsanız yiyin. Cahil değilsiniz.
2: Torunu için canını vereceğinin altını çizen Güllü, torununa yaklaşırlarsa savcılığa şikayet edeceğini belirtiyor. Kervan'ı da sorumsuzlukla suçluyor.
7: Benim çocuğumdan ve benim hayatımdan uzak durun. Aramayın bir daha beni. Gözlerim davul oldu ağlamaktan. Bana günah değil mi? Sizde ayıp ya hani aynı evde yaşamak. Özür dilerim, ağzımı bozacağım. Yatıp kalkmak, hamile bırakmak ayıp değil mi? Kervan, senin geçtiğin yollardan ben çoktan geçtim. Akıllı olun, benden uzak olun. Ne düğün, ne çocuk, ne sen, ne Tuğyan. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Ne düğün, ne çocuk, ne sen, ne Tuğyan. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Benim tek sorumluluğum var, o da torunum. Hadi yolunuz açık olsun.
2: Konuşmada Tuğyan'ı ve kızını çok sevdiğini söyleyen Kervan, Güllü'ye sensiz yaşayamayız diye yalvarıyor. Güllü'nün yardım isteyen Kervan'a cevabı ise sert oluyor.
7: Kervan, birincisi bir daha bana anne deme. Biz seninle artık anne oğul değiliz. Bak ben seni o kadar sevdim ki oğlum yerine koydum. Ama sen artık benim oğlum değilsin. Olamazsın. Sen artık bu saatten sonra torunumun karşısında duran üvey babasısın.
2: Kervana tavrı değişmeyen Güllük kesin bir dille kendisinden uzak durmasını istiyor ve tehditvari konuşmayı sürdürüyor.
7: Ben size çocuk bırakmam. Kaldı ki sen de zaten istemiyorsun. Başka kadınlardan yap Kervan. Beni ağır konuşturma. Benim çocuğuma da yaklaşmayın. Bakın çok kötü şeyler yaparım. Tuğyan biliyor. Ararım savcılığı, uzaklaştırma, her şeyi yaparım. Bak sana kadar giderim.
2: Hayatta olduğu sürece torununa bakacağını kaydeden Güllü, Kervan'a son sözünü yine çekinmeden söylüyor.
7: Benim bu hayatta torunumdan başka dayanacak gücüm yok. Aranızdaki o çocuk neyse o sizin olsun. Benden, bizden ve torunumdan uzak. Ama seninle bir gün görüşürüz Kervan. Hadi eyvallah.
0: Şimdi Kervan Bey hep bize Güllü Hanım'la arasının çok iyi olduğunu söylemişti. Ama 30 Ocak 2025'te aralarında geçen ses kaydında Güllü Hanım Kervan'a asla kabullenmediğini, hatta torununu annesinden de uzaklaştıran, istemeyen bir adam olduğunu, üstüne üstlük de herhalde o dönem Tuğyan hamile ve bir çocukları olacağından bahsettiğinde ikisini birden görmek istemediğini söylüyor.
1: Kırılma noktası ne olmuş acaba Esra Hanım? Yani ne oldu da sadece...
0: Bence torununa bir kötü davranış gördü. Yani ben burada ana karakterin torun olduğunu düşünüyorum. Bence Kervan'ın torununu istemediğini ve bir şekilde kötü davrandığını gördü.
1: Çünkü önceden oğlum diyormuş, artık oğlum deme bana, anne deme. Demek ki çok güzel bir ilişkileri varmış yani bu mesajda gördüğümüz kadarıyla, ama ciddi bir kırılma olmuş.
0: Kırılma.
1: Ciddi.
0: Şimdi kırılma. 30 Ocak yani 2025 30 Ocak'ta artık araları... Hı hı. Bozulmuş. Ve sonrasında ilerleyen süreçlerde biliyoruz ki biz daha da bozuluyor ve Güllü Hanım asla Kervan'ı istemeyen noktaya geliyor. İşte bu artık Tuğyan'ın çıldırdığı, hatta bakın bu dönem Kervan'la Tuğyan aynı evde yaşıyorlar. Sözlerinden anlıyoruz Güllü Hanım'ın. Sonrasında Mayıs civarı Tuğyan'la Kervan aynı evde yaşamayı bırakıyorlar. Ve bu durumun sorumluluğunu her zaman Tuğyan Güllü Hanım'a atıyor. Senin yüzünden evim bozuldu, senin yüzünden evliliğim bozuldu. Zaten Kervan resmi olarak evli biliyorsunuz. O yüzden bu ilişkiyi de asla Güllü Hanım istemiyor. Tuğyan'ın da bu ilişkinin içinde kalmasını istemiyor. Hatta Kervan'ın amcasının da söylediği gibi Güllü Hanım'la Kervan'ın amcası... Kervan'la Tuğyan'ı ayırmak için birlikte bile plan yapıyorlar. Yani o kadar istemeyen bir kadın ve Kervan her seferinde evlerini ayırmasının, ilişkinin bitmesinin sorumluluğunu Güllü Hanım'a yüklüyor. İşte orada zaten annesine kin, nefret, öfke besleyen Tuğyan'ın daha da nefret tohumları ekiliyor ve Kervan'la ilişkisinin arasındaki tek problemi Kervan da bu şekilde motive ettiği ve manipüle ettiği için annesi olarak görüyor. Annem benim mutluluğumu yıktı. Zaten çocuğunu hiç gözü görmüyor. Annesi Carmen'e düşkün değil. Hiç bunda değil Tuğyan. Tek hedefi var Kervan'la evlenmek. Tek engeli var, o da Güllü. Şimdi buradan itibaren süreç aslında böyle ilerliyor. Bir de Hakan hocam, buyurun. Şimdi hikayenin devamında biz biliyoruz ki Haziran ayında yuvam yıkıldı, yuvam yıkıldı diye komşuların arabalarına binerek annemi atacağım, aşağı atacağım, camdan atacağım, o oğuyu mahvedeceğim diyerek yuvasını yıkanın annesi olduğunu komşularına duyuruyor. Aynı zamanda plan da yapmaya başlıyor. Ve bu süreçte planı hızlanıyor, Bircan'a gidiyor, Çağrı'yı bulduruyor, bir şekilde birçok yol deniyor ve en son söylediği söz var. O sıra annesiyle küs, annesinin evine de gidemiyor. Ama en son şunu söylüyor. Önce annemle dost olacağım, sonra onu öldüreceğim. Sonra araya kim giriyor? Tuğberk giriyor. Tuğberk annesiyle Tuğyan'ın arasını düzeltiyor. Bir gün sahildeyken geliyor, sahilde annesiyle Tuğyan'ı barıştırıyor. Sanki annesinden Tuğyan'ın nefret ettiğini bilmezmiş gibi bir de onları aynı eve koyuyor. Ama yeter mi? Yetmez. Hasan hocamız ne demişti? Tek başınayken evde aşağıya düşse çok büyük suç üzerine kalırdı. Çok büyük şüphe olurdu. Ama yanında bir de tanık sultan olunca önce sultanın abisine teklifte bulunuyorlar annesini öldürmek için. Sonrasında buna gülen kızan Yusuf'tan sonra bir ay boyunca sultan Gülleye Hanım'ın evinde yaşamaya başlıyor. Manevi bir kızı oluyor. Ta ki 26 Eylül'de aşağı düşene kadar sultan ve Tuğya'nın yanında. Aslında bu süreç bu şekilde başlıyor ve devam ediyor.
1: Burada ben iki şey söylemek istiyorum. Birincisi deminkini biraz daha açmak istiyorum. Bu Gülle Hanım'la Kervan Bey arasında ciddi bir şey olmalı. Yani oğlum deniyor, anne

0: çok çok arası iyi olan bir insan. Ya tamam ya hadi barışalım ya, ya da bunun gibi bir yumuşatma eğilimi olmaz mı, ya da bunu düzeltmek için birileri araya girmez
1: Kimden?
0: mi gibi.
1: Kervandan mı bahsediyorsun?
0: Kervan'la Gül Hanım
1: Kervan öyle bir
0: arasında
1: şey
0: diyorum.
1: yapamaz.
0: Şimdi
1: Çünkü Kervan narsist bir erkek ve hiçbir zaman Tuğyan'la evlenmeyecekti. Çünkü Kervan zaten evli. Tuğyan'la gönlünü eğlendirdi. Sonrasında
0: Gül
1: sıkıldı.
0: Hanım.
1: Ama bir neden bulmalıydı daha rahat ayrılabilmek için. Çünkü Tuğyan da bağımlı, adamın peşini bırakmıyordu. Kervan da bundan haz alıyordu ama bir yandan da istemiyordu. Şimdi her erkek, hemen hemen özellikle bu tarz narsist erkekler, bir kadının onun peşinde koşmasından hoşlanırlar. Ama bir yandan da istemiyor, evlenemeyecek. Çünkü hem kızı hastalıklı buluyor, bağımlı buluyor, hem aynı zamanda zaten evli, karısına dönmek istiyor. Hem bir de amca konusu işin içine girdi. Bu kızla görüşürsen, dedi, bizim ailemizden reddederiz seni. Ne yapacak? Kurtulmak için ben bir sebep söyle, seni sevmiyorum desem kız sevdirtmeye çalışır. Olmuyor desem oldurtmaya çalışır. Kızım var desem kızını atar. Ne diyecek? Annen var. Şimdi anneyi de muhtaç. Ne yapacak? Anneyi ortadan kaldırmaya
0: Anlıyorum.
1: çalıştı.
0: Diğer ikincisi de Esra Hanım, hala oradayız. Niye bir insan bu kadar kamera o eve koyar? Niye Kades gibi bir şey telefonla yükler? Niye kendi yatak odasına parmak izli bir giriş yapar? Bu bir şeyden korkuyor. Hülya Hanım bir şeyden korkuyordu bakın. Yani kendi çocuklarından mı, dışarıdan mı? Çok ciddiyse bunun üzerine gerçekten de durulması lazım. Ve şimdi demin sizin de arz ettiğiniz, yani Tuğya'nın bir profiline baktığımızda, bir motivasyonunu çizdiğinizde bunu çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Ama kendi çocuğundan mı korkuyordu yoksa başka bir şeyden mi korkuyordu? Bu normal gelmiyor bana. Hep konuşuyoruz ya burada kamera. Ya bakın
1: Muhtemelen
0: evde 4 tane kamera çok şey değil
1: çok
0: yani.
1: şey. Kendi
0: Ya
1: odasına da
0: fazla yani,
1: koyduğuna göre
0: fazla
1: evde
0: yani.
1: yaşayan birinden korkuyordu.
0: Bu kadar değil
1: Muhtemelen.
0: yani. Kadar.
1: Şimdi Güllük davasına çok önemli bizim için de, biliyorsunuz Hasan hocamız da Güllük Hanım'ın hakkını koruyacak. O da inşallah bu davanın
0: İnşallah.
1: içerisinde olacak. Tam
0: İnşallah.
1: 12 gün kaldı mahkemeye. Bakalım mahkemede neler olacak. Dosyadan biz de size bilgiler vermeye devam ediyoruz. Şimdi diğer konumuza geçelim.
2: Canlı yayında nefes kesen anlar.
1: Nasıl sarkıntılık yapıyor mu?
3: Ben de Adem'i uyarmak zorunda kaldım yani orada.
2: Adem bir gün önce döndüğe gittim dedi. Mümine fenalaştı.
3: Geçim gitmedik hiçbir zaman.
4: Bacın kaybolmadan bir gün veya 2 gün önce gelmişim.
1: Karın gelmedi diyor ya. Bak kadın dondu.
2: Kocam yapmaz diyen Mümine'ye ne oldu?
1: Mümine Hanım inkar edip kocan o evden çıkmamış. Kaçırıyor tabii karısını şimdi. Konuşacaktı çünkü kadın.
2: Neden ölmek istemiyorum dedi.
4: Hayır, konuşmak istemiyorum, tamam mı?
1: Bak kadın fenalaştı.
2: Döndünün şüpheli kaybıyla ilgisi var mı?
3: Karıştırabilirim arkadaş, bir şey demiyorum ki.
5: Kelime bulamıyorum Mümine, kelime kelime.
2: Gerçeklerin konuşulduğu tek program az sonra.
1: 16 yaşında gencecik hayalleri olan bir kız döndü. 24 yıl önce evinin en güvenli olan yeri odasından kayboldu ve bir daha da kendisine haber alınamadı. Muhtemelen yaşama belirtisi hiç yok. Yaşadığıyla ilgili umut çok az ama inşallah yine de her zaman diyoruz ki yaşıyordur ama maalesef bir hayat belirtisi gösterecek bir hareketi şimdiye kadar olmamış. Ablası, abisi ve annesi buraya geldi. En azından kızımın ölüsünü bulun dediler. Bir mezarı olsun dediler. Eşi Hanım, dün biliyorsun Mümin Hanım'a bağlandık. Mümin Hanım fenalaştı. Aslında çok önemli bir yerde fenalaştı. Çünkü her zaman Mümin Hanım diyordu ki benim kocam yapmaz, benim kocam yapmaz. Dün ne öğrendi? Kocası yaparmış.
6: Evet.
1: O yüzden fenalaştı ve şu an hala hastanede. O yüzden de şimdi Mehmet ekip arkadaşımız orada ama hastanenin oradalar. Ne diyorsun Eşe Hanım? Niye böyle oldu?
6: Biliyor ablam. Hanımı biliyor.
1: Hı hı.
6: Ne yaptığını biliyor. Onun için fenalaştı.
1: Onun için fenalaştı
6: Onun
1: diyorsun.
6: Için fenalaştı. İçinde doldu doldu doldu doldu. Yapmaz etmez diye diye diye diye. Yaptığında duyunca gittiğini geldiğini fenalaştı.
1: Yaptığını duyunca derken neyi duyunca?
6: Hani gidip geliyorum diye.
1: Hı hı.
6: Hani diyor ya gitmedim etmedim diyor ya hani. Onu da deyince fenalaştı.
1: Osman Bey, şimdi şuraya gelelim. Onun fenalaşması düzelene kadar. Şimdi bazen fenalaşmak da biliyorsunuz bir kaçıştır. Şimdi fenalaşmazsak nasıl kaçacağız?
6: Evet.
1: Eskiden çok büyüklerimiz de biliyorsunuz bayılırlardı hemen. Konversif bozukluk vardı. Canı sıkılınca, zora gelince bayılırlar, fenalaşırlar.

0: başlarına başörtü böyle bir tülbent bağlanır. O zaman kimse onlara ilişmez. Şimdi Mümine Hanım'a bir süre ilişemiyoruz. Çünkü o da başı tuttu. Şimdi Osman Bey, bize biraz döndüğünün nasıl kaybolduğunu anlatır mısın?
1: Ablam şimdi,
0: evdeydi bu kız.
1: Bu döndü şimdi sabah 9-10 gibi Adem Ramazan eve geldi.
0: Sabah 9-10'da geldiler.
1: Evet. İçi bir fısıltı yaptı kulağına. Kulağına yapınca ne olacağını dedim. Bir şey yok abi dedi. Bunlar gitti.
0: Kaçta gittiler?
1: He?
0: Kaçta gittiler?
1: 9-9.30 gündüz yani, ha sabah yani. Yani.
0: Yarım saat mi kaldılar?
1: Evet, yarım saat konuştu. Ben de koyun ara kattım, ne olacağını dedim. Çay içeceğiz dedi. Ya ne çayı dedim ya. Gitsin şuradan azıcık ekmek ye gitsin dedim. Onlara da bir çay may verik. Ondan geri abla bunlar gitti. Kız akşam olunca kızı bunlar geldi götürükler evlerine doğru. Köyü yakın zaten bizim. Ademgil'in ev oturduğu evine bizim köyün arası 15-20 metre yakın.
0: Hı hı.
1: Bunu götürükler de bacıma haber verir. Bacım geldi sonra gittiler.
0: Akşam
1: eve
0: mı geldi?
1: Evet, akşam ikindin yine geldi. Arabayla orada bir set var. Setten geçti gitti.
0: Ha, sen Adem'i arabayla geçtiğini gördün akşam
1: üzeri
0: tekrardan.
1: Gördüm. Evet.
0: Peki bu arada tam yeri izleyicilerimiz hani gözünde de iyice canlandırsın diye bir arkadaşlarımız VTR çektiler o bölgeyi. Bir gösterelim arkadaşlar.
2: Osman Bey,
1: evet.
2: Döndünün o gün, yani evden gittiği gün siz de buradaydınız. O gün evet. Neler yaşandı bize anlatın.
1: Şimdi efendim o gün sabah 9 gibi Adem'le Ramazan Kayacık geldi eve. Kapının ağzında burada bir şey fısırdendi. Ne olacağını dedim, bir şey yok abi. Ondan geri az durdular gittiler.
2: Saat kaç gibiydi?
1: Sabah 9-9.30 gibi.
2: Döndü, nerede durdu? Adem Bey neredeydi?
1: Bunlar buradaydı, ben buradaydım. Ne? Bir şey fısırdadılar kulağına. Ama abi ne var dedi, bir şey yok abi dedi. Ondan geri biraz durdular gittiler.
2: Samimiler miydi?
1: Nasıllardı? Çok samimiyetlilerdi böyle. Ona ne olacağını dedim, bir şey yok abi dedi. Biz de koyunu buraya içeri kattık, kuzuları vardı.
2: Sabah mı yine kattık?
1: Evet evet işte sabah. Eve kattık, ağrı kattık, kuzuları emiştirdik. Evimiz şura.
2: Evde kaç kişiydiniz o gün?
1: O gün 3 kişiydik.
2: Kimler?
1: Annem, ben, babam. Ahır burası. Buradan koyunu kattık, evimize sabah kahvaltımızı yaptık. Akşamüstü yine bu arabayla şu setin oraya gelmiş. Ben de burada koyun gidiyordum alanda.
2: Koyunları içeriye getirmişsiniz buraya.
1: Evet. İçeri kattık akşam 7.30-8'de. Burası da ahır burası.
2: O dönemde böyle değildi tabii, şu anda yıkık.
1: Çiftlikti burası, çiftlik. Ağrı kattık, kapattık ağzını. Ondan geri gene ekmeğimizi yedik. Ondan geri uzandık evin içine. Ondan geri az durduk.
2: Hayır, siz döndüğe hiçbir şey sormadınız mı?
1: Sordum, bir şey yok abi dedi ya. Bir şey, abi bir daha gelirse bunu kovarım, döndü dedim. İşte akşam 8-8.30 civarlarında ana dedim, döndü yok.
2: Neredeydiniz, hangi odada kalıyordunuz, evin hangi odasında?
1: Şu odadaydık şu. Ondan geri burada yatıyorduk. Ondan geri ana dedim, kız kayıp. Yani kaçtı ana bu dedim. Bu...
2: Peki nasıl, aynı odada kalmıyor musunuz?
1: Aynı odada kaldık, tuvalete gittim dedi. 10-15 dakika bekledim, bir adam tuvalete olur mu?
2: Tuvaletiniz nerede, onu da göstereyim.
1: Gel.
2: Tam olarak nerede?
1: Buradaydı. Tuvalet buradaydı. Gelmedi 10-15 dakika derken ondan geri ben Yeşiltepe'ye gittim. Bacıma haber ettim telefonla gelsin diye.
2: Tamam. Kime, hangi kardeşim?
1: Eşiğe geldim. Hüseyin Akdoğan geldi. Hürü teyzem geldi. Biz bekledik, böyle şey ettik. Eşek şeye gitti.
2: Peki hemen kayıp başvurusu yaptınız mı?
1: Hemen yapmadık. Aa, sabah yaptık.
2: Neden beklediniz peki?
1: Ya neden bekleyeceğim? Acaba dedik, birkaç yer ne eder, sabah şey eder dedik. Şimdi şuraya da buradan o arka tarafa 3 tane pirket koymuşlar. Pirketin üstten atlamış. Duvar yoktu, duvarı sonradan ördüler.
2: Yani şuraya kadar, şurası, bu bölge yoktu.
1: Bu sonradan yapıldı ya. Bu daha dün yapıldı yani. Bu duvar buraya kadardı.
2: Burada bir taş falan gördünüz mü özellikle?
1: Sandalye gibi bir şey vardı burada.
2: Ya buraya mı koymuşlardı şu anda? Ya
1: burada zaten vardı, inip çıkılıyordu burada ki. Ya döndü, kapatmış kapıyı, asma kilidi vurmuş, kapatmış kapıyı. Bilinçli gedik bu iş.
2: Kapının hani döndü tarafından kapatıldığını söylüyorsunuz. Evet. Neden kapıdan çıkmadı da oradan çıktı?
1: Abi bu köyden geldik, köyden bilinçli geldik bu. Köyden bilinçli geldik, gel buradan atla deyik, böyle atlayık bu. Yoksa bu mümkünü yok, oradan kapıdan atlayık.
2: Yani siz şunu mu söylüyorsunuz? Birileri orada bekledi.
1: Evet, oraya bir...
2: Yalnız değildi diyor.
1: Yalnız değil bunlar. Bunlar bir tane, iki tane, üç tane değil bunlar. Bunlar kalabalık bir aile. Anladın mı amma oğlum?
2: Siz kimden şüpheleniyorsunuz?
1: Abi Adem, Ramazan, Ramazan'dan sonra çok adam çıkar. Ramazan'dan sonra çok adam çıkar.
2: Yani Adem'le Ramazan bir şey yapmış olsa
1: döndüğü... Ya sattıklar ya bir şeyler yapıklar. Ya satabilirler, ne yapabilirler? Ne yapabilecek adam bir şey edebilir mi?
2: Peki aralarında şu Eşe Hanım özellikle programda hani bir hamilelik vesaire bunlardan bahsetmişti. Bunların lafını geçirmişti. Öyle bir şey duydun. Dedikodu döndü mü?
1: Az duydum öyle. Ya hamileymiş işte getiriyor lokantalarda ekmek yediriyor bacınıza. Neye bakmıyorsunuz, neye itmiyorsunuz?
2: Bunları kim görmüş, siz kimden duydunuz?
1: Ben Cemil Döşü'den duydum.
2: Taşın arkasına gidelim. O gün oraya indiyse ne tarafa doğru gidebilir? Orada hangi yollar var? O tarafa bakalım. Gelin isterseniz. Döndü gittikten sonra Adem hiç bu eve geldi mi tekrardan?
1: Yok hiç gelmedi.
2: Şu anda o duvarın arkasında.
1: Duvarın burası işte. Buraya 3 tane pirket koymuş. Buraya zaten pirket kırığı vardı.
2: Tamam.
1: Buraya koymuş, izi biz sonra baktık, iz bu yanına gitmiş.
2: Ya ama yani görenler olmuş mu?
1: Var, gören de var.
2: Kim görmüş peki?
1: Ya şu bahçenin sahibi.
2: Yani kimi görmüş?
1: Adem'i, bisikletine geldiğini.
0: Şimdi tabii baktığımızda aslında benim dikkatimi oradaki duvar çekti. Şimdi dediğiniz duvar tamam, üstündeki tuğlaları iki tane, onu saymazsak altı var. Şimdi sizin boyunuz uzun, sizden kısa bir kız. Nasıl oradan
1: bizden
0: atlıyor?
1: Kısa değil abla ya.
3: Kız kısa değil ki bizden uzun. Abisinin boyundaydı kız.
0: Bir ayağa kalkar mısınız o zaman?
3: Abisinin boyundaydı ki.
1: Vardı abi ya bayağı boyluydu.
4: Orası 1.60-1.70 civarında bir şey o zaman senin boyuna geliyorsa.
1: Evet,
4: altına biriket mi koydu diyorsun?
3: Biriket var mı
4: zaten? Biriket. O üstteki biriketlerden.
1: Ondan biriket.
4: 22 santimli, 20 santimli.
1: Yıldırım vurmuş ya.
4: He.
1: Hep yere dökülüyor. İstediğin şekilde 5 yaşında çocuk yine geçer.
4: Arka tarafta bir arka tarafta da mı yine biriket vardı?
3: Vardı. Aynı, aynı. Vardı, önde de vardı.
4: Oraya çıktı oradan
0: arka
4: indi.
0: Arka tarafta da mı böyle yükseltim var?
4: Orada da varmış.
1: Ya, yıldırım vurunca öbür tarafa da tıkılıp herkes girip çıkıyordu işçiler ya.
0: Peki arka taraftaki yükseltiyi kim koymuş?
1: Ablam orayı tamir yaptılar.
0: Nasıl tamir?
4: Ay nasıl koydu? Nasıl kim koydu onu?
3: Zaten gündüzden ayarlanmış abim.
4: Gündüzden ayarlanmış kendisi.
3: Tabii gündüzden iki defa geldik.
4: Nereden biliyorsunuz gündüzden?
3: Biliyoruz ben haber geldi de Hasan dayımdan.
0: Adem mi iki kez geldi diyorsun?
3: Evet, evet bak evet. Sabah bir gelip böyle dolanık ikindin de arabayı köşeye koyuk. Tekrar gene gelip adam demiş ki Hasan dayım. Ya bu demiş bu sabahleyin bu yanına geç dedi. Şimdi niye geldi ki demiş.
0: Peki o zaman siz o şeyleri koydukları yükseltileri taşları gördünüz
3: gördük
0: mü?
3: Gördük biz.
0: Sen şurada de gördün mü?
3: Evet.
4: Bak, şöyle
3: bak burada da vardı, arkada da vardı.
0: Sen ne zaman gördün?
3: Ben hemen geldim zaten. Olay akşamı geldim. Tabii geldim.
0: Orada hemen duruyordu. Arka tarafta
3: mı? Arka tarafta da vardı, ön tarafta da vardı.
4: Burası arka taraf değil
3: burası,
4: mi şimdi?
3: Burası arka taraf.
4: Burası arka taraf. Evet. Burada iki tane yine biriket koydu gördünüz.
3: Evet gördüm abi. Yani.
4: Hatta çıkmış etmiş.
0: Eşe diyor ki koyduklarını gördüm. Yükselti
3: evet abi evet, iki tane. Hem arkada vardı bir hem önde vardı. Hem de gündüzden de iki defa geldik. Ramazan kulağına fısırdayık bacım diye. Bu da söyle ne dedi bacım bir şey demedi demiş.
0: Şimdi o zaman kaçmaya hazırlandılar mı diyor.
3: Gündüzden hazırlayıp.
1: Kimliğini de almış gitmiş.
3: Kimliğini de götürüp.
0: Kimliğini de yanına almış.
3: Evet, evet, kimliğini evet, de kimliğini almış.
0: Başka ne almış yanına?
3: Başka hiçbir şey yok değil. Hepsi çuvala katıp ağzı bağlıydı. Sadece içinden kimliğini almış.
0: İçinden sadece kimliğini
3: almış. O da biz gene bilmezdik. Yeşil kart yola düşmüş ya hani acele alacağım diye. Yeşil kartın arasındaymışsın kimliği de. O zaman kimlikler küçük değildi, büyüktü.
0: Hı hı.
3: Hatta resmi varmış okul şeyinden onu bile götürmüş.
0: Peki Osman sen şimdi Adem gelince şimdi kızın kulağına bir şey söylüyor ya.
1: Evet.
0: Şimdi kulağına bir şey söylüyor yakınlaşıyor sen kızmadın mı onlara?
1: Abla kızıp da bir şey yok abi diyor.
0: Bir şey yok abi dedi sana.
1: Bir şey yok abi diyor.
0: Sen bir erkek abi olarak rahatsız olmadın mı?
1: Abla bir şey mi dedi canı diyorum yok diyor.
0: Bir şey yok diyor.
1: Bir şey yok.
0: Ya sen şimdi abi oradaki hani ortamları da düşünüyorum. Acaba sen bu kızı hani birazcık hani böyle çapkın mapkın diyorlar. Kızdın mı sen bu kıza?
1: Yok abi öyle hayatta bir şeyden kızmam yani.
0: Hiç kızmadın.
1: Yok abi.
0: Hiç vurmadın.
4: O zaman onlar hiç. Senden bu rahatlığından yüz buldular. Onun için devamlı
1: ben
4: gelip gittiler o zaman.
1: Kız kardeşime bir tane tokat vurmuş diyelim.
0: Peki sen döndüğünün kaybolduğunu saat kaçta öğrendin?
1: Abla işte akşam 7.30-8 civar işte.
0: 7.30-8 civar. Evet. Ne yaptın öğrendin? 7.30-8 daha erken.
1: Erken işte hava böyle şeydi abla bir koyun. Bizim bir tane koyun şey ediyordu. Kuzlayacaktı bir bakıp geleyim dedim. Zaten ahır o sürük yer var ya orası ahırdı.
0: Orası
1: bakana kadar abla anama dedim ki ana bunu dedim. Ana dedim bunu kaçtık dedim. Bu gündüz geldikleri ana kaçtık dedim.
0: Peki. Hayır 7.30-8'de hemen kaçırıldığını mı düşündün?
1: Evet abla.
0: Sonra ne yaptın?
1: Hemen gittim Yeşiltepe'ye haber ettim bacıma teyzemgile. Geldiler. İşte eşi, ablam şeyin evine gittiler.
3: Yıktırdığım ya şurası.
1: Adem'in evine gittiler.
0: Nereye gittiler?
1: Adem'in evine gittiler. Ruh'a demiş layık olduğu yere gitti demiş.
3: O bir gün sonraydı. Sabah ola hayır ola dedi.
4: Kocası mı Adem mi dedi, hanımı mı dedi? Adem Bey orada mıydı yani bunu sorduğunda?
0: Peki akşam 8 bu kız başka yere gitmiş olabilir, bir şey olur. Nasıl hemen karşı dediniz?
1: Bir yere gittiler. Bunlar nereye götürdüyse bunlar götürür.
0: Bunlar götürdü. Nereye götürdüler? Bu adam evli, karısı var. Nereye götürmüştü?
1: Adam Arvat'la sorum yaşayan bir adam.
0: Neyi yapan bir adam?
1: Adem Arvat'la sorum yaşayan.
0: Karısıyla ne sorun yaşıyor?
1: Abla bu adam gönül almadı. Bu adam başka türlü aldı bu hanımına.
0: Nasıl aldı?
1: Ya işte başka türlü aldı.
0: Nasıl aldı? Karısıyla severek evlenmedi mi?
1: Yok. Başka türlü aldı.
0: Ay şimdi Adem'i çok düşkün gibi karısına.
3: Yok ablam. Yok.
1: Adem'i döve döve biledikler ya.
0: Neden evlendi bu kadınla?
1: Abla zoruna verdiler. Ha. Bizim akraba.
0: Hani istismar sonucu bir evlilik diyorsunuz.
1: Tabii onun her tarafı.
0: Ve sen Adem döndüğe mi aşık oldu diyorsun?
1: Ben öyle tahmin ediyorum. Bu çocuk zaten oraya gelince çocuk yoldan çıktı. Hı-hı. Dedik tutmuyor. Etmiyor.
0: Peki sen kızmadın mı Adem'e?
1: Abla kızsın mı adamı tıklamıyor.
0: Döndü senin kız
1: abla,
0: kardeşin.
1: Abla tıklamıyor, ne desem seslenmiyor.
0: Ne diyor? Mesela sen kızıyorsun.
1: Karışma.
0: Karışma diyordu
1: evet.
0: Sana. Döndü.
1: Evet.
0: Sen abisisin ya, kızmıyor mu?
1: Abla kız gene aynı taraf. Karışma bana diyor.
0: Yani sana döndü de aşık olduğunu söyledi mi Adem'e?
1: Yok doğru bana söyle. Hiç ben dövmedim hiç ki abla aşık etmedi. Bana hiç
0: dövmek değil. Dövmekten bahsetmiyorum sana. Karışma dediğine göre evet. Aşık olduğunu söyledim bu adama.
1: Ona öyle hiçbir şey söylemedi abla. Bana aşık oldu falan hiçbir şey demedi. Ama Adem her gün eve gele bir şey şüphelenmeye başladım. Hı-hı. Bir adam eve her gün gelinmez abla. Haftada hısımsa da haftada 15 günde bir gelinir.
0: Peki Osman, kız kardeşin kaybolduktan bir süre sonra oradan ayrılmışsın. Neden?
1: Neden?
0: O yaşadığınız bölgeden.
1: Abla neden ayrıldım? Adamın tarlası, adam ekilecek, ne ayrılmayacak? Adam çık dese ne yapacaksın?
0: Bir de Osman, o gece kızın kaybolduğu gece sen bir ara ortada yokmuşsun.
1: Ben evdeydim abla.
0: Hangi evde?
1: Bizim koyun evinden Huzurkent'e geçtim.
0: Niye sen başka eve geçtin?
1: Abla kardeşim gelikti, sabah jandarmaya gidelim dedik. Biz de sabah da annemle aldım jandarmaya gittim.
0: Peki sen neden kendi kızın kaybolduğu evde değil de başka evde bekledin?
1: Ablam zaten 9-10-11'de gittim ben kardeşimle.
0: Kardeşin mi aldı seni?
1: Evet.
0: Kim, hangi kardeşin?
1: Bayram.
0: Bayram da yanınızda mıydı hep? Bayram hep yanında mıydı senin?
1: Yanımda, o da geldi akşam.
0: Ama o senden sonra geldi.
1: Evet, o bizden sonra.
0: Sen tek başına ne yaptın o sırada?
1: Bir şey yapmadık ya abla. Evde yattık sabahleyin annemle babamı karakola götürdük. Hayır,
0: kız kaybolduktan sonra bir tek başına sen bir yoksun bir süre. Neredeydin?
1: Abla ben evdeydim.
0: Tamam, evde olmadığın bir süre var senin.
1: Yok abla, evde olduğum hiçbir süre yok benim.
0: Peki eşi o akşam diyor ki sen jandarmaya gitmişsin ve jandarma da bekledi diyor sabaha kadar.
1: Sabahleyin jandarma da beklemedim. Şimdi jandarma abla bu muhturmuş bizi. Muhtar Han tebire bizi dövdürüyor. Adam jandarmadan biz döve döve yığındık.
0: Ne demek sizi dövdürdü?
1: Abla hebire köyden çıkın diye dayak attırıyordu bizi Durmuş Gül.
0: Ya hayır, senin kız kardeşin kovmuş, jandarma niye seni dövdü?
1: Ablam diye kardeşin de desen adam Durmuş Gül.
0: Seni o gece jandarma mı dövdü diyorsun?
1: Yok, ondan önce dövdüler bizi.
0: Ondan önceyi niye anlatıyorsun? Ne yapayım ondan
1: biz
0: önceyi?
1: Jandarma beni o gün dövmedi.
0: Dövmediyse sen neden sabaha kadar jandarmadayım dedin eşeğe?
1: Yok, ben jandarmaydım.
0: Jandarmaya gitti bu.
1: Huzurkent'te
0: gitti de gitmemiş. Huzurkent'te gitti.
1: Huzurkent'te evdeyim dedim. 10-11'de sabah giderim
0: ama
1: dedim.
0: Seni söyle eşi.
3: Sabah geldik. Orada yattık. Sabahleyin annem de ben evi bekledim.
0: Tamam ama sen dedin ya eşi akşamdan jandarma.
3: Akşamdan gitti. Sabah. Biz onları aradıktan sonra gitti ama jandarmaya gitmemiş. Orada Huzurkent'teki evde yapmış.
0: Niye?
3: Gitmemiş.
1: Sabah dedim belki hayırlı olur.
3: Bir de anamın da bu
0: noktada Huzurkent evli jandarma ne kadar mesafesi var?
3: O ne zaman köyün içindeydi değil mi jandarma? He? Köyün içindeydi.
1: Köyün içinde değildi.
0: Aynı şey söyleyeceğim. Kardeşin kayıpken sen niye başka yerdesin? Belki dönerdi kardeşin.
1: Abla bizde döner diye şey
3: yaptı. Zaten ben bekledim orada sabaha kadar.
0: Tamam sen neden?
3: Bu jandarmaya gitti.
1: Jandarmaya dedim.
0: Jandarmaya gitmemiş ama.

0: Eve gidip işte orada sabah gidip.
1: Ama jandarmaya gitmemiş. Neden evde beklemiyorsunuz? Belki kız dönerdi.
2: Ben de dönerdim. Hürkettek evdeydik.
0: Hürkettek evde.
2: Hürkette de var.
1: Hürkette başka kim vardı?
2: Bayram kardeşim vardı.
1: Ama o sonra geldi.
2: Aynı evimiz işte.
1: Ne zaman geldi Bayram?
2: Ya geldi.
0: Zaten beraber bir
1: araban var mı Osman? He? Araban var mı?
0: Yok
2: arabam. Yok ablam, benim arabam yok.
1: Huzur kente gittin ya.
2: Motorla gittim ya.
1: Motorla gittin. Evet. Huzur kentte başka kim vardı?
2: Kardeşim var, başka kimse yok.
1: Kardeşin sonra geldi.
2: Yok abla.
1: Beraber kardeşin değil. Arabası var mı?
2: Yok.
1: Yok araba. Geldi yok. Ne yaptınız?
2: O yattık işte, durduk, dinlendik. Oturduk. Sabah da anam gibi babam aldım.
1: Peki kardeşin kaybolmuş, eve dönerdi. Neden hiç onun gelmeyeceği bir evde kaldınız?
2: Abla bir yerde kalmadık. Evimiz var bizim Huzurkent'te ya.
1: E niye jandarmaya gitmediniz?
2: Sabah gider dedik abla, belki çıkar dedik.
1: Niye, gece başka bir işiniz mi vardı tarlada?
2: Yok abla valla, gece bizim tarla hiçbir işimiz yok yoktu Allah aşkına.
0: Koyunçu.
1: Belki bir tarla işi vardı.
2: Yok, yok tarla, hiç misafir işim yok.
1: Huzurkent'in etrafında oralarda bir iş var mıydı?
2: Yok yok yok abla, bizim evde misafirliğin işim olmaz benim.
1: Boyunca ama yani jandarmaya yatan. Gitmiyorsun. Evde kardeşini bekliyor. Yani kardeşinin dönmeyeceğinden emin miydin? Kardeşinin...
2: Abla dönse bizim Huzurkent'te evimiz var diyorum ya.
1: Tamam, Huzurkent'te gelmiyor ki, kız öbür evde yaşıyor.
2: Olsun, Huzurkent'te
1: sen evimizde. Niye kızın yaşamadığı evde kızı bekliyorsun?
2: Yok, Huzurkent'te evde de kalıyordu abla.
1: Kalmıyormuş. Sizde kalmıyor muydu?
0: Annemle gittiği zaman kalıyordu. Annemle gitmediği zaman kalıyordu.
1: Huzurkent'te sizin ev arası ne kadar?
0: Çok ablam, bir saatlik yol.
1: Bir saatlik yola niye gitti Osman?
0: İşte jandarmaya gideceğim
1: jandarmaya
0: diye.
1: Jandarmaya gitmemiş ama.
0: İşte gitmeyi burada yatak.
2: Gitmedi.
1: Neden? Tuhaf
2: sabah
1: değil mi?
2: Gittim
0: işte
2: ya.
0: Bilmiyorum. Aha burada. Osman yaptı, Osman etti dediler.
1: İşte sen kaçta geldin eve?
0: Ben akşam saat 8:30-9 gibi geldim.
1: Geldi, sana kayboldu dediler.
0: Evet.
1: Kaybolunca mı geldin?
0: Bak anamla babam, teyzem geldi. Hemen akşam geldi kız kaybolduktan sonra. Haydi gidelim, Ramazan gele, Adem gele dediler. Anam da dedi ki, önce dedi Adem gele gidelim.
1: Saat kaçta eve geldin ve kaybolduğunu öğrendin?
0: 8 gibiydi anam gelin bana geldi.
1: Peki sen eve geldin ya.
0: Evet.
1: Hangi eve geldin? Annenin
0: çadırdaki
1: yaşadık.
0: Eve geldim.
1: Çadırdaki eve
0: geldim.
1: Çünkü kız oradan kayboldu.
0: Kız oradan kayboldu.
1: Tamam, kız oradan kaybolmuşken Osman niye bir saat uzaklıktaki eve gitti?
0: Osman akşam aradı bizi yine, ondan sonra gitti dedi, ben jandarmaya gideyim bildireyim dedi.
1: Ama gitmemiş jandarmaya.
0: İşte gitmeyip sabah gittik.
2: Ben sabah çıkar dedim abla, kaçtıysa dedim yani.
1: E sen evde yaşarken niye başka eve gittin bir saat?
2: Abla bizim Huzurkent'te de evimiz var
1: işte
2: ya.
1: Tamam ama sen orada kalmıyorsun ki.
2: Yok kalıyordum ben Huzurkent'te.
1: Ne zaman kalıyordum. Kalmıştın en son?
2: Abla bizim yok belki biz, ben evlenmeden önce evimizde kalıyorduk biz evimizde.
1: Kalıyordun ama sen kız kaybolduğu evden niye uzaklaşıyorsun? Belki geri gelirdi.
2: Ablam bizim Huzurkent'te de evimiz var diyorum.
1: Sen bir şey mi yaptın bu kıza?
2: Yok abla.
1: Doğru söyle.
2: Vallahi yapmadım.
0: Yemin
1: et. Sen neden uzaklaştın?
2: Ben uzaklaşmadım ablam. Bizim Huzurkent'te de evimizde telefon var ya. Dedim belki orayı arar, belki şey yapar. Kaçtı dedim bu kız dedim. Belki telefonda...
1: Jandarmayı aradın ya, telefon var ya.
2: Abla
1: jandarmayı niye aramadın telefonu?
2: Abla dedim bir kaçarsa dedim. Hı-hı. Bu telefonu arar. Biz de dedim şey yaparız.
1: Peki o telefonla jandarmayı niye aramadın?
2: Hiç jandarma numarası yoktu ki abla.
1: Jandarmanın numarasını herkesten öğrenirsin.
2: Ablam 8:30-9'dan geri kimden öğrenir?
1: Muhtarın numarası yok mu sende? Niye aramadın?
2: Aramadım abla.
0: Muhtarsadan bizi ne ilgilenmedi ki?
1: Muhtarı bırak. Bak gece abi başka yere gitmiş. Neden?
0: İşte biz gönderdik. Git dedik jandarmaya bildir dedik.
1: Jandarmaya gitmemiş
0: ama. Ama adam gitmiş orada Huzurkent'te yatmış. Sabah gitti jandarmaya
1: normal
0: bildirdi.
1: Mi?
0: Ya normal değil ama işte
1: normal
0: adam yorgun.
2: Abla ne yapayım?
0: Gidik değil.
1: Neden öyle yaptın Osman?
2: Ablam dedi bizim orada köyde kız kaçtı mı sabah ola hayrola derler. Anladın mı? Biz de bunu bir şey
1: ama sabah ola hayrola evde derler. Sen niye Huzurkent'te bekledin?
2: Ablam bizim Huzurkent'te de evimiz var. Huzurkent'te.
1: Sen acaba bu kıza kızgın mıydın?
2: Yok ablam hiç kızmadım.
1: E niye namus konusu olmuş?
2: Yok ablam.
1: Sizlerde bir... yani şimdi önemli Ramazan'da. Aslında geldi kulağına bir şey söyledi. Sen belki bunun kaçacağını anladın bu kızın.
2: Yok abla.
1: Biraz
2: vallahi.
1: Anlamışsın.
2: Yok vallahi.
1: Hiç anlamadın.
3: Peki yanında kaçarken görseydin ne yapardın? Mesela anlattın ya. Kaçıyordu mesela. Ya gördün. Ne yapardın o anda mesela? Nasıl tepki? Bizi... Adem nerede orada duruyor? Nasıl bir tepki verirdin? Ne yapardın?
2: Bizi gördüm. Kaçamazdık abla. Bizi görse kaçmazdı.
3: Hayır, söz dinlemiyor dediniz ya demin kızınız oğlum, döndü dinlemiyor dedin ya.
2: Dinlemiyor. Osman, anam da burada dinlemiyor.
1: Bugünü çok iyi hatırlaman lazım. Çünkü tamam Adem'e karısına normal değil diyoruz ama senin de yaptığın normal değil. Kız kardeşi kaçan bir insan o evden bir saat uzaklıktaki yere getirip gidip oturmaz. Normal olmayan bir şey.

0: şeyler var. Sen abla, biraz daha düşün.
1: Abla ben ne yapacağım? Zürkette de bizim evimiz var diyorum.
0: Belki kızı öldürdün, gömmeye götürdün.
1: Yok ablam, ala ben öyle bir şey yapsam televizyona kendim çıktım.
0: Vallahi çok kendi çıkan var bunu yapın.
1: Tamam. Yok ablam, kendim hayatta öyle bir şeyim.
2: Peki, anneniz babanız çok genç, 24-26 sene önce. Onlar hiçbir tepki vermedi mi? Hiç baba anne nedir bu buradaki durumları nedir? Anneniz çok genç o zaman. 50 yaşlarında herhalde olması lazım.
1: Yok. Ana böyle bir şey demez.
2: Babanız filan böyle. Aa, babanız
3: sor
2: mesela.
3: Ana
2: babanız
3: da burada. Aa sor.
0: Emine Hanım. Sana söyleyeceğim. Senin oğlun Osman, senin kızın kayıpken neden öbür eve gitti?
3: Ya bu dedi jandarmaya gideyim dedi.
0: Ha?
3: Bu jandarmaya başvurayım dedi. Ama öteki de vardı yani. Öteki kalıyor evde.
0: Emine Hanım jandarmaya gitmemiş.
3: Ya ben canım oraya ikisi de beraber gittiler. Biz başvuracağız. O da sabah.
0: Ama başvurmamış, aramamış.
3: Sabah olur, sabahına giderim demiş.
0: Neden evde beklemedi? Oraya gelirdi kız.
3: Ben ha oraya, ha oraya mısa oraya mı sana?
0: Bizim ama bir saat uzakta ya. Kurbanım, kız gelse göremeyecek. Bizim. Kız gelse göremeyecek. Bir saat uzaktaki yer.
3: Yok canım, yok. O iş yok.
0: Emine Hanım, senin oğlun bir şey yapmış olmasın?
3: Yok kızına? Canım, yok. Yok.
0: Nereden biliyorsun?
3: Yok canım, yok. Ben bilmez miyim? Ben yandım. Akşam sabah öyle yandım. Yok canım, yok.
0: Kardeşi söz dinlemedi.
3: Yok ama kızımdan oldu. Ama Adem'den oldu. Adem buna çaldı. Kızımdan oldu. Kızımın geldi gitti. Hem güle güle gitti. Oğlumun hiç şeyi yok. Bak abla bu çocuğu çok suçladılar.
0: Oğlum
3: hiç şey yok. Ha, bu çocuğu çok suçladılar.
0: Kim suçladı?
3: Herkes suçladı. Kardeşin yaptı. Kardeşin yok. Yandan gitti. Oğlum kardeşim böyle yok. Etti. Kardeşim. Ya kardeşim ne yaptıysa ben arkasındayım dedim. Ne söyleyeceksiniz tutun dedi. Kimisi dedi bu çiftlikten dışarı çıkmamış dedi. E tamam çıkmazsa gerekenleri yapın dedim. Çiftlikler
0: yani şimdi Eşe Hanım bak şu çok önemli. Bu kız kayıp ve Osman bir saat uzaklıktaki eve gidiyor ve sabaha kadar jandarmaya haber vermiyor.
1: Abla ben de diyorum ki bizim Huzurket'te kız kaçtı mı sabah olmazsa akşam telefon eder aklıma geldi.
0: Kız Huzurkent'ten kaçmadı ki.
1: Yok yok. Şimdi bir kız kaçtı ya böyle köyde. Evet. İki gün sonra diyor. Abi baba ben falan yerdeyim. Haydi.
0: Huzurkent'te haber verir diye düşündüm.
1: Öyle haber etti. Ne bileyim böyle olacağını. Böyle olacağını bilsem satan giderdim.
0: E peki bir şey söyleyeceğim. Siz evdesiniz zaten. Kız arasa eve gelir. Niye arasın? Huzurkent'te kimse
1: ablam,
0: yok ki.
1: Köydeki telefon var bizim.
3: Orada bizim, orada bizim.
1: Bizim iki tane evimiz var.
0: İki tane evimiz var. Ama Huzurkent'te yok kimse diyebiliyor ya kız.
1: Yok ya bilmez olur mu? Bayram kardeşimiz var.
3: Orada ben çocuk varım, kalıyor.
1: Döndü kalıyor arasına gidip.
0: Hatta ama evi orası değil. Bir saat uzak. Nasıl koş koş gittin bir
1: ablam,
0: saat uzak yere?
1: Ablam motoruna gittik. Ne bu koş koşa ya? Bizim motorumuz vardı. Kim diyor koş koşa gittik?
0: Motorun var mıydı?
3: Şimdi gene var.
0: Motorla gitti.
1: Evet.
0: Peki nasıl bir motor? Traktör mü
1: bu? Ford da evet.
0: Traktör gibi olan
1: evet.
0: Mı? Traktörün var senin.
1: Evet.
0: Traktör böyle ne kadar büyüklükte bir traktör?
1: Abla motorlar vardı.
0: Aha.
1: Onunla
0: bulsanız onu bir görelim. Nasılmış onlar? Onunla taşınabilir bir şey yani.
3: Yok, motor sürer gidersin. Arabanı takarsın arkasına. Tankerini takarsın arkasına. Öyle bunlarla göçüyoruz ki zaten ablam.
0: İşte göçtüğünüz şey yani. Bir şeylerle göçüyoruz.
3: Şu an bile koyun evimizde. Hı-hı. Tanker suyumuzu getiriyor. Evimizi taşıyor. Yemeğimizi yapıyoruz. Yani daha
0: ne yapıyoruz? Yani şunu soruyorum. Traktörle de bir şey taşınabiliyor mu?
3: Ne taşınacak? Ölü mü taşıdı?
0: Evet.
3: Ölü oradan oradan taşınır mı abacığım?
0: Bilmiyorum.
3: Çiftliğe gömmüş dediler. Evet. Çiftliği teştirdim. O bana çiftliği yıkıldı. Onu yıktıran kişilere de ödettireceğim o bana çiftliğini. Hatta bak o sürük yeri gösterebilirsiniz.
1: Şimdi ona çiftlik.
0: Bir dakika çiftliğe kim gömdü dediler.
3: Ay, arkadaşım biri söyledi bizim köyden. Osman dedi? Kardeşi dedi uygunsuz görmüş. Çiftliğe de gömmüş dediler.
0: Ne zaman söylediler bunu?
3: O zaman söyledi. 5 yıl önce gene televizyona çıktık.
0: Hangi çiftliği? Oturduğunuz çiftliği.
3: Evet, hatta gösterebilirsiniz. Bak orada tarla gibi oldu, sürüldü, savruldu. Bak o kişi
0: gördüğümüz yani.
3: Evet, diyen.
1: Şimdi ora.
3: Abla, o diyen kişi de o çiftliği
0: ama
3: ödeyecek.
0: Ama niye eştiler? O bir saat uzaklıkta bir yere.
1: Eştiler o çiftliği.
3: Aynı
1: eştiler.
3: Oturduğu yer orası. Koyun kattığı yer. Dedi ki Osman uygunsuz görmüş dedi köydeki kişi.
1: Eştiler orayı.
3: Eştiler.
0: Hangileri?
1: Bu çiftli eştiler.
3: Göstersen şu çiftli.
0: Çiftli duvar olanı diyorsun.
3: Yok yok duvar değil değil. Aç aç bir aç ben göstereyim.
0: Hangisi başka var?
3: Aç. Aç aç.
0: Ne kadar yıl atladı.
3: Aynı içi aynı aynı içi. Havlusu.
1: Aha işte bu. Eşli mi bak.
3: Şurası.
0: Ben burayı demiyorum. Ben bir saat uzaklıktaki yeri bütün gece Osman'ın kaldığı yeri diyorum.
3: Tamam işte. Bir şey taşıyık değil. Adam sadece kendisi gidik traktörle.
0: Sadece kendik traktörde kim var?
3: Kimse yok. Bir kendi hadi, var.
0: Ha, bayram tamam bayramda. O gittiği ha. Yer kazındı mı diyorum.
3: Gittiği yer kazıldı. Yerine değmeden ev yapıldı.
0: Kazındı ama ev yapmak için kazıldı.
1: Evet.
3: Evet ev yaptırdık. Kazdık toprağını başka yere döktürdük. Ondan sonra oraya yeniden ev yaptırdık.
0: O gece boyunca gittiği yeri kazmadılar mı? Kazmadılar. En yapılması gereken yer orası.
3: Tamam kazsınlar. Yeni kazsınlar ev yapıldı.
1: Ablam.
3: Kazsınlar mı olsun? Kazsınlar abla. Kazsınlar. Yerle bir etsinler. Ev yeni yapıldı. Bir sene evet. Oluyor. Kalsınlar yerle bir etsinler. Bak burayı da yerle bir ettirdim. Bak.
1: Ha, burayı da bak
0: yerle bir ettirdim. Bak kaldığınız yer mi?
3: Tabii burası çiftlikte evet. Ablacığım. Kocaman çiftlikte bunu diyen kişi dedi ki Osman uygunsuz Adem'le görmüş buraya da gömmüş dedi. Bak bu çiftlik yıkıldı. Toprak oldu. Adam buraya ne ekti biliyor musunuz? Maydanoz, tere, lahana her şey ekti. Abi nasıl yiyorsunuz bunu dedim. Yeriz abla ne var burada dedi.
0: Şimdi eşi. Şimdi Adem'e bakacağız, müminlere bakacağız. Ama mutlaka ne oldu? Titriyorsun Osman.
3: Ne titriyecek ya?
0: Ne oldu
3: ne titriyecek?
1: Ben ne titriyeceğim abla?
3: Ne titriyecek ya? Ya yıkısın ablam. Yıkısın. Bu benim kardeşimse, yıkısın o evde benimse, bu da oraya gömdüyse hemen derhal sabahına Beko'yu gönderin. Derhal sabahına Beko'yu gönderin. Ben de bu kardeşimin arkasındayım. Ben buraya bacımı bulmaya geldim. Sana güvenerek geldim. Abime, ekibime güvenerek geldim. Bizde bir suç varsa öldürdük bir yere gömdüysek sabahtan itibaren şeyinizi yapın derhal deşisin evimiz.
0: Eşi evet sen abi. De bilmiyor olabilirsin. İki tarafı da konuşmamız lazım. Ramazan'ı evet. Konuşacağız. Adem'i konuşacağız. Mümine'yi konuşacağız.
3: Konuş.
0: Ama Osman'ı da konuşacağız.
3: Tamam Osman'ı da konuşun. Osman'ı benim sabaha kadar dayak yedi. Onlar kapını buradan girdi buradan çıktı. Çaylarını kahvelerini içtiler. Hiçbir sorgu
0: kim
3: tutmadı.
0: Dayak yedi?
3: Benim kardeşim dayak yedi.
0: Kimden?
3: Cinayet biliyorlardan. Sabaha kadar dayak yedi benim kardeşim.
2: Ama 5 sene önce yedi diyorsun.
3: 5 sene önce geri dövsünler. Onu dövsünler.
0: Öyle dövmesinler. Can dövmekle ilgili bir şey söylemiyoruz ama bildiği bir şey varsa söyleyebiliriz.
3: Ablam bilsek biz yok, buraya ablam, gelir miyiz kurban olduğumu.
1: Ne hemen televizyona çıkacağım.
3: Niye ben televizyona geleyim seni yalvarttırayım.
0: E sen de bilmiyorsundur belki.
3: Tamam şey. Ya ben kardeşime ben güveniyorum. Ben güveniyorum. O da güveniyor mu kendine?
0: Hı? Hayır şimdi söyleyebilir Osman.
3: Tamam belki söylesin aha.
0: Osman belki kardeşine kızdı bir tokat tamam. Attı kız düştü ablam, başını yok, yerde öldü.
3: Yok anam yok. Tokat yok. Adam gündüzden planlı tokat, yapıp. Tokat yok. Günde iki defa üç defa gelip evine götürüp yıkandırık bacım. Daha biz ne yapak bacım ya?
2: Ya niye izin verdiniz o zaman siz? Niye bu abi, kadar çok tutmadınız kendinizi? Adam bak, adam, dizini kırdırtırmadınız.
3: Adam bak hep müsait olduğu zamanlara bak. Koyunun gittiği zamanlar. Hı-hı. Evde adamın olmadığı zamanlar. Dikkat ediyorsanız ya.
0: Ama Osman her şeyi görmüş.
3: Gördü söylesin ne gördün canım?
1: Neyi görmüş ya?
0: Kulağına bir şey söylendiğini.
1: Tamam. Ablam bir şey söyledi. Yok bir şey dedi.
3: Yok diyor.
0: Sen de ona vazgeçtin mi? Yok bir şey olur mu? Koca elin adamı geliyor bir şey söylüyor döndü.
1: Yok bir şey diyor.
2: Osman sizin ne sinirlendirir? Ne ben oldu da çok sinirlendirir?
1: Ben sinirlenmedim ya.
2: Hiçbir şey sinirlenmez misiniz siz?
1: Ben kolay kolay sinirlenmem abi.
2: Yapınız bu yani kolay kolay evet, sinirlenmez.
3: Söyle ben arkasındayım kardeşim.
0: İnsanın her insanın sinirlendiği bir şey vardır. Yani kardeşim benim gencecik kardeşim evli adamlarla görüşüyorsun.
3: Bacım gitmiş benim ya.
0: Sana demiyorum eşi evet. Abi olarak şimdi tamam, sor, kimse ablam, istemez. Sor. Evli bir adamla görüşsün gencecik 16 yaşında.
1: Evet ablam ben de diyorum ki size bu televizyonu dedim ben çıkarttım meydana. Neden de İmalettin Söylemez vardı Yeşiltepe muhtarı.
3: Ben öldüm geçtim buraya geleceğim diye ya.
1: Kayıp. Tamam nasıl dedi mi? Adam sağ olsun gazeteciyi gönderdi. Sizin hepimize kavuşmamız İmalettin Söylemez'in yüzüne biz buralara geldik.
0: Yani sen diyorsun ben basına taşıdım bu konuyu. Gazetelere, televizyonlara. Evet, evet. Kardeşim bulunsun evet. Diye. Ama biz şimdi objektif olmak için hem seni hem Adem'e hem Ramazan hem Mümine'ye bak Mümine de o gün korktu. O da bir şey biliyor diyor.
1: Evet ya. Ablam ben sözümün arkasındayım ablam.
2: Sizi engelleyen var dediniz bana kuliste. Kimdi o? Birisi engelliyormuş gazetelere verme, televizyonlara verme diye. Muhtar mı dediniz?
1: Demek ablam ben şimdi bak İmalettin Söylemez Yeşiltepe muhtarımız isterseniz arayın. Adama dedim böyle böyle muhtarım bizim bir kızımız kayıp televizyona çıkamıyoruz herkes çıkıyor. Tamam dedi bir gün geldi hepimizi bir Tarus'tan bir gazeteci.
0: Yani aslında Osman diyorsun ki ben bir şey yapacak olsam televizyona niye çıkayım?
1: Evet abla.
0: Ama ben de diyorum ki birçok senin için söylemiyorum. Katil var, televizyona çıkıyor.
1: Evet.
0: Arıyormuş gibi yapıyor, üzülüyormuş gibi yapıyor. Sonra katil çıkıyor.
1: Yok abi, ben

0: Sözümün arkasındayım. Sonuna kadar, sonuna kadar arkasındayım.
1: Döndüğü aramaya devam edeceğiz. Bununla ilgili ihbarlarımız da geliyor.
2: İnşallah.
1: Evet. Mümine'nin de kendine gelmesini bekliyoruz. Hala o da fenalık geçirdi biliyorsunuz. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam ediyoruz.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
10: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Haribo süpermarketler geldi.
3: Bu yumurtalar uçan darı gibi.
4: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada oluyorum.
5: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
6: Bebekler hep bebekle büyürler.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Bravo!
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino

0: İlk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
4: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
5: Bari kötü ayrılmayalım.
4: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek. Heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum.

0: ipek proteini içeren Amino Silk Kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
2: Tam bir boş.
1: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
3: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
14: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
15: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
3: Senin için bu kadar mı değersizdim? Bu kadar mı değersizdi bu aşk, bu sevda?
4: İddiaya göre Gülnas Hanım çocukluk aşkı Mücahit Bey'le yıllar sonra tekrardan karşılaştı. Ama onun aşkını da gerçek sandı. Bu aşksa Gülnas Hanım'ı bütün birikiminden etti.
3: Ben saat 4:30'da namaza kalktım. Benim kaçmış gitmişti. Benim saçlarım böyle, avuçlarım, saçlarım doldu. Ne konuşacağımı bile şaşırıyorum artık. O gün hala gözümün önünde yani. ...45 yıllık aşkı sen bir anda bitirdin... ...ama bende hala bitmedi. Hem paramı öde hem de bana yaptığın o pisliklerin... ...lütfen cevabını ver. Bekliyorum seni, gel.
5: Az sonra.
6: Evet, Gülnas Hanım konuğumuz... ...kendisi... ...eşim ya bana paramı versin... ...ya da geri dönsün diyor. Çünkü bana krediler çektirdi, paramı ödemedi... ...ya gelsin ya paramı versin. Gülnas Hanım, ne kadardır birliktesiniz eşinizle?
7: Esra Hanım, biz 25 Şubat'ta nikahımız kıyıldı.
6: Ne zaman? Ben
7: 25 Şubat'ta, geçen sene.
6: Geçen sene, yıllık evlisiniz. Evet.
7: Bir yıl olmadı, ben 1,5 seneden beri tek başımayım. Eşim kaçtı gitti.
6: Yani siz daha yeni evlendiniz, nasıl kaçtı bu adam?
7: Yani ben de anlamadım ne olduğunu.
6: Ne oldu?
7: Esra Hanım, şöyle bir şey oldu, şimdi gece... Biz aynı gece ben şimdi depremzede olduğum için konteynerdaydım. Beni sürekli AFAD'dan arıyorlardı, yani konteyneri boşaltın. Çünkü onlar da teslim edecekler haliyle. Bana dedi ki bir gün önce, Gülnas Hanım dedi, gel dedi Hatay'a dönelim. Konteyneri boşaltalım dedi. Sonra dedi istersen burada kal, ben gideyim ya da ben kalırım, sen dedi dönersin Ankara'ya. Tamam dedim, biz öyle geldik. Geldik aynı gece, bir arkadaşa gitti. Ufak bir şey vardı. Gittik orada bir saat kadar oturduk. 1,5 saat kadar. Konteynere tekrar döndük. Ben gece 2:30 falandı. Dedim ki artık ben çok yoruldum. Yani sızdım artık derler ya o iç şeyden yani. Uyumuşum saat 2:30'da. 4:30. Tam 4:30, hiç unutmuyorum onu. Tam 4:30'da uyandım. Eşim kaçmıştı. Bakıyorum. Eşim yok. Valiz yok. Hiçbir şey yok ortada.
6: Valizi de atmış ki, kavga mı ettiniz? Bir şey
7: hayır,
6: oldu mu?
7: Hayır, kesinlikle ne kavga edin, hiçbir şey yok. Zaten öyle bir şey olsaydı derdim yani, bir şey söyledim, bir şey oldu, bir tartışma oldu, kaçtı gitti derdim. Öyle, asla öyle bir şey yoktu.
6: Peki Gülnas Hanım, konteynerde sizi tek başına bırakıp bavulunu alıp gitti mi?
7: Onu anlatıyordum şimdi. Konteynere geldiğimizde bu küçük oğlu var.
6: O ilk eşinden?
7: Evet, ilk eşinden. O hanımıyla ayrılmış, yani ben ayrılacak zannediyordum, ayrılmış meğersem. Torununu sordu bu, dedi ki Ali Asaf'ı nereye bıraktın dedi. Baba dedi işe götürüyorum dedi. Peki sen dedi bu çocuğu dedi nasıl dedi her gün işe götürüp getiriyorsun, bu çocuk ne yapıyor dedi. O da şimdi ilk hanımından ayrıldığı için baba dedi söylemeye çekiniyorum dedi. Anneme dedi getirdim dedi yanıma. Bu tabii bunu duyunca bayağı bir sinirlendi.
6: Neye sinirleniyor?
7: Yani. Neden anne yani... Hanımı kötü bir kadın, yani kötü bir kadın derken yanlış anlaşılmasın. Yani çocuklarımı diyor bana dedi düşman yetiştirdi. Şimdi dedi torunumu babasına düşman yetiştirecek anlamında. Bu buna sinirlendi, bağırdı, çağırdı. Benim gitmem lazım, orada olmam lazım dedi.
6: Ama orada olmam dediği yer eski karısı.
7: Hayır, oğlunun yanında, torunun yanında. Ben o çocuğa ben bakacağım.
6: Torunu annesine bırakmış ya.
7: İşte eski hanımına bırakmak istemiyordu yani. Bu kadın dedi. Benim...
6: Yani sizce oğlunun yanına mı gitti eşiniz?
7: Yani o bahanesi oydu. Ben öyle tahmin ediyorum.
6: O bilmiyorum. Bahaneyle eski eşine gitmesin.
7: Hayır eski eşine gitmedi. Öyle bir şey yok.
6: Eminsiniz.
7: Eminim onu
6: peki,
7: biliyorum.
6: Peki bu arada para mı, kredi mi çektiniz eşinize?
7: Evet, iki tane. Bir 100.000 çekti. Bir 120 öyle bir şey çekti vallahi şu anda. Kafam şey gibi.
6: Neden çektirdi size bu paraları?
7: Kredi kartı borcu vardı. Onları ödemek için çekti. ki o da zaten borcunu ödemedi. Yani ondan sonra da 2 ay kadar birlikte ödedik onu, hı-hı, taksitleri. 3. ay zaten kaçtı gitti.
6: Evet. Peki arıyor mu şu an sizi?
7: Hayır, hiç aramıyor. Ben arıyorum, cevap vermiyor, engelliyor.
6: Yani hiçbir iletişim kurmadınız mı?
7: Kurdum.
6: Ne dedi size?
7: Yani bana dedi ki benim dedi senin için duyduklarım bilsen dedi. Ben dedim ne duydun yani benim için? Ben dedim buradayım. Ben senin gibi kaçmıyorum. Kim bana beni ne dese getir dedim buraya. Benim karşıma ben her an dedim herkesin karşısına çıkarım. Yani hala aynısın diyor ama ne gelen var ne giden var.
6: Yani siz aradığınızda senin için bir şeyler duydum, evet, o yüzden mi gittim
7: İlk
6: diyor.
7: Gittiği gün böyle mesaj attım. Neredesin? Ben zannediyorum ki yani kendisine bir şey oldu. Ben kaçtığından haberim yok yani, valiz falan yok ama ben diyorum herhalde Ecvet'e bir şey oldu. Hatta komşularım diyor ya abla diyorlar, dediler bana. Yani sen diyorlar Ecvet abi için üzülüyorsun. Ecvet abi kaçtı gitti seni böyle bıraktı. Ben öyle bir şoka girmişim ki o anda.
6: Gülnas Hanım, bir eşinize, çok az vaktimiz kaldı. Bir eşinize seslenir misiniz? Biz de eşinize ulaşalım.
7: Ecvet lütfen gelir misin oraya, pardon. Lütfen gelir misin Ecvet? Benim için ne diyorsan gel, ben buradayım. Ben buradayım, ben sözümün arkasındayım. Ben bugün buradayım, yarın oradayım demiyorum senin gibi. Gel, burada yüzleşelim.
6: Hı hı. Mücahit Bey değil mi?
7: Evet, Mücahit Ecvet
6: ismi. Mücahit Bey, eşiniz size seslendi. Böyle kaçmak erkeğe yakışmaz. Bir açıkça konuşun. En azından bitirecekseniz de arada bırakmayın. Aynen. Ya da borcunuzu ödeyin. Biz de eşinize ulaşmaya çalışalım. Programın sonuna geldik. Pazartesi görüşmek üzere.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Hala mı? Birazdan herkes öğrenecek karı koca olduğumuzu. Hazır mısın?
1: Çelik yelek falan mı giysedik?
0: Farkı yok.

0: Eyvah, rezillik çıkacak.
1: Ahlaksız bunlar!
2: Artık sabrım tükenmek üzere.
1: Ne yaparsın? Korkmuyorum senden.
2: Bak, fena olacak diyorum.
1: Gelme!
3: Ay şimdi bir şeyler olacak.
1: Sen onu da ahlaksız sorunlu benim kardeşimin yakasından çek artık!
2: Yeter be, yeter! Sus artık, sus!
1: Gelme!
2: Yeter! Düş artık yakamızdan! Rahat bırak bizi!
1: Defol!
2: Sus artık!
1: Gelme!
2: Sus! Sus!

0: Abla!
1: Dokunma!
0: Tamam, iyi misin?
1: Dokunma bana!
0: Tamam. İyi misin?
1: Yere düştüm. Her yerim mikrop oldu. Her yerime mikrop bulaştı. Her tarafım pislik içinde. Ben ne yapacağım? O yaptı! O yaptı, beni düşürdü. Beni itti, öldürmeye kalktı. Bir şey yapın hemen, polisi çağırın. Han, bir şey yapsana.
2: Ben sana elimi bile sürmedim.
1: Han, doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Vallahi doğru söylüyorum, inan bana. Üstüme yürüdü, beni öldürmeye kalktı. Bunlar tehlikeli insanlar, burada kalamazlar. Bizim can güvenliğimiz yok burada. Defolup gitsinler, yolla şunları. Niye bir şey yapmıyorsun? Bir şey söylesene. Hesap sorsana.
0: Tamam.

0: ya, sevgilisi diyor ya.
1: Gelme!
0: Bana bak, bir daha torunumun adını ağzına almayacaksın. Onun hakkında tek laf bile etmeyeceksin.
1: Tamam, tamam dede, ne olur, tamam hadi gel.

0: şey demedin ya. Bu kadar mı değersizim ben senin için?
1: Abla adam dokunmadı sana. Kendin düştün. Öyle olsa bir şey söylemez miyim sence?
0: Üstüme yürüdü o adam benim. Beni öldürmeye kalktı. Bir kere ya. Bir kere de bana inan. Beni savun. Bir kere başka bir şey istemiyorum. Şu hayatta hiçbir şey kadar değerim yok senin için. Hiçbir şey.

0: İtti diyor. Saldırdı diyor. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim.
1: Dedeciğim tamam sakin ol bir otur.
0: İnsanı katil eder vallahi. Duydun değil mi insanların önünde ettiği hakaretleri?
1: Duydum, duydum.
0: Senin kardeşinle hiçbir alakası yok torunumun diyorum. Kadın bana dönüp ikisini birden idare ediyor diyor. Elim ayağım titriyor sinirden.
1: Al dedeciğim iç. İç bir nefes al.
2: Gülben! Terliğimi çıkar!
1: Abla ne oldu? O sesler ne öyle?
2: Merdivenlerden yuvarlandım. O pis adam bana saldırdı. Üstüme geldi. Her yerimde ellerim yerlere değdi.
1: Yere mi?
2: Ellerim pislik içinde. Yıkanmam lazım. Hemen duş almam lazım benim.
1: Abla kim yaptı sana bunu?
2: Kim olacak? O ahlaksızın dedesi. İkisiyle birlikte iki tane adamla konuşuyor dedim. Üstüme yürüdü. Öldürmeye kalktı. Peki Han Bey ne yaptı? Hiçbir şey.
0: Elimden bir kaza çıkmadan bir an önce defolup gidelim şuradan. Sağa sola daha fazla rezil olmayalım. Ah, bu kadının ağzına laf vermeyecektik ince. En baştan gidecektik buradan. Sen eğme başını. Ben hiçbir dediğine inanmadım zaten. Ona delirdi ya. Bir daha senin adını ağzına alsın. Gör bak ben ona ne yapıyorum.
1: Dedeciğim tamam kapatalım şu konuyu. Benden neden bu kadar nefret ediyor bilmiyorum. Ama sadece seni üzmesini istemiyorum. Tamam mı? Yeter.
0: Üzemeyecek zaten. Bu sondu. Evine de apartmanına da lanet olsun. Nedir bu ya? Geldik geleli başımıza bela oldu manyak. Ben bir çıkıp hava alayım. Sakinleşemiyorum. Ben bir gideyim.
3: Ben eve geri dönmeyeceğim abla. Boşuna beklemeyin artık beni. Merak etme iyiyim. Kendine iyi bak.
0: Ne oldu? Bir şey oldu gene.
1: Yok. Esra bir şey sormuş da.

0: Beygi. Of, bir sen eksiktin.
1: Keşke o merdivenlerden yuvarlanıp ölseydim de var ya, şu hayal kırıklığını yaşamasaydım ben ya.
2: Neden korumadın ablamı?
1: Ben biliyorum neden olduğunu. Çünkü o kızla arası bozulmasın diye konuşuyorlar ya. Hep bunu yapıyorsun, yalan mı peki?
3: Yeter, bağırışıp durmayın.
4: Bir şey yok baba, sen hadi içeri geç.
1: Ne yok bir şeyi? O alaksız adam benim üstüme yürüdü. O kadar beni öldürmeye kalktı Memduh denen adam baba. Hala bir şey yok diyorsun.
4: Abla, öyle bir şey olmadığını ikimiz de biliyoruz. Şimdi biraz sakin olabilir miyiz lütfen?
1: Sen dua et, bana bir şey olmadı. Yoksa baba var ya, o ahlaksız adam babanın elinde kalırdı. Değil mi baba?
3: Neyse ki bir şeyin yok işte. İyisin bak.
1: Sandım ya.
3: Ya yoksa tabii hesabını sorardık.
1: Yok sorun.

ben de. Ben hala bana baba olmanı bekliyorum. Kusura bakma, bir daha olmaz.

0: Geç baba. Onun anlattığı gibi olmadı.
1: Biliyorum oğlum. Ama Safiye hiç vazgeçmeyecek. O kız buradan gitmedikçe rahat yüzü göremeyeceğiz. Gitse de kurtulsak. Ben de sinirden saçmaladım. Kızın ne suçu var ki? Sen de burada kalmasını istiyorsun zaten. Ama durum malum.
0: Boş ver, sen bunları düşünme şimdi. Hadi gel yat, biraz dinlen. Uzan şöyle.
1: Ne dedi o adamcağıza? Kovdu mu yine?

0: Gene arıyor.
1: Aç hadi. Aç yavrum, hadi aç, aç. Korkma. Hadi.
0: Efendim abla.
2: Ege sen kafayı mı yedin? Ne saçmalıyorsun? Evi terk etmek ne demek?
0: Dönmeyeceğim. Bağır çağır diye değil, merak etme diye haber verdim.
2: Sağ ol ya, çok incesin. Neredesin söyle, gelip alayım seni.
0: Gelemezsin.
2: Neden?
0: Gelmek istemezsin.
2: Allah Allah. Ege sen neredesin?
0: Babamdayım.
3: Gene neden dayandı bu adamın kapısına?
4: O öbür adam öğrenince seni korumak istedi. Hep senin iyiliğin için. Hala banyoda biliyor musun?
3: Bekliyorum. Konuşacağız çıkınca.
4: Ne diyeceksin? Sakın ablamı suçlamaya kalkma bir de.
5: Gülben sen ne sanıyorsun ben anlamıyorum ya. Ben onun iyi olması için burada bekliyorum. Merak ettiğim için.
4: İyi değildir ki o. Kesin derisini zımparalamıştır yine. Hıncını kendinden çıkarıyor biliyorsun. Ablam daha da üzülmesin diye söylemedim ama... sizi gördüm ben. O kadınla beraber döndünüz buraya.
3: O kadının bir adı var.
4: Nikahtan mı geliyordunuz? Evlendiler değil mi? Siz miydiniz şahitleri? Kızma. Öylesine sordum zaten. Bana ne? Bana ne? Ben ne yapacağım? Allah. Ona kızıyor.

0: katilin evine mi gittin? Nasıl yaparsın sen bunu ya?
1: Babam o benim, babam. En azından bana ne istediğimi soruyor. Sizin yaptığınızın tam aksine beni dinliyor.
0: Ege, derhal eve geliyorsun.
1: Gelmiyorum.
0: Ege, beni delirtme. Getirtme beni oraya.
1: Balıkesir'e falan da gelmeyeceğim. Burada babamla kalacağım ben.
0: Ege, benim sabrımı taşırma. O adamla görüşmeyeceksin. Bizim hayatımızda olamaz o.
1: Ya ben olmasını istiyorsam? Kimse bana ne istediğimi sormuyor. Alıştınız tabii sürekli buyruklar vermeye. Bıktım artık sizin karşınızda görünmez duyulmaz olmaktan ya.
2: En azından artık yok sayılmayacağım bir yerdeyim.
1: Kapatıyorum.
0: Ege! Ege!

0: İnci, gelebilir misin bir konuşalım?
1: Şimdi olmaz, acil bir işim var.
0: Tamam, nereye gideceksen birlikte gideriz. Arabanın orada bekliyorum seni.

0: İyi misin?
1: Hani şimdi biri görecek, olay çıkacak. Ne olur halim yok.
0: Ablam adına gerçekten özür dilerim senden. Şaka gibi yani. Evlendiğimizi açıklayacağımız gün olanlara bakar mısın?
1: Sadece o değil.
0: Kötü bir şey mi oldu?
2: Abla. Neye bakıyorsun?
3: Han gitti. Peşinden de o sarı çıyan gitti.
2: Dedesi sana saldırmışken hala gidip o kadınla mı buluşuyor? Ablam, al şundan süre iyice ne olur. Bak ellerin hep kıpkırmızı oldu. Al.

0: ablacığın çok yanıyor mu?
1: Benim acımın yanında bu ne ki? İçim acıyor içim.
0: Şey, boynuna da sürelim mi? Al.
1: İstemem, orası kendi geçer. Şuraya da sür.
2: Yavaş, yavaş.
0: Abla. Ben süreyim mi?
3: Burası değil mi?
0: Burası.
3: Seninle gelmemi ister misin?
0: Hayır.
3: Burada bekliyorum o zaman.

0: Nerede o? İçeride mi?
1: Yok, gitti.
0: Tamam, al eşyalarını, hadi gidiyoruz.
1: Söyledim sana, burada kalıyorum ben.
0: Hemen, şimdi beraber eve gidiyoruz.
1: Burası da evim, babamın evi. Sen nefret dolu olabilirsin ama ben seni gibi hissetmek zorunda değilim. Hem sen demiyor musun her insan ikinci bir şans hak eder diye?
0: O insan olan için geçerli.

0: Birine baktıysan yardımcı olalım.
1: Lüzum yok. Bekliyorum ben.
0: İyi. Bekle bakalım.
2: O katille yaşayacaksın öyle mi? Annemizi öldüren adamla mı yaşayacaksın?
3: Kazaydı o, kaza.
2: Sarhoştu Ege. Sarhoştu. Kaza denmez ona, cinayet denir.
3: Bilerek yapmadı. O da karısını kaybetti. Çocuklarından uzak kaldı. Hayatı mahvoldu. Çekti cezasını. Niçin bitmiyor ki eliniz, anlamıyorum ki.
2: Anlamıyorsun evet, çünkü o günü sen yaşamadın. Hatırlamıyorsun bile. Ben vardım orada, ben. Annem benim gözlerimin önünde verdi son nefesini. Babam dediğine de adam öldürdü onu.
0: İnci. Lütfen gitme. Lütfen. Bir kez olsun yüzünü göreyim. Ben çok özledim seni. Ne kadar büyümüşsün. Ne kadar güzel bir kız olmuşsun. Daha da benzemişsin annene.
2: Sakın. Sakın onun adını anma.
0: Hapishanede bunca yıl dayandıysam, işte bu an için dayandım. Sizleri tekrar görebilmek için. Lütfen. Bir kerecik olsun yüzüme bak.
2: Kardeşimi nasıl kandırdım bilmiyorum ama ben senin ne olduğunu çok iyi biliyorum.
0: Senin değil. Dedenin sözleri bunlar. Onun kini.
2: O zaman şimdi benimkileri duy. Annem değil, sen ölmeliydin o kazada. Lanet olsun ki senin kanını taşıyorum. Seni kazıdım hayatımdan. Hiçbir şekilde yoksun hayatımda. Zerren yok. Hadi Ege, hadi yürü.
0: İnci
2: yürü.
0: Lütfen.
2: Bırak.
0: Hayır.
2: Ya bırak.
0: Bak, bu bırak. Defa seni bırakmayacağım İnci. Lütfen.
2: Senden annemi. Katil sensin.
0: Beni dinleyeceksin.
2: Katil sen.
3: Bırak babamı, bırak. Bırak.
2: Han, tamam. Tamam.

Baba iyi misin? Baba iyi misin? Defolun gidin buradan. Defol git buradan. Baba iyi misin?

0: Bakma bana öyle, ne olur.
1: İnanamıyorum ya. O deminki adam sen miydin gerçekten?
0: Sana bir şey oldu sandım. Dışarıdan çığlığını duydum. Sonra da babanmış falan. Gözüm görmedi.
1: Konu babam değil. Konu senin... senin içinden çıkan o gözü dönmüş adam. Kim o? Tanımıyorum ben onu.
0: Tanı o zaman. Kimse senin kılına zarar veremez. Canını yakamaz kimse.
1: Han, benim çocukluğum kavga içinde, bağırış çağırışla geçti. En ufak bir sese, bir gerginliğe gerçekten benim tahammülüm yok. Anlıyorsun değil mi?
0: Bir şey dedin, duydum. Sen katilsin. Annemi sen öldürdün diye. Doğru mu?
1: Konuşmak istemiyorum.

0: Oh kardeşim, şu an o adamın evinde ve ben hiçbir şey yapamıyorum.
1: İstersen hemen gider alırım kardeşini oradan.
0: Ne sıfatla?
1: İnci, kocanım ben senin. Aileyiz biz artık.
0: Biz biliyoruz, başka kim biliyor?
1: Bilsinler o zaman, herkese söyleyelim.
2: Bu böyle her sabah işe gidiyorum diye Allah bilir bütün günü birlikte geçiriyor beraber. Yarın öbür gün evi barkı da satar, şirketi de batırır. Allah veri de ortada kalmasak, sokağa düşmesek bari.
3: Abla, daha her yeri yeni temizledik, yapmasak mı? Ellerin de mahvoldu, bırak hadi ne olur.
2: Kız sus, Südüklü. Evleş gibi pislik içinde. Ne yapalım, hasta mı olalım burada? Gurur murur da kalmamış bunda artık. Hayır, bizimkinin de gözünü artık nasıl boyadıysa başka sevgilisi var diyoruz. Melmel yüzüme bakıyor hala. Hele baba, ağzını açıp tek laf etmiyor oğluna ya. Neredeyse aferin diyecek. Zaten bana kuduz gibi saldırdılar, gıkını çıkarmadın. Bari oğluna yapma ya, bir şey söyle.
3: Abla, duyacak, yapma ne olur.
2: Ama ne duyacak be? Sanki kalkıp gelecek. Duyarsa duysun. Ya oğlunu bir tut, bir sars, bir kendine getir, bir şey söyle. Ama yok, hiçbir şey yapmıyor.
3: Hasta biliyorsun, lütfen.
2: Tamam be, susun.
3: Yapmaya bırak artık, bak ne oldu?
2: Al şunu.
3: Tamam, onu.
2: Git, ben götürürüm hadi.

0: Gülben, iyice sil Gülben. Bir zahmet şu Bezid'in bir suya sok artık. Leş gibi oldu, aralarını sil.
1: Baba. Niye öyle giyindi?
2: Baba, bir yere mi gidiyorsun? Nereye?
3: Akşama nohut yemeği yapın. Ama avuç içi kadar olmasın. Yine aç kalkmayalım sofradan.
2: Baba, gitme sen ne olur Allah aşkına ya. Şimdi hastasın, sana ya bir şey olursa.
3: Peşimden gelmeye kalkmayın sakın.
1: Hana mı haber verseydik?
2: Ha, çok umrunda onun zaten.
1: Abla, yalnız göndermese miydik? Şimdi daha yeni kriz geçirdi ya.
2: Gitseydin o zaman peşinden Gülben. Bilmiyor musun benim çıkamadığımı?

0: Allah. Çıkmadı hala. Abla, yığılıp kalmış olmasın merdivenlerde ya?
1: Değmiş Rüya, Allah korusun. Koş hadi, koş. Ha?
0: Burada da yok.
1: Babayı gördün mü? Nerede Bayram Efendi?
2: Vallahi hiç görmedim. Ben de kapının önünü süpürüyordum.
0: E nereye gitti o zaman?
1: Nasıl yani? Çıkmadı mı oradan kapıdan hiç?
2: Yok Safiye Hanım, çıksa görürdüm.
0: Abla.
3: İnci giyer misin şunu?
4: Gerek yok.
3: Ama inatçısın. Birinden yardım alacaksın diye ödün kopuyor. Al şunu giy. İnsan üşüyebilir. Kocası ona ceketini verebilir. Ki daha önce de almıştın, hatırlatırım.
4: Tamam Han. Aldım işte. Ya buyur. Gene sebepsiz gülmelerin başladı.
5: İlk kavgamızı ettik, farkında mısın?
4: Boşuna mı gitti?
5: Gitti tabii.
3: Çünkü evliler böyle yapar. Didişirler.
5: İlk defa evli gibi davrandık, gördün mü? İnci. Bak, kazık kadar insanlarız. Neden saklıyoruz evlendiğimizi?
2: Çıkalım, herkese söyleyelim, bilsinler.
4: Şu an ortalık toz duman. Bir bekle. Neden bu kadar baskı yapıyorsun?
5: Biz beklerken deden gitmeye karar verirse ne olacak?
6: Sebebi ziyaretim, hem size teşekkür etmek hem de kızım adına özür dilemek. Çok mahcubuz. O günde imdada siz yetişmişsiniz.
7: Estağfurullah. Kim olsa aynı şeyi yapardı da. Diğer husus hakkında şimdi ne desem bilemiyorum. Ettiği hakaretler yenileri yutulur gibi değil. Ne haysiyetimiz kaldı, ne ahlakımız.
6: Ne deseniz haklısınız. Ama bilmediğiniz şeyler var. Ben de bunları söylerken inanın çok zorlanıyorum. Ama benim kızım hasta Memduh Bey. Çok ciddi rahatsızlıkları var. Yani anlayacağınız akli durumu pek yerinde değil. Ve bunun en büyük sorumlularından biri benim. Çocukluğu, gençliği çok acı çekti kızım. Ben baba olarak vazifemi yerine getiremedim. Onu koruyamadım. Siz de babasınız. Torunlarınız var. Bir babanın çaresizliğini ve pişmanlığını eminim anlarsınız. Safiye'nin bugün böyle olmasının, etrafa karşı saldırganlığının ve öfkesinin inanın sizinle ve torununuzla bir ilgisi yok.
7: Anlıyorum ama hiç huzurumuz kalmadı. Her gün yeni bir hadise.
6: Rica etsem bu sebeplerden ötürü gitmekten vazgeçer misiniz? Buna hem oğlum hem ben çok üzülürüz. Hem zaten bir şey daha var. Ben oğlumla ilgili sizinle konuşmak istiyorum.

0: Evet, sizi dinliyorum.
1: Ediyordum. Evet. İşte bu sebeplerden ötürü kalmanızı rica etsem.
0: Demin başka bir şey diyordunuz.
1: Anlamadım. Bunu söyleyecektim.
0: Yok yani hani dediniz ya oğlum hakkında bir şey konuşmak istiyorum diye.
1: Allah Allah. Bir yanlış anlama var herhalde. Ben daha fazla vaktinizi almayayım. Kararınız nedir? Kalacak mısınız?

0: Nerede bu adam ya? Hala gelmedi. İster misin aşağıdakiyle can ciğer kuzu sarması olsun?
1: Yok. Yok canım.
0: Gülben. Aç.
1: Baba, merak ettik seni. Ne yaptın? Nereye gittin? Ay.
0: Baba, inşallah o şekilde girmezsin içeri. Gülben, sabahlığını ver babanın. O aşağıdaki adamın evinde değildin, değil mi?
2: Sen beni takip mi ediyorsun?
0: Hayır. Sağlığın için endişelendik. Suç mu?
1: Zaten o adama hesap sormaya gittin, değil mi? Ablama saldırdı ya. Kovdun onları evden, değil mi?
2: Hayır efendim. Gitmesinler diye ricacı olmaya gittim. Bu yaşta milletin ayağına özür dilemeye gittim. Sonunda bunları da yaptırdın bana.
0: Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl harcadın beni ya?
2: Çünkü sen haksızsın. Baban yaşında adamın kapısına dayanıp namusuna laf ettin. Han senin kırıp döktüklerine yetişemiyor artık. Bu sefer de iş bana düştü. Ama yeter. Onlardan uzak duracaksın. Duydun beni.
0: Başkalarının hatasını düzeltmek kolay. Kendi hataların ne olacak peki?
2: Ben onların hesabını veririm. Belki bu dünyada, belki öbür dünyada. Ama sen suçu başkalarında aramayı bırakacaksın. Suçlu benim, ben. Ne yapacaksan bana yap. Al hıncını, hadi. Nefretini hak eden dünyada bir insan varsa o da benim. Ama onları rahat bırakacaksın. Çünkü onların suçu yok. Ben her şeye razıyım. Kendi kanımdan, canımdan, çocuğumun nefretini, ahını, kinini hepsini hak ettim.
0: Ben senden nefret edemiyorum ki baba. Keşke onu yapabilsem, o kolay. Benim baş edemediğim şu var ya. Bana yaşattığın hayal kırıklıkları.

0: Kız uğursuz. Perdeye sürünmeden bak. Niye bakıyorsa?
1: Babam geldi anne, babam.
0: Geldiyse geldi. Bağırıp durma.
1: Hoş geldin baba. Ödevimi yaptım, yemeğimi de yedim. Hazırım ben.
2: Tamam kızım, bir müsaade et. Üstümüzü değişelim. Çıkarız sonra.
0: Nereye çıkıyormuşsunuz? Annene söyleme diye tembihledi mi sana?
2: Ne alakası var Asibe? Ta geçen gün söz verdim. Luna Park'a götüreceğim çocuğu.
0: Çıldırdınız mı siz? Asla olmaz. Akşam akşam. Bir sürü insan öyle biniyorlar aletlere pis pis tıkış tıkış.
2: Ya bir şey olmaz. Biz de bindik çocukken. Hem heves etmiş kız.
0: Ben çocuğumu sokakta bulmadım. Sen istediğin yere git. Ama Safiye'yi hiçbir yere götüremezsin.
1: Anne, bak babam söz verdi lütfen.
0: Sus kız sen.
2: Bak sen annesiysen ben de babasıyım. Onun kötülüğünü istemem herhalde.
0: Çok mu kıymetli bu kız senin için? O yüzden mi doğmasını hiç istemedin? Aldırayım diye baskı yaptın bana.
3: Fişim konuşuyorsun kızın yanında.
0: Senin bu baban var ya Safiye. Sen doğduğun gün hastaneye bile gelmedi. Ben yapayalnızdım o odada. Bir Allah'ın kulu yoktu bana su verecek. Zahmet edip de baban gelmedi. Seni başından beri hiç istemedi. Şimdi öyle dönme dolaba falan bindirmekle olmuyor işler Hikmet Efendi. Sen babalık hakkını çoktan kaybettin. Bak, baban işte. Yine gitti.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
0: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
2: Seviyorsak sebebi çok. Stresiz mekanizmi yok.
3: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
5: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Woofy uyku seti hediye.
6: Bambim var benim.
7: A101'de tazenin yıldızları. 400 gram dana kıyma 279 lira. Piliç but ızgaranın kilosu 299 lira 50 kuruş.

0: İlk hareketi.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına
3: Allianz seninle. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilifalif'ten.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikail, Hiccup, Olaluk Official mağazaları

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
3: Trendyol.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Beşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
2: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
6: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde

0: Sakın sudan geçirme.
1: Tam bir boş.
0: Zorlu lekelere. Finish olur çare.
2: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikail, Hiccup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
5: Gerçek pop kek aşkı. Yeni eser.
6: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
5: Yo, ben bu aşka doyamam.
7: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
6: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni pop kek Beyaz.
7: Doymayana pop kek, pop kek.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Araba fıstarnıklar geldi.
4: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
5: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
6: Bebelak kardeş bayı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
9: Neden iki tane tavak var? Neredeyse gelir kardeşin. Sokakta yatacak hali yok ya.
10: O gelmeyecek.
9: Ne demek gelmeyecek? Ara bakayım şunu.
10: Aradım. Gittim, konuştum bile.
9: Nereye gittin, konuştun?
10: Dedeciğim. Söyleyeceğim. Ama sakin ol, tamam mı?
9: Nerede bu çocuk İnci?
10: Babamın evinde.
9: O adamın yanında mı yani kardeşin? Biz ona hiçbir şey anlatamamışız demek ki İnci. Ne çektik, ne yaşadık hiç anlamamış o. O adamla kalamaz, olmaz.
10: Dede ben...
11: Geldi.
10: Ay beni gördüğünde bu kadar üzülemezsin benim doğamcama.
12: Dede bak ben çok uğraştım. Daha fazla üzerine gidersek hiç gelmez. Dede dur.
9: Durmayacağım.
12: Durur musun?
9: Durmayacağım.
12: Ya, bir kere de sözümü dinle bak, daha kötü olacak diyorum. O adamın ekmeğine yağ süreceksin. Dede bırakmıyorum.
9: Çekil. Alıp getireceğim oğlumu.
12: Tamam o zaman bekle, bir ben de geleyim seninle.
9: Sakın o adamın yanına yaklaşmayacaksın. İkiniz de o adamdan uzak duracaksınız. Sakın peşimden geleyim deme.

0: Nereye gitti o?
1: Babama.
0: Ne?
2: Ya hadi ablanla dedesinin kavgasını anladım bir nebze de. Yani kayınpederinin boğazına yapışmak ne demek abi ya?
3: Oğlum durduk yere yapışmadık herhalde.
2: İyi alabilmişler elinden. Yoksa Allah'ın emri peygamberin kavliyle diye bir de yumruk patlatırdın.
3: Vurmayacaktım tabii ki. Sadece öyle duvara yasladım.
2: Ha tamam o zaman canım, o zaman bir şey yok. Yarın da dedesinin üstüne araba sür. Ne olacak ki? Abi sen delirdin mi ya? Kafayı mı yedin? Dakika bir gol bir niye psikopata bağlıyorsun?
0: Peki babanı görünce sen ne hissettin?
1: Ya, o kadar uzun yıldan sonra görünce şok olmuşsundur tabii. Ay, kıyamam sana ya.
4: Ben etkilenmiyormuşum demek artık. Neyse ya, boş ver.
0: Demek ana öyle yaptı ha? Gitti saldırdı. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık.
4: Ay Esra. Beni korumak istedi. Anlıyorum. Yani bir yanım güvende hissetti. Ama bir yanım eyvah dedi. Bilmiyorum, kafam çok karışık.
0: Aslan damat be. Bence çıktı ki bu benim de... Yiğidim de ya, erim de, kocam da ya, direkt de kocam da.
4: Ay kocam da şöyle iyice.
0: Allah Allah.
4: Ne saçmalıyorsun?
3: Şu halimize bak. Bir akşam yemeği bile yiyemiyoruz beraber. Güya karı koca olduk. Oğlum şunu soğansız ye bari, leş gibi koktu her yer ya. Bütün oda koktu.
2: Soğansız yenir mi ya bu? New York'ta bozuldun sen ha vallahi.
3: Aç bir kapı, aç cam, aç bir şey yap.
2: Dur bir açarım, ellerim ya. Yeni evli çiftler ne yapar? Biliyorsun değil mi?
3: Tövbe tövbe.
2: Onu mu diyorum ya? Senin için fesatsa ben ne yapayım?
3: Ne diyorsun?
2: Yeni evli çiftler balayına gider. Baş başa kalırlar, turistik aktiviteler yaparlar. Tekneye binerler, şömine yakarlar. Kapadokya'ya giderler, balona binerler.
3: Bizim öyle bir şansımız mı var oğlum?
2: Yarat o zaman o şansı. Sen Hande Erenoğlu'sun ya. Kendine gel.

0: Belki de babayı dinlemeyip gidecekler. Bilmiyoruz ki. Üç oldu abla.
1: Çekil kız oradan, dayanma tezgaha.
0: Sonuçta konu komşuya rezil oldular. Herkes torunu neler yapmış öğrendi. İyi oldu.
2: Ben geldim. Ne yapıyorsunuz?
0: Nohut.
2: Çok zahmetli değil mi o?
0: Baba istedi. Ablam saatlerdir nohut yıkıyor. Çok yoruldu.
2: Tüh. Bilsem şirkette yemezdim.
1: Biz de bilsek ona göre yapardık.
2: Doğru söylüyorsun. Haber vermem gerekirdi.
3: Abi. Ne ara geldin sen?
2: Şimdi geldim. Ne haber?
3: İyi.
1: Basma kız terliğine.
3: Baba ne yapmış, söylediler mi sana?
2: Yok.
3: Gitmiş Memduh amcadan özür dilemiş. Lütfen burada kalmaya devam edin demiş.
2: Ciddi misin sen?
1: Kınayak. Gitmiş adamın ayağına yalvarmış. Oğlum çok üzülür, yataklara düşer, perişan olur, ince hastalığa yakalanır demiş.
2: Sen gene babamı üzecek, kıracak bir şey yapmadın değil mi?
1: Yapmadım. Mutlu ol, yapmadım. O adam benim kemiklerimi kırıyordu ama ben kimsenin kalbini kırmadım. Bir daha da karışmam zaten. Ne haliniz varsa görün. Bana ne? Çekil kız şuradan. İyice yattın tezgaha. Kalkılıp duruyor. Kaç oldu bu? Unuttum senin yüzünden.
0: Dört oldu ya zaten.
1: Karıştırdım. Sus be. Baştan alacağım. Bir,

Kızlardan duydum. Biliyorum. Beni düşünerek gittin incilere. Ondan özür diledim. Ne yalan söyleyeyim, hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım.

0: Senden saklamayacağım. Hatta en çok sen bil istiyorum. Çünkü çok mutluyum. Baba. Biz bugün İnci ile evlendik.
1: Düğünümüzde bu şarkıyı gözlerimin içine bakarak söylemişti Perihan. En mutlu günümmüş. Bilmiyordum.
0: Baba, sen beni duydun mu?
1: He? Ne dedim? Kusura bakma oğlum, dalmışım. Söyle sen, söyle.
2: Baba, ilaç saatin geldi.

0: Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Tamam mı? Hı? Duydun mu beni? Ne oldu?
1: Gelin biraz konuşalım. Çocuklar, ben bir karar verdim. Balıkesir'e gitmiyoruz. Burada kalıyoruz.
2: Taşınmıyor muyuz yani şimdi?
0: Yani sadece İstanbul'da değil, bu evde kalıyoruz. Öyle mi?
1: Öyle. Babaları geldi. Kız adına özür diledi. Üzüldüm haline. Adamcağız karşımda iki büklüm oldu.
0: Yazık. Zaten o ailede sorun çıkaran bir tek o kadın. Diğerlerinde suç yok.
1: Neyse ne. Biz yine de onlardan uzak duracağız. Tamam. Değil mi İnci? Ama kararımı bu yüzden değiştirmiş değilim. Kalıyoruz çünkü anladım ki gitmek bir çözüm değil. Asıl bizim değişmemiz gerek. Üçümüzün. Başta da benim. Çok zorladım sizi. Sormadım, dinlemedim. Kafama göre hareket ettim hep. Şimdi diyorum ki gelin beraber üçümüz yeni bir başlangıç yapalım. Dertlerimizi birbirimize anlatalım. Başkalarından medet ummayalım. Denize düşüp yılana sarılmayalım.
2: Tamam dede, anladım.
1: Okuldan atıldığını bile bana değil gidip o yılanı anlattın.
0: Ne? Okuldan atılmak mı?

0: Nimet'le oyun olmaz. Yemeyeceksen bırak.
1: Yemez olur mu canım? Yiyecek tabii. Değil mi Neriman?
0: İstediğin gibi olmuş mu baba?
2: Olmuş. Eline sağlık.
3: Afiyet olsun.
2: Sağ olun.
0: Sen yediğini söyleyince sana ayırmadım.
3: Evet, ben sizinle oturmak için geldim.
4: Çok hoş sohbet bir aileyiz ya. Kaçırmak istememiştir. Değil mi abi?

0: Size bir şey söylemek istiyorum. Benim bu yakınlarda bir iş seyahatine gitmem gerekebilir.
1: Şaka yapıyorsun herhalde.
0: Bitireyim.
1: Bitirmene falan gerek yok. Baba bu haldeyken bizi yalnız başımıza...

0: Ya okuldan atılmak ne? Okuldan atılmak ne? İnsan disiplin cezası alır, uzaklaştırma alır. Okuldan atılmak ne? Ne yaptın?
1: Çocuğun tekinin burnunu kırdım.
0: Ne?
1: Hak etmişti ama anneme küfretti.
0: Ya ben yıllardır tatile gitmiyorum. Hayallerimi erteliyorum. Sırf sen okulunu bitir, iyi bir üniversite kazan, istediğin bölümü oku diye. Sen nasıl bu kadar düşüncesiz olabiliyorsun ya?
2: İnci tamam.
0: Tamam tamam değil. Bir de bize söylememiş. Ne zaman oldu bu?
1: Bir ay önce. Ya sanki sen hiç hata yapmadın, hiçbir şey saklamadın, hiç yanlış tercihlerde bulunmadın.
0: Ege bana bak.
2: Tamam, olan olmuş artık. Dövünmenin manası yok. Önce şu okul meselesini halledelim. Sonra gerisi yavaş yavaş hallolur. Ama o adamla bir daha görüşmeyeceksin. O adamdan babalık değil, kötülük görürsün. Altından kalkamazsın. Kalkamayız. Anlaştık mı?

0: Abla, şu konuyu bir sakince konuşabilir miyiz?
1: Hayır efendim, konuşamayız. En son başımıza neler geldi sen gittiğinde hatırlamıyorsun galiba.
0: Nereye gittiğimde abla? 2 senedir ben hiçbir yere gitmedim. Bir gece geç gelmedim şu eve ya.
1: O sarı çıyanlı hastane odalarında sabahladığın günü unuttun galiba.
0: Ya sabır. Keyfimden mi kaldım ben orada? Kaza geçirdim. Bir gün gideceğim sadece. Bir gün.
1: İyi git. Git de gör başımıza neler gel. Sürünme oralara. Hep süründün örtüme. Git de gör bakalım başımıza ne felaketler geliyor. Karıştırdım bunu da kaçtaydım ben. Üf. Buy. Ahmet.

0: dövüş kulübü. Uyan, uyan. Bak bakayım ne kokuyor.
1: Kek mi?
0: Aynen. Madem evdesin bütün gün, bari aç kalma.
1: Abla. Bu adamı neden yanında getirdin? Bizim aile meselemizin içine daldı. Babama saldırdı. Senin de benden sakladığın bir şey olabilir mi acaba?
0: Benim yaptığım ya da yapacağım hiçbir şey senin o adamla gizlice görüşmenden daha kötü olamaz.
1: Söylesem aferin mi diyecektin?
0: Kafanı kıracaktım.
1: Bak işte. Sanki insanlık suçu işledim ya. Alt tarafı 10 senedir görmediğim babamı gördüm. Merak etmem suç mu? Ya öyle bir anlattınız ki onu sanki canavar ruh hastası. O zaman niye annem sevmiş onu o kadar? Neden kopamamış? Hiç mi iyi bir tarafı yok bu adamın?
0: Var. İyi bir tarafı var. Seni hayata öyle bir yenik başlatıyor ki. Bir daha hiçbir şeyden korkmuyorsun. Daha kötüsü olamaz diyorsun. Kurşun geçirmez bir yeleğin oluyor. Vursalar da ölemiyorsun. Babamın bana tek hediyesi böyle bir zırh işte. Hadi. Hadi. Sırf senin için kalktım sabahın köründe kek yaptım. Hadi.

0: Ne oldu? Nutkun tutuldu değil mi?
1: Yok ya, bence bir numarası yok. Tamam, tamam, şaka yaptım. Benim için mi yapsın?
0: Yok. Başka bir erkek için yaptım. Ege döndü. Döndü de durumlar çok kötü. Okuldan atılmış. Deliye döndüm tabii. Gönlünü almak için de bunu yaptım.

0: Öyle mi? Üzüldüm.
1: Ama bir de iyi haberim var.
0: Dedene evlendiğimizi söyledin, o da mutluluktan havalara uçtu değil mi?
1: Taşınmaktan vazgeçti. Burada yaşamaya devam edeceğiz.
0: Buna yaşamak denirse tabii.
1: Ne oldu ya, sevinmedin mi?
0: Bu yeni bir haber değil ki. Zaten gidemeyeceğini biliyordum. Yani kocanı bırakıp nereye gideceksin ki? O sıkar biraz.
1: Anlayamadım. Ben istediğim zaman istediğim yere giderim.
0: Öyle mi? Dene istersen.
1: Ne yaparsın?
0: Hiçbir şey.
1: İşte şimdi çok gözüm korktu.

0: Ne oldu ya? Şaka yaptım. Alo. Şaka yaptım.
1: Gider misin gerçekten?

0: Gülben.
1: Günaydın abla.
0: Günaydın. Yine mi?
1: Halledeceğim, merak etme. Abla.
0: Ne?
1: Bir şey diyeceğim ama.
0: Söyle, ne var?
1: Han odasında yok.
0: Nasıl? Nereye gitmiş?
1: Bilmem. Erkenden çıkmış.
0: Eyvahlar olsun. O gideceğim deyip duruyordu. Gitti mi yoksa? Bu kadar mı korkuyorsun gitmemden? Daha kaç kere gidememem lazım?
2: İleride ne olur bilmem. Ama şu an senin olmadan hiçbir yere gitmem ben.
0: Gitmem.
3: Söz mü?
0: Bu aşamaya geçtiğimizi düşünüyorum.
3: Peki. Ben gidersem peşimden gelir misin?
0: Bir düşünürüm.
3: İyi. Yarına kadar vaktim var. Düşün o zaman.
0: Ne demek o?
3: Ben balayına gidiyorum. Gelmek istersen gelirsin benimle.
0: Ve sen delirdin mi? Dedem tepemde, Ege okuldan atılmış. Şu an hayatta olmaz.
3: İnci, sadece bir gün. Her şeyi geride bırakıp yanımıza birbirimizi alıp gideceğimiz tek bir gün.

0: Gelemem diyorum işte, gelemem, ısrar etme, gelemem.
1: Ben zaten Esra'yı arayacağım. O her şeyi ayarlar nasılsa.
0: Ya nereye ayarlıyor ya? Aramız daha yeni düzeltti dedenle. Niye bozayım tekrar?
1: Bozulmasına gerek yok ki İnci. Neyse tamam, hadi inelim biz. Seni de gören var ya, böyle gözü kara biri zanneder.
0: İyi tamam. Hadi gel. Gel ablanı bir ziyaret edelim. Madem gözü karalıktan bahsediyoruz Han Bey.
1: Canım onun da zamanı gelecek tabii.
0: Ay, bu ne ya? Ay, iğrenç kokuyor.

0: Bu ne, tuvalet mi patlamış ne? Buradan geliyor.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
3: O zaman...

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve Ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
2: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
0: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
3: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Staş labneyi.
12: Staş labne, lezzeti efsane, hafifliği şahane.
13: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
14: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
15: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Damla.
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyn Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyn Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: annesi ve çocuğuyla.
1: Sadece durladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde

0: Trend Yol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Damla?
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
12: Sadece duruladım.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
2: Sen de sadece durula.
0: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikail, Hiccup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
15: 3, 2, 1, 0.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Haribo süslemişler geldi.
6: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
7: Ben bu yüzüklerle bakkal yapıp havada avlıyorum.
8: Bebelak kardeş payı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
9: Bodri Meydan 14-20 Eylül tarihleri arasında Migros 5 litre doğal sızma zeytinyağı 1299 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan. Migros.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
5: Kapı açık. Buradan geliyor.
6: İnce dur. İnce dur.
5: Kapı kapandı.
6: Rüzgar herhalde.
5: Çok kötü kokuyor.
6: Ben konuşacağım Bayram Efendi ile halletsin.
5: Sen burada dur. Yakalanmayalım.

Esat, balayını acilen organize etmemiz lazım. Yarın yola çıkalım. Bak Esra ile konuşsan her şeyi halleder o, merak etme. Ne gerekiyorsa konuşun siz kendi aranızda, tamam mı? Haberleşiriz sonra.

0: İş gezisiymiş. Yalancı. Arkadaşı da kıyak yapıp balayına götürecek. Ha? Çünkü biz aptalız, anlamıyoruz. Ablama bir söylesem engel olur, gidemez de. Ya anlarsa benim Esat'ı sevdiğim? Vallahi kıyamet kopar. Ne yapacağım ben ya? Neriman! Neriman! Koş!
1: Abla, ne oldu? Ne oldu, iyi misin?
0: Ha? Şunu atsana, şunu. Şunu at. At ona.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: söylesene bu kim?
1: Kendi söyleyecek. Gidersen ben söylerim.
2: Bunu bana yapma Leyla. Bizi acımıyorsan Elif'e acı. Bu halimle beni görürsen mahvolur.
1: Sen de bize bu acıyı yaşatma.
0: Bırak Leyla'yı, kimsin sen?
1: Elif. O senin...
0: Gel.

0: Yatak odası burası.
1: Evin içine girsem mesele yok. Ama bu koruma tedbirleri çok ağır. Eve nasıl gireceğim?
0: Eşref'in koruma ekibinden biri gibi gireceksin.
2: Ne oldu buna? Çenesi hiç durmazdı.
3: Fazıl'dan fırça yiyince aklı başına geldi herhalde.
2: Ne oldu Samet? Sesin solun çıkmıyor hiç. Lan oğlum ne var? Alt tarafı fırça yedin.
3: Bırak kardeşim, uğraşma. Ne güzel iki dakika kulağımız dinlendi. Açtırma şunun çenesini.
4: Ya yeter. Gitmeyin çocuğun üstüne bu kadar.
5: Eyvallah, sağ olasın.
6: Önemli değil.

0: Düzeldi mi? Daha sıkışmış.
1: Etrafı kolaçan et. Dilleri içeri girmek için yapmış olabilir.
2: Eşref de evde bile değil. Kim girecek?
1: Dediğimi yapsın.

0: Fazıl, Tim beklesin. Bir iki dosyalık çıkacağım.
1: Dışarıda bekleyin. Az sonra tekrar çıkacağız.
2: Sıkıştın mı Samet? Geç kalma, fırça yiyeceksin yine.

0: Efendim?
1: Askeri kaçıyor. Bizden biri peşinde. Takip edin.
2: Aşağıya hemen. Efendim siz iyi misiniz?
1: Askeri yatak odama kadar girdi Fazıl. Sen böyle mi güvenlik sağlıyorsun?
3: Sen Samet'e bak.
4: Samet. Samet. Samet duyuyor musun Samet? Nefes al Samet. Samet. Samet. Samet. Ah.
1: Yakaladınız mı maskeliyi?
2: Maalesef efendim. Çocukları atlatmayı başarmış.
1: Fazıl. O çocuk olmasa maskeli beni öldürecekti. Bundan sonra böyle tedbirsizlik yaparsan fazla yaşlanmazsın.
2: Efendim özür dilerim. Bundan sonra daha dikkatli olacağız.
1: O çocuğu getir. Şahsen teşekkür edeceğim.
2: Tamam.
5: Efendim, Şamil ve Alptekin size şahsen teşekkür etmek istiyorlar.
6: Arkadaşlarınızın sağ salim dönmelerine çok sevindim. İlk fırsatta ben de kendilerini görmek istiyorum.
5: Efendim, Alptekin ve Şamil'in haklarındaki hükmün kaldırılmasına heyetin tepkisini merak ediyorlar.
6: Arkadaşlarına söyle, içleri rahat olsun. Yeni bir dönemde onlara çok iş düşüyor.
7: Efendim, misafirleriniz geldi. Beklesinler.
6: Mirsat, içerideki haini infaz edin.
5: Efendim, sorgulaması.
6: Biz ona bir şans verdik. O şansını kullanmak istemedi.
8: Maskeliği nasıl bulurum?
7: 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paralelleri arasında...
8: Ben sana espri yap dedim mi lan?
9: Yeter artık Akif. Öldüreceksin adamı.
7: Sen gel sen. Bunun coğrafya bilgisi zayıf.
8: Ölürse ölür. Hainin hayatını mı düşünüyorsun?
5: Erkan'ı indirin askıdan.
8: Sebep?
5: Artık vakti geldi. Erkan'ı bir daha geri dönmemek üzere uzun bir yolculuğa gönderiyoruz.
8: Gittiğin yerde bakarsın artık. Paralel meridyen var mı? Ulan öleceksin. Hala sırıtıyorsun. Konuşsana.
9: Yeter lan vurduğun. Birazdan ölecek işte.
8: Hayırdır üzülüyor musun bu aynı?
9: Sen bana işbirlikçi mi diyorsun?

0: O neydi öyle?
1: Akif'in gitmesini sağlamam lazımdı.
0: Hayırdır Talha?
1: Maskeli Polat Alemdar. Erkan Polat Alemdar'a çalışıyor.
0: Birader, senin aklın başında mı? Polat Alemdar öldü.
1: Polat Alemdar öldüyse Aksaçlı'yı kim kurtardı? Mirsat, bir şeyler dönüyor. Bizim neler olduğunu anlamamız lazım.
0: Aksaçlı'nın bizzat emri var. Ne dönerse dönsün, Erkan'ın yaşamasına imkan yok.
1: Mirsat, sen 24 saat yanındasın. Mutlaka bir şey görmüş olman lazım. Bir terslik, bir tuhaflık fark etmedin mi?

0: ülkemin verdiği diplomatik bir resepsiyon basılıyor. Siz bizimle görüşmek yerine Amerikalılarla, İsraillerle görüşüyorsunuz.
1: Kiminle ne zaman görüşeceğimi size soracak değilim. Şu an karşımdasınız. Sizi dinliyorum.
0: Türkiye ne zamandan beri bizimle görüşmeyi bize yapılan bir lütuf olarak görüyor?
1: Türkiye, İran'ı savunmak için uluslararası platformda büyük bedeller ödemeyi göze aldı. Fakat siz bizim gösterdiğimiz özveriyi hiçe sayıp bizim düşmanlarımızı himaye etmeye devam ettiniz.
0: Sancar Bey, beni buraya iyi niyetle, gönlümüzü almak için çağırdığınızı zannediyordum. Fakat görüyorum ki İran'ın dostluğu sizin için önemli değil.
1: Firuz Bey, bugüne kadar size diplomatik nezaketle cevap verdik. Örgüte verdiğiniz desteği kesmeniz için sizi iyi niyetle ikna etmeye çalıştık. Aynı şekilde Irak'ta ulusal çıkarlarımızı baltalamanıza rağmen Birleşmiş Milletler'de size verdiğimiz desteği geri çekmedik. Fakat artık sabrımızı Suriye meselesiyle taşırıyorsunuz.
0: Beni tehdit mi ediyorsunuz?
1: Bir dost olarak sizi uyarıyorum. Emperyalizme karşı Rusya ve sizinle ittifak kurmak için çok uğraştık. Fakat siz her defasında bizi hep hayal kırıklığına uğrattınız. Bundan sonra aklınızı başınıza alın. Türkiye'nin desteği olmadan ne Amerika'ya karşı ne de İsrail'e karşı ayakta duramazsınız.

0: Rashid'in hayatı tehlikede. Görmeye gittiğimde kendi ekibinden biri kafasını sıkacaktı. Sence Reşref Bey'i ortadan kaldırmak istiyor.
1: Sencer aksaçlı oldu ama o güce ulaşamadı. Belgeler onda olmadığı için nerelere nüfuz edildiğini tam kestiremiyor.
0: Reşref Bey'i niye öldürmek istiyor?
1: Reşref önceki aksaçlının naibi olduğu için sistemin nasıl işlediğini ve sisteme hizmet eden şahısları daha iyi tanıyor. Naiplik demek, aksaçlının sureti demektir.
0: Sencer de er geç Eşref Bey'e ulaşacağımızı, onu ikna edeceğimizi biliyor.
1: Ben Sencer'in bu hale

0: nasıl geldiğini hala anlamıyorum.
1: Anlamayacak bir şey yok. Kimse aynı olarak doğmuyor. O da bir süreç.
0: Bundan 20 yıl sonra biri sana gelip de Cahit elinizle kurduğunuz her şeyi yıkmaya çalışıyor derse, o zaman benim ne demek istediğimi anlarsın.
1: Ben Sencer'in sizin bu kadar yakınınız olduğunu bilmiyordum.
0: Sencer senin de çok yakının sayılır.
1: Nasıl?
0: Aslanla onlar kardeş gibiydiler. Türkiye'ye yönelik birçok tehdide karşı yürütülen birçok operasyonu ya yaptılar ya da yönettiler. Sencer en parlak döneminde Beyrut'ta bir Asala operasyonunda vurulup sakat kaldı.
1: Aslan Bey bana Asala operasyonlarına dair çok şey anlattı. Fakat Sencer'den bahsettiğini hiç hatırlamıyorum.
0: Sencer ikimizin ortak zaafıdır Aslan'la. O operasyonu ben planladım. Aslan da yönetti. İkimiz de uzun süre Sencer'in durumundan dolayı suçluluk hissettik.
1: Artık hisleri bir kenara bırakıp Sencer'in ülkeyi ateşe atmasına mani olmamız lazım. Sencer'e nasıl ulaşabilirim?
0: Mirsat, Sencer'in yakın korumalığını yapıyor. Ona ulaşırsan, Sencer'e de ulaşırsın.

0: Abi iyi misin?
1: İyiyim Cahit. Rauf'un telefonu hala tarihadaysa ona ulaşabiliriz.
0: Abi hastaneye dönelim.
1: Beni dinle Cahit. Tara'ya mesaj at. Ama dikkat et. Telefon başkasının eline geçtiyse... anlaşılmayacak şekilde yaz.
0: Abi tamam, ben hallederim. Seni hastaneye götürmemiz lazım.
1: Dediğimi yap Cahit. Biraz dinlenince kendime gelirim.

0: Efendim, bu haliniz ne?
1: Vay koçum, hoş geldin.
0: Ne oldu efendim? Yoksa Semra annemize bir şey mi oldu?
1: Ulan senle bana oldun Hafiz. Seninki kemik ağrısı geçer. Ama benim kalbimi kırmakla kalmadılar. Umutlarımı da çatır çatır kırdılar Hafiz.

0: Amerika'ya mı dönüyoruz efendim?
1: Git oradan kendine bir bardak getir. Dur. Senin ayağın kırık. Ben getiririm.
0: Estağfurullah efendim. Ben getiririm.
1: Otur Nafiz. Bu bardak sana yeter. Bu şişe de bana.

0: Devlet için, millet için. Saçını dök, sakalını ağart. Sonra sana layık gördükleri muamele, bir takdir belgesi, bir şilt, bir de emekli sandığı hesap numarası.
1: Efendim, bizim emekliliğimiz olmaz. En fazla geçici olarak bekleyin demişlerdir. Neden büyütüyorsunuz?
0: Lan ben genç Semih miyim bekleyeyim? Kafamda saç, takvimimde yaprak kalmadı Nafiz. Sencer büyük harcadı beni. Naip olacağım diye beklerken gayip oldum. İçim yanıyor Nafiz. İçim yanıyor.

0: Gel. Geçmiş olsun Eşref. Durum nedir?
1: Maskeli mahremime kadar girdi. Adil Bey bütün sırlarımızı biliyor. Bir an önce onları bulup gerekeni yapmamız lazım.
0: Benim hatam. Adil Bey'in üzerimde çok emeği olduğu için duygusal davranıp infazı geciktirdim.
1: Kendinizi suçlamanız için neden yok. Aynı duygusallığı hepimiz gösterdik. Bundan sonra ne yapacağız ona bakalım.
0: Öncelikle heyetin ve heyete hizmet eden kişilerin güvenliğini sağlamamız lazım. Bana bir liste hazırlamanı istiyorum.
1: Haklısınız. Bana gelebiliyorlarsa herkese gidebilirler. Gizli olan bir sürü projemiz var. Bunların hepsi tehdit altında.
0: Maskeli ve Adil Bey'i bulmak için ben bütün imkanlarımı kullanıyorum. Sen de projelerimizi ve insanlarımızı korumak için hazırlık yap. Devlet kurumlarının bütün imkanlarını seferber et.
1: Efendim, bu gizliliğimizi büyük ölçüde riske atar.
0: Eşref, kimseyi kaybetmeye tahammülüm yok. Hayatta kalmamız gizliliğimizden daha önemli.
1: En kısa zamanda listeyi ve alınması gereken tedbirleri hazırlayıp size sunacağım.
0: Teşekkür ederim Eşref. Benden bir isteğin var mı?
1: Bir an önce naibinizi belirlemeniz bu süreçte iyi olacaktır. Ayrıca KGT'nin başına Polat Alemdar'ın boşluğunu dolduracak, sorumluluk alabilecek birini atamanızı tavsiye ederim.
0: Bu görev için senin aklında biri var mı?
1: Bölgesel KGT'deki çocuklar hazır. Hepsi iyi yetişmiş. İçlerinden liderlik özelliği öne çıkan birini seçebilirsiniz.
0: Eşref, ben senin önerini soruyorum.
1: Benim önerim Akif. İçlerinde liderlik vasıfları en yüksek olan o.
0: Teşekkür ederim.

0: Fazıl, hayatımı kurtaran çocuğu niye getirmedin?
1: Efendim, maskeli çocuğu yaralamış. Hastanede tedavi ettiriyorum.
0: Her türlü bakımı en iyi şekilde yapılsın.

0: Senin ne işin var burada?
1: Ayıp oluyor abi. Biz bir takımız. Salon takımı gibi düşün. Sen üçlü koltuksun, ben ikili, Baki de tekli. Birimiz olmazsa takım bozulur.
0: Lan imdat, senin kafan nasıl çalışıyor? Ben hiç anlamıyorum.
1: Abi, ben hangi yüzle döneyim? Dayımın intikamını almadan alemde kimse yüzüme bakmaz.
0: İmdat, senin gibi delikanlının yüzüne bakmayanı bana söyle, ben onların yüzünü parçalayayım.
2: Abi neye karar verdin?
0: İmdat bırakıyor mu ki bir şeye karar verelim?
1: Abi, bak biraz anlattı. Bence kabul etmen lazım.
2: Abi, ben istihbaratın yeniden göreve gelmeni istediğini söyledim İmdat'a.

0: dayımdan. Ne dayın varmış ha? Adam öbür dünyaya gitti. Derdi bizi bırakıp gitmedi.
1: Abi. Cahitleri arıyorum ama telefonları kapalı.
0: Yarın ofise uğrarız Baki. Hele onlara da bir soralım. Biz yokken neler olmuş, neler değişmiş. Onlar bir anlatsın. Biz de ona göre bir karar veririz, tamam?
1: Tamam abi.
2: Abi.
3: Vücut ısısını koruyamıyor. Ağız yoluyla beslenemiyor.
2: Nasıl yani?
3: Cahit Bey, yüzünün halini gördünüz. Damar yoluyla besleyebiliyoruz. Normal bir hasta olsa bir yıl bu yanık ünitesinden çıkamaz.
2: Doktor, bizim hastamız özel biliyorsun. Hastanede tutma ihtimali bize bağlı değil. Ona göre. Bu şartlar altında ne yapılabilir onu söyle.
3: Beslenemediği zaman vücudunu sağlıklı bir insan gibi koruyamaz. Mutlaka damar yoluyla beslenmeyi aksatmaması lazım. Vücut çok kolay ısı kaybeder. Vücut ısısını korumak için ekstra tedbir alması lazım.
2: Ağrılar için ne yapacağız? Morfin giderek yetersiz kalmaya başladı.
3: Tedavisini yapamadığımız için ağrıları geçmiyor. Morfin de bir süre idare edecek ancak. Zaten mümkün olan en yüksek doza kadar çıktık. Ondan sonra morfin de acısını dindirmeye yetmeyecek.

0: İyi misin Abdüley?
1: Maskeli Eşref'in adamı.
0: Ne alakası var?
1: Eşref'i öldürmemi o engelledi.
0: Bu durum Eşref'ten şüphe etmekte ne kadar haklı olduğumuzu doğruluyor.
1: Bana bir fırsat daha yaratın. Bu sefer işimi tam yapacağım.
0: Sen biraz dinlen Abdüley. Kendini toparla. Zamanı gelince ben sana haber vereceğim.
1: Ben iyiyim. Dinlenmeme gerek yok.
0: Abdüley, dikişlerin açılmış. Tedavi olmazsan intikamını nasıl alacaksın? Merak etme. Ben sana maskeliyi de, Eşref'i de vereceğim. Seni tedavi olacağın yere göndereceğim.
1: Lüzum yok. Ben hallederim.
0: Senin gizliliğin çok önemli. Kimse bilmemeli.
1: Onun için kendim halletmek istiyorum. Merak etmeyin, kimsenin haberi olmayacak.
2: Efendim, biz bu adama neden bakıyoruz? Tamam, Polat Bey fakir fukarayı geri çevirmeyin derdi ama burası bir işletme neticede.
3: Ne konuşuyorsun sen Hüsnü?
2: Gelir gider dengesi diyorum. Bütçe diyorum, cari açık diyorum.
3: Ne var Hüsnü, paranız mı yok?
2: Efendim, siz sağlık personeli ne kadar kısıtlı imkanlarla ne kadar fedakarane çalışıyor biliyor musunuz?
3: Sen ne öğrenmek istiyorsun açık konuş. Kafamı ütüleyip durma.
2: Ya bu maskeli kim kardeşim? Bu kadar torpilli. Ona göre örtülü ödeneğe yazacağım.
3: Hüsnü, çok gizli bilgi. Kimsenin bilmemesi lazım.
2: Teessüf ederim efendim. Benden laf çıkmaz.
3: Suriye'den çok önemli bir komutan. Şebbiha'yı bitiren adam.
2: Efendim, baştan söyleseniz VIP hizmeti verirdik. Madem memleket meselesi mevzubahis, ben gideyim arkadaşlar tembihleyeyim. VIP hizmete geçsinler.

0: Koçum, bulunca bana haber ver mutlaka. Pek laf dinleyecek durumda değil.
1: Maskeli kim?
2: Benim bilgim yok efendim.
1: Müdür, adamın emrinde o kadar iş yaptınız. Kim olduğunu araştırmadınız, öyle mi? Çocuk mu kandırıyorsun sen?
2: Efendim, Naip öyle emretti, öyle yaptık.
1: Nasıl haberleşiyordunuz?
2: Erkan üzerinden efendim.
1: Bak müdür, bugüne kadar iyi işler yapmışsın. Sicilin temiz. Yazık etme İkbal'ine.
2: Efendim, biz İkbal için görev yapmadık. Devlet için yaptık.
3: Efendim, Aksaçlı sizi istemiş.
1: Neden istemiş? Bir şey demediler mi?
3: Bilgi vermediler efendim.

0: Gel.
1: Efendim, Mete Bey geldi.
0: Al içeri. Dirsel, Erkan'ı ne yaptınız?
1: Hallettik efendim.
0: Bizzat ilgilendin değil mi?
1: Evet efendim.

0: gelmedi. İstihbaratta işler umduğundan karışık değil mi?
1: Maalesef efendim. Ama toparlayacağız.
0: Ondan şüphem yok. Ama yerine bakacak, güvenilir bir adama ihtiyacımız olacak.
1: Efendim, bir kusurum mu oldu?
0: Niye hep olumsuz düşünüyorsun?
1: Efendim, meslek hastalığı diyebiliriz.
0: Nesrin'in ölümü seni sarstı.
1: Efendim, hepimizin zaafları var. Fakat dersimi aldım. Siz geri çekilmemi uygun görüyorsanız çekilirim. Biliyorsunuz, ben görev istemedim. Siz uygun gördünüz.
0: Şimdi seni daha büyük, daha kutsal bir görev için uygun gördüm Mete. Naibim olacaksın.
1: Efendim, bu benim için büyük bir şeref. Güveninize layık olmak için elimden geleni yapacağım.
0: Mete, zor zamanlar geçiriyoruz. Senden ilk beklentim içimizdeki bölünmeyi bitirmen. Bunun için Maskeli ve Adil Bey'i ne yapıp edip bulmamız lazım.
1: Derhal çalışmalara başlayacağım.
2: Artık değiştirecek yüzünde kalmadı. Yüzüne bakmayı sen bile tahammül edemiyorsun. Sevdiklerim.

0: Uyandın mı? Yardım edeyim.
1: Lila, beni yalnız bırakır mısın?
0: Bırakmam Polat. Seni bir daha bırakmam.
1: Size bunu yapmaya hakkım yok. Bu yüzü ben görmek istemiyorum. Size nasıl kıyayım?
0: Senin sesini, nefesini duymak bile bize yetiyor.
1: Ama ben sizi istemiyorum. Ne yüzünüzü görmek, ne de sesinizi duymak istiyorum. Anlamıyor musun? Bırak peşim.
0: Bu kadar kolay değil Polat. Hiç boşuna uğraşma. Beni kendinden uzaklaştıramazsın.
1: Lila, beni biraz seviyorsan bana bu yükü yükleme. Taşıyacak halim kalmadı.
0: Birlikte taşırız. Her zorluğu birlikte aşarız. Yeter ki sen yanında olmama izin ver.
2: Polat! Ne yapıyorsun? Polat yapma, yalvarırım. Ha Polat!
1: İçeri kimse girmeyecek, anladın mı Cahit? Hiç kimse!

0: Böyle nereye dalıyorsun koçum?
1: Burası kimin odası biliyor musun?
0: Naip odası.
1: O zaman buraya giremeyeceğini de biliyorsun. Ne işin var burada?
0: Aferin koçum. Hep böyle uyanık olun. Kimseye göz açtırmayın. Ben yeni naibinizim.
1: Bize böyle bir emir bildirilmedi.
0: Sabah bildirecekler. Şimdi işim var. Sen git dinle. Yarın uzun bir gün olacak.

0: Aradan haber var mı Cahit?
1: Henüz yok abi.
0: Telefon belki de onda değil. Başka bir yol bulmamız lazım.
1: Abi ne yol bulacaksak bana söyle, ben bulayım.
0: Gidip Aksaçlı'yla bir daha konuşmak lazım.
1: Abi. Ben bir çıkışı boşaltayım. Çıktığımızı görmesin kimse.

0: Duydum ki gidiyormuşsun oğlum.
1: Gitmem gerekiyor baba.
0: Madem gideceksin, sana bir şey anlatayım, öyle git.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
5: İndirimiydi, bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
6: Evden çıkmaya çekinir olduk.
7: Ben Canpetliyim. Bana hava hoş.
4: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
8: Hadi, hadi gelsenize.
9: Beni bırak.
10: Dede, hadi gel.
9: Yok, sen git. Ben Canpetliyim Binur Hanım. Bana hava hoş.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu Canpet, ıslaklığı ve kokusu.

0: kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
1: Risk alma, cam pedal.
0: Risk almayın, cam pedalın.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
5: Hesap kırdık.
4: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Hesap kurdu.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
7: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
2: Bambim var benim.
3: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
2: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikai, Hiccup, Onaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Damla önce çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: 24 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
6: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
5: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Beşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
4: İçin Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmik

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
3: Baba, vaktim yok.
4: Vakit mi istiyorsun? Bak, sana vakit isteyen kartalın hikayesini anlatayım. Kartal türlerinden biri, diğerlerine nazaran çok uzun yaşarmış. Bir insan gibi 80 yıl yaşayanları bile varmış. Çünkü bu kartal türünün gözleri çok keskin, tüyleri hızlı uçması için yumuşacık, pençeleri ve gagası öldürücüymüş. 35 yaşına geldiğinde gagası eski keskinliğini kaybeder, pençeleri avını tutamayacak kadar güçsüzleşir, tüyleri sertleşerek hızını kaybedermiş. Haliyle gözlerinin keskinliği de bir işe yaramazmış.
3: Benim gibi yani baba. Gözlerim görüyor ama o kadar.
4: Senin gibi yol ayrımına gelirmiş kartal. Ya avlanamayacağı için ölecek ya da zor bir yenilenme sürecine girecek. Bu yenilenme zor, sancılı, acılı. Kartal yuvasında adeta inzivaya çekilir. Önce taşlara vura vura gagasını parçalarmış. Eski gaganın yerine yeni gaganın çıkması uzun bir süre. Açlığa dayanmak da cabası. Yeni gaga çıktıktan sonra pençesini, tırnaklarını sökermiş. Yeni pençelerin çıkması bir süre. Çıkan tırnaklarıyla tek tek tüylerini yolarmış. Yeni tüylerin çıkmasıyla da 40 yaşında ömrüne yeni ömür katıp eskisinden bile daha süratli, daha çevik, daha avcı olurmuş. İnsanlar da böyledir. Kartal gibi yenilenmeye ihtiyaçları var. Ama ya yenilenmeye vakit ayırmazlar ya da bu sabrı göstermezler. Eskisi kadar güçlü Polat olmak mı istiyorsun? O zaman iyileşmene izin vereceksin. Şimdi gideceksen git. Ama ne eski avlar av, ne sen eski avcısın. Bunu unutma.

0: Hala. Bu işi bitirelim. Aksaçlı'ya yalan söylemekle ihanetin hiçbir farkı yok.
1: Neden ihanet olsun? Gerçeği ortaya çıkarmak bizim vazifemiz değil mi? Polat Alemdar hep ne derdi? Biz ideallerimize bağlıyız. Şahıslara değil.
0: İyi de kardeşim. Aksaçlı'yla birlikte sen çalışmıyorsun. Adamın gözünün içine baka baka dün yalan söyledim. Sen Polat abiyle konuştun mu?
1: Bütün gece Mete Bey buradaydı. Telefonumla ayıp odasına saklamıştım. Çıkaramıyorum.
0: Erkan'ı burada mı tutuyorsun?
1: Evet.
0: Ben Mete Bey'i oyalarım. Sen bir an önce telefonu çıkar. Yoksa Erkan'ın buradan nasıl çıkacağı belli.
2: Bu işlerin ne olacağı belli olmaz. Herkes kendi kafasına göre bir iş yapıyor. Bakalım hayırlısı.
3: Hayırlısı tabii.
4: Lavabo öyle değil mi?

0: Gir.
1: Efendim, rahatsız ediyorum ama bir husus var.
0: Söyle koçum.
1: Efendim, arkadaşlar sizinle tanışmak istiyorlar. Aksaçlı da yeni naip olarak arkadaşlarla konuşmanızı istiyor.
0: Topla arkadaşlarını, getir görüşelim.
1: Efendim, daha önce naip odasına girip çıkmamızı istemezlerdi.
0: İyi madem. Biz gidelim arkadaşlarına.

0: Arkadaşlar, ben Aksaçlı'nın yeni naibiyim. Birlikte çalışacağız. Ha, ne derdiniz? Sorununuz olursa önce bana geleceksiniz.
1: Efendim, işleyişimizde bir değişiklik olacak mı?
0: Evet. KGT'de yeni bir yapılanma olacak. Hazırlığınızı yapın. Birazdan yeni karargahınıza gideceğiz.

0: Ne yapacağımızı bilmiyorum, kafam karışık. Ama inşallah hep beraber bunun üstesinden geleceğiz.
1: İnşallah.
2: Nereye gideceğiz? Neden bahsediyor bu?
3: Bilmiyorum. Sen emanetini alabildin mi?
2: Aldım.

0: Bu kadar kalabalıkta gündüz vurmamız sıkıntı yaratmayacak mı Türklerle?
1: Diğerlerine mesaj alacak. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, peşlerini bırakmayacağımızı bilecekler. Sen Türkleri dert etme.

0: Hadi.
1: Ambulans çağırın! Ambulans çağırın!
2: Efendim, Eşref Bey şüphelenmeye başladı. Hayatımı kurtaran çocuğa teşekkür etmek istiyorum diye beni sıkıştırıyor. Yarın hastaneye gidip ziyaret edecek. Talimat verdi.
3: Yerine Abdüleyi koymak için çıkardığın çocuktan mı bahsediyorsun Fazıl?
2: Evet efendim.
3: Nerede şimdi o?
2: Gizli bir yerde tutuyorum efendim.
3: O zaman niye buraya gelip gizliliğini riske atıyorsun? Çocuğu öldürüp Eşref'e cenazesini vereceksin. Ailesine gidip madalya verecek. Bundan ben söyleyeyim.
2: Efendim, ben size danışmadan iş yapmak istemedim.
3: Tamam Fazıl. Dediğimi yap.
2: Emredersiniz efendim.
3: Eşref'in attığı her adımı bileceğim. Gözün dört aç.
4: Efendim. Anneniz yine aradı. O gelmezse artık ben geleceğim diyor.
5: Nafiz. Şimdi annemin yanına gitmektense cehennemin dibine gitmeyi tercih ederim.
6: Sonunda gideceğin yer orası Mete.
5: Ne oldu adaş? İhtiyarlar sana çocuk bakıcılığını mı uygun gördüler? Ama yanlış yere geldin. Çocuk parkı az ileride.
6: Asıl sen yanlış yerdesin. Meyhane bir alt sokakta.
5: Nafiz, bu adaşa istihbaratta yalandan bir koltuk verdiler. 23 Nisan çocukları gibi kendini koltuğun sahibi zannetti. Adaş, gel sen bana katıl. Bizim hakkımızı yiyor bunlar.
6: Bundan sonra senin hakkını da ben koruyacağım, rahat ol.
5: Niye? Saçın ağırdı diye kendini aksaçtı mı zannetmeye başladın?
6: Şimdilik naipliğe kadar gelebildim Mete.
5: Çok sevindim adaş. Zaten ya sen ya ben. Başka kim yapacaklar? Kendim olmuş gibi sevindim.
6: Ya ya, bilmez miyim?
5: Bu gençleri benim emrime vermeye mi getirdin? Naiplik sana yaramış, iyi düşünmüşsün. Hem ben gençlere tecrübelerimi aktarırım, hem de bunların bir kısmında asilik var. Onları biraz törpülerim.
6: Tabii sen fırsat buldukça buraya gelir, gençlere anlatırsın, askerlik anısı anlatır gibi. Tabii seni dinleyecek birini bulursan.
5: Polat Alemdar'ın koltuğunu bu yeni yetmelere verecek halin yok herhalde. Ne diyorsun Nafiz bu? Bugün 23 Nisan mı?
6: Mete, geçmişi unut. Ben artık naibim. Sen de benimle makamıma göre konuşacaksın. Hepiniz emrim altındasınız. Nafiz, bunu çıkar buradan.
4: Efendim, Semra anne çok merakta kaldı. Bir gidip baksak.
5: Çekil Nafiz, çekil! Çekil!

0: İnat ettin, gitmedin hastaneye. Bari Cahit'e haber verseydik. Meraktan ölmüşlerdir.
1: Gaye, bir sebebi olmasa böyle gizlenmezdim. Cahit'in başına iş gelsin istemiyorum.
0: Teşekkür ederim Abdüley. Cahit'i düşündüğünün onda biri kadar beni düşünmüyorsun.
1: Geliyoruz laf, gelmiyoruz gene laf. Tamam, ben gideyim en iyisi.
0: Ya bırak bu tripleri Abdüley. Gidecek halin mi var? Otur çorbanı iç.

0: Allah Allah.
1: Ne oldu?
0: Birileri kamera görüntülerini silmiş Ali.
1: O ne demek? Niye silmişler?
0: İçeriden birileri Abdüley'in arkasını kolluyor demek.
1: En son nerede görülmüş?
0: Ayastepe Mahallesi.
1: Biliyorum ben orayı. Yengeye arada bir şeyler götürüyordum. Tamam Okan, sağ ol. Abi, buldum galiba.
2: Tamam Ali, beni haberdar et durumdan.

0: Abi ben Talha.
1: Çok şükür. Senden umudumuzu kesmiştik neredeyse. Bir dakika bekle. Abi Talha.
2: Durum nedir Talha?
0: Abi Mirsat'la konuştum. Erkan'ı kurtardık. Ama Aksaçlı ile ilgili duruma ikna olmadı.
3: Tereddütleri var.
2: Haklı Talha. Senin de var biliyorum.
3: Ama ben ikinizin birden tereddütlerini giderecek adamı da biliyorum.
2: Bir saat sonra söyleyeceğim yere gelebilir misiniz?
0: Bilmiyorum abi. Ortalık biraz karışık. Ama elimden geleni yaparım. Şimdi kapatmam lazım. Biri geliyor.
2: Tamam Talha. Geleceğiniz yeri sana mesaj atacağım. Mutlaka getir Mirsat'ı.
1: Nereye gideceğiz abi?
4: Hadi birader. Seni bekliyor herkes.
5: Bu koltuğun önemini size anlatmama gerek yok. Bu koltuğun ilk sahibinin Polat Alemdar olması zaten önemini anlatıyor. Şimdi bu koltuğa içinizden biri oturacak.
0: Efendim, bu makam öncelikle Polat Alemdar'ın silah arkadaşlarına düşmez mi?
5: Cahit de, Abdüley de çok değerli arkadaşlarımız. Hizmetleri anlatmakla bitmez. Ama bu koltuk için yetiştirilmediler. Koltuğun sahibine itaat ve hizmet için yetiştirildiler.
6: Peki neden içimizden biri?
5: Çünkü sizler Polat Alemdar gibi özel yetiştirildiniz.
7: Aksaçlı liderimiz olarak kimi atadı?
5: Aksaçlı hepinize ayrı ayrı çok özel değer veriyor. Size ne kadar güvendiğini göstermek için liderinizi atamadı. Liderinizi kendiniz seçeceksiniz. Seçiminize saygı göstereceğini söyledi.
8: Seçimi nasıl yapacağız?
5: İçinizden biri herkesin oyunu alacak. Oy birliği olmadan lider seçemezsiniz.
8: Efendim, bu bizi sıkıntıya sokar. İçimizde bölünme, gruplaşma olur.
5: Orası size kalmış. Aksaçlı size güveniyor. Güvenini boşa çıkarmayın.

0: Efendim, açık konuşabilir miyim?
1: Söyle Aziz.
0: Efendim, o koltuk boşluk kaldıracak bir koltuk değil.
1: Aksaç'la öyle uygun gördü Aziz. Sorgulamak bize düşmez.
0: Efendim. Efendim. Pusat'ı ve maskeli arabayla kaçıran şahsın görüntülerini temizlemeyi başarmışlar. Pusat'ın yanındaki şahıs Cahit'miş.
1: Pusat Cahit'lerle hareket ettiğine göre maskeliyi onlar da biliyorlar. Polat Alemdar'ın bütün ekibini takip alsınlar.
0: Polat Alemdar'ın bütün ekibini takip alsınlar.
2: Oy çokluğu var.
3: Naip Aksaç'ın oy birliği istediğini söyledim. Arkadaşlar, sizin teveccühünüze teşekkür ederim. Ancak diğer arkadaşlarımız sizin gibi düşünmüyor. Üzerinde hepimizin ittifak edeceği bir aday belirleyelim.
2: Benim adayım Talha.
4: Ben de Talha arkadaşımızın bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyorum.
5: Arkadaşlar, bu konu böyle ha deyince karar verecek bir konu değil.
6: Hayırdır gençler? Ne toplanmışsınız buraya böyle? Abdüley ile Cahit nerede?
7: Bilmiyoruz abi. Arkadaşlar, Mirsat'la bizim çıkmamız lazım. Aksaçlı bize bir görev verdi. Bu konuyu biraz düşünüp öyle tartışalım.

0: Cahit'le Abdüley nerede bilmiyorsanız sizin burada ne işiniz var?
1: Abi, biz KGT'yiz biliyorsun değil mi?
0: Bilmiyorum. Ben bir tek KDV'yi biliyorum. O da bu sıralar bayağı can yakıyor.
2: Abi sen ne yapacaksın Abdüley ile Cahit'i?
0: Lan oğlum, siz dağdan mı geldiniz? Bir taziye falan vermek yok mu sizin adetinizde?
3: Abi, onlar Polat abiden sonra fena dağıldılar.
0: Neyse. Bir yandan da böyle iyi. Dükkanı boş bırakmamak lazım. Gençler. Hadi eyvallah.
1: Abi. Abdüley yaralıydı. Hastanededir onlar.

0: Efendim anne. İyiyim iyiyim. Biraz hava almaya dışarı çıktım. Yok anne, gelmeyeceğim. Karnım da aç değil zaten. Ben de aklınız kalmasın. Ben size sitem ettim ama geçti gitti. Üstünde duracak bir şey yok. Ellerinizden öperim.
1: Allah kimseye kaldıracağından fazla yük vermez. Eğer kaldıramayacağınız bir yük varsa sizin hamallığa soyunmuşluğunuzdandır. Allah zalim değildir. Ama insanlar kendilerine bile zulmetmeyi sever.
2: Efendim, maskeliğe dair bir iz bulduk. Kırmızı kitapla ilgili belgelerin çalınması sırasında Pusat Çakan'ın yanındaki şahsın Polat Alemdar'ın adamı Cahit olduğu tespit edildi.
3: Adil'le birlikte hareket ediyorlar. Takip edersen seni maskeliğe ulaştırır.
2: Efendim, Polat Alemdar'ın bütün ekibini takibe aldırdım.
3: Mekanları da izleniyor mu?
2: Evet efendim.
3: Mete, maske...

0: Veli ile Adil Bey'i bir an önce bulmazsak heyeti bir arada tutmam zor.
1: Merak etmeyin efendim. Mutlaka bir açık verecekler.
0: KGT'liler seçim yaptılar mı?
1: Henüz bir netice çıkmadı efendim.
0: Adaylar arasında Mirsad'ın adı geçiyor mu?
1: Öğrendiğim kadarıyla geçmiyor efendim. Akif veya Talha olacak gibi görünüyor.

0: Doğru yerdeyiz. Mesajda söylediği yer burası.
1: Hani neredeler o zaman?
0: Bilmiyorum. Belki de bir sıkıntıları var.
1: Bir ara yokluğumuz dikkat çekmeden geri dönmemiz lazım Talha.
0: Kapalı.
1: Gidelim Talha. Belli ki gelmeyecekler.

0: Abi, biraz daha gelmeseydiniz Mirsad dönüp Erkan'ın kafasına sıkacaktı.
1: İyi ki gelmişiz o zaman. Yoksa yanlış adama sıkacakmışsın.
2: Abi, harbiden sensin. Kulağımla duymasam inanmazdım.
0: Ayıp oluyor birader.
2: Geçmiş olsun abi.
1: Sağ ol Mirsad. Şu işi halledince geçecek.
2: Abi, Talha bana bir şeyler anlattı. Ama benim kafam hala karışık. Neticede Aksaçlı'dan bahsediyoruz.
1: Peki Mirsad, heyet bir yanlış yapıp bir haini Aksaçlı seçtiyse bizim bunu heyete gösterme sorumluluğumuz yok mu?
2: Abi, haklısın. Ama sen benden daha fazla biliyorsun. İktidar oyunlarında yanlışla doğruyu ayırmak, kimin yalan, kimin doğruyu söylediğini anlamak çok zor. En azından şimdi yürüyen bir sistem var. Kaos ve belirsizlik yok.
1: Ben seni gerçek Aksaçlı'ya götüreyim, o sana anlatsın. Benim duygusal davrandığımı düşünebilirsin.

0: Daha şimdiden gruplaşma başladı.
1: Abartıyorsun Akif.
0: Abartmıyorum Aynuren. Biz burada oturuyoruz diye Haydar ve Fatma mutfakta oturuyor. Ben gidip konuşacağım arkadaşlarla. Ben de Talha'yı destekliyorum diyeceğim.
2: Olmaz öyle şey.
0: Alptekin, benim liderlik gibi bir derdim yok. Gruplaşma bizi bitirir. Ben içinizden hanginiz lider olursa onun altında çalışırım. Sorun etmem. Ayrıca Talha da iyi bir arkadaşımız.
3: İyi de kardeş, bizim fikrimizin önemi yok mu? Biz seni seçtik. Şimdi sen yüce gönüllülük yapacağım diye bizim oylarımızı harcayacak mısın?
0: Tamam, haklısın ama bir çözüm bulalım. Benim yüzümden içimizde gruplaşma olduğu gibi hissediyorum.
1: Sana söylüyorum, abartıyorsun. Belki de sadece karınları aç bir şeyler yiyorlar, ne biliyorsun? Biraz zaman geçsin. Arkadaşlar bir düşünsünler bakalım.
3: Ben gidip bir bakayım arkadaşlara.

0: Biz son dakika haberiyle yayınımıza ara veriyoruz. Bugün öğle saatlerinde Çeçen komutan ve korumasının otomatik silahlarla taranarak öldürülmesi İstanbulluları şoke etti.
1: Polise falan haber verdik. Adamlar Çeçenmiş.
2: Ne yapacağımızı bilemedik. Ondan sonra bir baktık, ikisi de yerde yatıyor. Ambulans falan çağırmaya çalıştık.
3: İstanbul'un göbeğinde adam vuruyorlar ya. Nasıl bir şey bu, anlamadım ki ya. Arkamızdan geldiler, tak tak tak silah sesleri, adamı vurdular.
4: Tanıyor muydun yoksa?
5: Ateş etmeye başladılar, çok korktuk.
6: Biz annemle yürüyorduk.
7: Yerden bir baktık, birden Çeçen.
8: Sencer benden sonra Amerikalılarla İsraillilerle görüştüm. Peki, Ruslarla görüştüm.
9: Görüştü efendim.
8: Ama İranlıları bekletti değil mi?
9: Bana pazarlık meselesi olduğu söylendi.
8: Biz yüzyılın başında küresel güçlere artık küresel aktör olmadığımızı söyledik ki bizi rahat bıraksınlar. Ama küresel güçler bize inanmadılar. Ekonomik, siyasal, askeri bütün göstergelerimiz bu güçleri ikna etmek üzere dizayn edildi. Bu sebeple bu yüzyılı savaşsız geçirdik. İstediğimiz şartların oluşması için sabırla bekledik. Soğuk Savaş'ın bitimi çok büyük bir fırsattı. Fakat kurumlarımız ve zihniyetimiz buna hazır olmadığı için o fırsatı değerlendiremedik. Bu bize 25 yıl kaybettirdi. Bu fırsat bugün bir kez daha önümüzde. Üstelik kurumlarımız ve biz hiç olmadığımız kadar hazır durumdayız. Ama Sencer ve onun gibi düşünen bazı arkadaşlarımız dünyadaki ve bölgedeki dönüşümü iyi analiz edemediler.
10: Çünkü bu yüzyıllık uyku bazılarımızın korkularını arttırdı. Bir daha asla büyük devlet olamayacağımız, bize müsaade etmeyecekleri inancını yerleştirdi. Düşündüler ki biz böyle bir işe kalkışırsak emperyalistlerin bize bahşettiğini düşündükleri bu toprakları da elimizden alırlar.
9: Siz diyorsunuz ki onlar ihanet ettiklerini düşünmüyorlar. Doğru yaptıklarına inanıyorlar. Peki bu onları hain yapar mı?
8: Kendine inanmayan, kendi gibi düşünmeyenleri hain gibi gösterip öldürmek, etrafı, herkesi bir yalana inandırmak, bir insanı hain yapmazsa ne yapar?
9: Eşref Bey'e maskenin suikast yaptığı söylendi.
10: Ben suikast önledim. Eşref Bey'in ekibinden biri odaya girdiğimde kafasına sıkmak üzereydi.
8: Sadece Eşref değil, Sencer, onunla birlikte hareket etmeyen bütün heyet üyelerini ilk fırsatta öldürecek. Bu artık sadece zaman meselesi.

0: Ne bu kadar dil döküyorlar anlamıyorum da.
1: Polat abinin özelliği bu. Bir adamı bir işe ikna etmeden göreve göndermez ki adamın aklı takılıp hata yapmasın.
0: İyi de arkadaş bizi ikna etmek için hiç konuşmadı.
1: Pusatçım sen daha vurucu güçsün. Kendini koçbaşı gibi düşün. Kaleyi koçbaşıyla açarsın ama o koçbaşını kalenin kapısına getiren şey strateji.
0: Tamam baba boşver vazgeçtim ben.
1: Öyle boş vermek yok. Bundan sonra ders vereceğim sana. Pratiğinde sorun yok da teorini biraz güçlendirmemiz lazım.
2: Diyelim ki yok olmayı göze alarak Sencer Bey'i ortadan kaldırdık. Ondan sonra heyet kaosa girmez mi? Birkaç ay içinde üç başkan yitirmiş bir heyetin

0: fonksiyonu sürdürme şansı var mı?
1: Sen ne öneriyorsun?
0: Ben Sencer Bey'in en yakınındayım. Bana müsaade edin, araştırıp heyete sunacak kanıt toplayayım. Böylelikle Sencer Bey gittikten sonra siz geri dönebilirsiniz. Heyet başsız kalmamış olur.
2: Şu an tek şansımız sensin Mirsad. Seni böyle

0: Sen gelmeyecektin hani?
1: Alındığımı düşünme diye geldim. İçime dert oldu.
0: Gel gel. Kızım, hepimiz belli bir yaşa geldik. Biz bu yaştan sonra gerilimi kaldıramıyoruz.
1: O zaman benim senin oğluna sırtımı dönmem lazım.
0: Doğru söylüyorsun. Kızım, ben sana telefonda söylemedim. Yukarıda annen var.
1: Buraya mı gelmiş?
0: Ben getirdim. Hastanede bir başına kalmasına gönlüm el vermedi. Siz de oturun, ne konuşacaksanız konuşun. Kimsenin öbür dünyaya alıp vereceği kalmasın.
1: Anne, kızmayayım diyorum ama şimdi nasıl kızmayayım? Anneme sizin hatırınıza selam verdim. Ama hayatımı alacak değilim.
0: Kızım sus, yavaş duyacak.
1: Duyarsa duysun. Benim annem yok. Lütfen bana bir daha emrivaki yapmayın.

0: Erhan. Aksaçlı'nın kalp ilacı azalmış. Hastaneye gidip Hüsnü'den alman lazım.
1: Ben gidip o deliyle muhatap olmam Cahit. Bu saat gitsin.
2: Problem değil abi. Ben alır gelirim.
0: Lan siz kafayı mı yediniz? Oğlum, sen şu anda memleketin en çok aranan adamlarından birisin. Farkında mısın? Hadi Erhan, uzatma.
3: Durumlar nasıl Hüsnü?
4: Efendim, hangi durumlar? Global ölçekte mi soruyorsunuz, yerel ölçekte mi?
3: Vazgeçtim Hüsnü. İkisini de sormuyorum. Abdüley nerede?
4: Efendim, kendisi firari.
3: Nasıl yani? Abdüley polisten mi kaçıyor?
4: Yok efendim, hastaneden. Sağlık sektöründen kaçıyor.
3: İyi. Cahit nerede?
4: Efendim, onun da Suriyeli misafiri var, onunla ilgileniyor.
3: Neden bahsediyorsun sen ya? Ne Suriyelisi? Nerede bunlar? Ofiste yoklar. Arıyoruz, cevap vermiyorlar.
4: Efendim, o pis bıyıklı teriyer birazdan gelecekmiş. İsterseniz bekleyin, ona sorarsınız.
5: Teriyer ne ya?
4: İşte efendim, teriyer. Sizi yer, beni yer, herkesi yer.
3: Hüsnü! Bak az kaldı, gözünü patlatacağım. Sen benimle şaka yapılmayacağını bilmiyor musun?
4: Efendim, sağlık sektörü beni bitirdi. Ne dediğimi, ne yaptığımı artık ben de bilmiyorum.
3: Lan teriyer kim? Bari onu söyle. Senden bir şey istemiyoruz. Lanet olsun arkadaş ya.
4: Erhan efendim, Erhan. Ama dikkat edin, sizi ısırmasın.
3: Arkadaş, Polat Alemdar'ı var ya, aha bunlar öldürdü. Bak ne diyorum bak, Polat Alemdar'ı bunlar öldürdü. Başka da bir şey demiyorum. Gel Baki bir çay içelim, bir nefes alalım. Sıkıntı geldi ya.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
3: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
9: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
8: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
10: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
11: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
12: Bambim var benim.
13: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
14: Getir, bir mutluluk getir.
10: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
15: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
16: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Oldum.
2: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle

0: Nugget. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek atıştır.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
4: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
5: Modası geçmeyen lezzet Albin. Çikolata.

0: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
2: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
3: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
3: O zaman...

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. BİM,
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
7: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Siz nasıl deşifre oldunuz? Nasıl buldular sizi?
5: Türk devletinden birileri Ruslara yerimizi verdi. Başka türlü mümkünü yok.
6: Türk devleti burada size kucak açmış. Çeçen komutanları verecek olsa şimdiye kadar çoktan vermişti.
5: Biz de istihbaratçılara aynı şeyi sorduk. Sadece öldürülen komutanımız değil, herkesi açığa çıkarmış Ruslar.
4: Türk devletinden bile olsa benimle konuşmadan kimseyle görüşmeyin. Yer altına çekilin. Eğer bir hain varsa ben bulur sizinle irtibata geçerim.
5: Acele etmen lazım Şamil. Türk devletinin imkanları olmadan çok dayanamayız. Türklere bize yeniden alan vermeleri için misilleme yapmak zorunda kalırız.
4: Sakın. Rusların istediği de o. Siz Türkiye'de eylem yapın ki Türk devleti size sırtını dönsün. Bu oyuna gelmeyin.
5: Sen haini bul Şamil. Bir ömür saklanamayız.

0: kadar oldu Mirsad gideli Cahit?
1: 2 saati geçti abi. İstiyorsan arayayım.
0: Yok. Çocuğu riske atmayalım.
1: Abi yakalanmış olmasın?
0: Yakalansa Talha haberi verirdi de inşallah lafımı dinlemiştir. Araştırma yapmaya falan kalkmamıştır.

0: önceki aksaçlının ülkeyi felakete sürüklediği, bir an önce ülkeyi ondan kurtarmamız gerektiği söylendi. Polat Alemdar'ın dikkatini dağıtmak için önce Memati Baş suikastini tertip ettik. Efendim, oldu mu?
1: Oldu Semih.
0: Efendim, bu işi kimin üstüne yıkacaksınız?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 18 Eylül Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. İstanbul Havalimanı için gurur günüydü bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul Havalimanı 4. pist açılış törenine katıldı. Çarpıcı mesajlar verdi.
1: Ya Allah! Bismillah. Selim Kaptan, Cemile Nur Kaptan.
2: İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Pilotlarla iletişime geçti ve yeni pistten ilk kalkış gerçekleşti.
1: Pist 09, rüzgar 050'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
2: Teşekkürler.
1: Hayırlı yolculuklar. Ya Allah! Bismillah.
3: Bugün İstanbul Havalimanı'nın gurur günüydü. İstanbul Havalimanı'na 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarpıcı mesajlar verdi.
1: Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır.
3: Cumhurbaşkanı muhalefete de ayrı bir parantez açtı.
1: Takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan, buna alışanlar için deniz tükenmiştir. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora başarıya koşuyor. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
0: Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat. Fonda parası olanlar ne yapmalı? Fondaki paralar 3 ay içinde verilecek efendim. Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonu tasfiye etti. Bu fonlar için yol haritası çizildi. Peki bahsi geçen 131 fonda parası olanlar ne yapacak, nasıl bir yol izleyecek? Uzman anlattı.
4: Sermaye Piyasası Kurulu aldığı bir kararla 131 adet fonun tasfiyesine karar verdi.
5: Usul ve esaslar belirlendi.
6: Bu 131 fonda parası olan yatırımcılar haliyle tedirgin oldu. Kafa karışıklığıyla beraber acaba param gitti mi, geri alabilecek miyim korkusu başladı. Ancak uzmanı fonda yatırımı olanlar için tek tek anlattı.
4: Şu ana kadar tespit edilen 353 bin hesabın sahiplerine elde edilen paranın paylaştırılması anlamına geliyor. Yani paranızın tamamının battığı veya sıfırlandığı gibi bir anlama kesinlikle gelmiyor.
6: Öyleyse fonda yatırımı olanlar ne yapacak? Yatırımlarını hesaplarına tekrar ne zaman görecek?
4: 3 ay içerisinde fonun bütün paraları tahsil edilecek, bütün alacakları alınacak, satılabilecek her şeyi satılacak, paraya dönüştürülecek ve fonda yatırımı bulunan vatandaşların hesabına para yatacak.
5: Fonda parası bulunan yatırımcının tek yapması gereken ilgili iki bankaya başvuru yapmak.
0: 15 yıl önce Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma genişliyor. Bu kez gözaltına alınan isim Kozinoğlu'nun aynı koğuşta kaldığı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur. Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur, KKTC'den döndüğü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
3: Hakkında gözaltı kararı çıktığında Kıbrıs'taydı. Emekli albay Hasan Atilla Uğur uçağa bindi. İstanbul'a indiği anda gözaltına alındı. Ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Hasan Atilla Uğur, Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki koğuş arkadaşlarından biriydi. Kozinoğlu'nun öldüğü günde oradaydı. Uğur daha önce Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı geceye ilişkin ayrıntılar anlatmıştı. Ama dosyanın belki de en çarpıcı başlıklarından biri Kurtlar Vadisi Pusu dizide bir karakter vardı. Kazım Kaşifoğlu. İsmi de hikayesi de Kaşif Kozinoğlu'na benzetildi. Ama asıl dikkat çeken tarihlerdi. 10 Kasım 2011.
7: Kahraman oğlum, güle güle güçlerim, kahraman.
3: Kurtlar Vadisi Pusu'nun 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutuluyor ve ölümle tehdit ediliyordu. 2 gün sonra 12 Kasım'da gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ve dizinin 8 Aralık'ta yayınlanan 139. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri şırıngayla öldürüldü. İşte savcılığın mercek altına aldığı noktalardan biri de bu zamanlama. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
8: Kazım'ın karşı Kozinoğlu mu aktarıyor? Neler söylersin?
3: Üstelik dosyada Hasan Atilla Uğur'la ilgili bir başka iddia da soruldu. Kurtlar Vadisi senaryosuna müdahale etti mi? Raci Şaşmaz bu iddiayı reddetti. Şaşmaz, Hasan Atilla Uğur'la tanışıklarının Osman Sınav üzerinden başladığını anlattı ve senaryoya dışarıdan müdahale olmadığını söyledi.
8: Kazım Karşıkoğlu karakteri sadece bir isim benzer değil mi?
3: Soruşturma sadece diziyle sınırlı değil. Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı da dosyada ve operasyon o dönem soruşturmayı yürüten savcılara kadar uzandı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan da gözaltına alındı. 2012'de kapanan dosya yıllar sonra raftan indirildi, mezar açıldı. Eski deliller yeniden inceleniyor. Koğuş arkadaşları soruşturmada, dönemin savcıları da gözaltında.
7: Kahraman oğlum, kahraman.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, usta sanatçı Ferdi Tayfur'a hayranlığıyla biliniyor. Makam odasında Tayfur'un eseri çalınca MHP lideri duygulandı. Ferdi bizi mahvettin dedi. İşte Ferdi Tayfur'un MHP liderini duygulandırdığı anlar.
9: Ferdi mahvettin bizi yavrum.
3: Burası MHP liderinin makam odası. Fondaysa Ferdi Tayfur var. Dinledi ve işte yorumu.
9: Ferdi mahvettin bizi yavrum.
3: Adana Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunum yaptı.
10: Ferdi Tayfur dönemi. Allah razı olsun hocam.
3: Tanıtım videosunda Ferdi Tayfur'un şarkısına yer verildi.
11: Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
3: MHP lideri duygulandı.
9: Ferdi mahvettin bizi yavrum.
3: Ve bir talimat verdi.
10: Oraya bir Ferdi rahmetlinin adına bir çimer dik ya.
12: Tabii ki emredelim.
10: Madem bir millet bahçesi, Ferdi Tayfur şınarı diye.
3: MHP lideri Ferdi Tayfur'a hayranlığıyla biliniyor. Cenazesinde en önde yer almıştı. Klasik arabasıyla yaptığı Ankara turlarında da fonunda hep Ferdi Tayfur oluyordu.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga geldi. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski milli futbolcu Hasan Şaşın da bulunduğu 18 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
13: Duyuyorum, çok mutluyum.
14: Üzgünüm açıkçası.
15: Bakalım, çok heyecanlıyım.
16: Bu sahnede oynuyordum, her sahnede oynuyordum.
17: Hep beraber söylüyoruz.
15: Bu geceye katıldığımız için ben de ödül vereceğim.
18: O zaman bir özel bilgi daha verelim.
5: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bir kez daha düğmeye basıldı.
13: Altın Portakal Film Festivali'nde olmaktan gerçekten gurur duyuyorum.
19: Sorumluluğu büyük. Bir projenin içerisindeyim.
5: Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ve eski milli futbolcu Hasan Şaşın da bulundu. 18 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
19: Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti.
20: Çalıştığım birkaç proje var. Gitti diye bir parçamız var.
5: Ve sabah saatlerinde yapılan operasyonla 15 ünlü isim gözaltına alındı.
18: Bu saatten sonra ne kadar iyi oyuncu getirilir? Getirilen oyuncu doğrudan 11'e mi olur?
19: Özellikle bu hafta içi son 2 antrenman çok iyiydi.
5: Aralarında oyuncu Afra Saraçoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi içinse çalışmalar devam ediyor.
15: Bütün enerjimizi böyle boşaltacağız. İyi gelecek bize.
5: Yurt dışında olduğunu açıklayan Saraçoğlu en kısa zamanda Türkiye'ye döneceğini duyurdu.
15: Valla her şey yolunda. Yani hiçbir şey bu kadar yolunda gidemezdi herhalde. Çok mutlu ve çok gururlu hissediyorum.
5: Soruşturma devam ediyor.
21: Çocuklar önemli, geleceğimiz, onları mutlu etmek çok önemli.
0: 14 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında şimdi de WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Geminin sol kızağının kırık olduğunun faciadan aylar önce bilindiği, üstelik kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel tamir ettirildiği iddiası dosyaya girdi. Şimdi soruşturmanın en kritik sorusu şu: yolcuları bile bile mi ölüme götürdüler?
22: Şu anda.
23: Öldü.
22: Kadın öldü, kadın.
21: Batıyoruz.
24: Batıyoruz.
3: 7 Haziran WhatsApp'tan gönderilen bir görüntüde geminin kızağının kırık olduğu görülüyordu. 10 gün sonra 17 Haziran'da bu kez fotoğraflar ve yazışmalar vardı. Polisin mahkemeye aktardığına göre hasar yardımcı kaptana bildirildi. Fotoğraflar şirket yetkilisine kadar ulaştı. Ve facia günü. Gemi bu kez gerçekten su almaya başladı. Yolcular endişeliydi.
1: Geminin altı çok su alıyor. Herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor dedi bana.
3: Tahkikat memuru mahkemede kaptanın geminin aldığı suyu önemsemediğini ve risk alarak seyre devam ettiğini söyledi. Ama şimdi daha büyük bir soru var. O kırık kızak nasıl tamir edildi? Eğer tamirin uygun bir tersanede ve uzmanlar tarafından yapılmadığı belirlenirse soruşturmanın seyri değişebilir.
2: Kapılar kapalı olduğu için hiç kimse çıkamadı dışarıya. İnsanlar kapıları kırmaya çalıştı.
3: Gemi 30 Ağustos'ta alabora oldu. 14 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi hala kayıp.
1: Çok canlar yandı. Bu kişiler ağladı.
3: Şimdi telefonlar tek tek inceleniyor. O kırık kızağın kimin bilgisi dahilinde, nerede ve nasıl tamir edildiği araştırılıyor.
0: Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen bir yolcu otobüsü Kuzey Marmara otoyolundaki gişelere çarparak alev almış. O faciada can pazarı yaşanmıştı. Can kaybı 3'e yükseldi. Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yusra'nın kardeşi Nazlıhan da yaşam savaşını kaybetti.
6: Otobüs yanıyor. Otobüs değil mi otobüs? Nasıl yanıyor öyle ya?
23: Buldu mu oraya da yaktı arabayı?
24: İçimiz yanıyor yani.
5: Her şey dakikalar içinde oldu. Önce gişelere çarptı, ardından alev topuna döndü. Can kaybı sayısı 3'e çıktı. Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yusra'nın kardeşi 10 yaşındaki Nazlıhan da yaşam savaşını kaybetti. Aile bir kez daha evlat acısı yaşadı.
24: Kelimeler dömleniyor yani ağzımızda.
5: Bu otobüs Diyarbakır İstanbul seferini yapıyordu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda facia yaşandı. Bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan biri de kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yusra'nın kardeşi 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç'tı. Nazlıhan'dan ne yazık ki acı haber geldi. 10 yaşındaki kız günler süren yaşam savaşını kaybetti. Cenaze acılı ailesine teslim edildi.
24: Ne diyebiliriz ki? Sonuna kadar biz davacıyız. İçimiz yanıyor yani.
0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 4 katlı bina bir anda yan tarafa doğru çöktü. Beton parçaları çevreye savruldu ve tam o sırada oradan geçen 2 kadınla bir çocuk faciadan saniyelerle kurtuldu.
25: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Facia saniyelerle önlendi. Önce onlar geçti. İki kadın ve yanlarında bir çocuk. Aradan sadece birkaç saniye geçti ve 4 katlı bina bir anda üzerlerine doğru çöktü. Beton parçaları yola fırladı. Toz bulutu her yeri kapladı ama üçü de saniyelerle kurtuldu. Olay Avcılar'da yaşandı. 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımına başlanmıştı. Ancak çalışma sırasında yıkım kontrolden çıktı. Bina bitişiğindeki mobilya mağazasının bulunduğu tarafa doğru çöktü. Çökmenin şiddetiyle mobilya mağazasının duvarı da yıkıldı. Ekipler bölgeye geldi, soruşturma başlatıldı.
0: Adana'da bir kadın ev alma hayaliyle kandırıldı. 5 çocuğuyla ahıra mahkum oldu. Üstüne de 1 milyon 200 bin liralık borç kaldı.
4: Kredi kartlarımız hepsi patladı. Benimki 1 trilyon, eşiminki 80 milyondu. Şimdi 200 milyar olmuş.
3: Ev almak isterken çocuklarıyla ahıra mahkum oldu. Hatun Aslaner'in Adana'da ev alma hayali vardı. O hayal 1 milyon 200 bin liralık bir borca dönüştü.
4: Bizim de hayalimiz bir evimizdi. Yavaş yavaş kredi kartlarını öderiz.
3: İddiaya göre kredi kartı çıkartma vaadiyle kandırıldı. Kartlar eline bile geçmedi. Ama borçlar onun ve eşinin üzerine kaldı.
4: Bize bir adam geldi. İsmi Mesut. Soyadını bilmiyoruz. Dedi ki kredi kartı çıkartıyoruz. Siz de hani kredi kartlarınız olduğu zaman çekim yapabilirsiniz. Yani ne hayaliniz varsa gerçekleştirebilirsiniz. Benim adıma 5-6 tane kredi kartı çektirdi. Eşimin adına 3 tane mi 4 tane kredi kartı çektirdi. Ondan sonra adam ortadan kayboldu.
3: Sonra evde tartışmalar başladı. Eşi gitti. Kira ödenemedi. Anne ve 5 çocuğu evsiz kaldı.
4: Benle eşimin arasına kavga girdi. Ben gözümü yumdum, ağzımı açtım, adamı evden kovaladım. Ev sahibim de senem doldu. Bir ay beni oturtturdu. Onun da durumu olmadığı için evden çıktım. Bir aydır burada neler çektiğimi bir Allah bilir, bir ben bilirim.
3: Bir ev hayaliyle başlayan hikaye 5 çocukla hayatta kalma mücadelesine dönüştü.
4: Yani kimse inanmasın bu kredi kartları şeyine. Çok yandı canım benim.
0: Kahramanmaraş'ta bir kadın çocuğunun saç kesimini beğenmeyince akrabalarıyla kuaför salonunu basıp kesimi yapan kuaförü dövmüşlerdi. İşletme sahibi Duygu Mert yaşananlara bakın nasıl anlattı.
5: Biri saçından tuttu, biri yere savurdu. Diğerleri de etrafını sardı. Kuaför salonu bir anda ringe döndü.
7: 10 tane bayanın içeriye sorgusuz, sualsiz bir şekilde girdiler. Hadi bakalım bizim de saçımızı kesin. Saç nasıl yolunuyormuş size gösterelim diyerekten konuşmaya başladılar.
5: Her şey bir saç kesimiyle başladı. Müşteri kızının saçını kestirdi ama kesimi beğenmedi. Önce personelle tartıştı. İşletme sahibi Duygu Mert araya girdi.
7: Memnun değilse ücretini tekrardan verin. Farklı bir yerde kestirebilir.
5: Tartışma salonda bitmedi. Müşteri çıkıp gitti, yaşananları ailesine anlattı. Ve sonrası tam bir dehşetti. Çünkü bu defa akrabalar devreye girdi.
7: Çalışanı işten çıkardık dedik. O zaman sahip olarak sen varsın dediler.
5: Ardından saldırı başladı.
7: Ben zaten sehpa üzerime fırlatıldığımda ayağa kalkmıştım. Ayağa kalktıktan sonra her biri her yerden saçlarıma tutuşaraktan çekmeye başladılar.
5: Bir grup da salondaki eşyalara zarar verdi. Ama en ağır an bütün bunların Duygu Mert'in çocuğunun göz önünde yaşanmasıydı.
7: Çocuğumun hepsi göz önünde oldu.
5: Duygu Mert bayıldı, hastaneye kaldırıldı. Darp rapor alıp şikayetçi oldu.
0: Akıllara durgunluk veren olay İtalya'da yaşandı. Türk tır şoförünün yolculuk sırasında önü kesildi. Tır silahlı 4 kişi tarafından bakın nasıl çalındı.
5: Bu bir film sahnesi değil. Bir Türk tırı işte böyle çalındı.
8: Arabayı soyuyorlar. Arabayı soyuyorlar.
5: Antalya'da faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait tır İtalya'dan yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao yükledi. Türkiye'ye doğru yola çıktı. Hırsızların hedefindeydi. 4 silahlı şüpheli planını yaptı. Önce araçla tırın önüne geçip ateş açtı. Ardından da önünü kesti. Camı işte böyle kırdılar. Şoförü aşağı indirdiler, arbede çıktı. Şoför engellemeye çalışsa da şüpheliler tırı çaldı. Şüpheliler kaçırdıkları tırın dorsesini açamayınca terk ettiler. Ekipler şimdi o hırsızların peşinde.
0: Diyarbakır'da 3 çocuk annesi Rojda yakışıklının öldürülmesiyle ilgili davada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı Okay Gür, önce Rojda'nın telefonuna el koyduğu, telefonda pantolon giydiği fotoğrafları gördü. Nasıl olur da pantolon giyersin diyerek Rojda'yı garaja götürdü. Genç kadını yaklaşık 50 santimetrelik bir iple boğarak öldürdü.
5: Önce telefonuna el koydu, telefonu karıştırdı. Rojda'nın pantolon giydiği fotoğrafları gördü ve iddiaya göre tartışma tam da burada başladı. Nasıl olur da pantolon giyersin dedi. Rojda'yı garaja götürdü. İddiaya göre Okay Gür, Rojda'ya konuşacağız dedi. Onu evin garaj olarak kullanılan bölümüne götürdü ve orada son kez konuşma vaadi cinayete dönüştü. Genç kadını yaklaşık 50 santimetrelik bir iple boğarak öldürdü. Sonra cesedi evin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki dere yatağına gömdü. Rojda 27 Aralık 2025'te kaybolmuştu. Şüphe Okay Gür üzerinde yoğunlaştı. Gür gözaltına alındığında önce suçlamayı reddetti. Ama sonra cesedin bulunduğu yere ait fotoğraf gösterilince cinayeti itiraf etti. Okay Gür uyuşturucu ticareti suçundan tutukluydu ve tahliyesinden sadece bir gün sonra Rojda öldürülmüştü. Okay Gür ve ona yardım eden iki kişi için yargılama devam ediyor.
0: Fethiye'de sağanak yolları göle çevirdi ama bazı turistler için bu durum pek de sorun olmadı. Turistler şişme yataklarla selde bakın nasıl keyif yaptı.
5: Yol mu, nehir mi belli değil.
9: Olmaz öyle, olmaz. Yatak olacak, yatak.
5: Ama turistler hazırlıklıydı. Şişme yataklarını aldılar, kendilerini sele bıraktılar. Kimi yatakla, kimi deniz simidiyle. Caddede işte böyle keyif yaptılar. Fethiye'de etkili olan sağanak bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı. Sürücüler ilerlemekte zorlandı. Esnaf biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Turistler de ortaya bambaşka bir manzara çıkardı. Selin ortasında tatil keyfi devam etti. Bu anlarda cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
0: Sahte ekranların arkasındaki dev vurgun, forex ve kripto yatırımı vaadiyle kurulan uluslararası dolandırıcılık ağı deşifre edildi. İddiaya göre şebekenin haksız kazancı 3 milyar doların üzerinde.
3: Önce reklamla tuzağa çektiler, yüksek kazanç dediler. Ardından farklı diller konuşan çağrı merkezi çalışanları devreye girdi. Mağdur para yatırdıkça ekranda kazanç katlandı. Ama o kazançların sahte olduğu anlaşıldı.
10: Parasını çekmek isteyene hesabın bloke, vergi ödemen gerekiyor dediler. Yeniden para istediler, sonra da iletişimi kestiler.
5: Gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir.
3: Soruşturmada İsrail bağlantılı kişiler tespit edildi. Mağdurlardan alınan paralar yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarılmıştı.
10: İstanbul ve Muğla'da yüzlerce adrese baskın yapıldı. Gözaltı sayısı 191'e çıktı. Mal varlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklara el konuldu.
3: Şebekenin dünyanın farklı ülkelerinde yüzlerce mağduru olduğu belirtiliyor. Ve dosyadaki iddiaya göre sahte ekranların arkasındaki vurgun 3 milyar doları aşıyor.
0: Akaryakıtta bu kez tabela indirimle değişecek. 100 liraya aşan motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,09 lira indirim yapılması bekleniyor.
5: Akaryakıtta dev indirim yolda. Tabela bir kez daha değişecek. ABD-İran arasında yaşanan çatışmalar enerji piyasasının ateşini yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları da eklenince özellikle akaryakıt fiyatları yükselmeye başladı. Motorine zam geldi, 100 lira sınırını aştı ama bu defa tabela indirimle değişecek.
10: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma motorun fiyatlarını etkiledi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4 lira 9 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
5: İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 96 lira 31 kuruş, Ankara'da 97 lira 41 kuruşa, İzmir'de de 97 lira 71 kuruşa gerilemesi bekleniyor.
0: İzmir'de kuru temizlemeci olarak çalışan bir esnafın hesabına nereden ve kimden olduğu belli olmayan yüklü miktarda para gelmişti. Uykuları kaçan esnaf mutlu sona ulaştı, paranın sahibiyle buluştu.
11: Hesabımıza bir bildirim geldi. Açtığımda 83 bin lira bir para girişi olduğunu gördüm.
5: Ama ne parayı atanı tanıyordu ne de paranın neden geldiğini biliyordu.
11: Kendisine mesaj attım. Kendisinden hiç cevap alamadım şu ana kadar. Ben iki gündür inanın vicdanen uyuyamıyorum. Belki bu para bir ameliyat parasıydı. Belki bir okul tahsiliydi.
5: Uykularını kaçıran o para sahibine ulaştı.
11: Abi şöyle vereyim emanet size.
12: Çok teşekkür ederim.
11: Ben teşekkür ederim.
5: 83 bin liralık yanlışlığın nedeni bir isim karışıklığıydı.
11: Bankadaki havale listesinde başka bir Muratlar vardı. Muratlar karışmış. Daha doğrusu ben yanlış seçmişim.
5: Parayı gönderen Ramazan Ahmet Kılıç Aslan dürüst esnafı bulmak için harekete geçti.
11: Bankadan haber bekliyordum ama haber Murat Bey'den geldi.
5: Beklenen buluşma gerçekleşti. Murat Mercan bankadan çektiği 83 bin lirayı eksiksiz şekilde paranın sahibine teslim etti.
11: Gerçekten bugün rahat bir uyku uyuyabileceğim.
0: Emeklilerin zam formülleri yıl sonu yaklaştıkça netlik kazanmaya başladı. Masada 4 ayrı formül, 4 ayrı oran var. Peki ihtimaller dahilinde emeklilerin cebine ne kadar zam girecek? Yanıtı haberimizde.
5: Emekli ve memurlar gözlerini Ocak zammına çevirdi. Maaş zammı tahminlerinde hesap makineleri ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon oranında maaş zammı sinyali vermişti. Masada 4 ihtimal 4 ayrı oran var.
13: Birinci ihtimal orta vadeli programa göre yıl sonu enflasyonun %28,4 oranında gelmesi. Bu ihtimal gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklerini bekleyen zam oranı %9,04.

0: memur ve memur emeklerini bekleyen zam oranı ise %1,91 oranındaki enflasyon farkı ile birlikte %7.
1: İkinci tahmin Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre %29,61. Bu ihtimalde SSK ve bağ kurlular için zam oranı %10,07. Memur ve memur emeklileri için de %8,01.
0: Üçüncü ihtimalde ise beklenti anketi var. Bu ankete göre yıl sonu enflasyonu %29,55 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklisi %10,01, memur ve memur emeklisi ise %7,95 oranında zam alacak.
1: Son senaryoda ise Finansal Kurumlar Birliği var. Yıl sonu enflasyon beklentileri %30,47. Bu oran SSK ve bağ kurlulara %10,8. Memur ve memur emeklilerine de %8,73 oranında zam getirecek.
2: FED faiz artırımı kararının ardından altın haftayı yükselişle kapattı. Gram altın fiyatları toparladı.
3: Altın güçlü bir şekilde durmaya devam ediyor.
1: FED 25 bas puanlık faiz artırımına gitti. Altın dalgalandıkça dalgalandı.
3: FED'in faiz artırımından sonra ons altın 4.257 dolar seviyesine kadar gerilemişti.
4: Haftanın son işlem gününde altın yeniden ayağa kalktı.
3: Haftanın son işlem günündeyiz. Hızlı bir toparlanma var. Ons altın bugün gün içinde 4.400 dolara kadar yükseldi. Şu anda 4.380 dolar seviyesinde.
0: Yatırımcı için en merak edilen 24 ayar gram altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı.
3: Gram altın TL fiyatı kapalı çarşı piyasasında şu anda 6.870 lira seviyesinde. Genel itibariyle haftayı %1 yükselişle tamamlıyor.
1: Peki altındaki bu dalgalı seyir devam edecek mi?
3: Amerika-İran savaşı biterse ons altın tarafında tekrar 5.000 dolar denemesi, gram altın tarafında tekrar 8.000 lira seviyesi üzerinde denemeler olabilir diye tahmin ediyorum.
2: Kombileri açmayı düşünenler dikkat. Doğalgaz faturalarında iki kademeli sistem devrede. Tüketim sınırı aşılırsa o ay kullanılan doğalgazın tamamı yüksek tarifeden hesaplanacak. Yani sınırı aşan hanelerin cebi de yanacak.
5: Doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor. Limiti aşanın faturası %70 artacak.
6: Kış yaklaşıyor, kombiler açılmaya hazırlanıyor. Ancak doğalgaz tüketiminde artık aylık sınır da önemli. Çünkü belirlenen limitleri aşan aboneler daha yüksek tarifeden ücret ödeyecek.
5: Üstelik sadece sınırı aşan kısmı değil, o ay tüketilen doğalgazın tamamı yüksek tarifeden hesaplanıyor.
6: Sistem iki kademeden oluşuyor. Belirlenen tüketim sınırının altında kalanlar ilk kademeden, sınırı aşanlarsa İkinci kademeden ücretlendiriliyor. Arasındaki farksa azımsanacak gibi değil.
5: İlk kademede olan haneler doğalgazın metreküpüne 10 lira 62 kuruş öderken, ikinci kademedeki haneler için metreküp fiyatı 18 liraya çıkıyor. Tüketim sınırı ise illere göre her ay değişiyor.
6: Belirlenen limit kış ayları yaklaştıkça daha da artıyor. Ankara'da Eylül ayı için 40,69 metreküp uygulanan sınır, Aralık ayında 284,25 metreküpe kadar yükseliyor.
5: Yani kombiyi açmadan önce faturayı da hesaplamak gerekiyor. Çünkü limiti aşan tüketim tüm faturanın hesabını alt üst ediyor.
2: Usta sanatçı Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Vasiyetinin açıklanması bekleniyordu ancak bazı mirasçılarına tebligat gitmemesi üzerine duruşma ertelendi. Adliye çıkışı yeğeninin yaptığı dayımın irade sorunu vardı. Çıkışı ise ortalığı bakın nasıl karıştırdı.
7: Al yazmalım.
8: Sevgi neydi? Sevgi iyilikti.
7: Asya.
1: Dayısı Kadir İnanır için böyle söyledi.
9: Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı.
1: Bu sözlere merhum sanatçının eski eşi Neslihan Acar'dan tepki gecikmedi.
8: Beni seviyorsun.
9: Sevmiyorum.
8: Seviyorsun.
9: Sevmiyorum.
8: Seviyorsun.
9: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
1: Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü ve Dila Hanım.
8: Bağır bağır. Açılırsın.
9: Bağırmayacağım.
8: Bağır bağır açılırsın.
9: Bağırmayacağım.
1: Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti.
10: Gün gelecek ne istersen vereceğim.
1: Ve gözler vasiyetindeydi.
9: Rahmetli dayımıza son görevimiz olacak.
1: Kardeşleri ve kardeş çocuklarından oluşan toplam 28 mirasçı vardı. Aile fertleri vasiyet için...

0: Ekos Adliyesi'ne geldi.
1: Bugün vasiyetnamenin okunması ile ilgili duruşma yapıldı.
0: Ancak o tebligat 3 kişiye ulaşmadı ve duruşma ertelendi.
1: Bazı mirasçılardan birkaç tanesine tebligat yapılamadığı için duruşma 17 Aralık'a bırakıldı.
0: Aile fertleri tepkiliydi. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır bu sözleri sarf etti.
2: Kadir dayım ağır tedavi ve ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı.
0: Ve bu sözlerin ardından merhum sanatçının eski eşi Neslihan Acar'dan tepki gecikmedi. Desteksiz atmak, gaflet ve dalalettir diyerek Levent İnanır'a isyan etti.
3: Asyam, al yazmalım.
4: Sevgi neydi?
5: İstanbul'daki konseri sırasında tacize uğrayan Demet Akalın'dan açıklama geldi. Defalarca uyarmasına rağmen tacizin sürdüğünü söyledi.
0: Konserinde tacize uğramıştı. Konuyla ilgili açıklama yaptı. Demet Akalın bir etkinlik kapsamında İstanbul'da sevenleriyle buluşmuştu. Ancak sahnede tatsız bir olay yaşandı. Ünlü popçu tacize uğradığını anlatmıştı korumalarına.
6: Yani böyle tutuyor, her tarafıma elledi ya.
7: Ahmet abi gel hemen arabayla.
0: Konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İran asıllı bir erkek dinleyicisini defalarca uyarmasına rağmen tacizin devam ettiğini söyledi. Bu kadar uzattığım için üzgünüm dedi.
5: Aşk-ı Memnu'nun Arsen halasından kötü haber geldi. 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.
8: Ben sizleri çok özlüyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi kucaklıyorum.
9: Bir yıldız daha kaydı. 81 yaşında aramızdan ayrıldı.
10: Bu toprağın bir de altı var.
9: Milyonlar onu Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsin Hanım karakteriyle tanıdı.
11: Çok şanslıyız Adnan. Ne makul gelinimiz var. Yani gelinlerden yana çok şanslıyız.
9: Sayısız yapımda yer aldı. Adını geniş kitlelere duyurdu.
11: Varsayımlarla bir evliliğin temeline bomba döşenir mi?
9: 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer'den acı haber geldi.
11: Behlül'ü, Bihter'i nelerle suçluyorsunuz? Olacak şey mi?
9: Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden Tuncer'in kalbi daha fazla dayanamadı. 81 yaşında aramızdan ayrıldı.
10: Kimsenin özel hayatı kalmadı. Herkes her şeyi biliyor.
9: Usta oyuncu pazar günü Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
8: İyi günler, iyi yıllar, iyi yaşamlar diliyorum sevgilerim.
5: Bu kez türbülans uçakta değil yolcular arasında çıktı. Londra'ya giden uçakta iki yolcu önce tartıştı, sonra yumruklar konuştu. Kavga öyle büyüdü ki yolculardan birinin tişörtü bile parçalandı.
0: Uçakta yumruklar havada uçuştu. Yolcular kavgayı güçlükle ayırdı. Biri vurdu, diğeri karşılık verdi. Bir anda uçağın koridoru ringe döndü. Bayman Bangladesh Airlines'a ait uçak Shetland'dan Londra'ya gidiyordu. Yolcular arasında başlayan tartışmada tansiyon bir anda yükseldi ve sonra yumruk yumruğa kavga başladı. Yolculardan birinin üzerindeki tişört paramparça oldu. Kabin ekibi koştu. Yolcular koltuklarından kalktı. İkiliyi ayırmak için adeta seferberlik başladı. Özellikle uçaktaki çocuklar ve yaşlı yolcular panik yaşadı. Sonunda kabin görevlileri ve diğer yolcular iki kişiyi ayırdı. Havayolu yönetimi de olayla ilgili inceleme başlattı.
5: Şanlıurfa'da bir şehir eşkıyası otobüsteki yaşlı bir adama saldırıp tekme attı, otobüsten indirildi. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi röportaj veren adam kadın muhabire de saldırdı. İşte yaşananlar.
12: Ne yapıyorsunuz?
0: Önce otobüsteki yaşlı adama, sonra röportaj verdiği muhabire saldırdı. Şehir eşkıyası ortalığı birbirine kattı.
12: Tamam.
13: Ne yapıyorsun?
0: Görüntüler Şanlıurfa'dan. Bu maganda otobüste tartıştığı yaşlı adama tekme attı. Hakaretler havada uçuştu.
14: Sen yaşlısın oğlum, sen yaşlısın.
0: Vatandaşlar araya girdi, saldırgan

0: otobüsten indirildi. Ardından sokakta haber yapan kadın muhabiri gördü. Hiçbir şey olmamış gibi röportaj verdi.
1: Aracınız var mı?
2: Bütün araçları benim Urfa'da.

0: sessizlik etmeyin. Siz akıllı olun.
1: Muhabir taciz anını kayda alıyordu. Bunu gören Magan da saldırıya geçti.
0: Ne yapıyorsun?
1: Muhabir darp rapor alıp şikayetçi oldu. Ortalığı birbirine katan şehir eşkıyası gözaltına alındı.
2: Anlaşmazlık yaşadığı kişinin evinin önünde tüfekli havaya ateş açan 14 yaşındaki şüpheli yakalandı. İfadesinde bana sık dediler, sıktım dedi. Bu gözdağının arkasından başka bir saldırı girişimi çıktı.
1: Anlaşmazlık yaşadığı kişinin evinin önünde havaya ateş açmıştı. Bu gözdağının arkasından başka bir saldırı girişimi çıktı. 14 yaşındaki tüfekli şüpheli yakalandı ve her şeyi itiraf etti. Takvim yaprakları 16 Eylül'ü gösteriyordu. Bu çocuk anlaşmazlık yaşadığı kişinin evinin önüne geldi. Yanında tüfeği de vardı. Önce saçını düzeltti, sonra havaya ateş açtı. Saldırgan yakalandı ama polislerin bölgedeki devriyesi devam etti ve ekiplerin dikkati saldırı girişimini önledi. Şüpheli davranışlar sergileyen bir kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı. Gözaltına alındığı anda 3 kişi de polislere direndi. Onlar da gözaltına alındı. Tüfekle havaya ateş açan çocuğun ifadesi saldırı girişimini gözler önüne serdi. Verdiği ifadeye göre başka bir yere silahlı saldırı gerçekleştirilecekti. Onu havaya ateş açması için azmettirenler hedef şaşırtmak istiyordu. İfadesinde bana al sık dediler, sıktım dedi. 14 yaşındaki çocuk ve üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan zanlı tutuklandı.
2: Bu kez hırsızlık şüphelisi bir insan değil, mahallenin maskotu kargaydı. Hatay'da herkesin beslediği karga, motosikletin üzerindeki parayı kaptı, karganın arkasından paramı ver diye seslendiler ancak o hiç oralı olmadı.
3: Lan paramı.
1: Karga motosikletin üzerinde, önünde kağıt para. Önce bakıyor, sonra parayı ağzına alıp uzaklaşıyor.
3: Ver lan paramı.
1: Ama karganın hiç geri vermeye niyeti yoktu. Parayı kaptığı gibi gidiyor. Görüntüler Hatay Erzin'den. Atatürk Caddesi'ni mesken tutan karga uzun süredir mahallelinin maskotu. Vatandaşlar onu besliyor. O da caddede özgürce dolaşıyor. Ama yiyecek bulamadığında işler değişiyor.
3: Yaklaşık 2 haftadan beri bizim burada dükkanların önünde geziyor. Ekmek veriyoruz, su veriyoruz. Motorların üzerlerine çıkıyor. Heybeleri karıştırıyor.
1: Mahalleli onu öyle benimsemiş ki karşıdan karşıya geçerken dahi koruyorlar.
2: Malatya'da 23 yaşındaki %95 engelli genç azmiyle imkansızlığı başardı. Ellerini kullanamayan 23 yaşındaki Osman Yıldırım burnunu kullanarak okuma yazma öğrendi. Şimdi o genç şiir yazıyor, içerik üretiyor. İşte Azmin hikayesi.
4: 5-6 yaşına geldi, telefon kullanmaya başladı. Ondan sonra kendiliğinden kendi kendine okumayı, yazmayı, aramayı belledi.
1: Engelleri burnuyla aştı, telefonuyla hayata tutundu.
4: Telefonu öğrendi, aramayı, numara kaydetmesini, her şeyi dört dörtlük biliyor sosyal medyayı.
1: 23 yaşındaki Osman Yıldırım doğumdan sonra %95 engelli kaldı.
4: Sezeryen yapılacakken normal doğum yaptırmak istediler. O yüzden de oksijensiz kaldı. Beyne oksijen gitmediği için Osman bu hale geldi böyle.
1: Ellerini bacaklarını kullanamıyor ama azmiyle dikkat çekti. İmkansızı başardı.
4: 5-6 yaşına geldi, telefon kullanmaya başladı. Ondan sonra kendiliğinden kendi kendine okumayı, yazmayı, aramayı belledi.
1: Şiir yazıyor, sanal medyaya içerik üretiyor. Tek hayali ise...
4: Anne diye çok şeyler yapmak isteyeyim diye önerdiği imkan sağlanırsa bana. Kitap yazmak isterim, bir reklam işi olursa diye onu yapmak isterim diye.
2: Ve Kara Kartal diyeceğiz. Dün gece Dolmabahçe'de unutulmaz anlar yaşandı. Beşiktaş Avrupa Ligi ilk maçında adeta şov yaptı. Taraftarını da arkasına alan Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1'le geçti ve gecenin en unutulmaz anları ise tribünlerde yaşandı. Kapalı gişe oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın taraftarı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir atmosfere imza attı. İşte Beşiktaş ve taraftarından

0: takım taraftarı ateşliyor. Taraftar da bizi ateşliyor.
1: Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor.
2: Dolmabahçe unutulmaz anlara sahne oldu. Beşiktaş'ın görkemli taraftarı eşi benzeri görülmemiş bir şova imza attı. Beşiktaş Avrupa Ligi ilk maçında Fransa ekibi Marsilya ile karşı karşıya geldi. İlk maçın en önemli avantajı takım ateşleyen, Beşiktaş'ı bir an olsun yalnız bırakmayan taraftardı. Aşkından olduk biz de kör, Beşiktaş'ın bu şanlı taraftarımla. Günler öncesinden maç için hazırlıklar başladı ve binlerce Beşiktaş taraftarı maça işte böyle başladı. ...90 dakika boyunca susmadı taraftar. Desibel rekorlarını zorlayan tezahüratlarıyla Fransız temsilcisini baskı altına aldı. Taraftarın ateşini arkasına alan oyuncular da adeta futbol resitali sundu. Taraftar, teknik direktör Italiano'ya da övgüler yağdırdı. Kara Kartal evinde Fransa ekibini 4-1 mağlup etti.
0: Tribünlerin desteği inanılmaz çünkü bizim de bir katkımız var. Çünkü biz de bu sene çok iyi başladık.
2: Ve galibiyet kutlaması ikonikleşen Pınarbaşı tezahüratlarıyla yapıldı. Tüm takım oyuncuları da tezahüratlara eşlik etti.
0: Çok önemliydi bu maç bizim için çünkü evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık.
2: Beşiktaş taraftarının görkemi ise gündeme damga vuran anlardandı. Fransız bir gazeteci de Kara Kartal'ın taraftarını işte böyle kaydetti. Taraftarlar galibiyette en büyük pay sahiplerinden biri oldu.
3: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
6: Herkes değil.
5: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Naci nasıl?
6: Tam.
5: Herkes?
6: Tam değil.
7: Daha tok sesle mi anlatsam?
5: Şelde boş yok. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. O zaman daha çok sesle anlatalım Naci.
8: Pascal,
5: son bir şey daha var Naci. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ile üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
9: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira.
10: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Sütaş labneyi.
12: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
14: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo...

0: toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
1: Ozmo Kornet ve dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla. Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
6: Damla?
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
11: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Büyük lezzet kapında, orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikail, Hiccup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Arnavut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
9: Dede ne yapıyorsun?
10: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tüketimi.
9: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
10: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
9: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
11: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
13: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Gaziler gününe özel futbol müsabakası düzenlendi. Yeşil sahaların yıldızları gazilerimiz de sahaya indi. Maçta dostluk kazandı. İşte o anlar.
14: Bayağı zorlu bir maç olacak.
15: Rekabet güçlü olacak ama her zaman kazanan dostluk olacak.
16: Sahada birlik, yürekte Türkiye mottosuyla inşallah bir maça çıkıyoruz.
17: Sahada birlik, yürekte Türkiye dediler. Gazilerimizle yeşil sahanın yıldızları maç yaptı, dostluk kazandı.
16: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu yıl farklı bir etkinlik yapalım istedik.
18: Futbol organizasyonunda buluşmak bizim adımıza da hem bir şeref hem bir mutluluk.
17: Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinde Gaziler Günü'ne özel futbol müsabakasına imza atıldı.
16: Gazilerimizle Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde burada olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz.
19: Biz yeneceğiz. Kıbrıs Gazi yaşımız daha genç, geceleri saymazsan 36.
14: Kazanacağız diyorum.
19: El Allah.
20: Vatan sağ olsun her zaman.
14: Kim kazanacak?
21: Kim kazanacak? Yaptakın.
20: Babasını tutuyor.
17: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikte milli futbolcularımız Necati Ateş, Tuncay Şanlı ve milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella da vardı.
20: Bakalım kendimizi de sınayalım.
16: Sporun kardeşliğini sahaya farklı bir şekilde yansıtmak istedik. Bugünün kazananı her iki taraf olacak.
14: Gazilerimizle ünlü futbolcular bir araya geldi. Bu buluşmada birlik mesajı verildi. Şu an profesyonel futbolcularla gazilerimiz sahada dostluk için ter döküyor.
22: Etkinliğin düzenleyen herkese çok teşekkür ederiz bizleri düşündükleri için.
17: Karşılaşmada dostluk kazandı. Madalyalar takıldı, kupa kaldırıldı.
23: Bizler bu vatanın gururlarıyız. Bizim için onur ve şereftir.
24: Sevindik yani biz de gazi olarak.
25: İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz.
13: Sana biz geliyor. Konya'nın kalbinde sürdürülen Suriçi kentsel dönüşüm projesinde neredeyse sona gelindi. Meram Belediyesi tarafından yürütülen projenin 3. ve son etabının temeli atıldı. 94 dükkan ve 98 ofisin yer alacağı yeni etapla birlikte projenin yapılaşma ayağında sona gelinirken toplam maliyetin 6 milyar lirayı aşması bekleniyor.
0: Şehrin merkezini yeniden şekillendirerek geçmişiyle barışık, geleceğe dönük bir şehir merkezi inşa ediyoruz.
17: Suriçi Çarşısı'nda son perde daralandı. 22 yıllık çalışmada sona gelindi.
1: Burası şehrin kalbinde yeni bir ticaret alanına dönüştü. Son etabın tamamlanmasıyla birlikte de proje tamamlanmış olacak.
17: Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi dokunun bulunduğu bölgede sürdürülen Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde son halkaya gelindi. Projenin 3. ve son etabının temeli törenle atıldı. Projenin 3. etabında 94 dükkan ve 98 ofis inşa edilecek. 16 bin metrekarelik arkeolojik park alanıyla tarihi yapı ve kalıntıların turizme kazandırılması planlanıyor.
3: Yatay mimarinin zarafeti, yeşilin ferahlığı, modern hayatın konfor alıyor.
17: Meram Belediyesi'nin bu tarihi projesi Türkiye'nin en kapsamlı örnek ve özel projelerinden biri olarak da öne çıkıyor.
13: Bu haberimizi ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
4: Ziraat Bankası sunar.
13: 17 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,78 TL, euro 55,98 TL, altın 6840 TL, borsa ise günü 13.284 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
4: Ziraat Bankası sundu.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Baba, şu an öğrencin televizyonda.
1: Öyle mi?
0: Seninle görüşmüş müydü?
1: Beraber çay içtik ve sonra eve kadar yürüdük.
0: Ip Man benim babamdı. Bilge görünüşüne bakan çok az kişi onun dövüş sanatları uzmanı ve dünyaca ünlü bir yıldızın ustası olduğunu anlayabilirdi. Annem de babam da zengin Foşan ailelerinden geliyordu. Japonlar gelip elimizdeki her şeyi alana kadar ailemizin hiçbir eksiği olmadı. İki küçük kız kardeşim açlıktan öldü. Babam bir adamın dünyayı görmesi gerektiğine inanıyordu. Gerçekten sözünün eri biriydi o. Kronik mide rahatsızlıklarına rağmen 1949'da tek başına Hong Kong'a geldi. Ve orada yeni bir hayat kurdu.

0: Geliyorum. Kim o?
1: Benim adım Yip. Liman'ı arıyorum.
2: Usta Yip. Lee dışarı çıktı ama geleceğinizi söyledi. İçeri gelin. Benim adım Leung Xiong. Foshan'da ünlü olduğunuzu söylüyorlar. Belki de kendi gözlerimde görebilirim.
1: Bir gün görürsün.
2: Efendim, neden bugün olmasın ki? Lütfen bana bunu bahşedin.
1: Aç karın ne olmaz ki? Öyle değil mi?
2: Aç mısınız? Hemen geliyorum.

0: Ben de dövüş sanatçısıyım ama Wing Chun'a daha önce hiç rastlamamıştım. Görmeyi çok isterim. Bunun bir kadın tarafından bulunduğunu duymuştum. Eğer öyleyse inanılmaz bir şey. Ne zaman hazırsanız ben hazırım Usta Yip. Ama önce odayı boşaltayım. Hemen gelirim. İzin verin lütfen.
1: Hiç zahmet etme.

0: İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Lütfen beni öğrenciniz olarak alın usta ip.
0: Yemekten sonra konuşalım.
2: Yip Man, son dövüş.
1: Efendim, yerel spesyalimizi bir deneyin isterseniz. Adı tabaktaki öğün.
0: Doğru. Hepsi bir arada.
1: Yıkanacak daha az tabak oluyor. Ama bugünlerde 4 yemeklik öğünler olmuyor tabii.
0: Benim için sanki başka hayatta kaldım.
1: Göçmenlerin son zamanlardaki artışı yaşam sürmeyi zorlaştırıyor. Destek olmadan iş bulamıyorsunuz. Ama sizin iyi bağlantılarınız olduğu için sorun olmamalı bence. Aslında işe ihtiyacınız yok. Üstüme vazife değil ama dövüş sanatları okulu açmayı düşünmüyor musunuz?
0: Kesinlikle gerekmedikçe olmaz.
1: Öğretmek istiyor musunuz?
0: Evet ama bir okul işletmek istemiyorum.
1: Bu taraftan, bu taraftan. İşte tamam. Bu Usta Yip.
3: Merhaba Usta Yip.
1: Usta Yip Foşan'dan geliyor. Onun Wing Chun'u inanılmaz. Bundan sonra çatımızda dersler verecek. Lütfen burayı toplamaya yardım edip odayı hazırlayın, tamam mı? Tamam. King, Seymui bize yardım edin. Bu taraftan usta. Kabiliyet beraberinde güçlü bir kişilik getiriyor. Bu da destek ve dolayısıyla iş bulmayı güçleştiriyor. Ama kader de öyle. Eğer ustanın rahat bir çalışma masası olsaydı, şimdiki gibi büyük bir usta olamazdı. Eğer restoran işçileri sendikasına girmeseydim ve birçok konuda söz hakkım olmasaydı, usta asla çatımızda ders vermeyebilirdi. Ben de Wing Chun'u diğerlerine tanıtamazdım tabii. Bu benim için gerçekten çok önemliydi.
4: Barbekü sandviçler.
1: Chan Seymui satıcılık yapıyor. Dövüş sanatları kitaplarına hayran. Kurgu kadın kahramanları gibi adaleti sağlama hayalleri kuruyor. Teng Sing usta'dan başka kimseye pek bir şey söylemeyen, her şeyi kendine saklayan bir polis. Li Qing fabrikasına aşık. Sık sık arkadaşlarının haklarını savunur. O her zaman adalet olsun ister. Hep böyle davranır.
0: Bunun yerine hay yapmalıyım.
1: Wong Tung çabuk öğrenen bir hapishane görevlisi. Usta mizacının boğa gibi olduğunu söylüyor. Eng Chan tramvay sürücüsü. Ve Wong Tung'un en iyi arkadaşı. İnsanlar hayatın farklı yerlerinden geliyor. Ama yine de ustanın 3 tane öğretilemezi var.
0: Yarım akıllılar. Çok bilmişler ve sonunu getiremeyenlerin Kung Fu öğrenmekte işi olmaz.
1: Bence onu büyük usta yapan şey mantıklı öğretme yaklaşımı. O esnek biri. Asla katı biri değil. Bu yüzden öğrencileri çabuk öğreniyor. Bazıları kavga çıkarmak için sürekli...
5: Hey!
6: Hey! Ne yaptınız? Bu hareket sayılmaz.
7: Hey! Bu kadar yeter. Söyle ne istiyorsun?
6: Yeter mi? Sana ne söylemeli?
8: Berbat bir oyuncusun. Şu saçmalığı kes. Bir daha yap da görelim.
5: Zevkle bu satranç ve sen de berbatsın.
6: Yoksa kaybetmek mi istiyorsun sen? Söylesene hadi.
7: Beni korkutamazsın. Sen kendini ne zannediyorsun?
8: Öyle mi? Gel o zaman.
5: Kung Fu biliyor gibi görünüyorlar.
8: Bu Wing Chun.
7: Her neyse konuşma.
5: Lan! Dur!

0: etmek istiyorum. Lütfen aşağı inin, lütfen. Seninle işin bitmedi. Gel hadi.
1: Peki Hasan ne olacak ha?
0: Hey, gel nereye gidiyorsun?

0: diyorsun?
1: Pekala. Ne yapmamı istiyorsun? Zar aptal ya da kör mü olayım?
2: Aynı ustadan eğitim alıyoruz. Görmezden gel sen de.
3: Tang Xing, ikimiz de kamu görevlisiyiz. Beni korkutamazsın. Çünkü benden daha iyi değilsin. Sen suçluları hapse atıyorsun, ben de onlara göz kulak oluyorum. İkimiz de aynı çatı altında çalışıyoruz. Peki kim daha önemli? Sen elbette.
1: Ama birinin dükkanını alt üst ettin. O da bizi çağırdı ve dava kayda geçti. Ne yapacağımı söyle.
3: Kendin bul. Polis olan sensin.
4: Bir yıl boyunca sizi eğittim. Ve siz de gidip kavga çıkardınız. Sizi bir yıl daha eğitirsem... Ya gidip birini öldüreceksiniz... Ya da biri sizi öldürmüş olacak.
3: Sizin öğrettiklerinizi uygulamayacaksak eğer... Kung Fu öğrenmenin hiçbir anlamı
4: yok. Kung Fu'nun kavga çıkarmakla ilgisi yok. Kung Fu sizi fiziksel geliştirir.
2: Bunu yapmanın başka yolları da var. Koşmak, ip atlamak, futbol, yüzme gibi
4: neden
2: şeyler.
4: Neden gidip koşmuyorsun?
5: Ona karşılık verme.
4: Sana yüzme öğretirsem uzağa da yüzebilirsin. Hayat da kurtarabilirsin. Ama başkalarını denize itmezsin. Kung Fu'nun kavga çıkarmakla ilgisi yok. Yalnızca kabadayılar güç kullanır. Bilge kişiler erdemlerini kullanır. Kung Fu yaparken bütünlük önemlidir. İşte cezanız şurada. Tahta kuklayı cilalayın.

0: Usta, herkes iyi şeyler yapmak istiyor. Ama gerçek hayatta bu asla elimizde olmuyor.
1: Elinde olmasa bile en azından kimseyi incitmemeye çalış.
0: Kafam çok karıştı. Doğru ne, yanlış ne? Artık bilemiyorum. Akışına mı bırakayım?
1: Her şeyi dikkatlice seçmek zorundasın. Hiçbir şeyi oluruna bırakmayacaksın.

0: Vincent! Vincent, buradayım. Yolculuğun nasıl geçti?
1: Aa, evet, çok iyi geçti. Sen nasılsın?
0: Evet, iyiyim.
1: Tamam, hadi gidelim.

0: Hong Kong'un özel tabaktaki öğünü. Tofu, domuz, dana eti ve sebzeler. Tam 4 çeşit.
1: Ah.
0: Hadi yiyelim. Bir sorun mu var?
1: Keşke Chun burada olsaydı.
0: Onu da getirmeni söylemiştim ama önce işleri kontrol etmek istedin sen de.
1: Çok iyi bir foşan okuluna kaydoldu ve onu rahatsız etmek istemedim.
0: Buraya geldiğinde bir tabak daha ısmarlarım. Olmaz mı? Ha? 6 çeşitli yemek olur hem de. Hadi yiyelim.

0: 12 Kasım 1950.
1: Ah, bu battaniyenin yeterli olacağını düşündüm ama soğuk hava beni şaşırttı. İkimize yatacak kadar büyük değilmiş. Ah.
2: Sen de al.
1: Oh, ellerin buz gibi. Sana içimdeki gücün bir kısmını vereyim. Bu saatte kim olabilir
2: ben
1: ki?
2: Ben bakayım.
1: Aa, yok yok, ben bakarım. Dışarısı soğukçu.
3: Usta.
2: Usta.
1: Ne oldu?
3: Efendim, Bayan Hip için bir şey getirdik.
2: Çok hoşsunuz Bayan Ipi.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Efendim, biz bırakalım da yatağınıza dönün. İyi geceler.
1: Tamam. Sağ olun.

0: Bana anlatacak çok şeyin olduğunu sanıyorum.
1: Ben de öyle.
0: Benimki karışık bir yüz. Bana öyle bakma. Utanıyorum.
1: Bulanık gözlerim kırışık falan görmüyor.
0: Biraz daha geri gidebilirim. İyi mi böyle?
1: Ya hayır. Yakından daha iyi.
2: O dönemde 4 sendika greve girmişti. Diğer sendikalar destek için toplandı. İşverenler ve işçiler arasındaki ilişki kötüye gidiyordu. Sendika şefi olarak arada kalmıştım. Görüşmeler son derece agresif geçiyordu. Gerçekten ne yapacağımı hiç bilmiyordum.
3: Ustabaşımız 3 yıl 7 ay 10 gün boyunca hiçbir izin yapmadan çalışmıştı. Ama patronun onu kovması bir dakika bile sürmedi. Çoğu işverenin vicdanı yok.
2: Sakin ol. Hadi konuşalım, olur mu? Tamam.
4: Patronumuzun bize 2 aylık borcu var ve arkadaşımızı işten attı. Longshong sendikamızın başında sen varsın. Sendika arkamızda duracak mı?
5: Sendikacı olduğum için işten atıldım. İşimi kaybettim. Bana ne olacak? 6 kişilik ailemi nasıl doyuracağım? Ben hiçbir şey yapmadım. Ona bıçak çekmemi ister misin? İster misin ha? Yapayım mı?
2: Nasıl hissettiğini biliyorum ama gözü kara davranmanın faydası yok. Lütfen sakin olun.
3: Neden bahsediyorsun sen? Genel grev ilan edelim. Patronlara ciddi olduğumuzu gösterelim.
2: Bakın arkadaşlar, bu yaptığımız şeyin geri dönüşü olmaz.
3: Sen korkağın tekisin, biliyor musun?
6: Hayır, sadece kendini kurtarmaya çalışıyor, o kadar. Sadece patronun sana avanta verdi.
3: O yeni yıl içindi. Lütfen mantıklı olun.
6: Ama Lengsheng çok fazla aldı.
2: Ne ima etmeye çalışıyorsun? Bana iftira ediyorsun, tamam mı? Diğerlerinden daha fazla aldığımı nereden biliyorsun?
7: Bunu söylemeyebilirim. Kesinlikle anlamıyorsun.
3: Beni dinleyin. Gerek yok. Grev etkili bir şeydir. Gazeteleri okuyorsunuz. Otobüs şoförleri istediklerini aldı, öyle
8: ama
3: değil mi?
8: Ama tramvay sendikasının lideri sınır dışı edildi. Haberiniz yok mu?
3: Ne olmuş yani? Korkuyor musun?
1: Sıra sende. Usta.
0: Sen kimin
3: bakın
0: tarafındasın?
3: Biz hakkımızı herkes hediye için lafa devam karıştı. Edecekler.
9: Bağırmayın artık. İşlerimize engel olacaksınız yoksa.
0: Sendik arkamızda duracak mı?
10: Aklındakini söyle ama hanımlara bağırma, tamam mı?
9: İşaret etmeyi kes. Gayet makul davranıyorum. O başlattı.
11: Peki sen kimin tarafındasın?
2: Arkadaşlar, sizin için neler yaptığımı söyleyemez misiniz?
5: Benim için mi? Ailem 3 yıldır yemek yemedi. Açlıktan ölüyorlar.
3: Ve yapmayın.
5: Sen göktesin.
2: Tamam.
3: Konuşalım.
5: Yapmayın.
2: Kavga mı istiyorsun?
3: Evet,
5: kavga istiyorum. Hadi. Ne yapacaksın?
1: Dur.
5: Tamam. Sakin olun.
3: Yapmayın.
5: Dur, gel. Kavgayı sürüverse. Gel.
2: Ama tanrım.
12: Zink, bırak onu. Beni dinleyin. Eğer bir arada durmazsanız kendi haklarınızı nasıl savunacaksınız?

0: Düşünüyorum da Hong Kong daha iyi değilmiş. Belki de Foshan'a dönme zamanı gelmiştir.
1: Önce de yaptı. Ama bu kez bir yabancıyı dövdü. Ben Çinliyim ve sadece polis memuruyum. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Umarım anlarsınız.
2: En son ne zaman derse katılmıştın?
1: Çok meşguldüm. İşçiler gün boyunca grevdeler. Ve geceleri de toplanıyorlar. Hafta sonu da çok yoğunum. Ders alıyorum. Benim için incelemeyi geçmek oldukça önemli.
2: Bir kaplumbağa jölesi.
3: Geliyor.
1: Usta, Bayan İp burada evinde gibi hissediyor mu?
2: King yabancıyı dövmüş mü?
1: Kişisel değil. Ama kalabalığın içindeymiş. Durum bundan ibaret.
2: Bir dahaki sefere sana yapışan elleri öğreteceğim. Kullandığın silah yabancı ama yumrukların sana ait olacak. Silahını herhangi birine yöneltebilirsin. Ama yumruklarını asla. Kendi türünden olanlara karşı kullanma. Bu benim ikramım. Kafanı netleştirmene yardım edebilir.

0: Efendim, Li Qing adlı kızı bırakmak istiyorum.
1: Li Qing'i mi? Ciddi misin? O benim kafama vurdu.
0: Üzgünüm efendim. Üzgünüm efendim. Üzgünüm efendim. Üzgünüm.

0: Lee King, gidebilirsin.
1: Önce beni tutukluyorsun, şimdi de bırakıyorsun. Sana teşekkür etmeli miyim bilmiyorum.
2: Ama biliyorsun ki şiddet tek seçenek değil.
1: Tek bildiğim dalkavuk serseriler için çalıştım.
2: Dalkavuk serseriler mi?

0: Hey, Tansin gelecek mi?
1: Ona bayan yip için vereceğimiz veda yemeğinden bahsettim.
2: Peki ne dedi?
1: Boş ver. Bunu zaten biliyor.
0: Bilmiyorum. Büyük bir masa kuruyorsun.
1: Usta eski bir arkadaşıyla ailesini davet etti.
3: Kaderde varmış.
4: Evet evet, öyle haklısın.
3: Birbirimize rastlamamız kaderde var.
0: Her şey için çok teşekkür ederiz.
4: Bu kadar hürmete gerek yok.
0: İşte en sevdiğiniz pirinç hazırladım size.
3: O zaman kadeh kaldı.
1: Konukseverliğiniz için teşekkürler bayan.
0: Rica ederim.
1: Aferin sana. Artık her şey değişti. Herkes zor zamanlar geçiriyor.
0: Evimizde eski dostları görmek gerçekten çok güzel. Savaşta bize destek olduğunuz için teşekkürler.
1: Hiç önemli değil.
3: Kadehimi size kaldıracağım.
4: Sizin şerefinize.
1: Hadi şerefe.
3: Hadi şerefe.
1: Şerefe.
4: Bayan Yip, Foşan'dan ne zaman döneceksiniz acaba?
0: Çun tatile gittikten sonra.
3: Ha, Çun koleje başladı da.
4: Tebrik ederim.
5: Tavuk hazır, tavuk hazır. Hadi yiyelim, hadi.
3: Hadi yiyelim bakalım. Hadi buyurun, buyurun.
0: Uslu duran butu alır, eminim en uslumuz sensin. İşte sana bir but, al bakalım, afiyet olsun.
1: Teşekkür etsene.
6: Biz but istemiyoruz, küçük kardeşimize verin.
0: Aa, bu çok hoş. Ondan söz etmişken, bebek nerede Bayan Lee?
7: Anne, ben hiç but yemedim. Lütfen bizi satma anne. Beni satma anne.
8: Hala anlamadın değil mi? Küçük kardeş but yediği için satılmadı. Annem onu bizi doyurabilmek için sattı. O hep bizim iyiliğimizi düşünüyor. Bu yüzden böyle yaptı.
0: Bu benim fikrim değildi. Babanızın fikriydi. Çok üzgünüm. Çok
7: anne.
0: Üzgünüm.
7: Bayan
6: anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne.

0: Herhangi biri geçimini sağlayamıyorsa, Kung Fu'nun ona ne yararı var ki? Bir arkadaşıma yardım bile edemiyorum. Belgelerine güvende tut.
1: Elbette.
0: Ne kadar alabiliyorsa al.
1: Tamam.
0: Okulda çuna lazım olacak. Bunu almıyor musun?
1: Hayır, düğmeleri ve cepleri döndüğümde yapacağım.

Bayan İp'i son görüşüm o gün oldu. Çünkü 1950'nin yılbaşı günü birdenbire sınır kısıtlamaları getirildi. Bayan İp'in Hong Kong'a dönmesine izin verilmedi. Yine de usta yalnız yaşamaya aldırmıyor gibiydi. Her zamanki gibi devam etti. Ama onu kendini yalnızlığa kaptırmış halde daha fazla görür oldum.

0: Barbekü domuz sandviçleri. Çok güzel sandviçler.
1: Geldi.
0: Evet. Aa. Aa. Son sayı. Kenara koy, görev başındayım. Sonra okurum.
1: Barbekü domuz sandviç.
0: Al bakalım.

0: Barbekü sandviçi.
1: Çay lütfen.
2: Unutma, yavaşça yap. Acele etme, anladın mı?
3: Tamam.
2: Neye bakıyorsun? Odaklan buraya.
3: Tamam.
1: Kardeşim Sing, lütfen bizimle ilgilenin. Benim için kardeşim Sing'e göz kulak olun.
4: Merhaba Sing. Burası sıcak, şapkanı çıkarsana.
5: Hayır, hayır, hayır.
1: Şerefine içiyorum.
4: Çıkarsana.
6: Komik görünüyor, çok komik görünüyor. Komik görünüyorsun. Çok komik görünüyorsun.
5: Lütfen verir misin geri?
6: Çok komiksin.
5: Gitmem gerek.
6: Hey, şaka yaptık.
1: Kızlar çok güzel, üzülme. Lütfen yine gel, tamam mı? Lütfen.

0: Yarısı düzgün olan biri bile polis olmak istemez. Çünkü polisler üniforma giymiş haydutlardır derler. Ve şu yabancılar her şeye burunlarını sokuyor. Suçla dolu olan duvarlı şehir hariç tabii. Polisler bile içeri girmeye tereddüt ediyor. Sıradan vatandaşlar sadece ucuz diş bakımı için yakınlarındaki sokaklara gidiyor. Burada kimin sözü geçiyor? Şuraya oturun işte. Yerel bir zorba daha fazlası değil. Duvarlı şehirde ejder olarak tanınan bir çete lideri var.
1: Efsaneye göre fırtınalı bir günde birdenbire ortaya çıkmış. Avluda durarak bir bayrak kaldırmış ve 3 kez bağırmış. O zamandan beri elinde bir buz kıracağı ve güçlü tekmeleriyle şehrin içindeki tüm çetelere meydan okumuş ve dövüşerek en tepeye yükselmiş.

0: Duvarlı şehir benim.
1: Sonuçta duvarlı şehrin içindeki her şeyi kontrol eden hale gelmiş.
2: Aa, gerçekten ejder diye biri var mı?
3: Elbette. O yerel bir zorba.

0: Terfisinden sonra Tanksing'i zar zor görür olduk.
1: Evet, haklısın.
0: Ama ara sıra para gönderiyor.
2: Lütfen bunu usta Yip'e verin.
1: Tabii efendim.
0: Bunun ders ücreti olduğunu söylüyor. Diğerleri ekonomik olarak zor durumdaydı ama ustaya sırayla bakıyorlar.
3: Usta, ilaç zamanınız geldi. Dikkat edin.
4: Yang Xiutong.
0: 1953'te sendika seçimini kaybettim.
4: Liang Xiong. Ayın Qiming seçildi.
5: Yaşasın. Harika.
0: Başka birini seçmeleri onların kaybı. Ama usta artık çatıda eğitim vermeyecekti. Okul açması için bir yer tutmak üzere destek olmaya karar verdik. Önce bunu reddetti. Ama sonunda onu razı ettik. Yine de tabela koymak konusunda katı davranıyordu. Çünkü tabela iş demekti.

0: ve o hiç hoşlanmıyor.
1: Bırak beni.
2: Benden saklanamazsın.
1: Sadece iki gün geciktim. Beni fazla zorlama. Ölürsem hiçbir şey alamazsın.
2: Ölmene izin vermeyeceğim. Hadi kalk bakalım.
1: Hadi bırak beni.
2: Hadi.
3: Kes şunu. Sana ne kadar borcu var söyle bana.
2: Sadece $10. Faiz değil.
3: Parayı al ve git hemen.

0: alışkanlıktan.
1: Denedim ama başaramadım.
2: Hey, yeni okula ve benim gibi dövüşebilen daha fazla öğrenciye şimdi kadet.
3: Hadi, öbürlenmeyi bırak da otur yerine.
2: Şerefe.
4: Bir isteğiniz var mı usta?
3: Başımı belaya sokmamanızı diliyorum.
5: Seni kastetti.
4: Seni kastetti. Usta.
3: Ne oldu?
4: Önemli değil, önemi yok.
3: Hadi ama. Neden söylemiyorsunuz çocuklar?
6: Usta, aslında size bir şey açıklamak istiyoruz. King ve ben evleniyoruz.
3: Sen de iyi bir eş nasıl olur biliyorsun.
4: Şerefe.
7: Şerefe.
3: Hadi Şerefe.
4: King, sana söylemedi mi? Bu adamı alacaksın kesin. Lütfen bize katılın
3: gidin,
4: usta.
3: Gidin tamam.
6: Hadi biz de dans edelim. Hadi gel.

0: geldiniz.
1: Yine.
0: Teşekkürler.
1: Sen söyle ben yazayım. Köşelerin sayesinde seni bir yıldız yapabilirim. Yıldız olursun.
0: Hayır, teşekkürler.
2: Sakın bana satılık olmadığını söyleme.
0: Seninle bir içki içeceğim.
2: Ha, tamam.
0: Tamam, teşekkürler.
2: Bir tane daha içmek ister misin?
0: O zaman yeniden kadeh kaldırın.
2: Tabii ki. Gel buraya. Gel buraya.
3: Bu kadar yeter.
2: Yolundan çekil. Yardım edin. İmdat. Yardım edin. Yardım edin.
1: Affedersiniz. Sahiden yürekliymişsiniz.
4: Evet, işte buna Winchon denir.
3: İyi misiniz bayan?
0: Teşekkürler. Adınızı öğrenebilir miyim?
3: Ben önemli biri değilim. Çok iyi şarkı söylüyorsunuz.
0: Teşekkürler.
4: Ya, hadi gidelim buradan.
1: Oraya gelmişler
2: Usta,
1: ve sonra...
2: Winchon okulu bize saldırdı.
1: Bu çok fazla. Sizinle bir sorunumuz yok. Neden öğrencilerimizi dövdünüz ha? Söyleseniz onlar size ne yaptı?
3: Öğrencilerin de kim?
2: Usta bu o. Okulumuzun işe yaramaz olduğunu söyledi. Hatta hakaret etti.
1: Onu iyice benzetti.
5: Kısacası dün gece saat 11'den sonra Yavamati'yi Tapınak Sokağı'nda ilginç bir toplu kavga çıktı.
6: Tamam, bu haberi dinleyin bakalım.

0: Yeni gelen Wing Chun, ünlü Park Hawk'la dövüştü ve galibiyet için savaştı. Her okul bu çok önemli müsabakalar için en iyi dövüşçülerini yolladı. Wing Chun okulunun ustası adını... Ay, yanlışlıkla Ivy Mon yazmışlar. Çatılarda zıplayan ve duvarlarda yürüyen biri. Park Hawk'un çift kılıçlı saldırılarını bozguna uğrattı. Ve göz önündeki her şeyi yıkıp geçti. Park Hawk ciddi kayıplar verdi. Her yeri yerle bir etti.
1: Usta, usta! Bizi muhallebi çocuğu gibi göstermişler.
2: Okudum.
1: Onlara bir ders vermemiz gerek.
2: Her zaman şiddete başvurmamız gerekmiyor. Diplomasi. Düşüncelerimi gazeteye yollayacağım.
3: Düşen yapraklar dünyanın endişelerini anlıyor. Ağustos böcekleri kederli ayrılışları umursamıyor.
2: Eğer bahar serinliği saçaklardaki yağmuru umursamazsa... neden batan güneş kalmayı ya da gitmeyi umursasın ki?
4: Bu ne anlama geliyor biliyor musun?
3: Aslında bunun anlamı Ip Man'ın...
4: Aslında usta Ip Man.
3: Öyle olsun. Bu Ip Man kendi başının çaresine bakamazken öğrencilerinin serbest olmasına izin vermemeli demek.
4: Bu tamamen saçmalık. Hiç böyle olmadı.
5: Dolaşan bir yaprak her yere gitmekte özgürdür. Kişisel disiplin her zaman şöhretten önce gelir.
3: Kung fu öğrenmenin ve yapmanın sonu yoktur. Usta ipler her ne kadar yerleşmemiş olsa da pek endişe etmediğini söylüyor. Onun kendi derdi şöhret değil, kişisel disiplin ve kendinden oldukça emin. Ama yine de bilmediği tek şey rakibinin ne kadar güçlü olduğudur. Ve bu da onu hiç ummadığı bir zamanda ters köşeye yatırabilir.
4: Bir bilge ve bir savaşçı.
3: Tamam, gösteri vakti neredeyse geldi.
6: Tamam.
3: Hadi gidelim, hadi.
2: Usta Yip içeride mi?
0: Kimsiniz?
3: İçeride.
2: Park Hawk okulundan Leng Chun. Küçük bir hediye.
7: Ben Usta Leng ile ilgilenirim.
6: Kıdem sıramıza göre bu benim görevim.
5: Usta Leng ile ben ilgileneceğim. Sizler işinize gidin. Usta Leng, şiirinizden çok etkilendim.
2: Ben de sizinkini takdirle karşıladım. Ve özellikle bir dizedeki duygularınızı paylaşıyorum.
5: Acaba hangisi?
2: Kung fu öğrenmenin ve yapmanın sonu yoktur. Bu da Wing Chun'u daha da merak etmemi sağlıyor.
5: Usta Eng, notlarımızı karşılaştıralım mı?
2: Tabii, zevkle.
6: Arkadaşlar, bizi yalnız bırakın.

0: Yanınızı kırıyordum.
1: Portakallar için teşekkür ederim ustayın.
2: Dışarı çıkıyorlar.
1: Usta Eng.
0: Ustayıp. Devam edin.

0: Harika. Harika. Harika.
1: Okey.
2: Wing Chun Akademisi.
0: Bravo. Bravo. Tebrikler.
1: Desteğinizi takdirle karşılıyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Çok
1: bravo.
0: Güzel.

0: Kızgın değil misiniz usta? Ben çok kızgınım. Enchan nasıl olurdu okul açabilir daha başlangıç aşamasında?
1: Hala bu bardağı kullanabiliriz.
0: Onayınızı aldı mı peki?
1: Evet.
0: Okulunun sizinkinin karşısında olacağını söyledi mi?
1: Bunu söylemedi.
0: Usta bunu nasıl kabul edersiniz?

Usta Yip. Ceketiniz biraz tuhaf. Düğmesi de yok, cepleri de.

0: Ya hayır, bir dilim yeterli.
1: Çok mu ekşi?
0: Hayır, midem yüzün.
1: O zaman asitli yememelisiniz. Üzgünüm. Yemeği atmak istemedim.

0: Söyler misiniz lütfen? Sizin için ne yapabilirim?
1: Bir adrese mektup gönderecek birini arıyordum. Minnetimi göstermek için de bir uğrayayım dedim.
0: Adrese gönderecek mi?
1: San Francisco'daki teyzeme çöpçatanlık yapması için bir fotoğraf yolladım. Adres İngilizce olmalıydı. Bunu yapacak olan kişiye para vereceğim. Yerine doğru olarak ulaşmasını istiyorum.
0: Ben okulda İngilizce öğrenmiştim. Belki de yardımcı olabilirim.
1: Bu harika.
0: Alıcının adı dilimizde mi olsun?

Ha, evet sanırım bu, hiç sorun olmaz. Üzülmeyin. Umarım doğru adamı bulursunuz.

0: Hırsız! Hırsızı durdurun! Hırsız!
1: Dur! Polis!
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar asla durmazlar. Her gün çalışır, her gün gelişir, her gün yeni ufuklara doğru yol alırlar. Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar, yaptıkları her şeyin bu yolda ilerlemek için ne kadar önemli olduğunu bilerek çalışırlar. Çünkü bilirler ki bu yol sadece onların değil. Bu yolda onlara inanan milyonların hayalleri, mutlulukları ve heyecanları var. Mobilite yolculuğunun öncüsü olarak hep daha fazlası için var gücümüzle çalışıyoruz. Her yerde TOG, milyonlarca gurur.
1: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
2: Herkes değil.
1: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Naci nasıl?
2: Tam.
1: Herkes?
2: Tam değil.
3: Daha TOG sesle mi anlatsam?
4: Şelde boş yok. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
5: O zaman daha çok sesle anlatalım Naci.
6: Pascal,
1: son bir şey daha var Naci.
5: Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
7: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
9: Hocam, 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
9: Hocam, hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom, değerli hissettirir.
11: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
12: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
13: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
14: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Bravo!
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikail, Hiccup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
3: Osmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
4: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Osmo Kornet.
3: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla. Osmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa
7: hesap kredi.
6: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Hesap kurdu.
8: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca İşler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle

0: ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
1: Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
2: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
1: Ne AI?
2: Yapay zeka yani.
1: Yapay mı yapay? Ama değerli toplu.
3: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga.
4: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
1: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
4: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. 30'lu besler yumurta alışverişinizde 69 Bizim Kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim grosslarda.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Gönülle benim o yer misin?
2: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
8: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
9: Hadi gelsenize.
10: Dede hadi gel.
9: Yok sen git.
11: Ben cam petliyim bilir misin? Bana hava hoş.
12: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: İtalya, dur dedim.
15: Polis var.
14: Açılın, ben polisim.
15: Polis. Polis içeri girdi. Ya, ejder için çalışıyorum. Anladın mı? Ejder için.
14: Kes sesini.

0: Ne istiyorsun?
1: Memur Tank, seni duymuştum. Senin insanlara yardım etmeyi sevdiğini duydum.
0: Elimden geleni mümkün olduğunca yapıyorum. Hepsi bu.
1: Baş müfettiş olmak için kamla rekabet halinde olduğunu biliyorum.
0: Doğru bilgilendirilmişsin.
1: Ama bu iş için kam seçilirse kimseye pek bir yardımı dokunmaz. Sen farklısın, haksız mıyım? İmkanı olan biriyle çalışmalısın. Ben de insanlara yardım etmeyi severim. Baş müfettiş Tank.
0: Komiser yardımcısıyım.
1: Bu para seni o mevkiye getirmek için yeterli olur.
0: Söylesene, baş müfettiş olmamı mı istiyorsun?
1: Evet. Çünkü o zaman istediğin kişiye yardım edersin. Bu tamamen senin elinde olur. Yanılıyor muyum?
2: 2 gün sonra aslan dansı yarışması var. Pak Ok'tan Eng Chung favori gösteriliyor. Ama bence kazanan Chun Wai'den Engai Batin olmalı.
1: Sence Tanrı bu isteğini kabul eder mi? Ederse iyi olur değil mi? Eğer bunu yaparsan gerçekten sana çok minnettar olurum.
0: Korkmuyor.

0: Engayı Tong.
1: Ben ne yaptım ki? Ama neden?
0: Kes sesini. Yürü.
1: Dur.
0: Hadi yürü.
1: Ne yapıyorsunuz? Ey.
0: Hacı.
1: Nereye götürüyorsunuz?
2: Lukfu.
3: Efendim.
2: Bizimle gel.
4: Usta, adamlarımızın ikisi tutuklandı. Yine de yarışabilecek miyiz?
3: Boyun eğmeyelim. Yarıştayız.
5: Evet.

0: düşsünler. Görevlileri dışarı çıkarın.
1: Onlara destek olun.
2: Tamam. Ne yapmalıyız efendim?
1: Bırakın dövüşsünler. Görevlileri dışarı çıkarın.
2: Beni izleyin.
0: Hadi gidelim.
3: Ustayım, kolundaki iğnelere dikkat edin.
1: Usta Engay, bugünlük bırakalım.
4: Ben sadece beni yenen kişiden emir alırım.

0: Costa Engay. Çok özür dilerim.
1: Ne kadar da cesurmuşsun. Hadi gidelim.
2: İlaç hiç fena değil. İçinde kartal pençesi ve ayı safrası var. Bunu ya içersin ya da sürersin.
0: Geçinmek için ne yola mı? İlaçlı içmek.
2: Bir okul yönetmek zor iş. İnsanlar neşeli ruh halimize aldanıyor. Ama aslında büyük baskı altındayız. Eminim anlıyorsundur. Eskiden karım bana tapardı. Çünkü kung fu biliyor olmam karıma güvende hissettirirdi. Evlendik ve ben okulu açtım. Sürekli meydan okumalarla karşılaşıyordum. Kadınlar genelde çok kaypak oluyor.
0: Usta Yang, siz gerçekten yeteneklisiniz. Okulda öğretmenlik yapabilirsiniz.
2: Siz çok daha üstünsünüz ustayıp. Yine de onu suçlayamam. Genç haydutlar sürekli kapımızdalar. Sonunda bir çözüm buldum.
0: Bu nasıl bir çözüm Usta Yang?
2: Aramızda kalsın. Çok basit. Ne zaman bir meydan okuyanla karşılaşsam ona bu kapıyı kilitleyeceğim. Ve işte anahtarı burada. Eğer girmek istiyorsan önce beni öldürmen gerek. Ya da seni öldürmeden önce kaçabilirsin diyor. Onda 9'a hemen gidiyor.
0: Peki ya diğerleri?
2: Sonuncusu cesurdu. Ve o da öğrencim oldu. İşte böyle.
0: Bir öğrenci için iyi bir usta bulmak zor. Ama bir ustanın iyi bir öğrenci bulması çok daha zor.
2: Size yürekten katılıyorum. Biraz çay için.
0: Hadi Şerefe.
3: Yediklerinize dikkat etmelisiniz. Bunları kendim pişirdim. Restorandakiler kadar iyi.
0: Yine de biraz tuzlu. Parayı ben ödeyeceğim. Ama itiraz etme.
3: Ah, lütfen yapmayın.
0: Yıkayıp hazırladım.
3: İsterseniz sizin için yeniden pişirebilirim.

0: Uyan. İşe gitme vakti. Hadi kalk. Kalk. Kalksana. Hadi.
1: Arkadaşın huzur içinde öldü.
2: Korkuyorum.
1: Peki neden?
2: Ölürken yalnız olmaktan. Çok korkuyorum.
3: Alo? Bekleyin lütfen. Usta Yiğip, sizi arıyorlar.
1: Annenin yanında mıydın?
3: Usta Yiğip, iyi misiniz?
4: Annem o yıl Temmuz'da hayatını kaybetti. Son anına kadar yanında kaldım.

0: Ciddi bir durum yok. Bay Yip men şok geçiriyor.
1: Teşekkür ederim doktor.
2: Babamı Kraliçe Mary Hastanesi'ne yolladılar. Belki de üzüntüsü onu mahvetti. Kimseyi tanıyamıyordu.
3: Usta.
1: İyi misin
3: usta?

0: Vincent.
1: Beni tanımadınız mı?
0: Burada ne yapıyorsun? San Francisco'da randevun vardı.
1: Onu zaten buldum.

0: Tamam tamam, hazır. Gülümse gülümse. Usta geliyorum. İşte benim karım. Wong Tung ve Sei Mei 1961'de evlendi. Bir tane daha. Wong Tung evlendikten sonra işinden ayrıldı. Nedenini bilmiyorum. Ardından geçimini sağlamak için Kung Fu öğretmeye karar verdi. Ustadan bir tabela istedi ve usta da onun için bir tane yaptı.
1: Otantik Wing Chun.
0: Bazıları ustanın Wong Tung'u kayırdığını düşünüyor. Aslında bunu sormaya cesaret eden tek kişi o olmuştu. Eğer diğerleri de isteseydi onlar için de aynısını yapardı.
2: Artık tabelan olduğuna göre eğer birini geri çevirirsen iyi bir bahanen olmalı.
0: Kendi okulu için tabela koymayı reddetmesine şaşırmamalı. Bahane bulmak onun karakterinde yoktu. Wong Tung'un bebeği olacaktı ve parası azdı. Bu yüzden gelen herkesi kabul etti. Maalesef çok azı ders almak için geliyordu. Her şey bir anda değişmişti.
3: Tung. Güzel mekan. Duvarlı şehirde boks yapmak ilgini çeker mi? Can üst üste 5 maç kazandın. Ve bir sürü parası oldu.
4: Seng. İlgilenmiyoruz. Hiçbiriyle.
3: Merhaba. Merhaba. Tamam o zaman. Gidiyorum.
5: Toplanan paradan memnunum.
3: Parayı Tung için saklayacağım.
5: Wing Chun değişiklik olsun diye kaybetse daha da mutlu olacağım.
3: Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Wing Chun kolay kolay kaybetmez. Ha? Nereden bileceksin?
6: Usta Yip yukarıda kung fu öğreten kişi mi? Ne? Sen onun oğlu musun?

0: Annem öldükten sonra babam ona katılmamı istedi. Sonunda 1961'de geldim. Okulunu bulduğum Şamşipo'ya yürümek çok zamanımı almıştı. Babam harika bir gezgindi. Her gün kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıkardık. Beni Central'a ve Shengguan'a götürüp St. Stephen Koleji'ndeki arkadaşlarına ait çeşitli dükkanları gösterdi. Aralarında hayırsever olan Tang Shiyukin de vardı. Yine de içlerinden herhangi birini aramadı. Yardım istemek konusunda gönülsüzdü. Beni hiçbir şey için zorlamadı. Wing Chun öğrenmem ya da okuluna yardım etmem konusunda da aynen öyleydi. Onun oğlu ya da öğrencisi olmak arasında hiçbir fark yoktu. Baba, ben iş aramaya çıkıyorum. Tabii onunla daha fazla zaman geçirmek hariç. Affedersiniz.
1: Buyurun.
0: O zamanlar babama yemek getiren bir kadın vardı. Babama o hanıma ne demem gerektiğini sordum. Bana ne istersen de dedi. Ben de ona Kuzeli Hanım demeye karar verdim. Birinin babama bakıyor olması beni rahatlatıyordu.
1: Güzel mi?
0: Sonunda gemicilik şirketinde bir iş buldum. Gece vardiyasında çalışıp orada kalıp orada yiyordum. Ama ara sıra akşam yemeği için babama gidiyordum. Bu onu mutlu ediyordu.
2: Herkese mutlu Noeller.
1: Chun gelmiş. Merhaba Chun.
3: Hey, otursana. Otur geliyorum.

0: Çun, işler nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor.
0: Eğer kafan uymasa gelip yardım edebilirsin.
2: Merhaba, mutlu yıllar. Bu pirinç çamurunu karıştırarak kızartabilir ya da çorba yapabilirsin.
1: Bunu alayım.
2: Teşekkürler. Ona sakın kapılma.
1: İşte yemek hazır.
3: Teşekkürler Şeyung.
1: Önemli değil. Usta, en sevdiğin yemekten.
0: Teşekkür ederim. Sizin için kırmızı paketlerim var benim.
2: Onları çekmecene koymuştum. Gidip getireyim istersen.
0: Hı hı.
2: Sağlığına. Al bakalım.
4: Biz istemiyoruz, sağ olun.
2: Ustadan şans parası, lütfen.
4: Size hayır dedim.
3: Böyle yapma. Sağ ol usta. Yapma.
4: O bayan IP değil.
0: Hadi yiyelim.
1: Hadi.
5: Her İşe şey demem başlasın. Gerekiyor. Hadi yiyelim. Tamam. Evet, hadi.
1: Canım.
4: Usta, Bayan Yip'e verdiğimiz battaniyeyi geri alabilir miyiz acaba?

0: Size bakacak birini istemiyorlar mı?
1: Sen merak etme. Pirinç yemeğini yerim ben.
0: Daha çok üşütmenizden korkuyorum.

0: Burayı öğrencilerim kiraladı. Ama artık kalamam.
1: Sorun nedir? Mideniz mi? Hastaneye gitmeseniz de bir doktora görünmelisiniz. Bunun ağrıya iyi geldiğini söylüyorlar. Denesenize. Acı çekmekten iyidir, öyle değil mi? İçin lütfen.

0: Sakın bana bir daha bu şeyi verme.
1: Ama acı çekiyordunuz.
0: Sakın dokunma. Arkadaşını unuttun mu?
1: Sadece acı çektiğinizi görmek istemedim. Lütfen beni bağışla.
0: Tamam, tamam.
2: Teşekkür ederim. Tatlım, onlara her şeyi boşaltmanı tamam. Söyle.
3: ...1962 yazında babam ve ben Hong Kong'da bir daire kiraladık. Başlarda kuzeyli bayan bizi ziyaret ediyordu. Sonra bilmediğim bir nedenden dolayı gelmeyi bıraktı. O yıl babamdan Wing Chun öğrenmeye başladım.
4: Hükümet bugün günlük su stoğunun 4 saate indirildiğini açıkladı. Buna göre herkes tedbirini almalı.
5: Hey, aşağıdaki bakar mısın?
6: Ne var söyle?
5: Musluğu kapat.
6: Tamam tamam.
7: Zeytinler havada uçuşuyor.
3: Babam o dönemde daha fazla öğrenci almıştı. Bazıları onu lüks arabalarıyla alıyordu ve özel derslere götürüyordu. Bu yüzden babamın sadece para için öğrettiği yolunda dedikodular çıkmaya başlamıştı. Ve bu onu rahatsız ediyordu.
4: Kazanan loto numarası 034-208-77. 034-208-77. Üçüncü derece tayfun uyarısı yapıldı. Wanda tayfununun Hong Kong'u vuracağı söyleniyor. Daha sonra daha güçlü bir sinyal verilecek. Vatandaşların evde kalıp önlem almaları tavsiye ediliyor. Pencerelerden ve açık alanlardan uzak durun.
2: Ama ben hiçbir maçı bırakmadım. İnsanlar Wing Chun izlemeye geliyordu. Bıraksan da umurumda değil. Beni izlemeye geliyorlar. Beni. Anladın mı? Beni.
8: Benim arenam olmadan bir hiçsin.
9: Sen kim olduğunu sanıyorsun ki? Bir yıldız mı? He?
8: Sakın iznim olmadan gitmeye kalkma.
9: Eğer seni var ettiysem aynı zamanda yok da edebilirim.
10: Tung Tung, bunu baban için asalım mı buraya?
11: Wong Tung'un kazanması için $100.
10: King, benim için bebeğe bakar mısın?
12: Sin Wei, fırtına yaklaşıyor. Nereye gidiyorsun?
8: İyi bir önerim var. İşi daha ilginç hale getirelim. Anladın mı?
12: Nasıl yani?
8: Onu öldürmene 5'e 1.
12: Seni mutlu etmek isterim. Ama bu adamı öldürmek hiç kolay değil.
8: Merak etme. Sadece bekle. Yardım geliyor.
13: İmzanızı alabilir
2: tamam,
13: miyim?
2: Tamam, evet.
13: Lütfen bir imzanızı alabilir miyim?
2: Hadi teşekkür ederim. Adresi ver. Hadi, hadi bakalım.
13: Tamam, işte aldım.
2: Tamam, tamam. Evet,
13: evet, kabul tamam.
2: Teşekkürler.
12: Şimdi anladım.

0: Sing, Tung'a ilaç verdiler. Kurtar onu.
1: Hadi, hadi, hadi ona göster gülü.
2: Devir onu.
1: Hadi.
2: Bitir işini.
1: Hadi. Hadi durma, hadi.
3: Dur. Onu boş ver. Devam et.
2: Maçı durdurun.
4: Bu boks maçı mı yoksa ölüm oyunu bu? Ona ilaç verdi, seni pislik.
3: Burada sadece benim sözüm geçer.
4: Cehenneme git. Onu götürüyorum.
3: Maçı bitirsin. Seninle gidebilir, hadi. Devam et.
5: Çekil yolumdan. Hamile olup olmaman umurumda değil.
6: Tom.
0: Sen de kimsin? Neden buradasın?
5: Ben gitmem. Öğrencim için geldim.
0: Ejderden izin aldın mı?
5: O nerede?
0: İçeride.
2: İçeride.
5: Teşekkür ederim.
0: Tung'a ilaç verdiler.

0: Yunus da bizi eve götürecek.
1: Dayan, Tunk.
0: Dayan.
1: Ona ilaç vermişler.
0: İyi misin?
1: Dayan, çok kötü.
2: Dayan, dayan Tunk.
3: Sing. Onu merkeze götür.
4: Ring'in içinde her şey olabilir. Öğrencin yeterince iyi değil diye bizi suçlama, anladın mı beni?
3: Dövüş adilse karışma. Ama bu açık bir cinayet oluyor. Bunun için hesap vereceksin.
5: O bana para kaybettirdi. Ve sen de gelmiş belanı arıyorsun. Bunun hesabını vereceksin. Bundan kurtulamazsın.
3: Sing, neden bekliyorsun? Tutuklu onu.
5: Burası duvarlı şehir. Polis karışamaz.
2: Dayan.
6: Usta.
3: Sing, onları duvarlı şehrin dışına çıkarırsam görevini yapacak mısın?
6: Evet. Dışarıya adım atar atmaz adamlarım onları tutuklayacak.
3: Tamam o zaman.

0: Tungu ve Seymui'yi yanına al ve adamlarına dışarıda beklemelerini söyle, tamam mı? Git hadi, dediğimi yap.
1: Tamam. Bana yardım et.
2: Bekle!
0: Zing, hadi gidin.
1: Hadi.
2: Yip ben, benim çöplüğümde sözün
0: senin
2: geçmez.
0: Senin çöplüğünün peşinde değil, senin peşindeyim ben.
2: Göreceğiz.

Dikkatli olun.

Hah!

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Naci nasıl?
1: Tam.
0: Herkes?
1: Tam değil.
2: Daha tok sesle mi anlatsam?
3: Şelde boş yok. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
0: O zaman daha çok sesle anlatalım Naci.
4: Pascal,
3: son bir şey daha var Naci. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
11: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Tring'sa.

0: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inacı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
1: Herkes değil.
0: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Trendyol büyük indirim günlerinde English On, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 97 lira 90 kuruş. Gala elmanın kilosu 45 lira 90 kuruş.

0: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
1: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: 99 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan...

0: yeni Etili Folif'ten. Yeni Etili Folif meyve bar. Altı da meyveli, üstü de.
1: Etili Folif meyve bar.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
6: Gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
7: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
6: Yo, ben bu aşka doyamam.
8: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
9: Motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz. Doymayana Popkek, Popkek.
12: Taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.

0: H&M Diyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Onları götürün.
1: Tamam efendim.
2: Usta, iyi misin?
3: ...1968 yılında bir gün babam benden akciğer kanseri olan Kuzeyli Bayan'ı onunla birlikte ziyaret etmemi istedi. Böylece Umut Liman Hastanesi'ne gittik. O günlerde Renismin'e gitmek için zor bir yolculuk yapmak gerekiyordu. Önce otobüs, ardından feribot ve sonunda uzun bir yürüyüş. Babam yol boyunca hiçbir şey söylemedi.
4: Bir dilim yeterli. Midem yüzünden.
5: Çok üzgünüm. İsraf etmek istemedim.
4: O yemekleri benim yapmadığımı ne zaman anladın?
5: İlk geldiğinde biliyordum. Bekki'nin yemekleri hep tuzludur.
4: Neden bir şey söylemedin?
5: Bazen bazı şeylerin söylenmemesi daha iyi.
4: Doktorun söylediklerini anlayamıyorum. Hala en çok neden korktuğumu hatırlıyor musun?
5: Söz veriyorum. Yalnız olmayacaksın.

0: Babamın öğrencilerinden biri Amerika'ya gitti. Geri döndüğünde uluslararası bir film yıldızı olmuştu.
1: Usta? Uzun zamandır görüşmedik. Bunlar benim öğrencilerim.
2: Tanıştığımıza memnun olduk.
3: Güzel güzel, tamam otur.
1: Lütfen usta. Soğuk çay sevmediğini hatırlıyorum.
3: Anlaşma nedir peki?
1: Usta.
3: Teşekkür ederim. Yürümeyi tercih ederim.
1: Sizinle yürüyeyim. Yorgun musunuz? Arabaya binmek ister misiniz?
3: Eğer yürüyebiliyorsam yürümeyi tercih ederim.
1: Beni onaylamadığınızı söylüyorlar. Beni öğrenciniz olarak görüyor musunuz?
3: Hala senin ustan mıyım ben?
1: Elbette.
3: Wing Chun asla değiştirilemez demedim. Değişim olmadan ilerleme olmaz dedim.
1: Usta, sizi kuklayla idman yaparken filme alabilir miyim?
3: Filme mi?
1: Wing Chun'u dünyaya tanıtmak istiyorum.
3: Dünyaya mı? İyi fikir.
1: Filmi bitirdikten sonra size çok güzel bir daire satın alacağım.
3: Çok teşekkür ediyorum. Zamanı gelince yaparım.

0: Sonra bir gün babam onu tahta kuklayla filme çekmemi istedi. Bu filmin gelecek kuşaklar için olduğunu söyledi. Baba, ara vermek ister misin? Wing Chun herkese ait.
1: İnsanın davranışları bir ağaca benzemeli. Gövdesi kök salarken yaprakları gelişmeli. Fakat tutumu bir bozuk para gibi olmalı. İç kısmı köşeliyken kenarları yumuşak olmalı.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Sürprizlerden hiç hoşlanmam.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Terfi ettiğimde sorun etmemiştin ama.
0: Ama bu sürpriz değildi ki, yetenekli kocaman hak ettiği bir şeydi.
1: Güzel cevaptı benim akıllı karım.
0: Beni sadece vücudum için sevdiğini sanıyordum.
1: Seni sadece vücudun için seviyorum.
0: Ne yapıyorsun?
1: Sürpriz.
0: Anlamıyorum. Bu da ne?
1: Bir ev.
0: Evet. Bunu ben de görebiliyorum, yine de sağ ol.
1: Ev olduğu kadar bir sığınak. Bir yuva da diyebiliriz.
0: Gerçekten mi?
1: İstersen ona bizim de diyebilirsin.
0: Bizim mi?
1: Hı hı.
0: Peki parayı nereden bulduk? Yani biz böyle bir evin kapısından bile geçemeyiz.
1: Bilmem. Belki bir anahtar işe yarar.
0: Aman Tanrım. Aman Tanrım, bir şaka ediyorsun.
1: Bir klasik. 20'lerden kalma, ahşap çerçeve, 3 yatak odası ve 1,5 banyo. Üstelik eski sahipleri geride salıncakta bırakmışlar.
0: Salıncak için biraz büyük değil miyim sence?
1: Öyleyse yakında boş odaları doldurmamız gerekecek.
0: Teşekkür ederim.

0: Anne. Anne. Babam ne zaman eve dönecek?
1: Ne dedin tatlım?
0: Babam ne zaman eve dönecek dedim.
1: Bugün tatlım, bu bir günlük bir yolculuktu.
0: Neden bizi de yanında götürmedi?
1: Çünkü bu bir iş gezisiydi ve götüremezdi. Günaydın anne, seni görmek çok güzel ne oldu
0: tatlım. Günaydın anne.
2: Anne artık giyinmen gerek.
1: Hayatım daha çok zamanımız var.
2: Yine okula geç kalacağız.
1: Yapma, okula geç kalmayacak. Kalksak iyi olacak, yoksa okula geç kalacağız. Bridget kompozisyon ödevini yaptın
2: evet,
1: mı?
2: Evet anne.
1: Bir dakika, bir dakika yemeğinizi unutmayın. Hadi alın bakalım. Öpücüğümü alayım.
2: Hadi Megan, geldim.

0: Merhaba güzelim, nasılsın bakalım? Perşembenin geldiğine inanamıyorum.
1: Bana mı diyorsun? Haftanın nasıl geçtiğini anlamadım bile.
2: Tanrım, keşke burada olsaydın. Bu geceki yemek için elbise seçmekte öyle zorlanıyorum ki. Sizden ne haber? Hafta sonu
0: planı nedir?
1: Ne? Jet'le Acapulco'ya gitmek gibi mi? Hayır.
2: Tabii ki, anlıyorum. Her neyse, artık telefonu kapatıyorum. Hayatım için önemli bir karar vermem gerekiyor.
0: Öyle mi? Adı ne?
2: Adı mı? Adı gerçekten de çok kötü. Adı Harry.
0: Ama onun esas olan olup olmadığını bilemezsin.
1: Görüşürüz.
3: Bir yeni mesajınız var. İlk mesajınız.
4: Dinle Linda. Sana bir şey söylemeliyim. Geçen gece kızların yanında söylediğimde ciddiydim ve ben bunu bilmeni ve unutmamanı istiyorum. Lanet olsun, biri arıyor. Bir dakika. Sen miydin?
3: Mesaj sona erdi.
4: Mesaj bırakırsanız en kısa zamanda sizi aramaya çalışırım.
1: Merhaba, benim mesajını aldım.

0: Bayan Hansen.
1: Evet.
0: Linda Hansen.
1: Aha.
0: Ben Şerif Riley.
1: Evet.
0: Ben bunu söylediğim için üzgünüm. Kocanız Jim.
1: Evet.
0: Bir kaza geçirdi. Olay yerinde hayatını kaybetti.
1: Ne zaman?
0: Dün.
1: Hayır. Hayır, bu imkansız çünkü az önce onun telesekreteri bıraktığı mesajı dinledim.
0: Çok üzgünüm hanımefendi. Size ancak ulaşabildik. Diğer şoför kamyon kullanıyormuş. Bunun bir kaza olduğundan eminler. Kamyon kontrolden çıkmış. Olay otoyolda 220 mil tabelasının önünde olmuş. Diğer şoför de patlamada ölmüş efendim. Kocanız için üzgünüm. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Bayan? Bayan Hans? Bayan? Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sizin için birini arayayım mı? Size kartımı bırakayım. Olur mu? Eğer bir sorununuz olursa ararsınız beni.

Neyin var anne? Anne? Sorun ne?

0: konu babanız.
1: Öyle mi?
0: Evet. Babanız kötü bir kaza geçirmiş.
1: Yani nasıl bir kaza? Babam eve ne zaman dönecek? O iyi mi?
0: Hayır bebeğim, değil.

0: Vay canına, çok etkilendim. Kendinizi ne kadar geliştirmişsiniz böyle.
1: Evet.
0: Bu gerçekten olağanüstü.
2: Merhaba, ben Annie. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Sizi mutlaka arayacağım.
3: Merhaba Annie benim. Mesajımı alır almaz beni arayabilir misin lütfen? Görüşürüz.

0: İnanılmaz. Siz ikiniz harikalar yaratıyorsunuz.
1: Babam yapboz konusunda çok iyiydi. Bize bunda yardım edecekti.

0: Merhaba tatlım.
1: Merhaba.
0: Sonunda onları yatırabildim.
1: Onları iyi geceler demeliydim.
0: Yok yok, hayır, zaten zor yattılar, bırak uyusunlar.
1: Tamam.
0: Yapmamız gereken şeyleri düşünüyordum da yarın Cem'in cenaze töreni için hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Sonra da şu hayat sigortası hakkında bilgi edinmelisin.
1: Bunun için hazır değilim anne.
0: Kimse bunun gibi bir şeye hazır değildir hayatım. Ne kadar güçlü olduğuna sen bile şaşıracaksın. Babanı kaybettiğimizde biliyorsun.
1: Servis tabağını düşünmeden duramıyorum anne.
0: Hangi servis tabağı?
1: Biliyorsun hani üst rafta duran şu büyük servis tabağı, onun ailesi getirmişti. Ona uzanamazdım. Bunu benim için Cem yapardı.
0: Kimse senden birkaç gün içinde her şeyi halletmeni beklemiyor hayatım. Ben çok yorgunum ve gidip biraz uyuyacağım.
1: Tamam.
0: Beni merak etme. Dolaptan yatak için çarşaf alırım. Bana ihtiyacın olursa yukarıda olacağım.

heyecanlıyım. Jilin de belirttiği gibi yarışın düğümünü çözecek yerler, başlangıçlar ve dönüşler olacak. Bu arada tabii ki bütün yarışmacılar da gerginliklerinden kurtulmak durumundalar. Yoksa işleri oldukça zor olur. Ne de olsa bu yarışın sonunda büyük bir ödül var. Evet, yarışın başlangıçları.

0: Cem.
1: Ne oldu?
0: Bilmiyorum. Ben sadece... Çok garip bir rüya gördüm.
1: Nasıldı, anlatsana.
0: Tamam, yok bir şey. Yok bir şey, yok bir şey.
2: Anne, geç kaldık. 3 kez olunca ceza veriyorlar.
1: Güne güzel başlamaya ne oldu bakalım? Günaydın anne demek yok mu? Ya da seni görmek
2: günaydın,
1: çok güzel anne.
2: Günaydın.
1: Peki hala çıkmalıyım. Pazartesi sabah toplantısı. Hepinizi kucaklıyorum, artık gitmeliyim. Şu yeni müdür yardımcısını eğitmeliymişim. Yemeklerini hazırladım. Onları okula götürebilecek misin? Tamam. Kızlar, size okulda iyi eğlenceler.
2: Güle güle baba.
1: Görüşürüz.

0: Kompozisyon ödevini yaptın mı Breach?
1: Evet.
0: Kızlar yemeğinizi unutmayın.
1: Hadi Megan, çık şu arabadan.
2: Geldim.

0: Sanırım orada durmak gerekiyordu.
1: Evet, ben bugün biraz... Kafam tamamen... sanırım bir an dikkatim dağıldı.
0: Bir kenara çekip sakinleşin, olur mu? Kimsenin zarar görmesini istemeyiz.
2: Bunu aramalı mıyım? Bunu anlamaya çalışıyorum. Yani onu aramayı çok istiyorum ama... O zaman da kuralı bozacağım gibi geliyor. Yine de beklemekten iyidir. Ne var?
1: Biz dün konuştuk mu?
2: Tabii ki, her gün konuşuyoruz.
1: Hayır, yani dün... Sana bir mesaj bıraktım mı?
2: Hiç sanmıyorum. Ne oldu ki? Dur bir dakika. Dur. Ben bir krizin orta yerindeyim, tamam mı? İyi olduğundan emin misin?
1: Evet.
2: Cimle her şey yolunda mı Linda?
1: Evet, her şey tamamen aynı.

0: Gününüz nasıl geçti?
1: Fena değildi. Biraz sıkıcıydı.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, sıkıcıydı.
0: Sıkıcı.
1: Evet, evet.

Jim. Jim. Bu da ne? Lityum.

0: Teşekkür ederim. Kahve ister misiniz?
1: Nereden bilebilirdiniz ki? Çok üzüldüm.
0: İçecek bir şey mi? Büyük bir şok. İşte geliyor. Merhaba Yasin. Dinlenebildin mi?
2: Ne oluyor?
0: Tatlım merhaba. Bugün nasılsın? Neden yukarı çıkıp üzerine bir şeyler
2: dinliyorsun? Hayır, bir dakika.
0: Hadi hayatım bir şeyler.
2: Kızlar nerede?
0: Kızlar gayet iyi hayatım. Endişelenmene gerek yok.
2: Hayır, bu doğru değil.
0: Ne değil tatlım? Her şey yolunda tatlım. Yukarı çıkıp biraz daha uyumalısın.
2: Hayır,
0: lütfen.
2: Hayır, daha fazla uyumama gerek yok. Hatta uyanmama da gerek yok.
0: Her şey yoluna girecek hayatım.
2: Hayır anne, hiçbir şey yolunda değil.
0: Tamam.
2: Bir şeyde gerçekten büyük bir sorun var.
0: Tamam canım.
2: O ölmedi.

0: Bebeğim. Merhaba. Merhaba. Ay, kalktınız uyanık olmadığım için özür dilerim.
1: Büyük annem seni uyandırmamamızı söyledi.
0: Hayır bebeğim. Beni istediğin zaman uyandırabilirsin. Kız kardeşin ne yapıyor?
1: Sallanıyor.
0: Öyle mi?
1: Sanırım üzgün.
0: Evet. Şu an hepimiz çok üzgünüz. Merhaba. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Yüzüne ne oldu böyle hayatım, iyi misin? Hiç konuş benimle. Bu kesikler nerede oldu hayatım? Bunu sana kim yaptı?
1: Neyi?
0: Bu kesikleri, yüzündeki bu kesikleri.
1: Anne, yüzünde kesik yok
0: Sen
1: ki.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: O çok güzel. Tıpkı bir prenses gibi.

0: Gel buraya. Sarıl bana hadi. Her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek, tamam? Her şey yoluna girecek tatlım, hiç korkmayın. Her şey yoluna girecek.
1: Anne.
0: Evet.
1: Babam nasıl öldü biliyor musun?
0: Bilmiyorum tatlım, orada değildi.
1: O zaman öldüğünü nereden biliyorsun?

0: İyi misin hayatım?
1: Ya bütün bunlar bir hataysa?
0: Ne demek bir hataysa?
1: İnsanlar bir gün ölüp ertesi gün dirilemezler, hepsi bu.
0: Bu bir hata değil.
1: Pekala, tabutun içini gördün mü anne?
0: Hayır, görmedim tamam. Ama bu onun...
1: Bu durumda tuhaf olan bir şeyler var, anlamıyor
0: Linda,
1: musun?
0: Linda, hayatım, kiliseye girmemiz gerekiyor.
1: Hayır, çocukları içeri götürür müsün lütfen?
2: Neden sen de
1: sadece onları
2: gelmiyor?
1: İçeri
0: tamam,
1: götür.
0: Tamam, sen çocukları kiliseye götür, Linda. Linda...
3: İşte geldi. Merhaba Bayan Hanson. Her şeyin programlandığı gibi olduğunu bilmenizi isterim.
1: Tabutun kapağını açmanızı istiyorum.
4: Yapamayız
3: bunun
4: be.
3: İyi bir fikir olduğunu sanmıyorum efendim. İstiklerinize saygısızlık etmek istemiyorum.
1: Sana şunu aç diyorum. Aç
3: Bayan
1: diyorum
3: Hanson,
1: sana.
3: Ne? Buradan gitmenizi istiyorum lütfen. Bayan Hanson, sizi yapmayın. Uyarmak zorundayım.
1: Ne?
3: Cesette bir sorun var.
1: Ne gibi bir sorun?
3: Size nasıl öldüğünü söylemek istemediler. Size bunu söylemek istemediler. Maalesef derin bir kesik bir ayrılma
1: ne gibi bir ayrılma. Olamaz. Hayır. Hayır. Hayır. Tamam. Hayır.
3: Sakin.
1: Bırakın. Bırakın.
3: Sakin olun lütfen.
1: Bırakın beni. Bırakın.
4: Lütfen.
3: Aman Tanrım.
1: Hayır lütfen.
4: Bayan lütfen.
1: Hayır lütfen.
5: Jim bu dünyayı sevilen biri olarak terk etti. Dostları onun nezaketini, neşesini, yardımseverliğini ve etrafındaki kişilere olan saygısını anlattılar. Ama onun en büyük bağlılığı ailesineydi. Bahsetmekten mutluluk duyduğu kızları, sevgili karısı Linda, biricik kızları Megan ve Bridget.
0: Evet.
1: Bu kim?
5: Bir adamın en büyük ödülü...
0: Kim?
1: O işte şuradaki.
5: Geride bıraktıklarının kalbindeki gerçek sevgidir. Bu her en şeyden daha
0: hayatım.
5: Değerli ve daha önemlidir. Pekala sevgili dostlar.
0: Linda.
5: Şimdi duamızı edelim. Cennetteki babamız, Yüce Tanrımız, senin krallığından geldik, senin krallığına gideceğiz. Aramızdan ayrılan Jim kardeşimizi huzur bulduk. Onun günahlarını affet. Tozlar tozlar, güller güllerine düşecek.
1: Bekle. Hayır, lütfen bekle. Gitme,
0: bakın,
1: bekle.
0: Üzgünüm.
1: Doğru, kocamı nereden tanıyordun?
0: Bunu dün konuşmuştuk ya.
1: Konuştuk mu?
0: Evet, dün konuştuk.
1: Dün mü?
0: Hatırlamıyor musun?
1: Hayır. Seni hayatım boyunca hiç görmedim.
0: Ben buradan gidiyorum, tamam mı?
1: Lütfen konuş benimle.
0: Kızlarınızın ve sizin acınızı
1: kimsin
0: paylaşıyorum.
1: Kimsin sen? Lütfen gitme.

0: İllah ısındı. Lityum karbonat. Günde 2 defa alınacak. Tekrar doldurmak kesinlikle yasaktır. Alkolle beraber alınmamalıdır. Doktor Norman Roth. Doktor Norman Roth.
1: Anne.
0: Çocuklar neden aşağı inip büyükannenizle Eni teyzenizin yanına gitmiyorsunuz?
1: Hayır.
0: Eğlenceli olacağına eminim.
1: Orada ne arıyorsun anne?
0: Annenin biriyle konuşması gerekiyor bebeğim.
1: Neden bizimle konuşmuyorsun?

Tatlım, sizinle konuşmayı çok seviyorum ama bu bir yetişkin meselesi. Annenizin yardıma ihtiyacı var. Şimdi aşağı iner misiniz lütfen? Bu kadar anlayışlı olduğunuz için teşekkür ederim. Pekala doktorlar.

0: Doktor Roth.
1: Doktor Norman Roth'un ofisini aradınız. Şu anda kapalıyız. Çalışma saatlerimiz pazartesiden cumaya sabah 9'da akşam 5.30 arasındadır. Eğer acil bir durumsa lütfen hemen 9'da 11'e

0: Çay ya da kahve isteyen var mı acaba? Size herhangi bir şey getireyim mi? İster misiniz? Belki de artık kızları yatırsak iyi olacak. Ne dersiniz ha?
1: Aa, evet.
0: Son birkaç gün zor geçti.
1: Evet, öyleydi.
0: Pekala kızlar. Hadi Eni teyzenizle yukarıya gelin. Pijamalarımızı giyelim, tamam mı? Size masal da okurum. Hadi bakalım.
1: Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.
0: Siz durun kızlar. Buyurun.
2: İyi akşamlar Bayan King. Merhabalar Eni. Merhaba Linda.
1: Merhaba.
2: Ben Doktor Roth. Hatırladın mı?
1: Hayır, ben...

0: Beni.
1: Hadi kızlar biz anne, yukarıya çıkıyoruz. Hadi
2: burada
1: bakalım,
2: ne oluyor?
1: Anne iyi geceler deyin. Pijamalarımızı giymeye gidiyoruz.
3: Anne. Hayır. Tatlım
2: lütfen bize istemiyor. Kızma lütfen. Bunun anne. İçin bize sakın kızma
4: dur,
2: lütfen.
4: Dur bir dakika anne. Eni. Ne yapıyorsun? Eni.
0: Linda. Ailen. Ne yapıyorsun? Senin için endişe ediyorum. Ailen seni çok önemsiyor.
4: Bir dakika ne oluyor anne?
0: Anlamalısın Linda.
4: Anlamıyorum.
2: Başka ne yapabilirdik ki hayatım?
4: Ne?
2: Bize Biricik'in yüzüne ne olduğunu söyler misin Linda?
4: Anne Biricik'in yüzüne ne olduğunu bilmiyorum.
2: Görüyor musun? Demek istediğim şey bu.
4: Ben kızıma zarar verecek bir şey yapmadım Linda. Tamam mı?
0: Kızlarının deli için.
4: Siz attı benden. Her şey yolunda tatlım. Bırakın beni.
1: Linda yapma.
4: Bunu ben yapmadım.
1: Yeter artık Linda.
4: Ben yapmadım.
1: Biraz ben sakin yapmadım. Ol tamam çocuklar.
4: Bırakın beni.
1: Tamam çocuklar bir şey yok.
4: Yok. Her şey yolunda. Siz yaptığınıza bakın.
1: Linda birazcık sakin ol lütfen.
4: Biricik, Eri. Bir şey yok kızlar. Anneniz çok üzgün. Anneniz çok üzgün. Bırakma beni. Anne.
2: Çok üzgünüm.
4: Bırakın beni. Bırakın. Anne.
5: Bayım, bakar mısınız? Bakar mısınız?
0: Bugün tedavi için hastaneye yatırdık. Daha önce böyle bir şey yaşamadığı belli.
6: Kocası çarşamba günü bir araba kazası geçirdi. Ben de ona perşembe günü haber verdim.
0: Aa, dur bakalım. Çarşamba mı? Bu çok garip. O benim ofisime geldiğinde günlerden salıydı. Ve kocasının öldüğünü ya da öleceğini iddia etti.
6: Yani kazadan önce kocasının öleceğini söyledi.
0: Evet. Bunun bir kaza olduğuna emin misin?

0: halinde.
1: Lütfen bunu yapmayın. Evime kızlarımın yanına dönmek istiyorum. Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Bırakın kızlarımın yanına döneyim. Lütfen.
0: Bunu ancak yarından sonra konuşabiliriz.
1: Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Yapmayın.
0: Yakında her şey yoluna girecek.

0: Kızlar.
1: Günaydın anne.
0: Günaydın.
1: Günaydın anne.
0: Sana da. Tatlı. Merhaba canım. Ah, ne kadar güzelsin. Biliyor muydun?
1: Evet.
0: Evet. Sen de çok güzelsin.

0: Dinleyin, bugün sizden çok dikkatli olmanızı istiyorum, tamam mı? Teneffüslerde oyun oynamak yok. Etrafta koşturmanızı da istemiyorum, tamam mı?
1: Bayağı trafiği tıkıyorsunuz.
0: Bana söz verin. Bayağı. Tamam mı? Bana bir dakika verir misin? Bana söz ver, tamam mı?
1: Tamam.
0: Güzel. Sen de bana söz ver, tamam mı Megan?
1: Tamam.
0: Pekala. Hadi gidin. İyi dersler.
1: Beni bek.
2: Bayan, hadi ama lütfen.

0: 3'te Bayan Lin'in randevusu var. Ondan sonra saat 5'e kadar boşsunuz.
1: Tamam, güzel. Bu arayı boş bırak, olur mu?
0: Tamam.
1: Bu kim?
0: Bayan Stevenson.
1: Stevenson. Yardımcı olabilir miyim?
2: Ben Linda Hansen'ım.
1: Merhaba Linda. Ben Doktor Rowe.
2: Beni tanıyor musunuz?
1: Tanımalı mıyım?
2: Uyandığımda ölmüştü. Tekrar uyandığımda ise yaşıyordu. Etrafımda sürekli açıklayamadığım şeyler oluyor. Yaptığım şeyler. Yani insanlar öyle diyor. İnsanlar. Daha önce hiç tanışmadığım insanlar beni tanıyor.
1: Benim gibi insanlar.
2: Evet.
1: Biraz karışık görünüyor.
2: Bir de bana sor.
1: Peki ya şu lityum şişesi?
2: Bilmiyorum. Nerede hiç bilmiyorum. Bir yere koymuş olmalıyım herhalde.
1: Hı?
2: Bak bunu açıklayamam ama düşüncem o ki biri bana...
1: Biri sana ilaç veriyor öyle mi? Neden ve kim?
2: Bilmiyorum. Bunu sen söyle.
1: Bunu sana ben yazmadım.
2: Ama şişenin üzerinde senin ismin vardı. Buraya neden geldim sanıyorsun?
1: Yardım istemeye. Bazı tutarsızlıklarla baş etmeye çalıştığın çok açık.
2: Tabii. Her sabah uyandığımda kocamı yeniden ölü buluyorum. Ben buna tutarsızlıktan daha farklı bir şey derdim.
1: Peki nasıl bir duygu? Yani kocanın ölü olduğunu bilmek.
2: Ne?
1: Yani o anlarda ne gibi şeyler hissediyorsun? Acı mı? Kızgınlık mı? Yoksa rahatlama mı?
2: Siz ne diyorsunuz?
1: Gün içinde birilerinin öldüğünü hayal etmek sık rastlanan bir şeydir.
2: Ben bunu hayal etmiyorum. Uyandığımda o ölmüş oluyor.
1: Bugün hariç. Ailende akıl hastalığı geçirmiş birileri var mıydı?
2: Hayır.
1: Peki ya sende? Psikotik nöbetler ya da hafıza kaybı var mı? Karar verme zorlukları.
2: Onun ölmesini istemiyorum. Bu bir araba kazasıydı.
1: Bir şeyi hayal ediyor olmak suç değil
2: bunu
1: ki.
2: Bunu hayal etmiyorum. O öldü.
1: Bu biraz garip olacak belki. Ama sana lityum yazacağım.
2: Neden?
1: Çünkü şu anda sana en iyi gelen şey bu olacaktır. Sana yardımcı da olur. Yarın yeniden beni görmeye gelmeyi düşünür müsün?

0: Bay Kevins, lütfen danışmaya.
1: Hey, bakın kim gelmiş.
2: Merhaba Bay, Jim burada mı?
1: Evet. Neden eskisi kadar uğramıyorsun?
3: Bakın.
2: Seninle konuşmam gerek.
3: Ne var? Neler oluyor?
2: Garip davrandığımı farkındayım ama bir terslik var. Ortada büyük bir sorun var.
3: Sorun ne kızım?
2: Hayır hayır, onlar gayet iyi, en azından şimdilik iyi. Bir yere gidelim mi? Sadece biz, kızları da alırız.
3: Bir yere
2: lütfen,
3: gidemem
2: lütfen
3: hayatım,
2: gidelim.
3: Çalışmam lütfen gerekiyor.
2: Bak sana çok ihtiyacım var, izin alamaz
3: Linda,
2: mısın lütfen?
3: Bir toplantım var.
4: Affedersiniz Jim, seni bekliyoruz.
2: Özür dilerim, sen de kimsin?
4: Ben Claire Francis. Jim'in eşi olmalısınız.
2: Evet, Linda.
4: Fotoğrafınızı görmüştüm, tanıştığımıza sevindim.
3: Claire bizim yeni müdür yardımcımız.
4: Eşiniz son birkaç haftadır bana çok yardımcı oldu.
5: Millet, başlamak üzereyiz.
4: İzninizle.
3: Hayatım, bunu sonra konuşuruz.

0: Siz toplamaya başlayın, ben arkanızdan geliyorum, tamam mı? Bridget, hayır. Bridget! Bridget!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
4: Baba ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam, 1 megabit diyor.
4: Ha, hemen yükselt paketini. 1 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam, hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya, gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom, değerli hissettirir.
8: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.

0: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşla taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
1: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Kaç kaç oldu? Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
5: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
6: Eti, eti, eti. Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
9: Ben macera

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
1: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
2: Yeni et ilif alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği et ilif aliften.

0: etti bey çocuğuyla.
1: En tatlı sabahlar Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Oy şefim.
8: Ülker çikolatalı gofret efendim.
7: Yengeme de verin.
9: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
7: Olsun.
9: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
10: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
11: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
12: Bayer'den.

0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
0: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Gerçek pop kek aşkı. Yeni eseri.
5: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
4: Yo, ben bu aşka doyamam.
6: Doyanana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır.

0: mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek. Heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabam.com'a değerinde trink sat.
10: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
11: Kaç kaç oldu?
10: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.

0: keşfedin.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
2: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. 30'lu besler yumurta alışverişinizde 69 Bizim Kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim groslarda.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 800 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikai, Hiccup, Olaluk

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Okullar açılıyor.
0: Evet. Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti BBVA.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Yanımdayım hayatım, buradayım. Buradayım. Annem buradayım. Megan, bana hemen bir havlu getir.
7: Anne!
6: Tamam hayatım. Anne yanımda, korkma. Anne yanımda. Uzan şöyle. Tamam. Tamam. Yardım edin.
8: Buraya sedye getirin. Ben çabuk bulurum. Ne oldu söyler misiniz?
6: Koşarken cam kapıya çarptım.
8: Ölmeniz gerekiyor.

0: Gereken bir alerjisi
1: evet,
0: var mı?
1: Evet, kodein alerjisi
0: kodein,
1: var.
0: Kodein evet tamam. Bir onu 14'e götürün lütfen. İyileşecek. Bayan siz de burada
1: ona
0: bekleyin.
1: Ona gidemez.
2: Anne!
0: Hayır olmaz tamam, bayan. Onunla biz ilgileniriz. Lütfen.
3: O iyi mi?
1: Evet iyi. Onu içeri aldılar. İlgileniyorlar.
3: Sen iyi misin?
1: Evet.
3: Ne oldu?
1: O koşuyordu. Ben de çamaşır toplamaya çıkıyordum. Birdenbire cam kapıya çarptı ve düştü. Cem.
3: Tamam. Tamam hayatım.
2: Ne yapıyorsun anne?
1: Bir süreliğine ayna denen şeyi unutuyoruz tamam mı? Sen kendini iyi hissedene kadar.
2: Bridget bu çirkin izleri hep taşıyacak mı?
1: İzler lafını bir daha duymak istemiyorum.
2: Tamam.
1: Çünkü bana göre onda yara izi falan yok. Kimin ne dediğinin bir önemi yok tamam mı? Anladın mı? Çünkü sen çok güzelsin.
2: Bir prenses gibi mi?
1: Evet. Bir prenses gibi. Siz benim prenseslerimsiniz.

0: Bir şeyler yapıştıracağını sanıyordum.
1: Yapıştırdım. Bilmiyorum. Belki de yapıştırdığımı sandım.
0: Tanrım.
1: Ne yani? Bunun için beni mi suçluyorsun?
0: Annenden ben yokken seninle kalmasını istedim.
1: Ne? Neden?
0: Sana yardım etsin diye.
1: Benim yardıma ihtiyacım yok.
0: Çocuklara göz kulak
1: yardım
0: olsun diye.
1: Yardıma ihtiyacım yok.
0: Bak, biraz ara vermen gerek. Hem bu arada kendine zaman ayırırsın.
1: Ama neden? Ne için kendime zaman ayıracağım? Bir deli gibi davranmaya son vermek için mi?
0: Neden bahsediyorsun? Bunu kastetmedim.
1: Beni çocuklarımdan ayıramayacaksın. Ben iyi bir anneyim.

0: Tamam. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Evet. Lala. Perşembe. Cibin öldüğünü öğrendim. Evet. Cibin öldüğünü öğrendiğim gün. Evet. Pazartesi. Cim yeniden hayattaydı. Cim yeniden hayatta. Evet. Cenaze. Cenaze. Evet. Cumartesi. Cumartesi cenaze vardı. Sonra ne oldu? Evet, lityumu cumartesi buldum. Doğru. Sadı. Ne vardı? Sadı ne vardı? Hatırla.
1: Bugün hariç.
0: Salı günü doktor Rob'la tanıştım. Evet, sonra cumartesi hastaneye kaldırdım. Tamam. Evet. Bridget'in kesikleri ne zamandı? Evet.
2: Anne.
0: Salı, evet. Evet. Cuma ve pazar hala boş. Bir de çarşamba.
3: Bir yeni mesajınız var.
0: Ne zaman?
4: Dün efendim.
0: Tar. Cem.

0: Ölür. Çarşamba.
1: Ne yapıyorsun?
0: Cem, lütfen bu yolculuğa çıkma.
1: Gitmeliyim. Bu görüşmeyi bir yıldır bekliyordum. Bu bizim için de iyi olabilir. Biraz kendimizi dinleriz.
0: Bu senin sandığından daha büyük bir ayrılık olabilir. Peki ya sana bir şey olursa?
1: İşten eve dönerken de başıma bir şey gelebilir, değil mi? İşimi bırakayım yani.
2: Kes artık, yalvarma mı istiyorsun? Sana yalvarıyorum, lütfen gitme. Çocuklarım var, bir ailen var.
1: Bunları
2: lütfen.
1: Neden söylüyorsun? Unuttuğumu mu sanıyorsun?
2: Evet, hayır.
1: Çünkü unutmadım.
2: Bunun farkındayım, ben bunu
1: öyle
2: demek istemedim.
1: Güzel.
2: Cem, lütfen.
1: Linda, kes
2: lütfen
1: şunu.
2: Beni
1: kes
2: dinle,
1: artık.
2: Burada kalman
1: kes
2: gerekiyor,
1: dedim,
2: anlar
1: tamam
2: mısın?
0: Bana bir iyilik yap. Eğer yarın çarşambaysa lütfen gitmeden önce beni uyandır, olur mu?
1: Yarın çarşambaysa...
0: Sana çılgınca geldiğini biliyorum ama sadece beni uyandır, tamam mı?
1: Tanrım.
0: Bana söz ver.
1: Söz veriyorum.
0: Tamam.
1: Tamam.

0: Ah, misafirlerin yatağı gerçekten korkunçmuş.
1: Anne. Doğru ya. Sen burada kaldın.
0: Burada olduğumu unuttun mu?
1: Hayır hayır, unutmadım. O zaman bugün... Aa, bugün cuma olmalı. Evet evet, cuma. Cuma sabahı. Pekala. Evet işte. Evet. O zaman iki gün kaldı. Pazar ve cuma. Nereden bileceğim peki bunu? Lanet olsun, lanet olsun. Lanet.
0: Sen iyi misin?
1: Evet, Claire Francis. Claire Francis. Claire Francis kimdi? Kimdi bu kadın? Konuştuk
2: evet, mu? Evet, dün. Hatırlamıyor musun?
1: Claire. Tamam. Anne, benim çıkmam gerek.
0: Ne? Kızlarla beraber olman gerek. Hem daha dün hayatının en büyük şokunu yaşadın.
1: Bana mı diyorsun?

0: Konuşmamız gereken bir şey var mı sence? Örneğin kocamla ilgili bir şey.
1: Sana kim söyledi?
0: Sanırım sen söyledin. Beni aldatmak üzereymiş.
2: Ne? Cem mi?
0: Hı-hı.
2: Aa, dur bir dakika. Bunu nereden biliyorsun? Yani bunu nasıl öğrendin?
0: O kadınla konuştum. Bana her şeyi anlattı.
2: Ne zaman?
0: Bugün.
2: Aa, tatlım, çok üzgünüm. Hala şokta mısın?
0: Hayır. Hı-hı. Sanırım şoku birkaç gün önce atlattım.
2: Her şey çok üzücü. O kaza, sonra şu kadın. Karmakarışık.
0: O kadar kötü mü bilmiyorum. Belki de böyle olması gerekiyordur.
2: Bu da ne demek şimdi?
0: Bunu yapmamış olsa bile bu bizim için de, kızlar için de büyük bir hasar. Belki de yapmak üzere olması bile yeterlidir.
2: Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
0: Biz o da arkadaşıydık yani. Biz iki çocuklu, o da arkadaşlarıydık. Ve arkadaşım yalancı çıktı.

0: Kızların eğitim masraflarına ve ipoteğine gelince bunların hepsinin icabına bakılacak. Ayrıca Jim'den sana kalan emekli maaşı da sorun yaşamana engel olacaktır. Biliyorsun Linda, sana bu zamanlama konusunu açmam gerekiyor.
1: Zamanlama mı? Ne zamanlaması?
0: Jim çarşamba günü yola çıkmadan önce buraya geldi.
1: Çarşamba mı?
0: Evet. Çok gergin görünüyordu. Sürekli senden ve kızlardan söz edip durdu. Başına ne gelirse gelsin sizin iyi olacağınızdan emin olmak istiyordu. Ve sigorta değerini 3 katına çıkardı. Ama bu bizim için bir sorun değildi. Polis raporları olayın tamamen bir kaza olduğunu gösteriyor. Bu yüzden hakkınızın talebi için ofise başvuracağım. Yakında sana bir çek yollarım.

0: Güzel manzara ha?
1: Evet, çok.
0: Bir aileniz var mı?
1: İki kızım var.
0: Önemli değil. Bunu çoğu kişi yapar. Sizin gibi arabayla buraya gelir, göl kenarında durup kendi kendilerine başlangıç için ne harika bir yer diye düşünür. Ben de buraya boşandıktan sonra taşındım.
1: Sahi?
0: Evet, harikaydı. Yepyeni bir hayata başlıyordum.
2: Bence pembe kadife oldukça hoş olur. Bunun sergi salonunu ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bayan Dwight, ben sizi daha sonra ararım. Merhaba. Ben Dorothy Quinn.
1: Biliyorum.
3: Oldu mu?
2: Merhaba tatlım.
1: Merhaba anne. Merhaba kızlar. Bir sana.
4: Harika.
2: Oo.
4: Teşekkür ederim anne.
1: Al bakalım. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi?

0: Linda.
1: Evet.
0: Seni üzmek istemiyorum.
1: Ne var anne?
0: Bunun zor olduğunu biliyorum ama ben artık cenaze evine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum canım. Ben seninle gelirim.
1: O iş halloldu.
0: Ne?
1: Ben her şeyi ayarladım, tamam mı?
0: Ah. Peki ne zaman yapmayı düşünüyorsun?
1: Cenaze töreni yarın. Her şey ayarlandı.
0: Cumartesi mi?
1: Cumartesi.
0: Bu kadar yakın mı?
1: Evet, o kadar yakın.

0: de oynayacağım.
1: Tamam oynayacağım diyorum.
0: Hep tek başına oynuyorsun. Gel buraya.
1: Hayır.
2: Kızlar biraz daha yavaş lütfen.
1: Ama biraz rahat bırak.
0: Yeter sus artık.
1: Çok üzgün. İşte geldim.
3: Bugün tatil.
2: Hem de bütün gün.
3: Neden kızları yürüyüşe çıkarmıyorsun? Biliyorsun beraber daha çok vakit geçirmelisiniz. Bu eğlenceli olabilir.
2: Evet, olur. Bu iyi bir fikir. Kızlar, babanızın size krep yapmasını ister misiniz?
0: Evet.

0: Merhaba Peter.
1: Linda. Çok uzun zaman oldu.
0: Korkuyorum Peter.
2: Gördün mü? Nasıl kaptı bak. Şuna bak. Gördüm. Şuna bak. Al şunu. Al. Çok eğlenceli.
1: 1632'de Carolina kıyılarında bir Hollanda kolonisi varmış. Bir ebe ortada hiçbir şey yokken bir fırtınanın çıkacağını ve kötü şeyler olacağını iddia etmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Cadı olduğunu söyleyip asmışlar. 2 gün sonra da dediği gibi bütün kasaba bir fırtınada yutulmuş.
0: O korkunç.
1: Bu da günümüzden, 20. yüzyıldan. Boston'da 1918 yılında öldürücü bir grip salgını yaşanıyormuş. Bir baba arkadaşına geleceği gördüğünü, 2 çocuğunun da öleceğini söylemiş. Adam 2 çocuğunun da hastalandığını düşünüp onları vurmuş.
0: Mantar.
1: Otopsi sonuçları adamın çocuklarında hastalık olmadığını göstermiş. Bir hafta sonra da kendini vurmuş.
0: Kim bu insanlar? Bu neden onların başına gelmiş?
1: Görüyorsun. Tarih açıklanamayan olaylarla dolu. Kimse de nedenlerini bilmiyor. Bazı insanlar eski çağlarda böyle büyük acı çekiyorlarmış. Blasphemer Absence Fields denen şey yüzünden. İnançsızlığın tehlikeleri.
0: İnançsızlığın mı?
1: Fiziksel dünyadaki hiçbir şeyle anlatılamayacak bir boşluktur bu. Bir insan şayet inancını kaybederse boş bir fıçıya benzer. Böylece kendilerinden büyük güçler tarafından daha kolay etkilenir duruma gelirler.
0: Hemen hemen bir lanet gibi.
1: Ya da bir mucize.
0: Evet ama ben mucizelere inanmam ki.
1: Yaşadığımız her gün bir mucizedir kızım.
0: Bana pek öyle gelmiyor Peter. Benim için değil. Bakın Peter. Çok çok kötü bir şey olacak. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bana yol göstermelisiniz. İnanca ihtiyacım var.
1: İnanç, kendinden öte bir şeye inanmaktır kızım. Dokunamadığın, koklayıp hissedemediğin bir şeydir. Tıpkı umut ve sevgi gibi.
0: Sanırım ben onların gitmesine izin verdim.
1: O zaman onları ara, bul ve geri getir.
0: Ama ya çok geçse?
1: Hayatında önemli bir şey için savaşmak hiçbir zaman

0: otoyolda 220 mil tabelasının önünde olmuş. Bayan Hansen? Bayan?
1: Kim bu insanlar? Bu neden onların başına
2: geldi? Tarih açıklanamayan olaylarla...
1: Bridget! Hayır Bridget!
2: Kimse nedenlerini bilmiyorum.
1: Açın şunu! Açın! Hayır!
3: Bazı tutarsızlıklarla baş etmeye çalıştığım çok açık.
2: İnansızlığın tehlikeleri.
4: Claire Francis, eşiniz son birkaç haftadır bana çok yardımcı oldu.
3: Jill, peki nasıl bir duygu? Kocanın ölü olduğunu.
0: Kimsenin yaralanmasını istemeyiz değil mi?
1: Jill'in ölmesine izin vermem.
2: Asla geç değildir.
1: Onu öldürmekle aynı şey olur değil mi?
3: Tutarsızlıklar.
1: Aynı şey olur.

0: Ceza geldi. İyi geceler.
1: İyi geceler.
2: İyi geceler bebeğim. Gel bakayım. Neden gidip babanıza bir kez daha sarılmıyorsunuz? Kocaman ama.
1: Tamam anne.
0: Bu da ne böyle?
1: Annem sana fazladan sarılmamızı söyledi.
0: Fazladan ha? Peki buna fazladan öpücük de dahil mi? Hadi şimdi yata. Önce dişlerinizi fırçalayın.
2: Kızlar, babanız onu çok sevdiğinizi söyleyin.
3: Seni seviyorum baba.
1: Ben de.
0: Teşekkür ederim hanımlar.
2: Onlara söylemeyecek misin?
0: Neyi söylemeyecek miyim?
2: Onları sevdiğini. Onları seviyorsun değil mi?
0: Elbette seviyorum.
2: O zaman söyle.
0: Sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyor musunuz? Ha? Biliyor musunuz? Sizi dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum.
1: Ya annemi?
3: Her şeyden fazla mı?
0: Elbette onu da seviyorum. Hem de çok seviyorum.

0: Linda. Burada ne yapıyor? Hadi içeri girelim.
1: Biz bu hale nasıl geldik Cem? Seni özlüyorum. Bizi özlüyorum.
0: Biz hala buradayız. Sadece işler biraz değişti.
1: Neden değişti ha?
0: Nedenini bilmiyorum. Nasıl olmamızı bekliyordun ki?
1: Eskiden olduğumuz gibi Cem.
0: Linda bize baksana, evliyiz. Bir evimiz, ipoteğimiz ve iki çocuğumuz var. Neden bunu burada konuşuyoruz ki? Neden içeri girmiyoruz?
1: Çünkü artık zamanımız tükeniyor.

0: Nene.
1: O bakışa takınmışsın.
0: Hangi bakış?
1: Bir şey söylemek istediğindeki bakışı.
0: Senin öleceğinle ilgili bir rüya gördüm.
1: Bu sadece bir rüya. Her şey yoluna girecek.

0: Alo.
1: Eni, bugün günlerden ne söyle?
2: Bugün...
0: Çarşamba.
2: Ne oldu?
1: Kızlar! Cem! Tanrım! Kızları okuldan al, ben yarın döneceğim. Aç onu. Hadi aç.
3: Merhaba, ben Jim Hansen. Şu anda size cevap veremiyorum ama mesaj bırakırsanız sizi en kısa zamanda ararım. Aradığınız için teşekkür ederim.

0: ben hemen bununla ilgileneceğim. Hiç sorun değil.
1: Teşekkür ederim Dakika.

0: Merhaba.
1: Ben odaya yerleştim.
2: Bile çok hoş bir yer. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Jim?
1: Bir sorun mu var?
0: Evet. Çok üzgünüm, yapamam. Ben bunu yapamam.
2: Neyi? Görüşmeyi mi?
0: Yani biz...
2: Jim. Aç şunu Jim, hadi aç şunu.
3: Merhaba, Hanson'ların evini aradınız.
4: Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
0: Linda dinle. Sana bir şey söylemeliyim. Geçen gece kızların yanında söylediğimde ciddiydim ve ben şunu bilmeni ve
3: unutmamanı istiyorum.
0: Lanet olsun, biri arıyor. Bir dakika. Sen miydin? Linda?
2: Değil mi?
0: Seni seviyorum hayatım. Sana bir şey söylemeliyim.
2: Bak dinle, sorun değil. Ondan haberim var. Claire'ı biliyorum.
0: Öyle mi?
2: Evet. Bak sana bunu açıklayacağım ama...
0: Linda dinle beni hayatım. Bak bunu istediğimi sanmıştım ama
3: istemiyorum.
0: İlişkimizi düzeltmek istiyorum.
3: Aramızdakileri.
0: Ne gerekiyorsa yapalım.
2: Seni görüyorum, seni görüyorum.
1: Tam arkandan seni izliyorum.
3: Sahi mi?
0: Kenara çekiyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Seni görüyorum hayatım.
2: Jim, beni seviyor musun? Bana güveniyor musun?
3: Elbette güveniyorum.
2: O zaman hemen geri dön.
0: Ne? Ben
3: anlamıyorum.
2: Geri dön dedim.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
8: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harcayacak.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira.
5: Bim, buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

0: herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde English On, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
2: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
8: Getir büyükle şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
10: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
11: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
12: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
13: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
14: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
15: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
16: Eti, eti, eti.
17: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
18: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirim ve Fenty'de aktif rahat giyimde 2 al 1 öde. Hadi uygulamaya.
19: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Hepsi de içeceğiyle.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: 3-2-1-0
0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
5: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
7: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
8: Probis, Probis.
9: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. 30'lu besler yumurta alışverişinizde 69 Bizim Kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim grosslarda.
10: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
11: Modası geçmeyen lezzet Albin.
12: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma bu. Albin, Albin.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Schaefer, Peşkol ve Venucci Home ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon. Hadi uygulamaya.
13: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Bianco Lucci, Kombi Mikail, Hiccup, Olaluk Official mağazalarında 750 TL ve üzerine 150 TL kupon. Hadi uygulamaya.
15: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi. Diyemiyorsan yeni et

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
0: İyi misin Cem? Cem! Hayatım, iyi misin?
6: Cem! Beni duyar mısın? İyi misin? Beni duyar mısın?
7: Üzgünüm. Telefonu düşürdüm.
0: Seni seviyorum.
6: Hadi eve git.
7: Tamam, bekle biraz. Çalışmıyor.
0: Olamaz. Olamaz. Cem! Cem! Çık o arabadan!

0: Tatlım, uyuyup kalmışım burada.
1: Kamyon geldi anne.
0: Biliyorum, duydum canım. Nasıl iyileştiler baksana. Hadi siz aşağı inin, ben de birazdan geliyorum, tamam mı?
1: Tamam.

0: İnanç kendinden öte bir şeye inanmaktır. Tıpkı umut ve sevgi gibi. Hayatında önemli şey için savaşmak asla geç değildir Linda. Bunu unutma lütfen.
1: Ben ne için savaşacağımı bilmiyorum.

0: Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Baba, şu an öğrencin televizyonda.
3: Öyle mi?
2: Seninle görüşmüş müydü?
3: Beraber çay içtik ve sonra eve kadar yürüdük.
2: Ip Man benim babamdı. Bilge görünüşüne bakan çok az kişi onun dövüş sanatları uzmanı ve dünyaca ünlü bir yıldızın ustası olduğunu anlayabilirdi. Annem de babam da zengin Foşan ailelerinden geliyordu. Japonlar gelip elimizdeki her şeyi alana kadar ailemizin hiçbir eksiği olmadı. İki küçük kız kardeşim açlıktan öldü. Babam bir adamın dünyayı görmesi gerektiğine inanıyordu. Gerçekten sözünün eri biriydi o. Kronik mide rahatsızlıklarına rağmen 1949'da tek başına Hong Kong'a geldi. Ve orada yeni bir hayat kurdu.

0: Geliyorum. Kim o?
1: Benim adım Yip. Liman'ı arıyorum.
2: Usta Yip. Lee dışarı çıktı ama geleceğinizi söyledi. İçeri gelin. Benim adım... Benim adım Leung Xiong. Foshan'da ünlü olduğunuzu söylüyorlar. Belki de kendi gözlerimle görebilirim.
1: Bir gün görürsün.
2: Efendim, neden bugün olmasın ki? Lütfen bana bunu bahşedin.
1: Aç karın ne olmaz ki? Öyle değil mi?
2: Aç mısınız? Hemen geliyorum.

0: Ben de dövüş sanatçısıyım ama Wing Chun'a daha önce hiç rastlamamıştım. Görmeyi çok isterim. Bunun bir kadın tarafından bulunduğunu duymuştum. Eğer öyleyse inanılmaz bir şey. Ne zaman hazırsanız ben hazırım Usta Yip. Ama önce odayı boşaltayım. Hemen gelirim. İzin verin lütfen.
1: Hiç zahmet etme.

0: İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Lütfen beni öğrenciniz olarak alın Usta İp.
0: Yemekten sonra konuşalım.
2: Yip Man, son dövüş.
1: Efendim, yerel spesiyelimizi bir deneyin isterseniz. Adı tabaktaki öğün.
0: Doğru. Hepsi bir arada.
1: Yıkanacak daha az tabak oluyor. Ama bugünlerde 4 yemeklik öğünler olmuyor tabii.
0: Benim için sanki başka hayatta kaldı.
1: Göçmenlerin son zamanlardaki artışı yaşam sürmeyi zorlaştırıyor. Destek olmadan iş bulamıyorsunuz. Ama sizin iyi bağlantılarınız olduğu için sorun olmamalı bence. Aslında işe ihtiyacınız yok. Üstüme vazife değil ama dövüş sanatları okulu açmayı düşünmüyor musunuz?
0: Kesinlikle gerekmedikçe olmaz.
1: Öğretmek istiyor musunuz?
0: Evet ama bir okul işletmek istemiyorum.
1: Bu taraftan, bu taraftan. İşte tamam. Bu Usta Yip.
3: Merhaba Usta Yip.
1: Usta Yip Foşan'dan geliyor. Onun Wing Chun'u inanılmaz. Bundan sonra çatımızda dersler verecek. Lütfen burayı toplamaya yardım edip odayı hazırlayın, tamam mı? Tamam. King, Seymuy, bize yardım edin. Bu taraftan usta. Kabiliyet beraberinde güçlü bir kişilik getiriyor. Bu da destek ve dolayısıyla iş bulmayı güçleştiriyor. Ama kader de öyle. Eğer ustanın rahat bir çalışma masası olsaydı, şimdiki gibi büyük bir usta olamazdı. Eğer restoran işçileri sendikasına girmeseydim ve birçok konuda söz hakkım olmasaydı, usta asla çatımızda ders vermeyebilirdi. Ben de Wing Chun'u diğerlerine tanıtamazdım tabii. Bu benim için gerçekten çok önemliydi.
4: Barbekü sandviçler.
1: Chan Seymui satıcılık yapıyor. Dövüş sanatları kitaplarına hayran. Kurgu kadın kahramanları gibi adaleti sağlama hayalleri kuruyor. Teng Xing ustadan başka kimseye pek bir şey söylemeyen, her şeyi kendine saklayan bir polis. Li Qing fabrikasına aşık. Sık sık arkadaşlarının haklarını savunur. O her zaman adalet olsun ister. Hep böyle davranır.
0: Bunun yerine hay yapmalıyım.
1: Wong Tung çabuk öğrenen bir hapishane görevlisi. Usta mizacının boğa gibi olduğunu söylüyor. Eng Chan tramvay sürücüsü. Ve Wong Tung'un en iyi arkadaşı. İnsanlar hayatın farklı yerlerinden geliyor. Ama yine de ustanın 3 tane öğretilemezi var.
0: Yarım akıllılar. Çok bilmişler ve sonunu getiremeyenlerin kung fu öğrenmekte işi olmaz.
1: Bence onu büyük usta yapan şey mantıklı öğretme yaklaşımı. O esnek biri, asla katı biri değil. Bu yüzden öğrencileri çabuk öğreniyor. Bazıları kavga çıkarmak için sürekli...
5: Hey!
6: Hey! Ne yaptınız sana? Bu hareket sayılmaz.
7: Hey! Bu kadar yeter. Söyle, ne istiyorsun?
6: Yeter mi? Sana ne söylemeli?
8: Berbat bir oyuncusun. Şu saçmalığı kes. Bir daha yap da görelim.
5: Zevkle, bu satranç ve sen de berbatsın.
6: Yoksa kaybetmek mi istiyorsun sen? Söylesene hadi.
7: Beni korkutamazsın. Sen kendini ne zannediyorsun?
8: Öyle mi? Gel o zaman.
5: Kung fu biliyor gibi görünüyorlar.
8: Bu Wing Chun.
7: Her neyse, konuşma.
5: Lan dostum.

0: ihbar etmek istiyorum. Lütfen acele edin, lütfen.
1: Seninle işin bitmedi, gel hadi.
0: Peki hasar ne olacak ha? Hey, gel gel, nereye gidiyorsun?
2: Pekala, ne yapmamı istiyorsun? Zar aptal ya da kö-

0: Görme olayım.
1: Aynı ustadan eğitim alıyoruz. Görmezden gel sen de.
2: Tang Xing, ikimiz de kamu görevlisiyiz. Beni korkutamazsın. Çünkü benden daha iyi değilsin. Sen suçluları hapse atıyorsun, ben de onlara göz kulak oluyorum. İkimiz de aynı çatı altında çalışıyoruz. Peki kim daha önemli? Sen elbette.
0: Ama birinin dükkanını alt üst ettin. O da bizi çağırdı ve dava kayda geçti. Ne yapacağımı söyle.
2: Kendin bul. Polis olan sensin.
3: Bir yıl boyunca sizi eğittim. Ve siz de gidip kavga çıkardınız. Sizi bir yıl daha eğitirsem... Ya gidip birini öldüreceksiniz... Ya da biri sizi öldürmüş olacak.
2: Sizin öğrettiklerinizi uygulamayacaksak eğer... Kung Fu öğrenmenin hiçbir anlamı
3: yok. Kung Fu'nun kavga çıkarmakla ilgisi yok. Kung Fu sizi fiziksel geliştirir.
1: Bunu yapmanın başka yolları da var. Koşmak, ip atlamak, futbol, yüzme gibi
3: Neden
1: şeyler.
3: Neden gidip koşmuyorsun?
4: Ona karşılık verme.
3: Sana yüzme öğretirsem uzağa da yüzebilirsin. Hayat da kurtarabilirsin. Ama başkalarını denize itmezsin. Kung Fu'nun kavga çıkarmakla ilgisi yok. Yalnızca kabadayılar güç kullanır. Bilge kişiler erdemlerini kullanır. Kung Fu yaparken bütünlük önemlidir. İşte cezanız şurada. Tahta kuklayı cilalayın.

0: Usta, herkes iyi şeyler yapmak istiyor. Ama gerçek hayatta bu asla elimizde olmuyor.
1: Elinde olmasa bile en azından kimseyi incitmemeye çalış.
0: Kafam çok karıştı. Doğru ne, yanlış ne? Artık bilemiyorum. Akışına mı bırakayım?
1: Her şeyi dikkatlice seçmek zorundasın. Hiçbir şeyi oluruna bırakmayacaksın.

0: Vincent! Vincent, buradayım. Yolculuğun nasıl geçti?
1: Aa, evet, çok iyi geçti. Sen nasılsın?
0: Evet, iyiyim.
1: Tamam, hadi gidelim.

0: Hong Kong'un özel tabaktaki öğünü. Tofu, domuz, dana eti ve sebzeler. Tam 4 çeşit.
1: Ah.
0: Hadi yiyelim. Bir sorun mu var?
1: Keşke Chun burada olsaydı.
0: Onu da getirmeni söylemiştim ama önce işleri kontrol etmek istedin sen de.
1: Çok iyi bir foşan okuluna kaydoldu ve onu rahatsız etmek istemedim.
0: Buraya geldiğinde bir tabak daha ısmarlarım. Olmaz mı? Ha? 6 çeşitli yemek olur hem de. Hadi yiyelim.

0: 12 Kasım 1950.
1: Ah, bu battaniyenin yeterli olacağını düşündüm ama soğuk hava beni şaşırttı. İkimize yatacak kadar büyük değilmiş. Ah.
2: Sen de al.
1: Oh, ellerin buz gibi. Sana içimdeki gücün bir kısmını vereyim ben. Bu saatte kim olabilir?
2: Ben
1: ki?
2: Bakayım.
1: Ha, yok yok, ben bakarım. Dışarısı soğuk çünkü.
3: Usta.
1: Ne oldu?
3: Efendim, Bayan Hip için bir şey getirdik.
2: Çok hoşsunuz Bayan IP.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Efendim, biz bırakalım da yatağınıza dönün. İyi geceler.
1: Tamam. Sağ olun.

0: Bana anlatacak çok şeyin olduğunu sanıyorum.
1: Ben de öyle.
0: Benimki karışık bir yüz. Bana öyle bakma. Utanıyorum.
1: Bulanık gözlerim kırışık falan görmüyor.
0: Biraz daha geri gidebilirim. İyi mi böyle?
1: Ya hayır. Yakından daha iyi.
2: O dönemde 4 sendika greve girmişti. Diğer sendikalar destek için toplandı. İşverenler ve işçiler arasındaki ilişki kötüye gidiyordu. Sendika şefi olarak arada kalmıştım. Görüşmeler son derece agresif geçiyordu. Gerçekten ne yapacağımı hiç bilmiyordum.
3: Ustabaşımız 3 yıl 7 ay 10 gün boyunca hiçbir izin yapmadan çalışmıştı. Ama patronun onu kovması bir dakika bile sürmedi. Çoğu işverenin vicdanı yok.
2: Sakin ol. Hadi konuşalım, olur mu? Tamam.
4: Patronumuzun bize 2 aylık borcu var ve arkadaşımızı işten attı. Longshong sendikamızın başında sen varsın. Sendika arkamızda duracak mı?
5: Sendikacı olduğum için işten atıldım. İşimi kaybettim. Bana ne olacak? 6 kişilik ailemi nasıl doyuracağım? Ben hiçbir şey yapmadım. Ona bıçak çekmemi ister misin? İster misin ha? Yapayım mı?
2: Nasıl hissettiğini biliyorum ama gözü kara davranmanın faydası yok. Lütfen sakin olun.
3: Neden bahsediyorsun sen? Genel grev ilan edelim. Patronlara ciddi olduğumuzu gösterelim.
2: Bakın arkadaşlar, bu yaptığımız şeyin geri dönüşü olmaz.
3: Sen korkağın tekisin, biliyor musun?
6: Hayır, sadece kendini kurtarmaya çalışıyor, o kadar. Sadece patronun sana avanta verdi.
3: O yeni yıl içindi. Lütfen mantıklı olun.
6: Ama Lengsheng çok fazla aldı.
2: Ne ima etmeye çalışıyorsun? Bana iftira ediyorsun, tamam mı? Diğerlerinden daha fazla aldığımı nereden biliyorsun?
7: Bunu söylemeyebilirim. Kesinlikle anlamıyorsun.
3: Beni dinleyin. Gerek yok. Grev etkili bir şeydir. Gazeteleri okuyorsunuz. Otobüs şoförleri istediklerini aldı, öyle
8: ama
3: değil mi?
8: Ama tramvay sendikasının lideri sınır dışı edildi. Haberiniz yok mu?
3: Ne olmuş yani? Korkuyor musun?
1: Sıra sende. Usta.
0: Sen kimin
3: bakın,
0: tarafındasın?
3: Biz hakkımızı aramazsak herkes hediye için lafa devam karıştı. Edecekler.
9: Bağırmayın artık. İşlerimize engel olacaksınız yoksa.
0: Sendik arkamızda duracak mı?
10: Aklındakini söyle ama hanımlara bağırma, tamam mı?
9: İşaret etmeyi kes. Gayet makul davranıyorum. O başlattı.
11: Peki sen kimin tarafındasın?
2: Arkadaşlar, sizin için neler yaptığımı söyleyemez misiniz?
5: Benim için mi? Ailem 3 yıldır yemek yemedi. Açlıktan ölüyorlar. Ve
3: yapmayın,
5: sen
3: yapmayın, yapmayın, dur,
2: tamam.
3: Konuşalım.
2: Yapmayın.
10: Kavga mı istiyorsun?
3: Tamam.
5: Evet, kavga istiyorum. Hadi. Ne yapacaksın?
1: Dur.
2: Tamam, sakin olun.
3: Yapmayın.
5: Dur, gel, kavgayı sürdürme. Gel.
2: Ama tanrım.
12: Zink, bırak onu. Beni dinleyin. Eğer bir arada durmazsanız kendi haklarınızı nasıl savunacaksınız?

0: Şana dönme zamanı gelmiştir.
1: Önce de yaptı. Ama bu kez bir yabancıyı dövdü. Ben Çinliyim ve sadece polis memuruyum. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Umarım anlarsınız.
2: En son ne zaman derse katılmıştın?
1: Çok meşguldüm. İşçiler gün boyunca grevdeler. Ve geceleri de toplanıyorlar. Hafta sonu da çok yoğunum. Ders alıyorum. Benim için incelemeyi geçmek oldukça önemli.
2: Bir kaplumbağa jölesi.
3: Geliyor.
1: Usta, Bayan İp burada evinde gibi hissediyor mu?
2: King yabancıyı dövmüş mü?
1: Kişisel değil. Ama kalabalığın içindeymiş. Durum bundan ibaret.
2: Bir dahaki sefere sana yapışan elleri öğreteceğim. Kullandığın silah yabancı ama yumrukların sana ait olacak. Silahını herhangi birine yöneltebilirsin. Ama yumruklarını asla. Kendi türünden olanlara karşı kullanma. Bu benim ikramım. Kafanı netleştirmene yardım edebilir.

0: Efendim, Liking adlı kızı bırakmak istiyorum.
1: Liking'i mi? Ciddi misin? O benim kafama vurdu.
0: Üzgünüm efendim. Üzgünüm efendim. Üzgünüm efendim. Üzgünüm.

0: Lee King, gidebilirsin.
1: Önce beni tutukluyorsun, şimdi de bırakıyorsun. Sana teşekkür etmeli miyim bilmiyorum.
2: Ama biliyorsun ki şiddet tek seçenek değil.
1: Tek bildiğim dal kavuk serseriler için çalıştım.
2: Dal kavuk serseriler mi?
3: Hey, Tansing gelecek mi?
1: Ona Bayan Yip için vereceğimiz ve

0: Daha yemeğinden bahsettim.
1: Peki ne dedi?
0: Boş ver. Bunu zaten biliyor.
2: Bilmiyorum. Büyük bir masa kuruyorsun.
0: Usta eski bir arkadaşıyla ailesini davet etti.
3: Kaderde varmış.
4: Evet evet öyle haklısın.
3: Biraz birbirimize rastlamamız kaderde var.
2: Her şey için çok teşekkür ederiz.
4: Bu kadar hürmete gerek yok.
2: İşte en sevdiğiniz pirinç hazırladım size.
3: O zaman kadeh kaldı.
2: Konukseverliğiniz için teşekkürler bayan.
5: Rica ederim.
0: Aferin sana.
2: Artık her şey değişti. Herkes zor zamanlar geçiriyor.
5: Evimizde eski dostları görmek gerçekten çok güzel. Savaşta bize destek olduğunuz için teşekkürler.
2: Hiç önemli değil.
3: Kadehimi size kaldıracağım.
4: Sizin şerefinize.
2: Hadi şerefe.
3: Hadi şerefe.
2: Şerefe.
4: Bayan Yip, Foşan'dan ne zaman döneceksiniz acaba?
5: Çun tatile gittikten sonra.
3: Ha, Çun koleje başladı da.
4: Tebrik ederim.
6: Tavuk hazır, tavuk hazır. Hadi yiyelim, hadi.
3: Hadi yiyelim bakalım. Hadi buyurun, buyurun.
5: Uslu duran butu alır. Eminim en uslumuz sensin. İşte sana bir but. Al bakalım, afiyet olsun.
2: Teşekkür etsene. Biz but istemiyoruz. Küçük kardeşimize verin.
5: Aa, bu çok hoş. Ondan söz etmişken bebek nerede Bayan Lee?
7: Anne, ben hiç but yemedim. Lütfen bizi satma anne. Beni satma anne.
8: Hala anlamadın değil mi? Küçük kardeş but yediği için satılmadı. Annem onu bizi doyurabilmek için sattı. O hep bizim iyiliğimizi düşünüyor. Bu yüzden böyle yaptı.
0: Bu benim fikrim değildi. Babanızın fikriydi. Çok üzgünüm. Çok
9: anne.
0: Üzgünüm.
9: Bayan
10: anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne.

0: Herhangi biri geçimini sağlayamıyorsa Kung Fu'nun ona ne yararı var ki? Bir arkadaşıma yardım bile edemiyorum. Belgelerine güvende.
1: Elbette.
0: Ne kadar alabiliyorsa al.
1: Tamam.
0: Okulda çuna lazım olacak. Bunu almıyor musun?
1: Hayır, düğmeleri ve cepleri döndüğümde yapacağım.

Bayan İp'i son görüşüm o gün oldu. Çünkü 1950'nin yılbaşı günü birdenbire sınır kısıtlamaları getirildi. Bayan İp'in Hong Kong'a dönmesine izin verilmedi. Yine de usta yalnız yaşamaya aldırmıyor gibiydi. Her zamanki gibi devam etti. Ama onu kendini yalnızlığa kaptırmış halde daha fazla görür oldum.

0: Barbekü domuz sandviçleri. Çok güzel sandviçler.
1: Geldi.
0: Evet. Son sayı. Kenara koy, görev başındayım. Sonra okurum.
1: Barbekü domuz sandviçi.
0: Al bakalım. Barbekü sandviçi.
1: Çay lütfen.
2: Unutma, yavaşça yap.

0: Acele etme, anladın mı?
1: Tamam.
0: Neye bakıyorsun? Odaklan buraya.
1: Tamam.
2: Kardeşim Sing, lütfen bizimle ilgilenin. Benim için kardeşim Sing'e göz kulak olun.
3: Merhaba Sing. Burası sıcak, şapkanı çıkarsana.
4: Hayır. Hayır.
2: Şerefine içiyorum.
3: Çıkarsana.
5: Komik görünüyor, çok komik görünüyor. Komik görünüyorsun. Çok komik görünüyorsun.
4: Lütfen verir misin geri?
5: Çok komiksin.
4: Gitmem gerek.
5: Hey, şaka nereye yaptık. Gitme.
2: Kızlar çok güzel, üzülme. Lütfen yine gel, tamam mı? Lütfen.

0: yarısı düzgün olan biri bile polis olmak istemez. Çünkü polisler üniforma giymiş haydutlardır derler. Ve şu yabancılar her şeye burunlarını sokuyor. Suçla dolu olan duvarlı şehir hariç tabii. Polisler bile içeri girmeye tereddüt ediyor. Sıradan vatandaşlar sadece ucuz diş bakımı için yakınlarındaki sokaklara gidiyor. Burada kimin sözü geçiyor? Şuraya oturun işte. Yerel bir zorba daha fazlası değil. Duvarlı şehirde ejder olarak tanınan bir çete lideri var.
1: Efsaneye göre fırtınalı bir günde birdenbire ortaya çıkmış. Avluda durarak bir bayrak kaldırmış ve 3 kez bağırmış. O zamandan beri elinde bir buz kıracağı ve güçlü tekmeleriyle şehrin içindeki tüm çetelere meydan okumuş ve dövüşerek en tepeye yükselmiş.

0: Sonuçta duvarlı şehrin içindeki her şeyi kontrol eden hale gelmiş.
1: Gerçekten ejder diye biri var mı?
2: Elbette. O yerel bir zorba.

0: Terfisinden sonra Tanksing'i zar zor görür olduk.
1: Evet, haklısın.
0: Ama ara sıra para gönderiyor.
2: Lütfen bunu usta Yip'e verin.
1: Tabii efendim.
0: Bunun ders ücreti olduğunu söylüyor. Diğerleri ekonomik olarak zor durumdaydı ama ustaya sırayla bakıyorlar.
3: Usta, ilaç zamanınız geldi. Dikkat edin.
4: Yang Xiutong.
0: 1953'te sendika seçimini kaybettim.
4: Liang Xiong. Ayın Qiming seçildi.
5: Yaşasın. Harika.
0: Başka birini seçmeleri onların kaybı. Ama usta artık çatıda eğitim vermeyecekti. Okul açması için bir yer tutmak üzere destek olmaya karar verdik. Önce bunu reddetti. Ama sonunda onu razı ettik. Yine de tabela koymak konusunda katı davranıyordu. Çünkü tabela iş demekti. Ve o hiç hoşlanmıyordu.
6: Bırak beni.
7: Benden saklanamazsın.
6: Sadece iki gün geciktim. Beni fazla zorlama. Ölürsem hiçbir şey alamazsın.
7: Ölmene izin vermeyeceğim. Hadi kalk bakalım.
6: Hadi bırak beni.
7: Hadi.
8: Kes şunu. Sana ne kadar borcu var söyle bana.
7: Sadece $10. Faiz değil.
8: Parayı al ve git hemen.
6: Hadi artık kaybol. Git buradan. Teşekkürler. Sana geri ödeyeceğim.
8: Bunu kafana takma. Kurtul şu alışkanlıktan.
6: Denedim ama başaramadım.
9: Hey, yeni okula ve benim gibi dövüşebilen daha fazla öğrenciye şimdi kadeh kaldı.
10: Hadi, ömürlenmeyi bırak da otur yerine.
9: Şerefe.
3: Bir isteğiniz var mı usta?
10: Başımı belaya sokmamanızı diliyorum.
9: Seni kastetti.
3: Seni kastetti.
8: Usta.
10: Ne oldu?
8: Önemli değil, önemi yok.
10: Hadi ama. Neden söylemiyorsunuz çocuklar?
0: Usta, aslında size bir şey açıklamak istiyoruz. King ve ben evleniyoruz.
10: Sen de iyi bir eş nasıl olur biliyorsun.
3: Şerefe.
11: Şerefe.
10: Hadi Şerefe.
3: King, sana söylemedi mi?
8: Bu adamı alacaksın kesin.
3: Lütfen bize katılın
10: gidin,
3: usta.
10: Gidin tamam.
0: Hadi biz de dans edelim. Hadi gel.

0: Teşekkürler. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Yine.
0: Teşekkürler.
1: Sen söyle, ben yazayım. Köşelerin sayesinde seni bir yıldız yapabilirim. Yıldız olursun.
0: Hayır, teşekkürler.
2: Sakın bana satılık olmadığını söyleme.
0: Seninle bir içki içeceğim.
2: Ha, tamam.
0: Teşekkürler.
2: Bir tane daha içmek ister misin?
0: O zaman yeniden kadeh kaldırın.
2: Tabii ki. Gel buraya. Gel buraya.
3: Bu kadar yeter.
2: Yolundan çekil. Yardım edin. İmdat. Yardım edin. Yardım edin.
1: Affedersiniz. Sahiden yürekliymişsiniz.
4: Evet işte, buna vinçon denir.
3: İyi misiniz bayan?
0: Teşekkürler. Adınızı öğrenebilir miyim?
3: Ben önemli biri değilim. Çok iyi şarkı söylüyorsunuz.
0: Teşekkürler.
4: Hadi gidelim buradan.
1: Oraya gelmişler
2: usta,
1: ve sonra...
2: Vinçun okulu bize saldırdı.
1: Çok fazla. Sizinle bir sorunumuz yok. Neden öğrencilerimizi dövdünüz ha? Söyleseniz, onlar size ne yaptı?
3: Öğrencilerin de kim?
2: Usta, bu o. Okulumuzun işe yaramaz olduğunu söyledi. Hatta hakaret etti.
1: Onu iyice benzetin.

0: Kısacası dün gece saat 11'den sonra Yavamati'yi Tapınak Sokağı'nda ilginç bir toplu kavga çıktı.
1: Tamam, bu haberi dinleyin bakalım. Yeni gelen Wing Chun, ünlü Park Hok'la dövüştü ve galibiyet için savaştı. Her okul bu çok önemli müsabakalar için en iyi dövüşçülerini yolladı. Wing Chun okulunun ustası adını... Ay, yanlışlıkla Ivy Mon yazmışlar. Çatılarda zıplayan ve duvarlarda yürüyen biri. Park Hok'un çift kılıçlı saldırılarını bozguna uğrattı. Ve göz önündeki her şeyi yıkıp geçti. Park Hok ciddi kayıplar verdi. Her yeri yerle bir etti.
2: Usta, usta! Bizi muhallebi çocuğu gibi göstermişler.
3: Okudum.
2: Onlara bir ders vermemiz gerek.
3: Her zaman şiddete başvurmamız gerekmiyor. Diplomasi. Düşüncelerimi gazeteye yollayacağım.
4: Düşen yapraklar dünyanın endişelerini anlıyor. Ağustos böcekleri kederli ayrılışları umursamıyor.
3: Eğer bahar serinliği saçaklardaki yağmuru umursamazsa... neden batan güneş kalmayı ya da gitmeyi umursasın ki?
5: Bu ne anlama geliyor biliyor musun?
4: Aslında bunun anlamı Ip Man'ın...
5: Aslında usta Ip Man.
4: Öyle olsun. Bu Ip Man kendi başının çaresine bakamazken öğrencilerinin serbest olmasına izin vermemeli demek.
5: Bu tamamen saçmalık. Hiç böyle olmadı.
6: Dolaşan bir yaprak her yere gitmekte özgürdü. Kişisel disiplin her zaman şöhretten önce gelir.
4: Kung fu öğrenmenin ve yapmanın sonu yoktur. Usta ipler her ne kadar yerleşmemiş olsa da pek endişe etmediğini söylüyor. Onun kendi derdi şöhret değil, kişisel disiplin ve kendinden oldukça emin. Ama yine de bilmediği tek şey rakibinin ne kadar güçlü olduğudur. Ve bu da onu hiç ummadığı bir zamanda ters köşeye yatırabilir.
5: Bir bilge ve bir savaşçı.
4: Tamam, gösteri vakti neredeyse geldi.
7: Tamam.
4: Hadi gidelim, hadi.
3: Usta Yip içeride mi?
1: Kimsiniz?
4: İçeride.
3: Park Hok okulundan Leng Chu. Küçük bir hediye.
8: Ben Usta Leng ile ilgilenirim.
7: Kıdem sıramıza göre bu benim görevim.
6: Usta Leng ile ben ilgileneceğim. Sizler işinize gidin. Usta Leng, şiirinizden çok etkilendim.
3: Ben de sizinkini takdirle karşıladım. Ve özellikle bir dizedeki duygularınızı paylaşıyorum.
6: Acaba hangisi?
3: Kung fu öğrenmenin ve yapmanın sonu yoktur. Bu da Wing Chun'u daha da merak etmemi sağlıyor.
6: Usta Leng, notlarımızı karşılaştıralım mı?
3: Tabii, zevkle.
7: Arkadaşlar, bizi yalnız bırakın.

0: Harika. Harika. Harika.
1: Okey.
2: Linkçun Akademisi.
0: Bravo. Bravo.
1: Desteğinizi takdirle karşılıyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel.
1: Bravo.

0: Kızgın değil misiniz usta? Ben çok kızgınım. Enchan nasıl olur da okul açabilir daha başlangıç aşamasında?
1: Hala bu bardağı kullanabiliriz.
0: Onayınızı aldı mı peki?
1: Evet.
0: Okulunun sizinkinin karşısında olacağını söyledi mi?
1: Bunu söylemedi.
0: Usta bunu nasıl kabul edersiniz?

0: Ya hayır, bir dilim yeterli.
1: Çok mu ekşi?
0: Hayır, midem yüzün.
1: O zaman asitli yememelisiniz. Üzgünüm. Yemeği atmak istemedim.

0: Söyler misiniz lütfen? Sizin için ne yapabilirim?
1: Bir adrese mektup gönderecek birini arıyordum. Minnetimi göstermek için de bir uğrayayım dedim.
0: Adrese gönderecek mi?
1: San Francisco'daki teyzeme çöp çatanlık yapması için bir fotoğraf yolladım. Adres İngilizce olmalıydı. Bunu yapacak olan kişiye para vereceğim. Yerine doğru olarak ulaşmasını istiyorum.
0: Ben okulda İngilizce öğrenmiştim. Belki de yardımcı olabilirim.
1: Bu harika.
0: Alıcının adı dilimizde mi olsun?

Ha, evet sanırım bu hiç sorun olmaz. Üzülmeyin. Umarım doğru adamı bulursunuz.

0: Arkasını durdurun. Hırsız.
1: Dur polis.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tüketimi.

0: Aman be, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye. Sana yakışanı tak.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venüs yeter. Jilet Venüs Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venüs ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu ay. Kim tutar seni?
8: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar. Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı ile Geçmişe Yürüyen Adam. Yarın 12'de Beyaz TV'de.
9: Zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Bazı şeyler böyledir modası, hiç geçmez.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Yeni Eti Lif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Eti Lif Alif'ten.
16: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
17: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
16: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek. Heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranları

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Gönülde benim o yer misin?
2: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Dur dedim.
12: Polis var.
11: Açılın, ben polisim.
12: Polis. Polis içeri girdi. Ya, ejder için çalışıyorum. Anladın mı? Ejder için.
11: Kes sesini.

0: Ne istiyorsun?
1: Memur Tank, seni duymuştum. Senin insanlara yardım etmeyi sevdiğini duydum.
0: Elimden geleni mümkün olduğunca yapıyorum. Hepsi bu.
1: Baş müfettiş olmak için kamla rekabet halinde olduğunu biliyorum.
0: Doğru bilgilendirilmişsin.
1: Ama bu iş için kam seçilirse kimseye pek bir yardımı dokunmaz. Sen farklısın, haksız mıyım? İmkanı olan biriyle çalışmalısın. Ben de insanlara yardım etmeyi severim. Baş müfettiş Tank.
0: Komiser yardımcısıyım.

0: Bu para seni o mevkiye getirmek için yeterli olur.
1: Söylesene, baş müfettiş olmamı mı istiyorsun?
0: Evet. Çünkü o zaman istediğin kişiye yardım edersin. Bu tamamen senin elinde olur, yanılıyor muyum?
2: 2 gün sonra aslan dansı yarışması var. Pakok'tan Eng Chung favori gösteriliyor. Ama bence kazanan Chumwai'den Engai Batin olmalı.
0: Sence Tanrı bu isteğini kabul eder mi? Ederse iyi olur değil mi? Eğer bunu yaparsan gerçekten sana çok minnettar olurum.
1: Korkmuyor.

0: Engay Tong.
1: Ben ne yaptım ki? Ama neden?
0: Geç sesini. Yürü.
1: Dur. Hadi yürü. Ne yapıyorsunuz? Ey.
0: Hadi.
1: Nereye götürüyorsunuz?
2: Lukfu.
3: Efendim.
2: Bizimle gel.
4: Usta, adamlarımızın ikisi tutuklandı. Yine de yarışabilecek miyiz?
3: Boyun eğmeyelim. Yarıştayız.
5: Evet.

0: usta. Bak seninki hemen şurada.
1: Söylesene, neden buraya gelip merhaba demiyor?
0: Hadi oturalım.

0: onlara destek olun.
1: Tamam. Ne yapmalıyız efendim?
2: Bırakın dövsünler. Görevlileri dışarı çıkar.
1: Beni izleyin.
2: Hadi gidelim.
1: Hıh!

0: Costa Engay. Çok özür dilerim.
1: Ne kadar da cesurmuşsun. Hadi gidelim.
2: İlaç hiç fena değil. İçinde kartal pençesi ve ayı safrası var. Bunu ya içersin ya da sürersin.
0: Geçinmek için ne yola mı? İlaçlı içmek.
2: Bir okul yönetmek zor iş. İnsanlar neşeli ruh halimize aldanıyor. Ama aslında büyük baskı altındayız. Eminim anlıyorsundur. Eskiden karım bana tapardı. Çünkü kung fu biliyor olmam karıma güvende hissettirirdi. Evlendik ve ben okulu açtım. Sürekli meydan okumalarla karşılaşıyordum. Kadınlar genelde çok kaypak oluyor.
0: Usta Eng, siz gerçekten yeteneklisiniz. Okulda öğretmenlik yapabilirsiniz.
2: Siz çok daha üstünsünüz ustayım. Yine de onu suçlayamam. Genç haydutlar sürekli kapımızdalar. Sonunda bir çözüm buldum.
0: Bu nasıl bir çözüm Usta Eng?
2: Aramızda kalsın. Çok basit. Ne zaman bir meydan okuyanla karşılaşsam ona bu kapıyı kilitleyeceğim. Ve işte anahtarı burada. Eğer girmek istiyorsan önce beni öldürmen gerek. Ya da seni öldürmeden önce kaçabilirsin diyor. Onda 9'a hemen gidiyor.
0: Peki ya diğerleri?
2: Sonuncusu cesurdu. Ve o da öğrencim oldu. İşte böyle.
0: Bir öğrenci için iyi bir usta bulmak zor. Ama bir ustanın iyi bir öğrenci bulması çok daha zor.
2: Size yürekten katılıyorum. Biraz çay için.
0: Hadi Şerefe.
3: Yediklerinize dikkat etmelisiniz. Bunları kendim pişirdim. Restorandakiler kadar iyi.
0: Yine de biraz tuzlu. Parayı ben ödeyeceğim. Ama itiraz etme.
3: Ah, lütfen yapmayın.
0: Yıkayıp hazırladım.
3: İsterseniz sizin için yeniden pişirebilirim.

0: Uyan. İşe gitme vakti. Hadi kalk. Kalk. Kalksana. Hadi.
1: Arkadaşın huzur içinde öldü.
2: Korkuyorum.
1: Peki neden?
2: Ölürken yalnız olmaktan.

0: Çok korkuyorum.
1: Alo? Bekleyin lütfen. Usta Yiğip, sizi arıyorlar.
2: Annenin yanında mıydın?
1: Usta Yiğip, iyi misiniz?
3: Annem o yıl Temmuz'da hayatını kaybetti. Son anına kadar yanında kaldım.

0: Ciddi bir durum yok. Bay Yipman şok geçiriyor.
1: Teşekkür ederim doktor.
2: Babamı Kraliçe Mary Hastanesi'ne yolladılar. Belki de üzüntüsü onu mahvetti. Kimseyi tanıyamıyordu.
3: Usta.
1: İyi misin
3: usta?

0: Renksin.
1: Beni tanımadınız mı?
0: Burada ne yapıyorsun? San Francisco'da randevun vardı.
1: Onu zaten buldum.

0: Tamam tamam, hazır. Gülümsey, gülümsey. Usta, geliyorum. İşte benim karım. Wong Tung ve Sei Mei 1961'de evlendi. Bir tane daha. Wong Tung evlendikten sonra işinden ayrıldı. Nedenini bilmiyorum. Ardından geçimini sağlamak için Kung Fu öğretmeye karar verdi. Ustadan bir tabela istedi ve usta da onun için bir tane yaptı.
1: Otantik Wing Chun.
0: Bazıları ustanın Wong Tung'u kayırdığını düşünüyor. Aslında bunu sormaya cesaret eden tek kişi o olmuştu. Eğer diğerleri de isteseydi onlar için de aynısını yapardı.
2: Artık tabelan olduğuna göre eğer birini geri çevirirsen iyi bir bahanen olmalı.
0: Kendi okulu için tabela koymayı reddetmesine şaşırmamalı. Bahane bulmak onun karakterinde yoktu. Wong Tung'un bebeği olacaktı ve parası azdı. Bu yüzden gelen herkesi kabul etti. Maalesef çok azı ders almak için geliyordu. Her şey bir anda değişmişti.
2: Tung. Güzel mekan. Duvarlı şehirde boks yapmak ilgini çeker mi? Can üst üste 5 maç kazandı. Ve bir sürü parası oldu.
3: Seng. İlgilenmiyoruz. Hiçbiriyle.
2: Merhaba. Merhaba. Tamam o zaman. Gidiyorum.

0: Anam paradan memnunum.
1: Parayı Türk için saklayacağım.
0: Wing Chun değişiklik olsun diye kaybetse daha da mutlu olacağım.
1: Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Wing Chun kolay kolay kaybetmez. Ha? Nereden bileceksin?
2: Usta Ip yukarıda kung fu öğreten kişi mi? Ne? Sen onun oğlu musun?
3: Annem öldükten sonra babam ona katılmamı istedi. Sonunda 1961'de geldim. Okulunu bulduğum Şamşipo'ya yürümek çok zamanımı almıştı. Babam harika bir gezgindi. Her gün kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıkardık. Beni Central'a ve Shengguan'a götürüp St. Stephen Koleji'ndeki arkadaşlarına ait çeşitli dükkanları gösterdi. Aralarında hayırsever olan Tang Shiyukin de vardı. Yine de içlerinden herhangi birini aramadı. Yardım istemek konusunda gönülsüzdü. Beni hiçbir şey için zorlamadı. Wing Chun öğrenmem ya da okuluna yardım etmem konusunda da aynen öyleydi. Onun oğlu ya da öğrencisi olmak arasında hiçbir fark yoktu. Baba, ben iş aramaya çıkıyorum. Tabii onunla daha fazla zaman geçirmek hariç. Affedersiniz.
4: Buyurun.
3: O zamanlar babama yemek getiren bir kadın vardı. Babama o hanıma ne demem gerektiğini sordum. Bana ne istersen de dedi. Ben de ona Kuzeyli Hanım demeye karar verdim. Birinin babama bakıyor olması beni rahatlatıyordu.
4: Güzel mi?
3: Sonunda gemicilik şirketinde bir iş buldum. Gece vardiyasında çalışıp orada kalıp orada yiyordum. Ama ara sıra akşam yemeği için babama gidiyordum. Bu onu mutlu ediyordu.
5: Herkese mutlu Noeller.
4: Aa, Chun gelmiş. Merhaba Chun.
6: Merhaba. Hey, otursana. Otur geliyorum.

0: Çun, işler nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor.
0: Eğer kafan uymasa gelip yardım edebilirsin.
2: Merhaba, mutlu yıllar. Bu pirinç hamurunu karıştırarak kızartabilir ya da çorba yapabilirsin.
1: Bunu alayım.
2: Teşekkürler. Ona sakın kapılma.
3: İşte yemek hazır.
1: Teşekkürler Şeyhun.
3: Önemli değil. Usta, en sevdiğin yemekten.
0: Teşekkür ederim. Sizin için kırmızı paketlerim var benim.
2: Onları çekmecene koymuştum. Gidip getireyim istersen. Hı. Sağlığına. Al bakalım.
4: Biz istemiyoruz, sağ olun.
2: Ustadan şans parası, lütfen.
4: Size hayır dedim.
1: Böyle yapma. Sağ ol usta. Yapma.
4: O bayan IP değil.
0: Hadi yiyelim.
3: Hadi.
5: Her İşe dönmem gerekiyor. Hadi yiyelim. Tamam. Evet, hadi.
1: Canım.
2: Usta, Bayan Yip'e verdiğimiz battaniyeyi geri alabilir miyiz acaba?

0: Size bakacak birini istemiyorlar mı?
1: Sen merak etme. Pirinç yemeğini yerim ben.
0: Daha çok üşütmenizden korkuyorum.

0: Burayı öğrencilerim kiraladı. Ama artık kalamam.
1: Sorun nedir? Mideniz mi? Hastaneye gitmeseniz de bir doktora görünmelisiniz. Bunun ağrıya iyi geldiğini söylüyorlar. Denesenize. Acı çekmekten iyidir, öyle değil mi? İçin lütfen.

0: Sakın bana bir daha bu şeyi verme.
1: Ama acı çekiyordunuz.
0: Sakın dokunma. Arkadaşını unuttun mu?
1: Sadece acı çektiğinizi görmek istemedim. Lütfen beni bağışla.

0: Tamam. Tamam.
1: Teşekkür ederim. Tatlım, onlara her şeyi boşaltmanı tamam. söyle.
2: ...1962 yazında babam ve ben Hong Kong'da bir daire kiraladık. Başlarda kuzeyli bayan bizi ziyaret ediyordu. Sonra bilmediğim bir nedenden dolayı gelmeyi bıraktı. O yıl babamdan Wing Chun öğrenmeye başladım.
3: Hükümet bugün günlük su stoğunun 4 saate indirildiğini açıkladı. Buna göre herkes tedbirini almalı.
4: Hey, aşağıdaki bakar mısın?
5: Ne var söyle?
4: Musluğu kapat.
5: Tamam tamam.
6: Zeytinler havada uçuşuyor.
2: Babam o dönemde daha fazla öğrenci almıştı. Bazıları onu lüks arabalarıyla alıyordu ve özel derslere götürüyordu. Bu yüzden babamın sadece para için öğrettiği yolunda dedikodular çıkmaya başlamıştı. Ve bu onu rahatsız ediyordu.
3: Kazanan loto numarası.

0: numarası 0342-08-77. 0342-08-77. Üçüncü derece tayfun uyarısı yapıldı. Van'da tayfunun Hong Kong'u vuracağı söyleniyor. Daha sonra daha güçlü bir sinyal verilecek. Vatandaşların evde kalıp önlem almaları tavsiye ediliyor. Pencerelerden ve açık alanlardan uzak durun.
1: Ama ben hiçbir maçı bırakmadım. İnsanlar Wing Chun izlemeye geliyordu. Bıraksan da umurumda değil. Beni izlemeye geliyorlar. Beni. Anladın mı? Beni.
2: Benim arenam olmadan bir hiçsin. Sen kim olduğunu sanıyorsun ki? Bir yıldız mı? Ha? Sakın iznim olmadan gitmeye kalkma. Eğer seni var ettiysem aynı zamanda yok da edebilirim.
3: Tung Tung, bunu baban için asalım mı buraya?
4: Wong Tung'un kazanması için $100.
3: King, benim için bebeğe bakar mısın?
5: Sin Wei, fırtına yaklaşıyor. Nereye gidiyorsun?
2: İyi bir öneri var. İşi daha ilginç hale getirelim. Anladın mı?
5: Nasıl yani?
2: Onu öldürmene 5'e 1 veririm.
5: Seni mutlu etmek isterim. Ama bu adamı öldürmek hiç kolay değil.
2: Merak etme. Sadece bekle. Yardım geliyor.
6: İmzanızı alabilir miyim?
1: Tamam, evet.
6: Lütfen bir imzanızı alabilir miyim?
1: Hadi, teşekkür ederim. Hadi bakalım.
2: Tamam, işte alın.
1: Tamam. Teşekkürler.
5: Şimdi anladım.

0: Sig, Tung'a ilaç verdiler. Kurtar onu.
1: Hadi, hadi, hadi ona göster gülü.
2: Emir onu.
1: Hadi.
2: Bitir işini.
1: Hadi. Hadi durma, hadi.
3: Dur. Onu boş ver. Devam et.
4: Maçı durdurun. Bu boks maçı mı yoksa ölüm oyunu bu? Ona ilaç verdin, seni pislik.
3: Burada sadece benim sözüm geçer.
4: Cehenneme git. Onu götürüyorum.
3: Maçı bitirsin. Seninle gidebilir, hadi. Devam et.
5: Çekil yolumdan. Hamile olup olmaman umurumda değil.
6: Tom.
0: Sen de kimsin? Neden buradasın?
7: Ben gitme. Öğrencim için geldim.
0: Ejderden izin aldın mı?
7: O nerede?
0: İçeride.
7: İçeride. Teşekkür ederim.
0: Tung'a ilaç verdiler.

0: da bizi eve götürecek.
1: Dayan, Tunk.
0: Dayan.
1: Ona ilaç vermişler.
0: İyi misin?
1: Dayan, çok kötü.
2: Dayan, dayan Tunk.
3: Sing. Onu merkeze götür.
4: Meng'in için her şey olabilir. Öğrenci yeterince iyi değil diye bizi suçlama, anladın mı beni?
3: Dövüş adilse karışma ama bu açık bir cinayet oluyor. Bunun için hesap vereceksin.
5: O bana para kaybettirdi. Ve sen de gelmiş belanı arıyorsun. Bunun hesabını vereceksin. Bundan kurtulamazsın.
3: Sing, neden bekliyorsun? Tutuklu onu.
5: Burası duvarlı şehir. Polis karışamaz.
2: Dayan. Dayan Tunk. Dayan.
6: Usta.
3: Sing, onları duvarlı şehrin dışına çıkarırsam görevini yapacak mısın?
6: Evet. Dışarıya adım atar atmaz adamlarım onları tutuklayacak.
3: Tamam o zaman. Tungu ve Seymui'yi yanına al ve adamlarına dışarıda beklemelerini söyle, tamam mı? Git hadi. Dediğimi yap.
6: Tamam.
2: Bana yardım et.
5: Bekle.
3: Sing, hadi gidin.
6: Hadi.
5: Gitmen. Benim çöplüğümde sözün
3: benim
5: geçmez.
3: Benim çöplüğünün peşinde değil. Senin peşindeyim ben.
5: Göreceğiz.
6: Dikkatli olun.
7: Ha!

0: Onları götürün.
1: Tamam efendim.
2: Usta, iyi misin?
3: ...1968 yılında bir gün babam benden akciğer kanseri olan Kuzeyli Bayan'ı onunla birlikte ziyaret etmemi istedi. Böylece Umut Limanı Hastanesi'ne gittik. O günlerde Renismin'e gitmek için zor bir yolculuk yapmak gerekiyordu. Önce otobüs, ardından feribot ve sonunda uzun bir yürüyüş. Babam yol boyunca hiçbir şey söylemedi.
4: Bir dilim yeterli. Midem yüzünden.
5: Çok üzgünüm. İsraf etmek istemedim.
4: O yemekleri benim yapmadığımı ne zaman anladın?
5: İlk geldiğinde biliyordum. Bekini yemekler hep tuzludur.
4: Neden bir şey söylemedin?
5: Bazen bazı şeylerin söylenmemesi daha iyi.
4: Doktorun söylediklerini anlayamıyorum. Hala en çok neden korktuğumu hatırlıyor musun?
5: Söz veriyorum. Yalnız olmayacaksın.

0: Babamın öğrencilerinden biri Amerika'ya gitti. Geri döndüğünde uluslararası bir film yıldızı olmuştu.
1: Usta? Uzun zamandır görüşmedik. Bunlar benim öğrencilerim.
2: Tanıştığımıza memnun olduk.
3: Güzel güzel, tamam otur.
1: Lütfen usta. Soğuk çay sevmediğini hatırlıyorum.
3: Anlaşma nedir peki?
1: Usta.
3: Teşekkür ederim. Yürümeyi tercih ederim.
1: Sizinle yürüyeyim. Yorgun musunuz? Arabaya binmek ister misiniz?
3: Eğer yürüyebiliyorsam yürümeyi tercih ederim.
1: Beni onaylamadığınızı söylüyorlar. Beni öğrenciniz olarak görüyor musunuz?
3: Hala senin ustan mıyım ben?
1: Elbette.
3: Wing Chun asla değiştirilemez demedim. Değişim olmadan ilerleme olmaz dedim.
1: Usta, sizi kuklayla idman yaparken filme alabilir miyim?
3: Filme mi?
1: Wing Chun'u dünyaya tanıtmak istiyorum.
3: Dünyaya mı? İyi fikir.
1: Filmi bitirdikten sonra size çok güzel bir daire satın alacağım.
3: Çok teşekkür ediyorum. Zamanı gelince yaparım.

0: bu filmin gelecek kuşaklar için olduğunu söyledi. Baba, ara vermek ister misin? Wing Chun herkese ait.
1: İnsanın davranışları bir ağaca benzemeli. Gövdesi kök salarken yaprakları gelişmeli. Fakat tutumu bir bozuk para gibi olmalı. İç kısmı köşeliyken kenarları yumuşak olmalı.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Sürprizlerden hiç hoşlanmam.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Terfi ettiğimde sorun etmemiştin ama.
0: Ama bu sürpriz değildi ki, yetenekli kocamın hak ettiği bir şeydi.
1: Güzel cevaptı benim akıllı karım.
0: Beni sadece vücudum için sevdiğini sanıyordum.
1: Seni sadece vücudun için seviyorum.
0: Ne yapıyorsun?
1: Sürpriz.
0: Anlamıyorum. Bu da ne?
1: Bir ev.
0: Evet, bunu ben de görebiliyorum, yine de sağ ol.
1: Ev olduğu kadar bir sığınak, bir yuva da diyebiliriz.
0: Gerçekten mi?
1: İstersen ona bizim de diyebilirsin.
0: Bizim mi?
1: Hı hı.
0: Peki parayı nereden bulduk? Yani biz böyle bir evin kapısından bile geçemeyiz.
1: Bilmem. Belki bir anahtar işe yarar.
0: Aman Tanrım. Aman Tanrım, şaka ediyorsun.
1: Bir klasik. 20'lerden kalma, ahşap çerçeve, 3 yatak odası ve 1,5 banyo. Üstelik eski sahipleri geride salıncakta bırakmışlar.
0: Salıncak için biraz büyük değil miyim sence?
1: Öyleyse yakında boş odaları doldurmamız gerekecek.
0: Teşekkür ederim.

0: Anne. Anne. Babam ne zaman eve dönecek?
1: Ne dedin tatlım?
0: Babam ne zaman eve dönecek dedim.
1: Bugün tatlım, bu bir günlük bir yolculuktu.
0: Neden bizi de yanında götürmedi?
1: Çünkü bu bir iş gezisiydi ve götüremezdi. Günaydın anne, seni görmek çok güzel ne oldu
0: tatlım. Günaydın anne.
2: Anne artık giyinmen gerek.
1: Hayatım daha çok zamanımız var.
2: Yine okula geç kalacağız.
1: Yapma, okula geç kalmayacak. Kalksak iyi olacak, yoksa okula geç kalacağız. Bridget kompozisyon ödevini yaptın
2: evet,
1: mı?
2: Evet anne.
1: Bir dakika yemeğinizi unutmayın. Hadi alın bakalım. Öpücüğümü alayım.
2: Hadi Megan, geldim.

0: Merhaba güzelim, nasılsın bakalım? Perşembenin geldiğine inanamıyorum.
1: Bana mı diyorsun? Hafta nasıl geçtiğini anlamadım bile.
2: Tanrım, keşke burada olsaydın. Bu geceki yemek için elbise seçmekte öyle zorlanıyorum ki. Sizden ne haber? Hafta sonu
0: planı nedir?
1: Ne? Jet'le Acapulco'ya gitmek gibi mi? Hayır.
2: Tabii ki, anlıyorum. Her neyse, artık telefonu kapatıyorum. Hayatım için önemli bir karar vermem gerekiyor.
0: Öyle mi? Adı ne?
2: Adı mı? Adı gerçekten de çok kötü. Adı Harry.
0: Ama onun esas olan olup olmadığını bilemezsin.
1: Görüşürüz.
3: Bir yeni mesajınız var. İlk mesajınız.
4: Dinle Linda. Sana bir şey söylemeliyim. Geçen gece kızların yanında söylediğimde ciddiydim ve ben bunu bilmeni ve unutmamanı istiyorum. Lanet olsun, biri arıyor. Bir dakika. Sen miydin?
3: Mesaj sona erdi.
4: Mesaj bırakırsanız en kısa zamanda sizi aramaya çalışırım.
1: Merhaba, benim. Mesajını aldım. Ne zaman bıraktığını bilmiyorum ama. Mesajımı aldığında beni ara. Tamam mı? Hoşça kal.

0: Bayan Hansen.
1: Evet.
0: Linda Hansen.
1: Aha.
0: Ben Şerif Riley.
1: Evet.
0: Ben bunu söylediğim için üzgünüm. Kocanız Jim.
1: Evet.
0: Bir kaza geçirdi. Olay yerinde hayatını kaybetti.
1: Ne zaman?
0: Dün.
1: Hayır. Hayır, bu imkansız çünkü az önce onun telesekreteri bıraktığı mesajı dinledim.
0: Çok üzgünüm hanımefendi. Size ancak ulaşabildik. Diğer şoför kamyon kullanıyormuş. Bunun bir kaza olduğundan eminler. Kamyon kontrolden çıkmış. Olay otoyolda 220 mil tabelasının önünde olmuş. Diğer şoför de patlamada ölmüş efendim. Kocanız için üzgünüm. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Bayan? Bayan Hansen? Bayan? Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sizin için birini arayayım mı? Size kartımı bırakayım. Olur mu? Eğer bir sorununuz olursa ararsınız beni.

0: konu babanız.
1: Öyle mi?
0: Evet. Babanız kötü bir kaza geçirmiş.
1: Yani nasıl bir kaza? Babam eve ne zaman dönecek? O iyi mi?
0: Hayır bebeğim, değil.

0: Vay canına, çok etkilendim. Kendinizi ne kadar geliştirmişsiniz böyle.
1: Evet.
0: Bu gerçekten olağanüstü.
2: Merhaba, ben Annie. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Sizi mutlaka arayacağım.
3: Merhaba Annie benim. Mesajım alır almaz beni arayabilir misin lütfen? Görüşürüz.
0: İnanılmaz. Siz ikiniz harikalar yaratıyorsunuz.
1: Babam yapboz konusunda çok iyiydi. Bize bunda yardım edecekti.

0: Merhaba tatlım.
1: Merhaba.
0: Sonunda onları yatırabildim.
1: Onlara iyi geceler demeliydim.
0: Yok yok, hayır, zaten zor yattılar. Bırak uyusunlar.
1: Tamam.
0: Yapmamız gereken şeyleri düşünüyordum da yarın Cem'in cenaze töreni için hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Sonra da şu hayat sigortası hakkında bilgi edinmelisin.
1: Bunun için hazır değilim anne.
0: Kimse bunun gibi bir şeye hazır değildir hayatım. Ne kadar güçlü olduğuna sen bile şaşıracaksın. Babanı kaybettiğimizde biliyorsun.
1: Servis tabağını düşünmeden duramıyorum anne.
0: Hangi servis tabağı?
1: Biliyorsun hani üst rafta duran şu büyük servis tabağı, onun ailesi getirmişti. Ona uzanamazdım. Bunu benim için Cem yapardı.
0: Kimse senden birkaç gün içinde her şeyi halletmeni beklemiyor hayatım. Ben çok yorgunum ve gidip biraz uyuyacağım.
1: Tamam.
0: Beni merak etme. Dolaptan yatak için çarşaf alırım. Bana ihtiyacın olursa yukarıda olacağım.

0: başlangıçlar ve dönüşler olacak. Bu arada tabii ki bütün yarışmacılar da gerginliklerinden kurtulmak durumundalar. Yoksa işleri oldukça zor olur. Ne de olsa bu yarışın sonunda büyük bir ödül var. Evet, yarışın başlangıcında herkesin bir kadar zorunda. Başlangıç bayrağını sallamak üzere bugün belediye başkanımız da aramızda. Bunun da katılımıyla yarış çok daha önemli bir hale geldi diye düşünüyorum. Tabii ki arkadaşlarım ne düşünür bunu bilmiyorum. Evet, kısa bir aradan sonra...
1: Ne oldu?
2: Bilmiyorum. Ben sadece... Çok garip bir rüya gördüm.
1: Nasıldı, anlatsana.
2: Tamam, yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey.
3: Anne... Geç kaldık. 3 kez olunca ceza veriyorlar.
1: Yine güzel başlamaya ne oldu bakalım? Günaydın anne demek yok mu? Ya da seni görmek
3: günaydın,
1: çok güzel anne.
3: Günaydın.
1: Peki hala çıkmalıyım. Pazartesi sabah toplantısı. Aa, hepinizi kucaklıyorum. Artık gitmeliyim. Şu yeni müdür yardımcısını eğitmeliymişim. Yemeklerini hazırladım. Onları okula götürebilecek misin? Hı. Kızlar, size okulda iyi eğlenceler.
3: Güle güle baba.
1: Görüşürüz.

0: Kompozisyon ödevini yaptın mı Breach?
1: Evet.
0: Kızlar yemeğinizi unutmayın.
1: Hadi Megan, çık şu arabadan.
2: Geldim.

0: Sanırım orada durmak gerekiyordu.
1: Evet, ben bugün biraz... Kafam tamamen... Sanırım bir an dikkatim dağıldı.
0: Bir kenara çekip sakinleşin, olur mu? Kimsenin zarar görmesini istemeyiz.
2: Bunu aramalı mıyım? Bunu anlamaya çalışıyorum. Yani onu aramayı çok istiyorum ama... O zaman da kuralı bozacağım gibi geliyor. Yine de beklemekten iyidir. Ne var?
1: Biz dün konuştuk mu?
2: Tabii ki, her gün konuşuyoruz.
1: Hayır, yani dün... Sana bir mesaj bıraktım mı?
2: Hiç sanmıyorum. Ne oldu ki? Dur bir dakika. Dur. Ben bir krizin orta yerindeyim, tamam mı? İyi olduğundan emin misin?
1: Evet.
2: Cimle her şey yolunda mı Linda?
1: Evet, her şey tamamen aynı.

0: Gününüz nasıl geçti?
1: Fena değildi. Biraz sıkıcıydı.
0: Teşekkür ederim.
2: Evet, sıkıcıydı.
0: Sıkıcı.
1: Evet, evet.

0: Teşekkür ederim. Kahve ister misiniz?
1: Nereden bilebilirdiniz ki? Çok üzüldüm.
0: İçecek bir şey mi?
2: Büyük bir şok.
3: İşte geliyor. Merhaba Lazım.
4: Dinlenebildin mi?
2: Ne oluyor?
0: Tatlım merhaba. Bugün nasılsın? Neden yukarı çıkıp üzerine bir şeyler
2: giyiyorsun? Hayır, bir dakika.
0: Hadi hayatım bir şeyler.
2: Kızlar nerede?
4: Kızlar gayet iyi hayatım. Endişelenmene gerek yok.
2: Hayır, bu doğru değil.
4: Ne değil tatlım?
0: Her şey yolunda tatlım. Yukarı çıkıp biraz daha uyumalısın.
2: Hayır,
0: lütfen.
2: Hayır, daha fazla uyumama gerek yok. Hatta uyanmama da gerek yok.
4: Her şey yoluna girecek hayatım.
2: Hayır anne, hiçbir şey yolunda değil.
4: Tamam.
2: Bir şeyde gerçekten büyük bir sorun var.
4: Tamam canım.
2: O ölmedi.

0: seveyim. Merhaba. Merhaba. Ah, kalktınız, uyanık olmadığım için özür dilerim.
1: Büyük annem seni uyandırmamamızı söyledi.
0: Hayır bebeğim, beni istediğin zaman uyandırabilirsin. Kız kardeşin ne yapıyor?
1: Sallanıyor.
0: Öyle mi?
1: Sanırım üzgün.
0: Evet. Şu an hepimiz çok üzgünüz. Merhaba. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Yüzüne ne oldu böyle hayatım, iyi misin? Ve hiç konuş benimle. Bu kesikler nerede oldu hayatım? Bunu sana kim yaptı?
1: Neyi?
0: Bu kesikleri, yüzündeki bu kesikleri.
1: Anne, yüzünde kesik yok.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: O çok güzel. Tıpkı bir prenses gibi.
0: Tanrım, gel buraya. Sarıl bana hadi. Her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek, tamam? Her şey yoluna girecek tatlım, hiç korkmayın. Her şey yoluna girecek.
1: Anne.
0: Evet.
1: Babam nasıl öldü biliyor musun?
0: Bilmiyorum tatlım, orada değildi.
1: O zaman öldüğünü nereden biliyorsun?

0: İyi misin hayatım?
1: Ya bütün bunlar bir hataysa?
0: Ne demek bir hataysa?
1: İnsanlar bir gün ölüp ertesi gün dirilemezler, hepsi bu.
0: Bu bir hata değil.
1: Pekala, tabutun içini gördün mü anne?
0: Hayır, görmedim ama bu onun...
1: Bu durumda tuhaf olan bir şeyler var, anlamıyor musun?
0: Linda, hayatım, kiliseye girmemiz gerekiyor.
1: Hayır, çocukları içeri götürür müsün lütfen?
2: Neden sen de bizimle
1: geldin? Sadece onları
2: içeri
1: tamam,
0: götür. Tamam, sen çocukları kiliseye götür, Linda. Linda...
3: İşte geldi. Merhaba Bayan Hanson. Her şeyin programlandığı gibi olduğunu bilmenizi isterim.
1: Tabutun kapağını açmanızı istiyorum.
4: Yapamayız
3: bayan.
4: Bunun
3: iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum efendim. İstediklerinize saygısızlık etmek istemiyorum.
1: Sana şunu aç diyorum. Aç
3: bayan
1: diyorum
3: Hanson,
1: sana.
3: Ne? Buradan gitmenizi istiyorum lütfen. Bayan ama Hanson, sizi uyarmak zorundayım.
1: Ne?
3: Cesette bir sorun var.
1: Ne gibi bir sorun?
3: Size nasıl öldüğünü söylemek istemediler. Size bunu söylemek istemediler. Maalesef derin bir kesik bir ayrılma
1: ne gibi bir ayrılma? Olamaz. Hayır. Hayır. Hayır. Tamam. Hayır.
3: Sakin.
1: Bırakın. Bırakın.
3: Sakin olun lütfen.
1: Bırakın beni. Bırakın.
4: Lütfen.
3: Aman Tanrım.
1: Hayır lütfen.
4: Bayan lütfen.
1: Hayır lütfen.
5: Jim bu dünyayı sevilen biri olarak terk etti. Dostları onun nezaketini, neşesini, yardımseverliğini ve etrafındaki kişilere olan saygısını anlattılar. Ama onun en büyük bağlılığı ailesineydi. Bahsetmekten mutluluk duyduğu kızları, sevgili karısı Linda, biricik kızları Megan ve Bridget.
0: Evet.
1: Bu kim?
5: Bir adamın en büyük ödülü...
0: Kim?
1: O işte şuradaki.
5: Geride bıraktıklarının kalbindeki gerçek sevgidir. Bu her şeyden daha
0: hayatım
5: değerli ve daha önemlidir. Pekala sevgili dostlar.
0: Linda.
5: Şimdi duamızı edelim. Cennetteki babamız, yüce tanrımız, senin krallığından geldik, senin krallığına gideceğiz. Aramızdan ayrılan Jim kardeşimizi huzur bulur. Onun günahlarını affet. Tozlar tozlar, güller güllere dönüşecek.
1: Bekle. Hayır, lütfen bekle. Gitme,
0: bakın,
1: bekle.
0: Üzgünüm.
1: Doğru, kocamı nereden tanıyordun?
0: Bunu dün konuşmuştuk ya.
1: Konuştuk mu?
0: Evet, dün konuştuk.
1: Dün mü?
0: Hatırlamıyor musun?
1: Hayır. Seni hayatım boyunca hiç görmedim.
0: Ben buradan gidiyorum, tamam mı?
1: Lütfen konuş benimle.
0: Kızlarınızın ve sizin acınızı
1: kimsin
0: paylaşıyorum.
1: Kimsin sen? Lütfen gitme.

0: Elinde sınır, lityum karbonat. Günde 2 defa alınacak. Tekrar doldurmak kesinlikle yasaktır. Alkolle beraber alınmamalıdır. Doktor Norman Roth. Doktor Norman Roth.
1: Anne.
0: Çocuklar neden aşağı inip büyükannenizle Annie teyzenizin yanına gitmiyorsunuz?
1: Hayır.
0: Eğlenceli olacağına eminim.
1: Orada ne arıyorsun anne?
0: Annenin biriyle konuşması gerekiyor bebe.
1: Neden bizimle konuşmuyorsun?
0: Tatlım, sizinle konuşmayı çok seviyorum ama bu bir yetişkin meselesi. Annenizin yardıma ihtiyacı var. Şimdi aşağı iner misiniz lütfen? Bu kadar anlayışlı olduğunuz için teşekkür ederim. Pekala doktorlar.

0: Doktor Roth.
1: Doktor Norman Roth'un ofisini aradınız. Şu anda kapalıyız. Çalışma saatlerimiz pazartesiden cumaya sabah 9'da akşam 5:30 arasındadır. Eğer acil bir durumsa lütfen hemen 9'da arayın.

0: Çay ya da kahve isteyen var mı acaba? Size herhangi bir şey getireyim mi? İster misiniz? Belki de artık kızları yatırsak iyi olacak. Ne dersiniz ha?
1: Aa, evet.
0: Son birkaç gün zor geçti.
1: Hı-hı. Evet öyleydi.
0: Pekala kızlar. Hadi Eni teyzenizle yukarıya gelin. Pijamalarımızı giyelim, tamam mı? Size masal da okurum. Hadi bakalım.
1: Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.
0: Siz durun kızlar. Buyurun.
2: İyi akşamlar Bayan King. Merhabalar Eni. Merhaba Linda.
1: Merhaba.

0: Eni.
1: Hadi kızlar biz yukarıya çıkıyoruz. Hadi
2: burada bakalım, ne oluyor?
1: Anne iyi geceler deyin. Pijamalarımızı giymeye gidiyoruz.
3: Anne. Hayır. Tatlım
2: lütfen bize kızma lütfen. Bunun için bize sakın kızma
4: dur,
2: lütfen.
4: Dur bir dakika Eni. Ne yapıyorsun? Eni.
0: Linda. Ailen.
4: Ne yapıyorsun?
0: Ailen seni çok önemsiyor.
4: Ne oluyor anne?
0: Anlamalısın Linda.
4: Anlamıyorum.
2: Başka ne yapabilirdik ki hayatım?
4: Ne?
2: Bize Bridget'in yüzüne ne olduğunu söyler misin Linda?
4: Anne Bridget'in yüzüne ne olduğunu bilmiyorum.
2: Görüyor musun? Demek istediğim şey bu.
4: Ben kızıma zarar verecek bir şey yapmadım. Linda.
0: Kızlarının iyiliği için.
4: Her şey yolunda tatlım. Bırakın beni.
1: Linda yapma.
4: Bunu ben yapmadım.
1: Yeter artık Linda.
4: Ben yapmadım.
1: Biraz sakin ol tamam çocuklar.
4: Bırakın beni.
1: Tamam çocuklar bir şey yok.
4: Her şey yolunda. Siz yaptığınızda başım.
1: Linda biraz sakin ol lütfen.
4: Bridget, Annie. Bir şey yok kızlar. Anneniz çok üzgün. Anneniz çok üzgün. Bırakma beni. Anne.
2: Çok üzgünüm.
4: Bırakın beni. Bırakın. Anne.
5: Bayım, bakar mısınız? Bakar mısınız?
0: Bugün tedavi için hastaneye yatırdık. Daha önce böyle bir şey yaşamadığı belli.
6: Kocası çarşamba günü bir araba kazası geçirdi. Ben de ona perşembe günü haber verdim.
0: Aa, dur bakalım. Çarşamba mı? Bu çok garip. O benim ofisime geldiğinde günlerden salıydı. Ve kocasının öldüğünü ya da öleceğini iddia etti.
6: Yani kazadan önce kocasının öleceğini söyledi.
0: Evet. Bunun bir kaza olduğuna emin misin?

0: Merhaba Linda.
1: Lütfen bunu yapmayın. Evime kızlarımın yanına dönmek istiyorum. Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Bırakın kızlarımın yanına döneyim. Lütfen.
0: Bunu ancak yarından sonra konuşabiliriz.
1: Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Yapmayın.
0: Yakında her şey yoluna girecek.

0: halinde ıslanıyorsun.
1: Bana bir dakika. Sadece bir dakika. Kalbin atışını duyabiliyorum. O kadar güzel ki.
0: Dur bakalım. Hey, dur biraz. Her şey düzelecek.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Damla.
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Damla.
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Damla önce çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Mam gerek, işe gitmeliyim.
8: Bir dakika daha, sadece bir dakika.
7: Gitmeliyim tatlım, işe geç kalıyorum.

0: Kızlar.
1: Günaydın anne.
0: Günaydın.
1: Günaydın anne.
0: Sana da. Tatlı. Merhaba canım. Oh. Ah, ne kadar güzelsin. Biliyor muydun?
1: Evet.
0: Evet öyle. Sen de çok güzelsin.

0: Dinleyin, bugün sizden çok dikkatli olmanızı istiyorum, tamam mı? Teneffüslerde oyun oynamak yok. Etrafta koşturmanızı da istemiyorum, tamam mı?
1: Bayağı trafiği tıkıyorsunuz.
0: Bana söz verin. Bayağı. Tamam mı? Bana bir dakika verir misin? Bana söz ver, tamam mı?
1: Tamam.
0: Güzel. Sen de bana söz ver, tamam mı Megan?
1: Tamam.
0: Pekala. Hadi gidin. İyi dersler.
2: Beni bekle.
1: Bayan, hadi ama lütfen.

0: 3'te Bay Anne'nin randevusu var. Ondan sonra saat 5'e kadar boşsunuz.
1: Tamam, güzel. Bu arayı boş bırak, olur mu?
0: Tamam.
1: Bu kim?
0: Bayan Stevenson.
1: Stevenson. Yardımcı olabilir miyim?
2: Ben Linda Hanson'ım.
1: Merhaba Linda. Ben Doktor Rowe.
2: Beni tanıyor musunuz?
1: Tanımalı mıyım?
2: Uyandığımda ölmüştü. Tekrar uyandığımda ise yaşıyordu. Etrafımda sürekli açıklayamadığım şeyler oluyor. Yaptığım şeyler. Yani insanlar öyle diyor. İnsanlar. Daha önce hiç tanışmadığım insanlar beni tanıyor.
1: Benim gibi insanlar.
2: Evet.
1: Biraz karışık görünüyor.
2: Bir de bana sor.
1: Peki ya şu lityum şişesi?
2: Bilmiyorum. Nerede hiç bilmiyorum. Bir yere koymuş olmalıyım herhalde.
1: Hı?
2: Bak, bunu açıklayamam ama düşüncem o ki biri bana...
1: Biri sana ilaç veriyor, öyle mi? Neden ve kim?
2: Bilmiyorum. Bunu sen söyle.
1: Bunu sana ben yazmadım.
2: Ama şişenin üzerinde senin ismin vardı. Buraya neden geldim sanıyoruz?
1: Yardım istemeye. Bazı tutarsızlıklarla baş etmeye çalıştığın çok açık.
2: Tabii. Her sabah uyandığımda kocamı yeniden ölü buluyorum. Ben buna tutarsızlıktan daha farklı bir şey derdim.
1: Peki nasıl bir duygu? Yani kocanın ölü olduğunu bilmek.
2: Ne?
1: Yani o anlarda ne gibi şeyler hissediyorsun? Acı mı? Kızgınlık mı? Yoksa rahatlama mı?
2: Siz ne diyorsunuz?
1: Gün içinde birilerinin öldüğünü hayal etmek sık rastlanan bir şeydir.
2: Ben bunu hayal etmiyorum. Uyandığımda o ölmüş oluyor.
1: Bugün hariç. Ailende akıl hastalığı geçirmiş birileri var mıydı?
2: Hayır.
1: Peki ya sende? Psikotik nöbetler ya da hafıza kaybı var mı? Karar verme zorlukları.
2: Onun ölmesini istemiyorum. Bu bir araba kazasıydı.
1: Bir şeyi hayal ediyor olmak suç değil
2: bunu
1: ki.
2: Bunu hayal etmiyorum. O öldü.
1: Bu biraz garip olacak belki. Ama sana lityum yazacağım.
2: Neden?
1: Çünkü şu anda sana en iyi gelen şey bu olacaktır.

0: dalma bölümünden Bay Kevas. Lütfen danışmaya.
1: Hey, bakın kim gelmiş.
2: Merhaba, Jim burada mı?
1: Evet. Neden eskisi kadar uğramıyorsun?
3: Katım.
2: Seninle konuşmam gerek.
3: Ne var? Neler oluyor?
2: Garip davrandığımı farkındayım ama bir terslik var. Ortada büyük bir sorun var.
3: Sorun ne kızım?
2: Hayır, onlar gayet iyi. En azından şimdilik iyi. Bir yere gidelim mi? Sadece biz. Kızları da alırız.
3: Bir yere
2: lütfen,
3: gidemem
2: lütfen
3: hayatım.
2: Gidelim.
3: Çalışmam lütfen gerekiyor.
2: Bak, sana çok ihtiyacım var. İzin alamaz
3: Linda,
2: mısın lütfen?
3: Bir toplantım var.
4: Affedersiniz Jim. Seni bekliyoruz.
2: Özür dilerim. Sen de kimsin?
4: Ben Claire Francis. Jim'in eşi olmalısınız.
2: Evet, Linda.
4: Fotoğrafınızı görmüştüm. Tanıştığımıza sevindim.
3: Claire bizim yeni müdür yardımcımız.
4: Eşiniz son birkaç haftadır bana çok yardımcı oldu.
5: Millet, başlamak üzereyiz.
4: İzninizle.
3: Hayatım, bunu sonra konuşuruz.

Kızlar, çabuk çamaşırlar dışarıda ısınıp toplayalım. Siz toplamaya başlayın, ben arkanızdan geliyorum, tamam mı?

0: Annem. Annem burada canım. Megan, bana hemen bir havlu getir.
1: Anne.
0: Tamam hayatım. Anne yanında. Korkma. Anne yanında. Uzan şöyle. Tamam. Tamam.
1: Hala kanıyor anne.
0: Yardım edin.
2: Buraya sedye getirin. Ben çok memnunum. Ne oldu söyler misiniz?
0: Koşarken cam kapıya çarptı.
2: Ölemeniz gereken bir alerjisi
0: evet,
2: var mı?
0: Evet, kodein alerjisi
2: kodein,
0: var.
2: Kodein evet tamam. Bunu 14'e götürün lütfen. Bayan siz de burada
0: ona
2: bekleyin.
0: Ona gidemez
2: lütfen.
1: Anne.
2: Hayır olmaz tamam, bayan. Onunla biz ilgileniriz. Lütfen.
3: O iyi mi?
0: Evet iyi. Onu içeri aldılar. İlgileniyorlar.
3: Sen iyi misin?
0: Evet.
3: Ne oldu?
0: O koşuyordu. Ben de çamaşır toplamaya çıkıyordum. Birdenbire cam kapıya çarptı ve düştü. Cem.
3: Tamam. Tamam hayatım.
1: Ne yapıyorsun anne?
0: Bir süreliğine ayna denen şeyi unutuyoruz tamam mı? Sen kendini iyi hissedene kadar.
1: Bridget bu çirkin izleri hep taşıyacak mı?
0: İzler lafını bir daha duymak istemiyorum.
1: Tamam.
0: Çünkü bana göre onda yara izi falan yok. Kimin ne dediğinin bir önemi yok tamam mı? Anladın mı? Çünkü sen çok güzelsin.

0: Bir prenses gibi mi?
1: Evet. Bir prenses gibi. Siz benim prenseslerimsiniz.

0: Bir şeyler yapıştıracağını sanıyordum.
1: Yapıştırdım. Bilmiyorum. Belki de yapıştırdığımı sandım.
0: Tanrım.
1: Ne yani? Bunun için beni mi suçluyorsun?
0: Annenden ben yokken seninle kalmasını istedim.
1: Ne? Neden?
0: Sana yardım etsin diye.
1: Benim yardıma ihtiyacım
0: çocuklara
1: yok.
0: Göz kulak
1: yardım
0: olsun
1: ihtiyacım
0: diye.
1: Yok.
0: Bak biraz ara vermen gerek. Hem bu arada kendine zaman ayırırsın.
1: Ama neden? Ne için kendime zaman ayıracağım? Bir deli gibi davranmaya son vermek için mi?
0: Neden bahsediyorsun? Bunu kastetmedim.
1: Beni çocuklarımdan ayıramayacaksın. Ben iyi bir anneyim.

0: Tamam. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Evet. Lala. Perşembe. Cem'in öldüğünü öğrendim. Evet. Cem'in öldüğünü öğrendiğim gün. Evet. Pazartesi. Cem yeniden hayattaydı. Cem yeniden hayatta. Evet. Cenaze. Evet. Cumartesi. Cumartesi cenaze vardı. Sonra ne oldu? Evet, lityumu cumartesi buldum. Doğru. Sadı. Ne vardı? Sadı ne vardı? Hatırla.
1: Bugün hariç.
0: Salı günü doktor Rob'la tanıştım. Evet, sonra cumartesi hastaneye kaldırıldım. Tamam. Evet. Bridget'in kesikleri ne zamandı? Evet.
2: Anne.
0: Salı, evet. Evet. Cuma ve pazar hala boş. Bir de çarşamba.
3: Bir yeni mesajınız var.
0: Ne zaman?
4: Dün efendim.
0: Tar. Cem. Ölür. Çarşamba.
1: Ne yapıyorsun?
0: Cem, lütfen bu yolculuğa çıkma.
1: Gitmeliyim. Bu görüşmeyi bir yıldır bekliyordum. Bu bizim için de iyi olabilir. Biraz kendimizi dinleriz.
0: Bu senin sandığından daha büyük bir ayrılık olabilir. Peki ya sana bir şey olursa?
1: İşten eve dönerken de başıma bir şey gelebilir, değil mi? İşimi bırakayım yani.
0: Kes artık, yalvarma mı istiyorsun? Sana yalvarıyorum, lütfen gitme. Çocuklarım var, bir ailen var.
1: Bunları
0: lütfen.
1: Neden söylüyorsun? Unuttuğumu mu sanıyorsun?
0: Evet, hayır.
1: Çünkü unutmadım.
0: Bunun farkındayım, ben bunu
1: öyle
0: demek istemedim.
1: Güzel.
0: Cem, lütfen.
1: Linda, kes
0: lütfen
1: şunu.
0: Lütfen benimle burada kalman
1: kes
0: gerekiyor,
1: dedim,
0: anlar
1: tamam
0: mısın?
1: Mı?
0: Bana bir iyilik yap. Eğer yarın çarşambaysa lütfen gitmeden önce beni uyandır, olur mu?
1: Yarın çarşambaysa...
0: Sana çılgınca geldiğini biliyorum ama sadece beni uyandır, tamam mı?
1: Tanrım.
0: Bana söz ver.
1: Söz veriyorum.
0: Tamam.
1: Tamam.

0: Ah, misafirlerin yatağı gerçekten korkunçmuş.
1: Anne. Doğru ya. Sen burada kaldın.
0: Burada olduğumu unuttun mu?
1: Hayır hayır unutmadım. O zaman bugün... bugün cuma olmalı. Evet evet cuma. Cuma sabahı. Pekala. Evet işte. Evet. O zaman iki gün kaldı. Pazar ve cuma. Nereden bileceğim peki bunu? Lanet olsun lanet olsun. Lanet
0: sen
1: olsun.
0: İyi misin?
1: Evet. Claire Francis. Claire Francis. Claire Francis kimdi? Kimdi bu kadın? Konuştuk mu?
2: Evet dün hatırlamıyor musun?
1: Claire. Tamam. Anne benim çıkmam gerek.
0: Ne? Kızlarla beraber olman gerek. Hem daha dün hayatının en büyük şokunu yaşadın.
1: Bana mı diyorsun?

0: Konuşmamız gereken bir şey var mı sence? Örneğin kocamla ilgili bir şey.
1: Sana kim söyledi?
0: Sanırım sen söyledin. Beni aldatmak üzereymiş.
2: Ne? Cem mi? Hı hı. Aa, dur bir dakika. Bunu nereden biliyorsun? Yani bunu nasıl öğrendin?
0: O kadınla konuştum, bana her şeyi anlattı.
2: Ne zaman?
0: Bugün.
2: Aa, tatlım, çok üzgünüm. Hala şokta mısın?
0: Hayır. Hı. Sanırım şoku birkaç gün önce atlattım.
2: Her şey çok üzücü. O kaza, sonra şu kadın. Karmakarışık.
0: O kadar kötü mü bilmiyorum. Belki de böyle olması gerekiyordur.
2: Bu da ne demek şimdi?
0: Bunu yapmamış olsa bile bu bizim için de, kızlar için de büyük bir hasar. Belki de yapmak üzere olması bile yeterlidir.
2: Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
0: Biz oda arkadaşıydık yani. Biz iki çocuklu oda arkadaşlarıydık. Ve arkadaşım yalancı çıktı.

0: Kızların eğitim masraflarına ve ipoteğine gelince bunların hepsinin icabına bakılacak. Ayrıca Jim'den sana kalan emekli maaşı da sorun yaşamana engel olacaktır. Biliyorsun Linda, sana bu zamanlama konusunu açmam gerekiyor.
1: Zamanlama mı? Ne zamanlaması?
0: Jim çarşamba günü yola çıkmadan önce buraya geldi.
1: Çarşamba mı?
0: Evet. Çok gergin görünüyordu. Sürekli senden ve kızlardan söz edip durdu. Başına ne gelirse gelsin sizin iyi olacağınızdan emin olmak istiyordu. Ve sigorta değerini 3 katına çıkardı. Ama bu bizim için bir sorun değildi. Polis raporları olayın tamamen bir kaza olduğunu gösteriyor. Bu yüzden hakkınızın talebi için ofise başvuracağım. Yakında sana bir çek yollarım.

0: Güzel manzara ha?
1: Evet, çok.
0: Bir aileniz var mı?
1: İki kızım var.
0: Önemli değil. Bunu çoğu kişi yapar. Sizin gibi arabayla buraya gelir, göl kenarında durup kendi kendilerine başlangıç için ne harika bir yer diye düşünür.

0: Ben de buraya boşandıktan sonra taşındım.
1: Sahi?
0: Evet, harikaydı. Yepyeni bir hayata başlıyordum.
2: Bence pembe kadife oldukça hoş olur. Bunun sergi salonunu ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bayan Dwight, ben sizi daha sonra ararım. Merhaba. Ben Dorothy Quinn.
1: Biliyorum.
3: Oldu mu?
4: Merhaba tatlım.
1: Merhaba annen. Merhaba kızlar. Bir sana.
3: Harika.
4: Oo.
3: Teşekkür ederim anne.
1: Al bakalım. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi?

0: Linda.
1: Evet.
0: Seni üzmek istemiyorum.
1: Ne var anne?
0: Bunun zor olduğunu biliyorum ama ben artık cenaze evine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum canım. Ben seninle gelirim.
1: O iş hali oldu.
0: Ne?
1: Ben her şeyi ayarladım, tamam mı?
0: Ah. Peki ne zaman yapmayı düşünüyorsun?
1: Cenaze töreni yarın. Her şey ayarlandı.
0: Cumartesi mi?
1: Cumartesi.
0: Bu kadar yakın mı?
1: Evet, o kadar yakın.

0: İyi misin canım?
1: Baksana anne. Cem'in ölmesine izin vermek, onu öldürmekle aynı şey olur, değil mi?
0: Tatlım, Cem zaten öldü. İyi geceler.

0: oynayacağım.
1: Tamam oynayacağım diyorum.
0: Hep tek başına oynuyorsun. Gel buraya.
1: Ay yeri tek
2: kızlar biraz daha yavaş lütfen.
1: Ama biraz rahat bırak.
0: Yeter sus artık.
1: Çok üzüldün. İşte geldim.
3: Bugün tatil.
2: Hem de bütün gün.
3: Neden kızları yürüyüşe çıkarmıyorsun? Biliyorsun beraber daha çok vakit geçirmelisiniz. Bu eğlenceli olabilir.
2: Evet, olur. Bu iyi bir fikir. Kızlar babanızın size krep yapmasını ister misiniz?
0: Evet.

0: Merhaba Peter.
1: Linda. Çok uzun zaman oldu.
0: Korkuyorum Peter.
2: Gördün mü? Nasıl kaptı bak. Şuna bak. Gördüm. Şuna bak. Al şunu. Al. Çok eğlenceli.
1: 1632'de Carolina kıyılarında bir Hollanda kolonisi varmış. Bir ebe ortada hiçbir şey yokken bir fırtınanın çıkacağını ve kötü şeyler olacağını iddia etmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Cadı olduğunu söyleyip asmışlar. 2 gün sonra da dediği gibi bütün kasaba bir fırtınada yutulmuş.
0: Bu korkunç.
1: Bu da günümüzden, 20. yüzyıldan. Boston'da 1918 yılında öldürücü bir grip salgını yaşanıyormuş. Bir baba arkadaşına geleceği gördüğünü, 2 çocuğunun da öleceğini söylemiş. Adam 2 çocuğunun da hastalandığını düşünüp onları vurmuş.
0: Mantar.
1: Otopsi sonuçları adamın çocuklarında hastalık olmadığını göstermiş. Bir hafta sonra da kendini vurmuş.
0: Kim bu insanlar? Bu neden onların başına gelmiş?
1: Görüyorsun. Tarih açıklanamayan olaylarla dolu. Kimse de nedenlerini bilmiyor. Bazı insanlar eski çağlarda böyle büyük acı çekiyorlarmış. Blasphemer Absence Fields denen şey yüzünden. İnansızlığın tehlikeleri.
0: İnançsızlığın mı?
1: Fiziksel dünyadaki hiçbir şeyle anlatılamayacak bir boşluktur bu. Bir insan şayet inancını kaybederse boş bir fıçıya benzer. Böylece kendilerinden büyük güçler tarafından daha kolay etkilenir duruma gelirler.
0: Hemen hemen bir lanet gibi.
1: Ya da bir mucize.
0: Evet ama ben mucizelere inanmam ki.
1: Yaşadığımız her gün bir mucizedir kızım.
0: Bana pek öyle gelmiyor Peter. Benim için değil. Bakın Peter. Çok çok kötü bir şey olacak. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bana yol göstermelisiniz. İnanca ihtiyacım var.
1: İnanç, kendinden öte bir şeye inanmaktır kızım. Dokunamadığın, koklayıp hissedemediğin bir şeydir. Tıpkı umut ve sevgi gibi.
0: Sanırım ben onların gitmesine izin verdim.
1: O zaman onları ara, bul ve geri getir.
0: Ama ya çok geçse?
1: Hayatında önemli bir şey için savaşmak hiçbir zaman geç değildir Linda. Bunu unutma lütfen.
0: Ben niçin savaşacağımı bilmiyorum.

0: otoyolda 220 mil tabelasının önünde olmuş. Bayan Hansen? Bayan?
1: Kim bu insanlar? Bu neden onların başına geldi?
2: Tarih açıklanamayan olaylarla...
1: Bridget! Hayır Bridget!
2: Kimse nedenlerini bilmiyorum.
1: Açın şunu! Açın! Hayır!
3: Bazı tutarsızlıklarla baş etmeye çalıştığım çok açık...

0: günahsızlığın tehlikeleri.
1: Claire Francis, eşiniz son birkaç haftadır bana çok yardımcı oldu.
0: Jill, peki nasıl bir duygu? Kocanın ölü olduğunu.
2: Kimsenin yaralanmasını istemeyiz değil mi?
3: Jill'in ölmesine izin vermem.
0: Asla geç değildir.
3: Onu öldürmekle aynı şey olur değil mi?
0: Tutarsızlıklar.
3: Aynı şey olur değil mi?

0: İyi vakit geçirdiniz mi?
1: Evet. Evet. Her şey harikaydı.
0: Güzel.

0: Kızlar geldi. İyi geceler.
1: İyi geceler.
2: İyi geceler bebeğim. Gel bakayım. Neden gidip babanıza bir kez daha sarılmıyorsunuz? Kocaman ama.
1: Tamam anne.
0: Bu da ne böyle?
1: Annem sana fazladan sarılmamızı söyledi.
0: Fazladan ha? Peki buna fazladan öpücük de dahil mi? Hadi şimdi yata. Önce dişlerinizi fırçalayın.
2: Kızlar, babanıza onu çok sevdiğinizi söyleyin.
3: Seni seviyorum baba.
1: Ben de.
0: Teşekkür ederim hanımlar.
2: Onlara söylemeyecek misin?
0: Neyi söylemeyecek miyim?
2: Onları sevdiğini. Onları seviyorsun değil mi?
0: Elbette seviyorum.
2: O zaman söyle.
0: Sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyor musunuz? Ha? Biliyor musunuz? Sizi dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum.
1: Ya annemi?
3: Her şeyden fazla mı?
0: Elbette onu da seviyorum. Hem de çok seviyorum.

0: Linda. Burada ne yapıyor? Hadi içeri girelim.
1: Biz bu hale nasıl geldik canım? Seni özlüyorum. Bizi özlüyorum.
0: Biz hala buradayız. Sadece işler biraz değişti.
1: Neden değişti ha?
0: Nedenini bilmiyorum. Nasıl olmamızı bekliyordun ki?
1: Eskiden olduğumuz gibiciğim.
0: Linda bize baksana, evliyiz. Bir evimiz, hipoteğimiz ve iki çocuğumuz var. Neden bunu burada konuşuyoruz ki? Neden içeri girmiyoruz?
1: Çünkü artık zamanımız tükeniyor.

0: O bakışa takılmışsın.
1: Hangi bakış?
0: Bir şey söylemek istediğindeki bakışı.
1: Senin öleceğinle ilgili bir rüya gördüm.
0: Bu sadece bir rüya. Her şey yoluna girecek.

0: Alo.
1: Eni, bugün günlerden ne söyle?
2: Bugün...
0: Çarşamba.
2: Ne oldu?
1: Kızlar! Cem! Tanrım! Kızları okuldan al, ben yarın döneceğim. Aç onu. Hadi aç.
3: Merhaba, ben Jim Hansen. Şu anda size cevap veremiyorum ama mesaj bırakırsanız sizi en kısa zamanda ararım. Aradığınız için teşekkür ederim.

0: ben hemen bununla ilgileneceğim. Hiç sorun değil.
1: Teşekkür ederim doktor.

0: Merhaba.
1: Ben odaya yerleştim
2: bile. Çok hoş bir yer. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Jim?
1: Bir sorun mu var?
0: Evet. Çok üzgünüm, yapamam. Ben bunu yapamam.
2: Neyi? Görüşmeyi mi?
0: Yani biz...
2: Jim.
1: Jim.
2: Aç şunu Jim, hadi aç şunu.
3: Merhaba, Hanson'ların evini aradınız.

0: Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
1: Linda dinle. Sana bir şey söylemeliyim. Geçen gece kızların yanında söylediğimde ciddiydim ve ben şunu bilmeni ve unutmamanı istiyorum. Lanet olsun. Biri arıyor. Bir dakika. Sen miydin? Linda?
2: Değil mi?
1: Seni seviyorum hayatım. Sana bir şey söylemeliyim.
2: Bak dinle, sorun değil. Ondan haberim var. Claire'ı biliyorum.
1: Öyle mi?
2: Evet. Bak sana bunu açıklayacağım ama...
1: Linda dinle beni hayatım. Bak bunu istediğimi sanmıştım ama
3: istemiyorum.
1: İlişkimizi düzeltmek istiyorum.
3: Aramızdakileri.
1: Ne gerekiyorsa yapalım.
2: Seni görüyorum. Seni görüyorum. Tam arkandan seni izliyorum.
3: Sahi mi?
1: Kenara çekiyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Seni görüyorum hayatım.
2: Cem, beni seviyor musun? Bana güveniyor musun?
3: Elbette güveniyorum.
2: O zaman hemen geri dön.
1: Ne? Ben
3: anlamıyorum.
2: Geri dön dedim. İyi misin Cem? Cem!
4: Cem!
2: Hayatım iyi misin?
4: Cem! Beni duyuyor musun? İyi misin? Beni duyuyor musun?
1: Üzgünüm. Telefonu düşürdüm.
2: Seni seviyorum.
4: Hadi eve gidelim.
1: Tamam, bekle biraz. Çalışmıyor.
2: Olamaz. Olamaz.

0: Tatlım, uyuyup kalmışım burada.
1: Kamyon geldi anne.
0: Biliyorum, duydum canım. Nasıl iyileştiler baksana. Hadi siz aşağı inin, ben de birazdan geliyorum, tamam?
1: Tamam.

0: İnanç kendinden öte bir şeye inanmaktır. Tıpkı umut ve sevgi gibi. Hayatında önemli şey için savaşmak asla geç değildir Linda. Bunu unutma lütfen.
1: Ben ne için savaşacağımı bilmiyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Baba, şu an öğrencin televizyonda.
2: Öyle mi?
1: Seninle görüşmüş müydü?
2: Beraber çay içtik ve sonra eve kadar yürüdük.
1: Ip Man benim babamdı. Bilge görünüşüne bakan çok az kişi onun dövüş sanatları uzmanı ve dünyaca ünlü bir yıldızın ustası olduğunu anlayabilirdi. Annem de babam da zengin Foşan ailelerinden geliyordu. Japonlar gelip elimizdeki her şeyi alana kadar ailemizin hiçbir eksiği olmadı. İki küçük kız kardeşim açlıktan öldü. Babam bir adamın dünyayı görmesi gerektiğine inanıyordu. Gerçekten sözünün eri biriydi o. Kronik mide rahatsızlıklarına rağmen 1949'da tek başına Hong Kong'a geldi. Ve orada yeni bir hayat kurdu.

0: Geliyorum. Kim o?
1: Aa, benim adım Yip. Liman'ı arıyorum.
2: Usta Yip. Lee dışarı çıktı ama geleceğinizi söyledi. İçeri gelin. Benim adım... Benim adım Leung Xiong. Foshan'da ünlü olduğunuzu söylüyorlar. Belki de kendi gözlerimde görebilirim.
1: Bir gün görürsün.
2: Efendim, neden bugün olmasın ki? Lütfen bana bunu bahşedin.
1: Aç karın ne olmaz ki? Öyle değil mi?
2: Aç mısınız? Hemen geliyorum.

0: Ben de dövüş sanatçısıyım ama Wing Chun'a daha önce hiç rastlamamıştım. Görmeyi çok isterim. Bunun bir kadın tarafından bulunduğunu duymuştum. Eğer öyleyse inanılmaz bir şey. Ne zaman hazırsanız ben hazırım Usta Yip. Ama önce odayı boşaltayım. Hemen gelirim. İzin verin lütfen.
1: Hiç zahmet etme. Beni bu gazetenin üzerinden kaldır. O zaman kazanırsın.

0: İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Lütfen beni öğrenciniz olarak alın Usta İp.
0: Yemekten sonra konuşalım.
2: İp Man, son dövüş.
1: Efendim, yerel spesiyelimizi bir deneyin isterseniz. Adı tabaktaki öğün.
0: Doğru. Hepsi bir arada.
1: Yıkanacak daha az tabak oluyor. Ama bugünlerde 4 yemeklik öğünler olmuyor tabii.
0: Benim için sanki başka hayatta kaldı.
1: Göçmenlerin son zamanlardaki artışı yaşam sürmeyi zorlaştırıyor. Destek olmadan iş bulamıyorsunuz. Ama sizin iyi bağlantılarınız olduğu için sorun olmamalı bence. Aslında işe ihtiyacınız yok. Üstüme vazife değil ama dövüş sanatları okulu açmayı düşünmüyor musunuz?
0: Kesinlikle gerekmedikçe olmaz.
1: Öğretmek istiyor musunuz?
0: Evet ama bir okul işletmek istemiyorum.
1: Bu taraftan, bu taraftan. İşte tamam. Bu Usta Yip.
3: Merhaba Usta Yip.
1: Usta Yip Foşan'dan geliyor. Onun Wing Chun'u inanılmaz. Bundan sonra çatımızda dersler verecek. Lütfen burayı toplamaya yardım edip odayı hazırlayın, tamam mı? Tamam. King, Seymui bize yardım edin. Bu taraftan usta. Kabiliyet beraberinde güçlü bir kişilik getiriyor. Bu da destek ve dolayısıyla iş bulmayı güçleştiriyor. Ama kader de öyle. Eğer ustanın rahat bir çalışma masası olsaydı, şimdiki gibi büyük bir usta olamazdı. Eğer restoran işçileri sendikasına girmeseydim ve birçok konuda söz hakkım olmasaydı, usta asla çatımızda ders vermeyebilirdi. Ben de Wing Chun'u diğerlerine tanıtamazdım tabii. Bu benim için gerçekten çok önemliydi.
4: Barbekü sandviçler.
1: Chan Seimui satıcılık yapıyor. Dövüş sanatları kitaplarına hayran. Kurgu kadın kahramanları gibi adaleti sağlama hayalleri kuruyor. Teng Xing ustadan başka kimseye pek bir şey söylemeyen, her şeyi kendine saklayan bir polis. Li Qing fabrikasına aşık. Sık sık arkadaşlarının haklarını savunur. O her zaman adalet olsun ister. Hep böyle davranır.
0: Bunun yerine hay yapmalıyım.
1: Wong Tung çabuk öğrenen bir hapishane görevlisi. Usta mizacının boğa gibi olduğunu söylüyor. Eng Chan tramvay sürücüsü. Ve Wong Tung'un en iyi arkadaşı. İnsanlar hayatın farklı yerlerinden geliyor. Ama yine de ustanın 3 tane öğretilemezi var.
0: Yarım akıllılar. Çok bilmişler ve sonunu getiremeyenlerin kung fu öğrenmekte işi olmaz.
1: Bence onu büyük usta yapan şey mantıklı öğretme yaklaşımı. O esnek biri. Asla katı biri değil. Bu yüzden öğrencileri çabuk öğreniyor. Bazıları kavga çıkarmak için sürekli...
5: Hey!
6: Hey! Ne yaptınız sana? Bu hareket sayılmaz.
7: Hey! Bu kadar yeter. Söyle ne istiyorsun?
6: Yeter mi? Sana ne söylemeli?
8: Berbat bir oyuncusun. Şu saçmalığı kes. Bir daha yap da görelim.
5: Zevkle bu satranç ve sen de berbatsın.
6: Yoksa kaybetmek mi istiyorsun sen? Söylesene hadi.
7: Beni korkutamazsın. Sen kendini ne zannediyorsun?
8: Öyle mi? Gel o zaman.
5: Kung fu biliyor gibi görünüyorlar.
8: Bu Wing Chun.
7: Her neyse konuşma.
5: Lan!

0: ifade etmek istiyorum. Lütfen acele edin, lütfen.
1: Seninle işin bitmedi, gel hadi.
0: Peki hasar ne olacak ha? Hey, gel gel, nereye gidiyorsun?
2: Pekala, ne yapmamı istiyorsun? Sağır aptal ya da kör mü olayım?
3: Aynı ustadan eğitim alıyoruz. Görmezden gel sen de.
4: Tangsing, ikimiz de kamu görevlisiyiz. Beni korkutamazsın. Çünkü benden daha iyi değilsin. Sen suçluları hapse atıyorsun, ben de onlara göz kulak oluyorum. İkimiz de aynı çatı altında çalışıyoruz. Peki kim daha önemli? Sen elbette.
2: Ama birinin dükkanını alt üst ettin. O da bizi çağırdı ve dava kayda geçti. Ne yapacağımı söyle.
4: Kendin bu. Polis olan sensin.
5: Bir yıl boyunca sizi eğittim. Ve siz de gidip kavga çıkardınız. Sizi bir yıl daha eğitirsem... Ya gidip birini öldüreceksiniz ya da biri sizi öldürmüş olacak.
4: Sizin öğrettiklerinizi uygulamayacaksak eğer kung fu öğrenmenin hiçbir anlamı
5: yok. Kung fu'nun kavga çıkarmakla ilgisi yok. Kung fu sizi fiziksel geliştirir.
3: Bunu yapmanın başka yolları da var. Koşmak, ip atlamak, futbol, yüzme gibi
5: Neden
3: şeyler.
5: Neden gidip koşmuyorsun?
6: Ona karşılık verme.
5: Sana yüzme öğretirsem uzağa da yüzebilirsin. Hayat da kurtarabilirsin. Ama başkalarını denize itmezsin. Kung Fu'nun kavga çıkarmakla ilgisi yok. Yalnızca kabadayılar güç kullanır. Bilge kişiler erdemlerini kullanır. Kung Fu yaparken bütünlük önemlidir. İşte cezanız şurada. Tahta kuklayı cilalayın.

0: Usta, herkes iyi şeyler yapmak istiyor. Ama gerçek hayatta bu asla elimizde olmuyor.
1: Elinde olmasa bile en azından kimseyi incitmemeye çalış.
0: Kafam çok karıştı. Doğru ne, yanlış ne? Artık bilemiyorum. Akışına mı bırakayım?
1: Her şeyi dikkatlice seçmek zorundasın. Hiçbir şeyi oluruna bırakmayacaksın.

0: Vincent! Vincent, buradayım. Yolculuğun nasıl geçti?
1: Aa, evet, çok iyi geçti. Sen nasılsın?
0: Evet, iyiyim.
1: Tamam, hadi gidelim.

0: Hong Kong'un özel tabaktaki öğünü. Tofu, domuz, dana eti ve sebzeler. Tam 4 çeşit.
1: Ah.
0: Hadi yiyelim. Bir sorun mu var?
1: Keşke Chun burada olsaydı.
0: Onu da getirmeni söylemiştim ama önce işleri kontrol etmek istedin sen de.
1: Çok iyi bir foşan okuluna kaydoldu ve onu rahatsız etmek istemedim.